0: görürsün diye düşündük. Doğ bir parça bir şeyler yemeye geldi.
1: Eline bakınca iştahımı kaybedebilirim gerçi.
2: Ayağa kalk. Bırak kız çıksın.
0: Kızı yalnız bırakan sensin. Biz kibar olmaya çalışıyoruz. Ona arkadaşlık ediyoruz.
2: Hadi Savana.
0: Uç bakalım küçük kelebek. Dayınla biraz sohbet etmek istiyoruz.
2: Gel hadi güzelim hadi. Git barda kendine bir tatlı al. Uzun sürmeyecek, merak etme hadi.
0: Otur.
2: Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz?
0: Biz bir şey istemiyoruz. Büyük kedi istiyor.
2: Kediye söyleyecek bir şeyim yok.
0: Büyük kedinin sana söyleyecekleri var. Çiftliğinle ilgili.
2: Çiftliğimle mi ilgili? Neymiş? Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Gidelim.

0: İşte geldi. Kızım benim. Kilise nasıl geçti?
1: Öğle yemeğine geleceğini sanıyordum.
0: Ah, üzgünüm ufaklık.
2: Savannah, babanla biraz konuşmalıyız.
0: Tamam hayatım, Keş'le konuşayım biraz. Bir tane daha alacağım. Fikrini değiştirirsen söyle.
2: Komik mi şimdi bu? İçki içmememle dalga geçmeye mi çalışıyorsun?
0: Hala içiyorsun. Bu kötü bir şey. Sana söyleyeyim.
2: Öyle mi? Sanki çok mükemmelsin.
0: Sadece söylüyorum. Herkes gibi sen de bunları yüzüme vurabilirsin.
2: Ayyaş güdük olan bendim. Şimdi sen ikimizin de yüzüne vuruyorsun.
0: Bak, bu gerçeği radyoda bile duyamazsın.
2: Öğle yemeğini kaçırdın. Buck ve Du yemekte yanımıza geldiler. Büyük kediye borçlu olmandan bayağı etkilenmiş gibiler.
0: Sana bu çiftlik hakkında bir şey söyleyeyim Keş. Altında delik olan bir kova gibi.
2: Kız kardeşimin yeri üzerinden büyük kediye borçlandın.
0: Kendi yerim üzerinden kredi.
3: Yapmak zorundaydım, yoksa bu çiftlik her şekilde olsun batardı.
2: Krediye ihtiyacın varsa bankaya gidersin.
0: Kime borçlandım sanıyorsun? Sürekli fazlaca verirler mi sanıyorsun? Ben doğru olanı yaptım. Temiz bir anlaşma. İnekler satılmaya hazır hale gelince parayı öderim.
2: Hiç fark etmez. Yine onların ofisine gidip bir şeyleri imzalayıp durursun. Her şekilde büyük kedinin parası değil mi? Allah'ın cezası.
0: Bak ne diyeceğim. Kaldığın yer için tek kuruş bile ödemedin. Bu belki deliği kapatmaya biraz yardım ederdi.
2: Paçanı şeytana kaptırdın Finn.
0: Ne yapsaydım ha? Ağzadan 100.000'in var mı? Hayır efendim. Kafana takma, ben hallederim, tamam mı?
2: Hayır, hayır, hayır. Ben hallederim. Bu hayvanların nasıl beslendiğini bilirim. Şunu da bırakman lazım. O mekanın etrafında takılmayı da bırak. Ava çık, Savannah'ı yanına al. O seninle gitmek istiyor.
0: Şu an ateş etme modum sadece şu içki şişesini vurmak olur. Onu da senin için dışarıda yaparım.

0: Evet. Pişirme işini dışarıda açık şekilde yapıyorlar. Hapları içeride. Buraya 4-5 kişi silahlı gelirsek ne olduğunu bile anlamazlar. İçeride dışarıda her yerde hap var bak. Bak sen bak, ben binanın etrafında dolaşmak istiyorum. İyice bak, göz kulak ol.
1: Rick!

Orada! Kımıldama pislik! Eller yukarı! Oynatmayı bırak!

0: Bak işini yapman gerekiyor.
1: Beyefendi
0: anlıyorum.
1: Anladım, önemli bir mesele ama Bay Berkley şu an çok meşgul. Hemen bir randevu ayarlarız, merak etme.
0: Hemen şimdi olsa iyi olur. Çünkü Zeke'le konuşmadan buradan hiçbir yere
2: tamam, gitmem. Tamam merak etme Sue. Kendisi benimle.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ev ödevi.
3: Güzel bir gün okula kaçıp babanı evde yalnız bırakacaksın değil mi?
4: Trigonometriyi geçmeye çalışıyorum.
3: Gerçekten mi? Bir bakayım mı? Lise zamanlarında matematikle uğraşmışlığım var.
2: Evet, Cash.
0: Evet.
2: Senin için ne yapabilirim?
0: Finney'nin ne kadar borcu var öğrenmeye geldim. Böylece işleri yoluna koyarız.
2: Üzgünüm Cash ama kafan karışık gibi.
3: Bunun matematik olduğundan bile emin değilim. Sekant. İngilizce'de böyle bir tanım olduğunu bile sanmam. Tatlım sen burada bekle.
5: Hadi kapıyı aç.
4: Kim o?
6: Onu sen görüyorum.
0: Sen git banyoyu sakla.
6: Arkadan kaçmaya çalışıyor. Hadi Finn. Kapıyı kırıp içeri girmemizi istemezsin.
3: Neden haber sıcak kapıma dayandınız onu çözmeye çalışıyorum.
5: Aç şu kapıyı Finn'i.
3: Hey. Nasılsın bak?
5: Gayet iyi. Hey. Büyük kedi seni bir ziyaret etmemizi istedi. Yatırımımıza gidip kontrol edelim.
3: Evet, evet. Parayı toparlıyorum. Ama daha borcun zamanı bile gelmedi ki.
4: Rahat bırakın onu.
5: Hiçbir şey toparlıyorsun gibi gözükmüyor.
4: Durun.
5: Susturun şu veledi.
3: Ona sakın dokunayım deme.
5: Hey dur. Hey.
3: Ulan.
5: Aklayın şunu çocuklar.
2: Bu kontrata bakılırsa çiftlik büyük kediye ait. Belki sen tekrar geri alabilirsin. Ama bu öylece parayı verip kurtulabileceğin türden bir borç değil. Üstelik paran olsa bile. Büyük kedi borç ödendi derse ödenmiş olur. O zamana kadar çiftliğin sahibi sen değilsin. Şimdi Cash, senin için yapabileceğin başka bir şey var mı?

0: Pekala tatlı şey. Sana zarar vermeyeceğim.
1: Üzgünüm.

0: Ne oldu?
1: Kulağına silah dayayıp ateşlediler.
0: Feni.
2: Hiçbir şey duymuyorum.
0: Hadi seni içeri götürelim hadi. Hadi tamam. Hadi. Tamam.
2: Çok, evet. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
0: Sakinleş. Çok sadece üzgünüm. Nefes al. Sadece nefes al.
1: Birini bıçakla yaraladım.
0: Hangisini?
1: Şu sürekli kıkırdayanı.
0: Joe. Bu işi çözmeye gidiyorum. Sen babana göz kulak ol, tamam mı? Birkaç saate dönmüş olurum.
2: Tamam. Tamam.
1: Bay Williams. Şimdi şerifle görüşebilirsiniz.
3: Bak hele. Sonunda teslim mi oluyorsun Keş?
0: Ben de seni gördüğüme sevindim Duke.
4: Keş, içeri gel.
0: Evet.
4: Seni hücrede otururken hayal etmiştim. Masamın karşısında değil. Mesele nedir?
0: Benim büyük kedi sorunum var.
4: Bak bu ilginç olmalı.
0: Fini çiftlik üzerinden ondan kredi istemiş. O da şimdi vidaları sıkıyor.
4: Daha iyisini bilen varsa o da kendisi.
0: Hadi ama şerif baksana. Kadın Odim ilçesinin kraliçesi be.
4: Öyle olmasın da bal gibi senin de parmağın vardı Keş. Bunun hakkında konuşmak istersen kulağımız sende. Kredi meselesine gelirsek zikle konuş derim.
0: Evet. Evet konuştum. Tamamdır.
3: Bak evet. Biz de senin kadar o kadını alaşağı etmek istiyoruz.
4: Ama bize sağlam kanıt lazım, itham değil.
3: Ne diyorsun Keş? Herhangi bir istihbaratın var mı?
4: Eğer varsa bu ikimiz için de birçok sorunun çözümü olur.
0: Sadece kız kardeşimin yerini kaybetmek istemiyorum.
4: Bana somut delil getir. Ben de hakime götüreyim.

0: Lazarus, senden izin isteyeceğim. Fikirlerini çok sevdim ama üzerinde düşünmem gerekecek.
1: Tabii tabii, sorun yok. Ne haber dostum?
0: Keş.
2: Neden benim ve ailemin üzerine geliyorsun? Adamlarına küçük bir kıza el sürdürüyorsun.
0: Kızmışsın.
2: Savannah'ın önünde silah patlatıyorsun.
0: Büyük kulaklar birkaç gün çınlar, ona şüphe yok. Ama mesaj sanaydı Keş. İlk mesajı ıskaladın. İkinci mesajı göndermek zorunda kalırsan biraz ses çıkar. Senin ineklerini veya arazini istemiyorum. Zaten en başta Finney'e kredi falan vermek istemiyordum çünkü biliyordum ki o sarhoş onu mundar edecek. Ben şu anda onurlu bir şey yapıyorum, işi tamamlamak için sana fırsat sunuyorum. Böylece Finney'i, kız kardeşin Rachel'ın yanındaki bir çukura gömmek zorunda kalmam.
2: Ben yokum. Bir anlaşma yapmıştık.
0: Sen gittikten sonra işleri büyüttüm. Artık olay sadece bitki ve haplar değil. Ben bir imparatorluk kuruyorum Keş. Artık her işte parmağım var. Şimdi yatırımlarımın en hassas zamanları. Çok önemli bir işi başarmanın eşiğindeyiz. Fazladan yardım işime çok yarar. Çok iyi ve güçlü adamlarım var. Hepsi benim kurallarımla yetişti ve bana bağlılar. Ama senin tanrı vergisi yeteneklerine sahip değiller. İnsanlarla ilişkilerin hep iyiydi. Ama sonrasında soğukkanlı bir hergeleye dönüşebiliyorsun. Seni çok iyi yapan da bu işte.
2: Şu an ne düşünmeliyim emin değilim. Detayları anlatmadığın sürece tabii.
0: Benim seçeceğim 3 iş. Bu şekilde borç kapanmış olacak.
2: Ya reddedersem?
0: Ya gümüşü alırsın ya da kurşunu.

0: Bu işi yaparım, borç da kapanır. Üç iş ve benim işim biter. Bu kadar basit.
1: Tabii bebeğim. İşleri zorlaştırmanın alemi yok.

0: Nasılsın bakalım?
1: İşin en kötü tarafı olay kızımın gözleri önünde oldu.
0: Katılmıyor değilim.
1: Kocaman adamım. Kendi arazime sahip çıkamadım. Karıma sahip çıkamadım. Şimdi küçük kızıma.
0: Kendini dolambaçlı yollara. Kaptıran kişi bir tek sen değilsin.
1: Belki de hamurumda baba olmak yoktur.
0: Böyle konuşmayı bırakacak mısın? Bunun kime faydası olur ki?
1: Biliyorum.
0: Özellikle Savanna için.
1: Düşünmekten yoruldum artık. Hissetmekten yoruldum. İçmekten yoruldum. Akşamdan kalma olmaktan. Bıktım içmekten artık.
0: Bırakmak kolay olmayacaktır. Ama her zaman sana yardıma hazırım. Sürekli yanındayım.
2: Ne kadar bir belanın içindeyiz?
3: Ne yapabilirim?
0: Oku işte. Ders çalışmaya devam et. Yaptığımız hataları yapma.
2: Benimle hiçbir şeyden anlamıyormuşum gibi konuşma.
0: Anlıyorsun bilmem mi?
2: Yardım edebilirim.
0: Biliyorum edebilirsin. Önemli şeylere odaklanmanı istiyorum senden.
2: Bu önemli şeyler kitaplar değil. Babam, sen ve çiftlik önemli olan.
0: Seni yalanlayamayacağım. Haklısın. İşleri yoluna koyacağız, tamam mı? Ama emin ol, bu konuda yapabileceğim pek bir şey yok. Babanı bulmaya ne dersin? Adam içten içe yanıyor. Sana tatlı için falan da söz veremem.

0: Adın ne evlat?
1: Harlan.
0: Harlan. Şu an ne kadar acı içinde olsan da eğer kiminle çalıştığını söylemezsen emin ol çok daha fazlasını çekeceksin.
1: Kimseyle. Sadece burada haber ettiğinizi duyduk. Belki kendimiz için biraz alırız diye düşündük. Hepsi bu.
0: Bu düşünceli bir davranış gibi durmuyor.
1: Hayır. Lütfen. Üzgünüm. Tekrar olmayacak.
0: Sana inanmak isterdim ama emin olmam gerek. Ayrıca şu hırsız eline bağlı baş parmağınla ortalıkta dolanmana müsaade edemem.
1: Hayır, durun, hayır, geri gelmem. Yemin ederim, hayır, hayır, lütfen ateş etmeyin, ateş etmeyin, lütfen, lütfen.
0: Emin misin?
1: Parmağımı alın.
0: Bu iyi bir karar.
1: Hayır, hayır. Hayır, hayır.
0: Sıkıca dur. Tamam. İşte oldu.

0: Geldiğin için sağ ol.
1: Başka seçeneğin mi var?
0: Yok.
2: Çık lan dışarı. Pislik.
0: Hey, bir tane versene.
3: Neredesin sen?
1: Olmaz.
3: Acele et hadi.
4: Bıraktılar beni.
0: Tam bir

0: Bak bakalım olay neymiş.
1: Aklımı okudun herhalde.
2: Lanet olası hala. Sana dikkatli ol demiştim.
3: Reki'yi hakladılar. Öldü. Karı da benim baş parmağımı kesti.
2: Pisliklere bu gece saldırıyoruz. Olur mu? Hadi. Silahları kuşanın. Çocukları çağır Bobby. Hepsini hazırlanın.
1: Evet, 5 kişiler. Ve buralı gibiler. Kafayı kesinlikle kırmışlar. İntikamdan, çocukları çağırmaktan falan bahsediyorlar.
0: Çocukları çağırmak öyle mi? Ne senin zorlu rakiplerimiz var.
4: Konuş, ne bulduk?
0: Tam da düşündüğümüz gibi. Pekala, ön tarafa gidiyoruz. Sen de arka tarafa gitsene Keş.
1: Silaha ihtiyacım var.
3: Silahım bende.
0: Evet bebeğim. Hazır mısın kardeşim? Hadi millet. Hadi yürüyün.
1: Ver silahımı ezik.
3: Al bakalım. İşte silahın.

0: Şu dallamaya baksana. Keş haklamış onu.
1: Neredeyse haklıyormuş.
2: Silahım dolu değildi.
1: Tüh. Ne?
0: Keş, bu pislik testi geçtin.
1: Hadi defolup gidelim buradan.

0: erkencisin.
1: Lanet olsun. Lanet olsun. Ne kadardır orada dikiliyorsun?
0: Aksiyona hazır olduğunu bilecek kadar.
1: Evet.
0: Hazır mısın?
1: Hayatımda hiçbir şeye bu kadar ihtiyacım olmamıştı.

0: lanet olsun. İhtiyar bir adam gibi titriyor.
1: Boş ver, sen görevine odaklan. Başka bir deyişle Tanrı, aile, hayatta kalma.
0: Hayatta kalma. Vay canına, vurdum. Evet, pekala hadi. Önce ilk iş, deriyi soyuyoruz. Yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru iniyoruz. Küçük kesikler şeklinde, tamam. İşte böyle.
2: Teşekkür ederim. Beni fena kıstırdı. Kadının yaptığı budur. Ama hala orada oturuyorsun. Seninle aynı durumda olan birçok insan bunu söyleyemez artık.
1: Tyler Mack denen çocuğu hatırlar mısın?
2: Satıcısı olan.
1: Evet.
2: Zar zor o işleri bırakmıştım.
1: Onu severdim. Ama düşüncesiz biriydi. Haplara çok düşkündü.
2: Şu maganda işi olan mı? Jilet gibi keskindi, o zamanlar boşluğa düşmek için tercihimdi.
1: Ben Rachel ve Finn'i Tyler'la partilerdik. Günlerce alırdık. O noktada olay artık eğlence bile olmaktan çıktı. Çok derinlere daldık, tek umursadığımız her şeyden uzaklaşmak da o kadar. Sonra kız kardeşimin yüksek doz aldığına dair telefon geldi. Doktor Apler'in kalbine bir elektrik sinyali boşalttığını söyledi bize. Bir kıvılcımla ölüp gitti işte. Sonraki iki haftayı kafa 1 milyon. Tam bir harcanmış olarak geçirmiştim kendi kız kardeşimin. Cenazesini kaçırdım. O zaman yardıma ihtiyacım olduğunu anladım. Bunun için kız kardeşimi kaybetmem gerekti.
2: Birçok insan doğru yolu bulamaz.
1: Benim yaptığım da bu mu?
2: Sence ben şüpheye düşmüyor muyum? Hiç mücadele etmiyor muyum? Keş, sen ilerleme kaydediyorsun. Her birimizin başına gelecek şeyler bunlar.
1: Sen nasıl çıkmıştın?
2: Çok da dramatik bir şey değil aslında. Bir şeyler oldu ve bir dönüşüm yaşadım. Hidayete erdim işte. Gözlerim birden açılıverdi.
1: Bu olay bana bayağı dramatik geldi.
2: Belki de haklısın, bilmiyorum. Bunu ispat edecek yaralarımız var.

0: Tamam. Hayır, ben hallederim. Tamam.
1: Nedir durumlar?
0: Razı olursun. Sırası geldi.
1: Nedenmiş o?
0: Büyük kedinin onaylamadığı bazı yan işler yapıyormuş. Büyük kedi onun için bir ibreti alem istiyor. Bu yüzden bizimle gelecek.
1: Bu son dakika iptali için büyük bir plan değişikliği.
0: Durum kötü. Satış için aylardır çalışıyordu. Doğu yakası dağıtım hattını açabilirdi. Büyük kediyi bilirsin. Kararları sadece o verir.
1: Halledebilecek misin peki?
0: Evet. Kolaylıkla.
1: Temiz olsun. Fanteziye kaçma.
0: Anladım. Lanet olsun.
2: Oğlum var ya. Korkudan ölüyordun resmen.
0: Evet, sağ ol pislik.
2: Tamam biraderlerim. Yol uzun, biraz kafa dağılsak.
1: Bu işi böyle mi yapmak istiyorsun?
2: Tek kişi için elimden geleni yapıyorum. İki kişi bu çok fazla. Limitin bile üstünde değil mi?
0: Hadi biraz? Ama bırak dalga geçmeyi.
2: Lanet olsun oğlum, biraz rahat olun lan. Bu herifler beni seviyorlar. Bu stresli halleriniz yüzünden korkup kaçıp gidecekler. Pekala, hadi gidelim yavrum. Efsane olma zamanı çocuklar.

0: Buradan sola dön, köprüyü geç. Bize biraz yardım etsen Wes. Yoksa olduğun yerde dolanarak... Yerde bir delik mi açacaksın? Bütün gündür garip davranıyorsun. Kullandığın şeyler bitti galiba. Ne?
1: Ne diye böyle bir şey yaptın?
2: Bir şeyler olduğunu anladı.
1: Anladığı tek şey senin angut hareketlerde bulunman da o kadar.
2: Temiz olsun dedim, ben de temiz yaptım.
1: Sonrasında. İş bittikten sonra temiz olsun dedim. Bu onun anlaşması değil mi? Onun tanıdıkları.
2: Lanet olsun.
1: Evet, lanet olsun. Onu minibüse koymama yardım et. Muşambadan çekil istersen. Taşımama yardım edecek misin?
2: Sanırım kusacağım ben.
1: Aha, tamam. Şu telefona bak.
2: Onlar, lanet olsun. 15 dakika uzaktalarmış.
1: De ki o gelemeyecekmiş. Ama arkadaşlar orada olacakmış.
2: Telefon kilitli. Açamıyorum.
1: Al şunu, Lazarus gibi yaz. Tamam.
2: Tamam. Peki.
1: Evet.
2: Lazarus'u sorarlarsa ne olacak?
1: Sordukları zaman... Bırak da ben halledeyim. Sakin kal ve satış gerçekleşsin, yapar mısın?
2: Evet.
1: Pekala, işte geliyorlar.

0: Herkesin bir olayı vardır. Benim içinse tek bir olay vardır. Adamların bunu bildiğinden, beni kızdırmamak için bunu yapmaktan her pahasına kaçınırlar.
1: Sürprizlerden hiç hoşlanmaz.
0: Bu yüzden zamanı önceden ayarlanmış bir buluşmadan 10 dakika önce tanımadığım 200'le karşılaşacağıma dair bir mesaj aldığımda nasıl hissettiğimi hayal edebiliyorsunuzdur. Oysa beklediğim başka biriydi. Lazarus. O yüzden soruyorum, nerede bizim tatlı, eğlenceli Lazarus ve hangi saçma sebeple burada değil?
2: Bak, gelemedi.
3: Onun adına işi halletmek için biz geldik. Kafa karıştıracak bir şey yok.
0: Lazarus mesajında ne yazmış?
1: Ha ha ha. Şu an tamamen kafayı dağıtmış durumdayım. Benim yerime arkadaşlarım orada olacak.
0: Anlarsın ya. Onu tanırım, eğlenceyi sever. O yüzden ortalıkta olmaktan mutluluk duyar. Ama bu hiç onun karakteri değil.
3: Burada olmaması canımızı sıktı, evet. Ama Lazarus'u bizim tanıdığımız gibi tanısaydın, hiç de bayağı eğlencenin karakteri dışında bir şey değil. Kimse kıpırdamasın. Yoksa hepinizi gebertirim.
2: Sakın yapmayın.
0: Bak, bu büyük bir sürpriz.
3: Bunun bir açıklaması var ama bu açıklamayı sana yapacak pozisyonda değilim. Şimdi bu güzel öğle vaktinde kimsenin ölmek istemediğini varsayıyorum. Bu işin niye kampanyasına dönüştüğünü büyük kediye açıklamak istemeyiz. O sebeple elimizdeki işe odaklanalım. Bunu yapar mıyız? Uslu durursanız sizi denklemin dışına çıkartırım. Anlaşıldı mı?
0: Evet. Anladım.
3: Mallarınız bu.

0: burada. Tamam mıyız?
1: Parayı getirin.
2: Wayne!
0: Evlat, sakin olalım, bu işi hala çözebiliriz bence.
2: Wayne, beni duyuyor musun Wayne? Sizi...
0: Ateş etmeyi kesip beni bir dinler misin lütfen? Hadi!
2: Lanet olsun! Lanet olsun size!
0: Kendimizi korumak için ateş etmiştik. Bunun doğru olduğunu biliyorsun. Bak, bundan daha akıllı olmalısın. Lanet olsun.

0: Dur! At silahını. At yoksa seni suratından vururum. Bu işi çözmenin iki yolu var. Seni öldürürüm, parayı ve alıp büyük kediye götürürüm, sonra da zarlara atar, işi mahvetmenin sonucuna bakarım. Ya da bak, bu benim favori tercihim, sen alırsın, ben de parayı alırım, tamam mı, planlandığı gibi. Akıllı çocuk, gel buraya hadi. Evet.
1: Tamam. Aslında daha kötüsü olabilirdi.

0: Şunu kamyonete alalım. Hadi.
1: Neler olduğunu bilmeme gerek var mı?
2: Yok. Sen arkaya.
3: Sen ciddi misin?
2: Evet. Arkaya geçip şaheserine bekçilik yap.
0: Lanet olsun.
1: Sen iyi misin?
0: İyiyim.
1: Yani üç iş, öyle mi?
0: Sonra geçmiş olacağız. Bu iki numaraydı.
1: Bu hiçbir şekilde içime sinmiyor.
0: Evet, benim de pek içime sinmiyor ama başka bir fikrim varsa kulağım hemen sende.
1: İşte geliyor. Hayatım, okul nasıldı?
4: İyiydi sanırım. Her şey yolunda mı?
2: Bildiğin gibi işte.
1: Harika.
4: Ben içeri giriyorum. Siz de neyi duymamı istemiyorsanız bitirebilirsiniz.
1: Minnettarım tatlım. Bir dakika yordayım.
2: Harika.
1: Ya büyük kedi sözünde durmazsa?
0: Bu yüzden yedek planım var.

0: Buraya hazır biçimde gelmenin bir nedeni var mı?
1: Beni buraya içliğin ortasına davet etmenin nedeni var mı?
0: Sana büyük kediyi vermek istiyorum.
1: Öyle mi? Bunu nasıl yapacaksın Keş?
0: Tepelerde üretimi yapan bir sürü laboratuvarı var. Kamyonlarla satıyor. Bu daha başlangıç bu arada.
1: Bu bayağı iyi bir hikayeye benziyor. Ama hikayeden fazlası lazım. Bana onun yaptıklarıyla ilişkilendirecek sağlam bir şey lazım. Bunu bana verebilir misin?
0: Bana istediğini söyle, sana vereyim. Ama ben hiç kimse için yokum sana çalıştığım ortaya çıkarsa. Büyük kedi ailemin ensesinde boza pişiriyor, anlıyor musun?
1: Anlıyorum. Neye ihtiyacın olduğunu ve ailene sahip çıkmanın ne demek olduğunu. Bu işte arkandayım, sana söz. Savcılıktaki arkadaşımı arar, mahkumiyet için ne gerekiyorsa yaparız ama bu işte bana kelek atmaman gerek Keş.
0: Onun gitmesini istiyorum.

0: Beğendi.
1: Ne hoş.
0: Bir dahaki sefere daha iyi buluşma yeri seç.
2: Sağ alt köşe. Nefes al, rahatla. Sol alt köşe. Pekala, omzuna yerleştir, ellerini serbest bırak.
3: Yerleştireyim mi, bırakayım mı? İkisini birden yapamam.
2: Kollarınla kendine çek, ellerinle değil.
1: Yavaş ol Savana. Hızla ilgili değil, ilerlemeyle ilgili. Gör, kelimeyi söyle, tetiği çek, tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun.
3: Tanrı. Aile. Hayatta kalmak.
2: Pekala, ikinci halka, güzel. Takım dayanışması işte oldu, evet. Bu kadar mı?
3: Tabii ki hayır.
2: İşte benim kızım.
0: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
4: Al bakalım.
0: Bu da ne şimdi?
4: Bu minnettarlık memur bey. Odum ilçesinin kraliçesinden size bir nezaket. Sizin için.
0: $100 falan mı var orada?
4: Evet.
0: Epey bir paraymış.
4: Evet.
0: Sizde kalsın.
4: Aa, haklısınız memur bey. Teşekkür ederim.
0: Arabadan dışarı çıkın lütfen.
4: Bundan emin misiniz?
0: Evet, %100.
4: Bence bu sizin iyiliğiniz için hiç iyi olmaz. Ben
0: arabadan inmenizi ve bagajı açmanızı istiyorum. Böylece bu eski güzel arabayı iyice arayabilirim. Tepeden tırnağa.
4: Evet ben. Hayır.
0: Hey, bırak lan silahını.
3: Çek elini.
0: Hadi in bakalım arabadan. Sorun olmayacak.
3: Bırak.
0: Bana kolunu ver.
3: Bırak.
0: Aynen öyle.
3: Bırak.
0: Bugün fena batırdın. Evet. Şimdi az önce ne yapmaya çalıştığın hakkında düşün.
3: Defol git. Defol git. Defol.
0: Vay be.
3: Sen var ya bir pisliğe bulaştın.
0: Aynen öyle, bunu düşünmek için bolca zamanın olacak. Yolun kenarında büyük kedinin taşıyıcılarından birini yakaladım.
5: Geç Bendik. Seni aradığımda al şu telefonu. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Savcılıktaki arkadaşımla konuştum ve dediğine göre laboratuvarını haritada işaretlersen bu işi yola koyabiliriz. Gizli dinleme cihazı takman gerekecek. Elini taşın altına koyman gerek. Beni ara, zaman işliyor.
6: Gitme zamanı Keş. Arabaya bin.
1: Nereye gidiyoruz?
6: Bunu kafana takma, sadece arabaya bin.
1: Seninle aynı arabaya binmem.
6: Nedenmiş?
1: Senden hoşlanmıyorum. Çünkü sen bir pisliksin.
7: Biz de senin hakkında çok iyi düşünmüyoruz. Bu nedenle sanırım riski alacağız.

0: Oo, geç kaldınız. Hadi sadece çocuklar.
1: Büyük kedi herkesi masanın etrafında istiyor.
2: Zik.
1: Geç.
3: Ben de öyle. Birazdan gelir.
4: Biliyor musun? Gibi açacak.
5: Ne zaman yiyeceğiz?
3: Ağzımıza layık her şey.
4: Ben... Bekliyoruz tabii.
0: Sessiz olun. Sessiz olun dedim. Söyleyeceklerim var. Bilmenizi isterim ki... İşleri büyütüyoruz.
2: Güzel.
0: Bununla birlikte dikkatinizi oğlum Zik'e vermenizi istiyorum. Benim işim için hiç mümkün olduğunu sanmadığım şeyler yaptın. Tüm bu namussuzların önünde bilinsin istiyorum.
6: Evet.
0: Seni seviyorum.

0: ve sana minnet duyuyorum.
1: Seni seviyorum anne.
0: Sevgili yavrum Zike.
2: Zike!
0: Şimdi bu asık suratlı hergeleye gelince. Keş geçen gün benim için bir iş yaptı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. İşler bayağı çirkinleşti. Ama seni suçlamıyorum Keş. Biliyorum bazen yaşlı olabiliyorum. Ama bu tepelerde sana ikinci bir şans verebileceğimi düşündüm. Peki bunu yaptın mı? Bir başkasının elinde keçi dönüşebilecek bir işi kotardın. Her zaman olduğu gibi o teslimatı gerçekleştirdin. Senin için büyük planlarım var. Hepiniz için büyük planlarım var. Arkası yeşil dolarlardan bahsediyorum. Kamyon dolusu arkası yeşil dolar.
3: Evet, işte bu.
0: Kamyon dolusu dolarlara. Ekibimden çıkmak mı istiyorsun? İzi alırsın.

0: Kendine iyi bak. Görüşürüz. Pekala hayvanlar, diğer odaya geçin. Poponuzu kaldırıp buraya gelin. Eğlenceye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam, hadi bakalım bebeğim. Hadi bu akşam bize kimin katıldığını millete gösterelim. Hepiniz Duke'ü tanırsınız.
2: Evet.
0: Bizim birinci sınıf şerif yardımcımız. Kendisi işimize çok hayran. Muhtemelen fotoğraflarımızı mantar panoya asmıştır. Başımıza çok kötü bela olmuş durumda. Ama Duke'ün fark edemediği şey, bu tepeler benimle konuşur. Bana bazı şeyler anlatırlar ve sana öyle vahşi şeyler yapmamı istiyorlar ki bu yaban ateşi gibi yayılsın ve kimse senin ayak izlerini takip etmek istemesin. Jet, gel kendini şerif yardımcısına tanıt.
3: Oh! Fena vurdu. Çok iyi.
0: Doğrul şimdi Duke. Ve Odin bölgesinin belalı kardeşlerine merhaba de şimdi. Yaratıcı olmanızı istiyorum çocuklar. Ortaya karışık bir şeyler yapın.
4: Evet.
0: Her şeyi sizin için hazırladım.
2: Evet.
4: Evet dostum. Bir soru mu var memur bey?
3: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Evet, bizde var.
0: Dizlerin böyle paramparça olduğunu daha önce gördüğümü sanmıyorum.

0: senin böyle kötü bir şekilde yaşamanı görmek istiyorum. Eğer şimdi yalvarırsan buradan sürünerek çıkmana izin verebilirim. Bu fırsatı ister misin? Ağzındakini çıkarın, bakalım ne diyecek.
1: Benim bir oğlum var. Oğlumun bana ihtiyacı var. Size söz veriyorum, Tanrı'ya yemin ederim, sevdiğim her şey üstüne yemin ederim. Buradan çıkar giderim, kimseye de hiçbir şey hakkında bir şey söylemem. Yalvarıyorum, lütfen.
0: Bunu duymak gerçekten güzel.
1: Lütfen. Lütfen.
0: Ama benim için yeterli değil. Bir mesaj vermem gerek.
1: Lütfen. Kimse yok mu yardım
0: Hayır,
1: edin lan?
0: Hayır, bunu son derece düzgün bir şekilde yapacağız.
1: Hayır.
0: Tek soruysa, bunlardan hangisi nereye girecek? Tavsiyesi olan... Gerçekten mi? Hadi ama bu kadar narin misiniz yani? Keş, bu şerefi yerine getirir misin?
2: Herkes görmesi gerekeni gördü. Bırak onu ormana götüreyim, işini bitireyim. Sonra cesedi ortadan kaldırayım işte.
0: Bu kadar şey size fazla mı geldi?

0: Bu tepelerde hayatta kalacaksan biraz kana alışman gerek. Doğru değil mi Keş? Onu arkaya çıkarıp köpeklerime yedirin. Cesedinden kalanları da gömün.
1: Ve benim işim biter.
0: Biter mi?
1: Evet. Üç iş. Anlaşma böyleydi.
0: Senin ne düşündüğün önemli değil. Ben bitti dersen biter. Bu yeğenin için de geçerli ve Ayyaş kayınçon için de. Kız kardeşinin çiftlikte gömülü kemikleri için de. Beni anladın mı evlat?
1: Evet.
0: Ne?
1: Evet. Anladım.
0: Güzel. Şimdi gözümün önünden defolup git.

0: Bana içki getirin. Sert olsun.
1: Hemen efendim.
2: Hey, hey! O kadının damarına nasıl basılır iyi biliyorsun. Büyük kedinin birinden bu kadar kazık yiyip onu hala hayatta tuttuğunu daha önce gördüm diyemem. Bu nedenle o tam bir sonuca ulaşana kadar yerinde rahat dursan iyi olur.

0: Defol.
1: Bunu nasıl halletmemi istersin?
0: Çok şiddetli biçimde.
1: Tamam.

0: Evet, hazır gibiyiz.
1: Ben gelemeyeceğim.
0: Cenazeden beri kiliseye gitmemiştim, biliyorsun.
1: Savana yanında mı? İkiniz üçümüzün yerine dua edersiniz.
2: Buna ne şüphe?
0: Sende durum nedir?
3: Yedek plan mahvoldu.
1: İşleri yoluna koymanın yoluna bakıyorum. Kanıt bulmam gerek.
0: Yardım lazım mı?
3: Elbette yok.
1: Senin ve Savannah'ın mümkün olduğunca uzakta olmasını istiyorum.
3: Gitmem gerek.
0: Hey Keş. Şey...
4: Vay.
0: Hey.
4: Baba hoş görünüyorsun.
0: Teşekkür ederim. Biraz tozlu ama bence iş
4: Sorun
0: görür.
4: yok, harikasın.
0: Teşekkür ederim. Hazır mısın?
4: Evet, hazırım.
0: Pekala.

0: Günaydın millet.
1: Günaydın.
0: Güzel yüzlerinizi görmek çok güzel. Bugün galiba sizinle içten bir konuşma yapmak için önceden planladığım konuşmayı bırakacağım. Açgözlülük, şehvet ve gurur gibi bazı günahlar bizi kendine çekecek şeyler buluyor. Bazen suçluluk, kendini sevmeme, Tanrı'ya kızgınlık veya kendine kızgınlık hiç fark etmez ama bu günahlardan kurtulma konusunu düşünmek zorundayız. Aksi takdirde bunlar bizi üzüntüye sokmakla kalmaz, bizi güzel şeylerden uzaklaştırır.
2: Hayatım benim,
0: Tanrı
2: dışarı
0: günahlarınızın ağırlığını taşımak.
3: Seninle geliyorum.
2: O birazdan dönerim.
0: Olanlarla
2: tamam.
0: Birlikte olmanızı ister. Kendinizi onlara adayın. Sevginizden, emeğinizden faydalansınlar.
3: Hey! Baba!
2: Hey!
3: İyi misin?
2: Üzgünüm kızım, üzgünüm.
3: Sorun değil.
2: Sana iyi bir baba olamadığım için çok üzgünüm.
3: Baba, önemli değil.
2: Anneni kaybetmek... Gerçekten çok zordu. Ama sana söz veriyorum, daha iyi bir baba olacağım. Seni seviyorum. Gel buraya.
3: Bence annem de iyi olmamızı isterdi.
2: Evet, öyle isterdi.
0: Affedersin Finn. Yokluğunu bir süredir düşünüyordum. Belki fazla endişelendim.
2: Teşekkür ederim. Bence çok güzeldi.
0: Seni gördüğüme sevindim.
2: Ben de öyle.
0: Belki artık daha fazla görürüz seni buralarda.
2: Of, lanet olsun. Bilmiyorum. Sadece sahip olduklarıma göz kulak olmak istiyorum.
0: Tamam. Hazır olduğunda biz buradayız.
2: Teşekkür ederim. Gidelim hadi. Izgara sandviç yemeği ne dersin?
3: Olur derim.
2: Öyle mi?
3: Evet.
4: Hey Fini, Cash nerede?
2: Hey hey hey! Hey hey hey! Hey. Polisi arayın! Polisi arayın hemen! Polisi!
5: Geride durun, karışmayın.
3: Baba! Baba! Hayır!
5: Aa! Geri çekilin! Herkes uzak dursun! Uzak durun buradan! Git!
6: Kaç! Kaç!
5: Hadi! Tamam! Geri çekilin! Kimse yaklaşmasın!
4: Geri
5: karışmayın!
4: Basit,
5: herkes geri! Geri.

0: Onu öldüreceksiniz.
1: Hadi. Hadi koş.
0: Hayır.
1: Hadi. Sakin. Tamam.
2: Bir vaiz öldürmek gerçekten tam bir heyecan olurdu.
3: Gidelim buradan. Şimdi. Hadi. Gidelim. Hadi.
1: Ah. Fini. Fini.
4: Ah tanrım. Ah yüce tanrım.
1: Yardım geliyor mu?
4: Çok üzgünüm. Onu kaybettik. İhtiyacın olursa dışarıdayım ben.

0: Şerif, ne hoş bir sürpriz. Özel bir mesele mi?
1: Korkarım değil. Finney Thompson bugün kilisenin önünde saldırıya uğrayıp dövüldü.
0: Haberim var.
1: O zamandan beri ölü durumda. İnsanların gözü önünde güpegündüz olaylar oluyor. Kontrol etmek zor oluyor. Bu iş ikimizi de kötü gösteriyor.
0: Oğlanlar kendini kaptırmış sanırım. Ama olan olmuş artık.
1: Demem o ki benim için işleri kolaylaştırman gerekiyor. İnsanlar artık izliyorlar.
0: Sen kendi evini düzene sokmaya odaklan. Artık bu tepelerin senin oğlanları daha fazla yiyip yutmasını görmek istemem. Ve Lindsay sağladığım birçok ayrıcalık sayesinde çok kıyak bir işin var. Birçok insan böyle bir işe sahip olmak ister. Tetikte ol. Çünkü her zaman bekleyen birileri vardır. İyi günler dilerim.
2: Bir şeyler yapmalıydım. Onları durdurmalıydım.
3: Hayır. Hayır hayatım, hayır. Yapabileceğin bir şey yoktu. Kendini suçlamayı bırak.
2: Polis nerede? Onlara kimin yaptığını söylememiz lazım.
3: Zaten biliyorlar.
2: O zaman neden bir şey yapmıyorlar?
3: Çünkü bu insanlar herkesi korkutuyor.
2: Peki ne yapmamız gerekiyor?
3: Seni güvenli bir yere yerleştireceğiz. Güvenli bir yere, tamam mı? Bu kızın ailemden alınmasından bıktım artık.
4: Benimle dua et. Şimdi dua edelim.
3: Söyleyeceklerimden Tanrı'nın hoşlanacağını hiç sanmam.
4: Dene sen. Dua edince yükler omuz değiştirir. Gerçeklerini söyle.
3: Tanrım, Rachel'ı aldın, şimdi de Finney. Dürüst olmam gerekirse, ben burada bir plan falan göremiyorum. Bir tanrı benden ailemi alıp şu küçük kızı ana babasız nasıl bırakır? Hiç mantıklı gelmiyor. Hiç benlik değil. Aslında dürüst olmak gerekirse yanımızda mısın yoksa değil misin bilmiyorum. Terk ettin belki de, bilmiyorum. Wilder bana yanımızdasın diyor. Kulaklarını test ediyorsun.

0: Bu da benim yüküm işte. Bana doğru gelen neyse onu yapacağım, güveneceğim çünkü kanım alev almış yanıyor. Senden istediğim Tanrım, ben bu dediklerimi yaparken ailemden geriye ne varsa koruman sadece. Senden bana cesaret. Senden bana güç ve azim vermeni istiyorum Tanrım bu pislikleri. Öldürebilmem için. Senin adına Tanrım, amin. Amin.
1: Dostum, yeni bir mekan alman lazım. Bunun arkasına gerçekten kız atıyor musun?
2: İstediğimden az ama evet.
1: Sonun mutlu sonla mı bitiyor?
2: Düşündüğünden de fazlası.
1: Şundan bir versene.
2: Al bakalım şunu.
1: Tamam.
2: Görüşürüz birader.
1: Lanet olsun. Takip ettiğini biliyordum seni. Hadi bakalım Keş, seni pislik.

0: Aileye ait kamyoneti ormanda bulduk. Anahtarlarını bile bırakmış.
1: Bunu kendi aramızda halledeceğiz.
0: Yapmamı istediğin bir şey var mı?
1: Bunun duyulmasını engelle.
0: Olur.

0: Siz çocuklar medeniyetten o kadar uzak kalmışsınız ki kapı çalmak gibi çok basit nezaket kurallarını bile unutup gitmişsiniz.
1: Kızın sağlıklı bir yemek sevki olmalı.
0: Ha, yok hayır. Bizim ihtiyar Rusty büyük et parçası sever. İşte bu. Aferin oğluma.
1: Dalga geçmeye zamanımız yok peder. Kız nerede?
0: Size söyledim burada değil. Şu an kızım babasının ölümüyle ilgili bir meselem var gerçi.
2: Kim takar senin meseleni?

0: Son kez soruyorum. Kız nerede? Nerede dedim.
1: Size söyledim.
2: Buradayım. Rahat bırakın onu.
1: Hayır.

Akıllı kız. Önce hayatını kurtardı. Şimdi Keş'e söyle. Büyük kedi takas yapmak niyetinde. Kızın hayatına karşı onunki.

0: Neler oldu böyle?
1: Aramalarıma cevap vermedi.
0: Telefonum gitti. Savana nerede?
1: Gelip aldılar. Kusura bakma. Takas istiyorlar. Onun hayatına karşılık seninki. Ben bir plan yaptım. Fikrimi değiştiremezsin.
0: Hayır. Sanırım senle ben aynı fikirdeyiz.
1: Temizlenmek ister misin?
0: Belki yüzüme azıcık su vurur. Temiz bir gömlek giyerdim ama... birilerini hırpalarken pis olmak isterim.

0: Şu an hayatının en önemli kararı. Sakın bunu mahvetme.
1: Hiçbir şey yapmayacağım.
2: O zaman kollarını arkaya atarken bir şey yapma.
0: Hadi yürü.
3: Ne yapıyorsunuz lan böyle?
0: Hadi yürü. Zik, seni öğle yemeğine götürüyoruz. Hadi yürü. Yürü.
3: Otur. Sizi herifler.
2: Olduğunuz yerde kalın
3: beni.
2: Tamam mı?
3: Hayır. Hayır. Susun. Öyle ne duruyorsun? Hemen ara birilerini.
2: Hiçbir şey yapmaz Susun.
3: Hayır.
4: Hiç kızım olmadı. 3 oğlum oldu. Ama ikisini tepeler aldı.
5: Hukuk firmasında olay olmuş. Zeki almışlar.
4: Zeki'nin telefonu. Oğlum nerede Keş?
0: Kanatlarının altına sığınmak için can atıyor.
6: Takas yapalım.
4: Takas mı?
6: Savana'ya karşılık Zeki.
0: Kayalık yerde buluşalım. Avenue 280.
7: Hayır, bu iş şöyle olacak.
4: Benim mekana geleceksin saat 4'te Zik'le birlikte. Gelmezsen ailenden bir kişiyi daha mezara gömerim.
7: Bu sana uymuyor mu?
4: Elimizdekilerden kurtuluruz. Böylece gereksiz sıkıntıya girmeyiz.
7: Anlaşıldı mı?
0: Saat 4'te.
2: Nasıl gitti?
0: Planlar değişti.
2: Biraz cesaret kırıcı bu.
3: Siz öldünüz lan.
4: Ailenden gerçekten çok sıkıldım. Gözünü bu küçük pislikten ayırma.
8: Tabii hanımefendi.

0: Seni Kerim. Ölüm emrini imzaladın lan sen. Kerim. Seni öldün lan. Öldün sen. Öldün. Bırak beni. Bırak dedim. Bırak diyorum sana. Öldün lan sen. Öldün. Hayır. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Hayır. Hayır. Hayır.
1: Oğluma ateş eden lanet olursa olsun. Aynı karşılığı kendisi bulur.
2: Sorun yok bebeğim, buradayım.
3: Büyük kedi.
2: Selam Wilder. Bakıyorum hepiniz işe karışmışsınız. Cash nerede?
3: Bu takası yaparsak emin ol işler daha güzel yürür. Duygularını karıştırma.
2: Oğlumu süs eşyası gibi arabanın üstüne koyup geliyorsun. Hidayet erdiğini sanıyordum Wise.
3: Ben biraz eski ahit kafasındanım. Göze göz, dişe diş.
2: Şimdi benim dilimden konuşuyorsun.

0: Oğlumu yere indir. Onu böyle görmek hoşuma gitmiyor. Değiş tokuşu aynı zamanda yapabiliriz.
1: Savana'yı görmeden onu çözmeyeceğim. Sen de beni takip etmeyeceksin. Öyle bir şey olursa yolun aşağısına bırakırım.
0: Bu bana uyar. Kızı getir. Zeke kurtulduğunda herifin işini bitir. Bu pisliklere yapacaklarımız var. Göster günlerini.
2: Sakin ol bakalım küçük kız. Tamam mı? Silahı indir. İndir şu lanet silahı.
3: Lanet olsun.
0: Öldürün onu.
3: Hayır, ateş etmeyin. Hayır.
4: Arabanın arkasında.
0: Etrafını sarın.

Lanet olsun Zeki, ayrıl oradan.

0: Sakin ol oğlum.
1: Uzak durun lan!

Sabahına sana bunu söylemek istemezdim ama o tuttuğun M1 sadece 8 mermi alır. Kaç mermin kaldı biliyor musun? Çünkü ben biliyorum. Kahretsin çocuk. Peki hala oyun bitti. Suratını yüzü camdan silin. Kahretsin. Yolun sonu küçük kız.

0: Lanet olsun.
1: Keş dayı.
2: Gel buraya. Buraya gel. Tamam, iyisin. Buraya gel. Hadi gel.
1: Sen iyisin benimle değil mi?
2: Hadi. Yavaş. Koş!
1: Hayır!
2: Hayır! Şu pencereden çıkıp devam et. Şehri terk et. Hatta bütün eyaleti. Savana, bana bak. Tanrı, aile, hayatta kalmak için. Git, git şimdi. Git. Git, git. Hadi. Git buradan Savana. Git hadi. No. No. No.
0: Bu dünyada onu bulamayacağım hiçbir yer yok. Bilsen iyi edersin.
2: Cehennemde görüşürüz.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
0: Sizi özledim. Gülümseyen, parlayan yüzlerinizi görmek çok güzel. Biliyorsunuz birkaç aydır burada değildim. Tıraş olurken kendimi kestim de...

0: Bir şeyler yemek ister misin?
1: Hem de nasıl.
0: Hadi bakalım.
2: Burada sizinle beraber olmayı iple çektim. Tanrı'nın kelamı ve iradesi üzerine konuşmalarımıza devam etmeyi. Bugünkü mevzumuz ilahi intikam. Ya o korkunç ateşleri alevlendiren nefes uyanıp onları 7 kat cehenneme üfler, bizi de ateşe atarsa? Veya yukarıdan onun kırmızı sağ eli bizi lanetlemek için intikam kolunu kesmeli.
0: Durumu nasıl bakalım?
1: İyi.
0: Biraz deli fişek sanki. Değil mi?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuza adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Efendim bugünkü durağımız Rize'nin güzel mi güzel ilçesi. Fındığı ve

ünlü doğa cenneti, turizm cenneti Fındıklı. Efendim doğaya, lezzete doyacağınız mükemmel bir bölüm sizi bekliyor. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Rize Fındıklı'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyoruz.

Bugün sizleri Karadeniz'in en güzel köşelerinden Rize Fındıklı'ya getiriyoruz. Yemyeşil muhteşem bir doğanın içinde keyifli bir yolculuk yapmaya hazır mısınız? Buyurun.

Fındıklı'nın her tarafından adeta doğa fışkırıyor. Yeşil hiç bu kadar güzel olmamıştı.

0: Efendim bugün sizlerle birlikte Rize Fındıklı'dayız. Değerli izleyenler, Fındıklı Rize'nin en güzel ilçelerinden biri. Aslında Fındıklı Rize'nin en modern ilçesi diyebiliriz ve turizm anlamında da Fındıklı son derece hareketli. Efendim Fındıklı söz konusu olunca doğa turizminden, deniz turizminden, yayla turizminden bahsetmek mümkün. Programımızı yemyeşil bir doğadan açıyoruz. Efendim Rize Fındıklı'da Aslandere köyündeyiz. Her taraf yemyeşil. Değerli izleyenler Fındıklı'ya geldiğinizde yeşilin her tonunu, mavinin her tonunu görebilirsiniz. Efendim burası yemyeşil bir ilçe. Burası turizm anlamında son derece önemli bir vitrin ve doğanın adeta Fındıklı'ya armağanı. Bu mükemmel doğa. Efendim başımızı ne tarafa çevirsek yemyeşil ormanlar var.
1: Rize Fındıklı şiirlere, şarkılara ilham olacak kadar güzel bir ilçe.
0: Gerçekten Fındıklı'nın her tarafında kartpostalı andıran, tabloyu andıran manzaralar var. İşte şu anda içinde bulunduğumuz Aslandere köyü de inanılmaz güzel bir yer. Efendim oldukça yüksek bir noktadayız. Hava tertemiz, bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Ve bu mükemmel doğanın, bu mükemmel köyün, Fındıklı'nın tadını doyasıya çıkarıyoruz. Evet sizlerle birlikte Fındıklı'da keyifli bir gezinti yapacağız. Değerli izleyenler Çağlayan Deresi işte tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Yaylalardan doğuyor ve Çağlayan Deresi ilçenin büyük bir kısmından ormanların içinden geçerek Karadeniz'e ulaşıyor. Evet değerli izleyenler hava çok sıcak ama bulunduğumuz yerde birazcık serinlik var. Oldukça yüksek bir noktadayız. Değerli izleyenler Fındıklı'da halkın geçim kaynağı adı üzerinde fındık ve çay. Efendim Fındıklı'nın ekonomisi için çay ve fındık son derece önemli. Çayın şu anda hasat zamanı bitmek üzere. Çay bitecek, fındığın hasadı başlayacak. Şanslıyız böyle hasat dönemini

kaçırmadık. Hasat dönemine denk geldik ve burada tabii ki Karadeniz mutfağını sembolize eden mükemmel yöresel lezzetler var. Onlar da programımız içerisinde olacak detaylar. Eminim çayınızı kahvenizi aldınız efendim. Programımız gerçekten çok renkli. Hani doğaya doyacaksınız, lezzete doyacaksınız. Burası inanılmaz güzel bir yer. Gerçekten fındıklı, cennet. Başımızı ne tarafa çevirsek her taraf yemyeşil. Efendim burada insanın gerçekten ömrü uzar. Evet değerli izleyenler, nehirler bakımından, şelaleler bakımından, dereler bakımından oldukça zengin bir ilçe. Ve burada sizlerle birlikte keşfedeceğimiz mükemmel güzellikler var. Yaylalar, köyler, ormanlar, Karadeniz mutlaka görülmeli. Efendim Karadeniz'de bir tekne gezisi mutlaka yapılmalı ki biz yapacağız. Programımız içerisinde tekne gezisi de olacak. Buraya özgü lezzetler olacak. Bol bol doğa olacak, yeşil olacak, mavi olacak. Doğaya doyacaksınız. İddia ediyorum keyifle izleyeceğiniz mükemmel bir bölüm başladı bile. O halde efendim fındıklıyı gezmeye, keşfetmeye sizler için devam ediyoruz. Buyurun.

0: Huzurda bir daha. Değerli izleyenler, programımız Rize Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Çayın cennetindeyiz, çayın ana vatanındayız. Burası Rize Fındıklı. Alabildiğine her tarafta çay bahçesi var, çay var. Çayın en güzel yapıldığı, en çok yetiştiği yerlerden birindeyiz. Evet efendim, şu anda çay bahçesindeyiz. Burada inanılmaz güzel görüntüler var. Zaten her taraf yemyeşil. Efendim, yemyeşil ağaçlarla, ormanlarla bütünleşen çay bahçeleri inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Yanımızda deniz var. Çay toplayacağız efendim. Ben de eşarbımı taktım, önlüğümü taktım. Denizciğim, nasılsın?
1: Ben iyiyim, size hoş geldiniz
0: bu arada. Hoş bulduk. Burası çok güzel.
1: Evet, çok güzel memleketimiz.
0: Evet, memleketiniz cennet, cennet. Allah vermiş size her şeyi vermiş. Çayı, fındığı, ormanı, denizi, doğayı, temiz havayı, her şeyi vermiş. Efendim, şimdi çayın hasadı öğrendiğime göre yılda 3 defa yapılıyormuş.
1: Evet,
0: 3 defa. Hangi aylarda?
1: Mayıs. İlk Mayıs.
0: İlk Mayıs'ta yapılıyor.
1: İlk Mayıs, o zaman Temmuz.
0: Tamam.
1: En sonu da Eylül.
0: Eylül. Eylül. Yani evet, biz şu anda Temmuz hasadının aslında sonundayız.
1: Evet.
0: Efendim, çayın hasadında artık sona gelinmiş. Çay kalkıyor, yani çayın hasadı bitiyor. Ondan sonra fındık hasadı başlıyor. Yani size durmak yok.
1: Yok. Karadeniz hanımlarına durmak yok.
0: Ne yapıyorsunuz, böyle hep bahçede misiniz?
1: Çoğunlukla bahçedeyiz. Bundan sonra mesela çayın okunusu deriz. O gelir, onu alırız.
0: Ne yapıyorsunuz
1: onda? Onu çaylığın altına sereriz. Üçüncü mesula iyi olsun diye,
0: tamam,
1: çay versin diye üçüncüye hazırlıklı onu bekleriz.
0: Evet.
1: Böyle toplarız.
0: Yani işte size durmak yok. Çay yok, bitiyor, fındık başlıyor.
1: Aynen,
0: fındık
1: aynen, devam
0: bitiyor,
1: ediyoruz.
0: Yemek başlıyor. Aynen. Yemek bitiyor. Tekrar çay başlıyor. Yılda 3 defa hasadı yapılıyor ve Allah vermiş, gerçekten Rize deyince herkesin aklına çay. Çay deyince herkesin aklına Rize gelir.
1: Evet.
0: Nettir yani. Sizin çayınız da çok güzel oluyor. Bu şöyle nedir bu?
1: Bu makas.
0: Makas.
1: Makas deriz
0: buna. Efendim, ama makas, ucunda torba, torba var. Bakın, bir yandan kesiyorlar, bir yandan da torbaya dolduruyorlar. Dolduruyor. Şöyle bir göster. Şunu alayım mı Bekir şuraya? Böyle daha iyi gör.
1: Bakın. Mesela doldu diyelim. Ondan sonra da boşaltma şeyi.
0: Heyben dolunca alıyorsun, evet, çuvala boşaltıyorsun.
1: Evet, çuvala boşaltıyoruz.
0: Yorucu mu?
1: Yorucu.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz?
1: Vallahi saat tutmadık ama bayağı yorucu.
0: Saatlerce burada, evet, güneşin altında, güneşin çay altında topluyorsunuz.

0: Sabahleyin saat 6'da çıkıyoruz. Akşamleyin saat 5-5.30-6 civarı.
1: Bayağı çalışıyorsunuz. Evet. Yani sabah 5, akşam 5 yaklaşık böyle 10-12 saat evet, falan çalışıyorsunuz günde. Şimdi burada iri iri yapraklar var. Burada da minik minik yapraklar var. Anladığım kadarıyla şu anda hasatta topladığın yapraklar bunlar.
0: Evet.
1: Büyük şunlar, olanlar. Büyük olanlar. Onları alıyoruz ve daha sonra diğer hasat dönemine yani Eylül ayına böyle geride kalan küçük yapraklar evet. büyüyor ve onlar da Eylül ayında toplanıyor. Kışın olmuyor tabii.
0: Yok, kışın yok.
1: Deniz ver bakayım ben de yapayım. Onu bir boşaltalım. Nasıl boşalayım?
0: Şöyle açılıyor. Aha. Şöyle boşalayım.
1: Ha, tamam. Evet, hadi bismillah. İyi de benim topladığım çaylar yere dökülüyor.
0: O işte ilk topladığın için, alışmadığın için, el alışmadığı için.
1: Aa bir dakika, torbaya gitmiyor.
0: Evet.
1: Ya onlar nasıl? Ay çok zor. Vallahi 3 defa açtım kapattım, kolum ağrıdı. Allah yardımcınız olsun. Şu kadarını söyleyeyim, yorucu iş. Bakın, yani şurada 5-10 defa kestim, torbaya atmaya çalıştım. Şimdi beliniz ağrıyor, kolunuz ağrıyor. Ben de ne çok şikayet ettim.
0: Ama doğru dedin çünkü sızma çaydan insanı bayağı bir...
1: Bir de boyum uzun ya şimdi böyle aynen. eğilince. Yemin ediyorum belim ağrıdı, kollarım ağrıdı. Siz ne yapıyorsunuz böyle 10-12 saat
0: biz
1: burada?
0: Biz yarış ediyoruz arada.
1: Akşam aranızda yani yarış
0: gidelim
1: yapıyoruz.
0: Diye o güne napra atalım diye.
1: Ne atalım diye?
0: Yani izli gitsin. Yani
1: çay... Bir an önce toplayalım gidelim
0: çaylık
1: diye.
0: Çaylık bitsin yani. Ha. Bir an önce çaylık bitsin ki... Ben seni geçeceğim, sen beni geçemezsin.
1: Yarış yapıyor.
0: Yarış yapıyor.
1: En iyi kim? Bu konuda
0: en iyi ne bileyim daha izli vuran, benden de izli vuranlar var. Ben o kadar izli değilim.
1: Böyle şak şak evet. şak.
0: Gidiyorlar.
1: Ay yok yok bu iş zor. Kadınlarımızın hakkı ödenmez. Peki çay bahçesinde, fındık bahçesinde çalışanlar kadınlar mı? Erkekler çalışmıyor mu?
0: Erkekler çalışmaz bizim burada genellikle.
1: Çok efendim niye kadın. Çalışmazlar? Onlar ne yaparlar?
0: Onlar genellikle öz baş giyerler. Kahvaltı, önce de sabahleyin kalkarlar öz baş giyerler. Kahvaltı edilir. He. Kahveye giderler çoğunlukla.
1: Bak sen.
0: Benim eşim de dahil buna.
1: Adı ne eşinin?
0: Ali İmdat Kartal.
1: Ali İmdat Kartal Bey yani bu zor iş bu erkek işi bana sorarsanız. Gerçekten.
0: Ama yardımcı değildir.
1: Ama burada çay bahçesinde.
0: Kadının erkeği kadını çok... eziyor.
1: Tembel mi?
0: Ya tembel değil aslında da çalışmaya pek meraklı değildir.
1: Çay bahçesinde çalışanlar kadınlar mı?
0: Kadınlar. Çoğunlukla kadın ezilir.
1: Peki akşama kadar günde 12 saat bakın sabah 5.30-6'da başlıyorlar. Akşam 5-6'ya kadar yani 12 saat şu anda benim yaptığım işi yapıyorlar. Benim yapmaya çalıştığım işi yapıyorlar daha doğrusu. Ondan sonra akşam eve gittin. Yemek yok.
0: Yemeği kadın yapıyor. O ha. arada ahırda ineğin varsa kadın gidiyor. Çocuklar ağırsa çocuklar kadın ilgileniyor.
1: Bacım sen de ne dertliymişsin. Belma gelse de şöyle bir içimi döksem diye beklermişsiniz. Ama kadınların hakkı ödenmez.
0: Ama gerçekten Rize'de, bunlar yapıyoruz yani.
1: Rize'de kadınların hakkı hakikaten hiç ödenmez. İşte gerçekten zor iş. Çok büyük emek istiyor. Afiyetle içtiğiniz çaylar kolay elde edilmiyor. Kolay
0: evet.
1: bardağınıza. Gelmiyor. Niyor. Dikkatinizi çekerim. Çay bahçesini ziyan etmezsem iyidir.
0: İyidir.
1: Sen yine de beni kontrol altında tut.

0: Yöresel yemeklerle donatılmış masamız enfes görünüyor.
1: Efendim, programımız Rize Fındıklı da lezzet dolu, keyifli keyifli devam ediyor. Yanımızda Bedriye teyzemiz var. Onun evinin bahçesindeyiz. Ve efendim, Rize'de olunca, Fındıklı'da olunca Rize'nin, ocağının güzelim yöresel yemeklerini sizlere tanıtmadan, tadına bakmadan olur mu? Tabii ki olmaz. Bedriye teyzemizin şu anda evinin bahçesindeyiz.

0: İçerisindeyiz. Aslandere köyündeyiz. Aslında iş insanı Sayın Hasan Kartal'ın anne evindeyiz.
1: Annesiyim.
0: Bedriye teyzem nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim hamdolsun, şükür bugünkü günüme.
0: Sağlığın saatini iyi.
1: İyi.
0: Buralar çok güzel.
1: Çok güzel. O kadar güzel ki bırakmağı gibi değil.
0: Hava tertemiz, her yer yemyeşil.
1: Evet. Evet.
0: Efendim gerçekten ortamımız her yerde şahane. Yani Fındıklı'nın ne tarafına gidersek gidelim kartpostalı andıran bu manzaraları görmek mümkün. Yani adeta Fındıklı ilçesi böyle yemyeşil ormanlarla kaplanmış Bedriye teyzem.
1: Evet.
0: Şimdi neler yapmışsınız? Bir sürü uğraşmışsınız, yorulmuşsunuz. Masamız şahane.
1: Biz
0: şimdi,
1: her zaman yapıyoruz onları.
0: Çay nerede içilir? Fındıklı'da.
1: Çay Fındıklı'da içilir.
0: Çayın cennetindeyiz değil mi?
1: Evet. Toplanırız böyle arkadaşlarla içeriz. Yani gün yaparız, içeriz.
0: Gün yapıyorsunuz, o günlerde karalahana sarmaları yapıyorsunuz.
1: Her şey.
0: Laz börekleri, mısır ekmekleri, turşu kavurmaları.
1: Aman bak, bu hamsili, bu hamsili ekmek.
0: İnanmıyorum.
1: Vallahi.
0: Nasıl yaptınız bunu?
1: Hamsili
0: mısır ekmeği.
1: Hamsili mısır ekmeği.
0: Ben şöyle bir göstereyim size efendim. Burası Rize Fındıklı. Hamsili mısır ekmeği bakar mısınız? İşte mükemmel bir yöresel lezzet. Ben bunu tadına hemen bakarım. İçinde ne var? Hamsi var.
1: İçinde hamsi var, sebzesi var.
0: Ne sebzesi var?
1: Sütle yoğurulmuş. Pazi diyoruz biz. Pazi var, ne bileyim maydanoz var, şey.
0: Mükemmel
1: her şey
0: olmuş.
1: Var.
0: Mükemmel olmuş.
1: Ondan sonra... Sütle yoğurduk, yağ koyduk içine.
0: Evet.
1: Öyle yapıyoruz.
0: Sen mi yaptın Bedriye teyze?
1: Ben başlarındaydım. Çocukları gelinlere yaptırdım.
0: Boş ver. Sen zamanında çok yapmışsın. Sen talimat vermişsindir.
1: Evet.
0: Onlar da yapmışlar.
1: Evet.
0: Çay topladın mı? Fındık topladın mı?
1: Çok,
0: zamanında.
1: Çok.
0: Yorucu iş. Yorucu iş. Valla ben çay bahçesinde şöyle bir topladım. Kollarım ağrıdı. Hamsili mısır ekmeği tavsiye ederim. Rize'ye gelince, Fındıklı'ya gelince mutlaka tadına bakın. Bu börek gibi. Efendim burada Laz böreği var. Yine Karadeniz'in olmazsa olmazı. Ne var bunda Bedriye teyze?
1: Onda süt var, yumurta var. Ondan sonra yağ işte öyle.
0: Börek ama tatlı.
1: Tatlı.
0: İçinde muhallebi var.
1: Muhallebi var.
0: Tamam. Turşu kavurması buranın olmazsa olmazı. Orada ne var? Mısır ekmeği mi?
1: O mısır ekmeği.
0: Şimdi bu hamsili mısır ekmeği, o sade mısır ekmeği.
1: Evet, bu buğda ekmeği.
0: Buğda ekmeği, bu da doğal ekmek.
1: Doğal, biz yapıyoruz.
0: Kendiniz yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Her şey doğal, zaten ortamımız doğal.
1: Salatalık da A kökü salatalığı.
0: Efendim salatalığı sağdan topladık. Bakın masamızda bulunan üzümleri, arkamızda bulunan asmalardan topladık. Yani o kadar doğal bir ortamdayız ki. Ne çiçeği bu? Hani genelde böyle Bodrum'da falan Antalya'da görürüz. Kasımpatı mıydı neydi?
1: Bunu çok güzel. Adını bilmiyorum da bunu büyük dedem getirmiş askerlikten. Evin arkasını, o altındaki ev dedemin eviydi.
0: Evet.
1: O evin arkasında dikmiş böyle devamlı o yanı kadar açılmış. Böyle.
0: Yıllardır da yetişiyor, açıyor.
1: Kendisi
0: böyle.
1: Açıyor.
0: Gerçekten çok güzel.
1: Bakım yaparsız, kesersiz.
0: Oh.
1: Sonra yazın daha güzeli çıkar, öyle oluyor.
0: Vallahi mor mis gibi koktu. Efendim fındık bakar mısınız şu güzelliğe? Şanslıyız. Şimdi çay bitiyor, aslında fındığın hasadı başlıyor. Evet,
1: evet.
0: İşte efendim Fındıklı'nın fındığı. Bakın nasıl bol, nasıl bereketli, nasıl verimli topraklar.
1: Evet.
0: Şimdi salatalığımız, fındığımız, üzümümüz armut dallarda yıkılıyor. Şimdi Bedriye teyzem, karalahana sarması olmadan olur mu?
1: Yok, olmaz.
0: Bakın kadınlarımız yapmış elleriyle, ben şöyle tadına bakmaz mıyım? Bunu her zaman yapıyorsunuz değil mi?
1: Yapıyoruz. Her evde yapılır.
0: Çok mu seversiniz?
1: Yapılır.
0: Hepsi şahane, inanılmaz lezzetli. Bu nedir?
1: O saç kavurma.
0: Saç kavurma bu?
1: O taze fasulye, benim bahçemdeki fasulye.
0: Hepsi bahçeden?
1: Evet.
0: İşte Rize evet. Fındıklı, işte Rize Fındıklı'nın yöresel mutfağı, işte yöresel Karadeniz kadını Bedriye teyzemiz.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Seviyoruz. Bedriye teyzem şöyle bir el sallar mısın?
1: Teşekkür ederim sizin buraya gelip de beni tanıştığınızda çok memnun oldum.
0: Ne demek?
1: Allah her zaman gelme

0: nasip etsin. Amin. Ama benim yaşım ilerledi, o başka.
1: Allah uzun ömür versin Bedriye teyzem. Allah sana sağlık versin. Amin. Biz böyle gelelim sık sık senin Amin. O lezzetli yemeklerinden yiyelim, keyifli sohbetini dinleyelim. Evet. Efendim Bedriye teyzemizin gelinlerine de, torunlarına da hatta buradan selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım.
0: Çok selam ediyorum hepsine. 9 tane torunumun çocukları var. 5 tane kendi torunluğum var. Hepsine, gelinlerime, torunumun kayalarına, hepsine selam söylüyorum.

Değerli izleyenler, Rize Fındıklı'da yemyeşil ormanların içinde ATV turu yapıyoruz. İnanılmaz keyifli, inanılmaz keyifli. Hava tertemiz, bakar mısınız? Şu ortamın, şu dağının güzelliğine her yerden adeta doğa fışkırıyor, yeşil fışkırıyor. ATV'm çok büyük, gördüğüm en gelişmiş ATV'lerden biri. Aslında çekimlerde sık sık biniyorum. Elimden geldiğince, ama efendim Rize'de, Fındıklı'da ATV'ye binmenin, ATV turu yapmanın keyfi inanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten keyfimiz yerinde şu anda. Mükemmel bir doğaya bakarak, bol bol oksijene, ciğerlerimize çekerek ATV turu yapıyoruz. Daha iyisi can sağlığı. Gerçekten mükemmel. Alabildiğine her taraf yeşil. Yeşille kaplanmış mükemmel bir şehir, mükemmel bir ilçe. Yani yeşilin bu kadar tonunu bir arada görebileceğiniz, hem de yaz kış görebileceğiniz mükemmel bir yer. Rize Fındıklı. Süper, süper. İşte bu. Burası doğa severler için, fotoğrafçılar için, kamp yapmak isteyenler için adeta cennet.

0: tekne gezisi mi dediniz? Hem de Rize Fındıklı'da. Şahane!
1: Değerli izleyenler, programımız Rize Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, mükemmel bir ortamdayız. Fındıklı çok güzel ve burada olmak inanılmaz güzel. Tamamen doğayla baş başa mükemmel bir bölüm izliyorsunuz. Efendim, yeşilin 1001 tonla, mavinin 1001 tonla tanıklık ettiğimiz mükemmel bir ilçedeyiz. Rize'nin en güzel ilçelerinden, turizm ilçesi, turizm cenneti Fındıklı'dayız. Ve yanımızda çok değerli dostlarımız var. Efendim, Rize Fındıklı'nın ve Türkiye'nin en ünlü, en başarılı iş adamlarından Sayın Hasan Kartal'ın misafiriyiz. Onun davetiyle Fındıklı'ya geldik. Mükemmel ev sahipliğinden dolayı ben Hasan Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer tarafımda da Fındıklı'nın mamisi var. Ona da döneceğim. Hasan Bey, çok teşekkürler.
2: Tabii ben teşekkür ediyorum da o kadar ünlü değiliz biz yani.
1: Estağfurullah. Tabii, efendim, siz mütevazısınız. Yani, efendim, tevazu gösteriyor kendisi.
2: Tabii, bir kulüp başkanlığı yapmam neticesiyle Rize'de tanınan.
1: Evet, Rize Spor'un kulüp başkanlığını yaptım
2: bir süre. Sene. Evet. O sebeple tabii biraz Rize'de tanınıyoruz.
1: Şimdi Hasan Bey, Rize'de Fındıklı'da olmak çok güzel. Aslında uzun zamandır gelmek istiyorduk. Sizin vesilenizle, sizin davetinizle bugün burada olmak, bu çekimi yapmak ve izleyenlere Fındıklı'yı tanıtmak kısmet oldu. Şimdi gerçekten büyük bir iş adamısınız. İş yoğunluğunuz çok fazla ama bence Allah'ın sevgili kulusunuz. O yoğunlukta kaçıp gelebileceğiniz, stres atabileceğiniz mükemmel bir memleketiniz var. Şimdi bizim ülkemiz cennet. O cennet köşelerden biri de gerçekten Fındıklı. Vallahi şanslısınız ve efendim gerçekten Hasan Bey Fındıklı'da mükemmel ev sahipliği yaptı bize ve çok güzel ağırladı. Çok keyif aldı. Kendisine çok teşekkür

0: üretmek istiyorum. Gerçekten hani fındıklının bu kadar güzel olduğunu biliyorduk ama bu kadar keyifli çalışacağımızı, bu kadar kaliteli, keyifli zaman geçireceğimizi tahmin etmemiştik. Ben kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu tarafımda da efendim Mami var. Hasan Bey müsaadenizle ben bir Mami'ye döneyim. Mami buralarda çok ünlü. Fındıklının Mami'si. Böyle acayip becerikli, iş bitirici, çok güzel balık yapıyor. Onun balıkları programımız içerisinde de olacak. Evet Mami, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz
0: bu arada. Bizdeyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün mü Mami? Mutluyuz
1: burada.
0: Evet, çok beğendim. Beğenmemek mümkün mü?
1: Yeşilin her tonu var.
0: Evet, yeşil.
1: Denizi, evet. Deresi, tepesi, ormanı.
0: Evet, evet.
1: Çok değişik yerde yaşarız ya.
0: Şanslısınız vallahi. Herkese nasip olmaz.
1: Aynen olmaz. Yani. Kendimi çok şanslıyız. Kendimi çok şanslıyız.
0: Gerçekten her gün bu manzaraya uyanmak, bu tertemiz havayı solumak, bu yemyeşil ormanlara, bu turkuaz renkli denize bakmak herkese nasip olmaz Mami.
1: Evet.
0: Allah size vermiş. Yeşili vermiş, maviyi vermiş, tertemiz havayı, doğayı vermiş, balığı vermiş, daha ne olsun, çayı vermiş, fındığı vermiş. Çay ve fındık halkın çok önemli bir geçim kaynağı. Peki şimdi tekneyle gezerken güzergahımız üzerinde neler var? Tabii yemyeşil ormanlar var, mükemmel bir deniz var, manzara var. Aslında efendim Fındıklı'nın her tarafı buraya gelen ziyaretçilere, turistlere eşsiz manzaralar sunuyor. Bol bol fotoğraf alın, video alın, sosyal medyaya atın. O kadar güzel ki her tarafta tablo yandıran mükemmel görüntüler var. Yani daha önce gelip görmediyseniz ilk fırsatta, ilk uygunluk durumunuzda Fındıklı'ya mutlaka gelin. Öyle değil mi Mami?
1: Ölmeden önce Fındıklı'yı görün.
0: Karadeniz'in serin sularından, bu muhteşem doğadan Mami ile birlikte, Sayın Hasan Kartal'la birlikte hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Şöyle bir el sallayalım ve ne diyelim? Fındıklı'yı gezmeye devam diyelim, evet. Değil mi Hasan Bey?
1: Evet.
0: Mami?
1: Evet. Aynen öyle.

0: ve Rize Fındıklı'da şimdi de çok renkli bir koroyla birlikteyiz.
1: Vay bana, yazık bana, vay bana, kaybanayım, kaybanayım, kaybana.
2: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Rize Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Karadeniz doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip ve şu anda bulunduğumuz Rize Fındıklı'da bu zenginlikten nasibini bol bol almış. Efendim, başımızı sağa çeviriyoruz, yemyeşil ormanlar. Sola çeviriyoruz, turkuaz renkli bir deniz. Allah her türlü zenginliği vermiş ve burada olmak çok güzel. Şu anda çok küçük, çok şirin, çok güzel bir koydayız. Avcının yerindeyiz. Buraya avcının yeri deniyormuş. Efendim, çok özel bir ekiple birlikteyiz. Fındıklı Belediyesi, Kadın Korosu. Efendim, bizleri kırmadı, hazırlandılar, geldiler. Birazdan gösterilerini sergileyecekler. Serdar Hocam'ın yönetiminde kadınlarımız mükemmel işler yapıyor. Efendim, Anadolu'da kullanılan tüm dillerde eserleri seslendirme imkanına sahipler. Böyle bir yeteneğe sahipler ve eserlerini çok sesli olarak icra ediyorlar, seslendiriyorlar. Efendim, yanımızda Yasemin Hanım var. Bakalım neler yapıyorlar. Daha detaylı bilgiyi ondan alacağız. Evet, Yasemin'ciğim merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
3: İyiyiz, çok şükür. Siz nasılsınız?
2: Bizler de iyiyiz. Valla siz çok güzelsiniz. Kıyafetler şahane. Kırmızı kırmızı. Koy çok güzel. Yani yukarı çıkıyoruz. Orman, köy, yayla. Mükemmel manzaralar. Burada öyle. Siz zaten şu anda bulunduğumuz koyun güzelliğine güzellik kattınız.
3: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Kadınların bulunduğu her yer güzelleşiyor.
3: Kesinlikle.
2: Evet. Ne zaman kuruldu koromuz?
3: Koromuz 20 Haziran 2019 tarihinde kuruldu. 34 kadınla beraber.
2: Kaç kişisiniz şu anda?
3: Şu anda 40'a yakınız. Tam net bilmiyorum.
2: Şu anda burada kaç kişisiniz?
3: Burada 11 kişiyiz şu an.
2: Diğerleri nerede?
3: Diğerleri tatilde olanlar var.
2: Tatilde
3: olanlar. Ameliyat olanlar var.
2: Evet, geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
2: Bu kadarız efendim. Çoluğu
3: çocuğu olanlar var.
2: Yeteriz olsun. Herkesin bir
3: aynen. Her türlü yeteriz. Merak etmeyin.
2: Evet, şimdi Anadolu'da kullanılan tüm dillerde eserleri seslendiriyorsunuz.
3: Evet.
2: Ve çok sesli olarak seslendiriyorsunuz. Hangi diller bunlar?
3: Zazaca seslendirdik, Gürcüce, Lazca, ondan sonra Ladino.
2: Evet.
3: Süryanice de okumuştuk yanlış hatırlamıyorsam.
2: Peki bu dilleri biliyor musunuz yoksa sadece eserleri icra ederken ezberliyor musunuz?
3: Hayır, sadece tabii ki yani dilleri bilmiyoruz. Sadece Lazca'yı hani burada olduğu için, burada konuşulduğu için biliyoruz. Gürcüce'yi işte çat pat diyelim.
2: Evet.
3: Diğer

0: eserlerini bilmiyoruz. Sadece eserleri seslendirirken onları ezberlemiş, öğrenmiş olduk.
1: Değerli izleyenler, tam şarkıya geçiyorduk ki bir detay dikkatimi çekti. Şimdi Yasemin 11 kişi izledi ama aslında 11 kişi değiller, 12 kişiler. Koro şefimiz Serdar Bey'in eşi. Evet. İsim nedir?
2: Hasret.
1: Hasret.

0: Fındıklı'ya kadar gelmişken balık yemeyelim mi?
1: Değerli izleyenler, programımız lezzet dolu devam ediyor. Efendim, Fındıklı'ya geldiğinizde muhlama yiyin, mısır ekmeği yiyin, hamsili ekmek yiyin, karalahana sarması yiyin. Ancak Mami'nin ekmek arası balığını yemeden de buradan asla ayrılmayın. Şu anda Fındıklı sahildeyiz, mangalın başındayız. Mami'nin ekmek arası balığı inanılmaz lezzetli. Efendim, biz de burada inanın aşırı yedik. İnanılmaz lezzetli. Çayı çok güzel, şalgamı çok güzel, ekmek arası balığı çok güzel. Mami, merhabalar.
2: Merhaba, hoş
1: geldiniz. Tekrar merhaba. Vallahi buradan çıkmadık. İnanılmaz lezzetli.
2: Nasıl ama?
1: İnanılmaz lezzetli. Ne balığı bu?
2: Kuskumlu.
1: Kılçık var mı?
2: Yok.
1: Mangalımız yanıyor mu?
2: Yanıyor.
1: Tamam efendim, Mami son derece renkli bir kişilik. Planlama anlamında çekimlerimizde çok yardımcı oldu. Kendisini çok seviyoruz. Şu anda sahildeyiz. Burası salaş, sevimli bir yer. Efendim, deniz manzarasına karşı, bu eşsiz doğaya karşı balık ekmek yemenin keyfi başka. Uskumru yapıyoruz. Evet.
2: Başlayalım Mami mı?
1: Evet, söz sende.
2: Devam o zaman, başlayalım. Sese bak, sese.
1: Aman aman, sese aman bak. Aman uskumrular ızgarada.
2: Ses böyle gelecek.
1: Müzik gibi değil mi Mami?
2: Sanki bana tulum çalıyor bu balıklar bana şu an.
1: Sanki tulum çalıyor. Ha. Sanki kemençe çalıyor ama burada tulum çalınıyor. Of of yani, of mangalımız gelen, yanıyor.
2: Gelen misafirin tuz atmasına hiç gerek yok.
1: Evet, tadımız tuzumuz kaçmasın Mami.
2: Aynen öyle.
1: Ne ateşi bu? Odun ateşi mi?
2: Odun ateşi. Altında.
1: Hemen efendim bir iki dakika içerisinde. Gürgen odunu. Gürgen ağacı deyince aklıma şimdi bir şeyler geliyor. Bedriye teyzem geliyor.
2: Bedriye burada yaktığımı görmezsin bunu.
1: Bedriye teyzemizi seviyoruz. Onu bol bol öpüyorum. Bedriye teyze, gürgen ağacı diyorum, Mami diyorum. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
2: Şimdi çok güzel pişmesini bekliyoruz. İlk alttan pişirilir bu.
1: Evet.
2: Esas yağ burada zaten.
1: Tamam.
2: Balığın
1: yağlı bir balık mı? Evet. Uskumru.
2: Uskumru nasıl bir balık? Palamutun.
1: Nasıl bir balık? Şiir gibi bir balık.
2: Palamutun amcasının oğlu.
1: Mami, pişti mi?
2: Daha pişmedi. Şimdi çevirdim. İki tur daha attıracağız balığı da.
1: İçinde ne var?
2: Şimdi sumak, soğan var, marul var.
1: Tamam.
2: Bir de limon sıktık işte soğana.
1: Tamam.
2: Misafirler istediği gibi limon da sıkabilir ama biz ekstradan da limon atıyoruz içine.
1: Tamam. Tadından yenmez, tadından yenmez. Burada da limonlarımız bol bol aynen kesilmiş. Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?
2: Ya normalde sıkılmaz, balık açmaz.
1: Sıkılır. Çok güzel oluyor. Valla ben senin balık ekmeğini içerisine yerken bol bol limon sıktım. Sen sık. Balığa gel, balığa.
2: Bizim işimiz de böyle.
1: Biliyoruz bu işi.
2: Bazen misafire gidiyor. Biz tabakta yiyebilir miyiz diyor. Ya balık ekmek.
1: Bu ne demek öyle?
2: Balık ekmek yemeye gelmişsin. Yok, biz elimizi değemiyoruz. Neye değemiyoruz? Yani nedir? Değmedi. Ya zaten biz kesekalıyla veriyoruz.
1: O zaman Mami ne diyelim? Et, balık, kelle, bunlar yenir
2: elle.
1: Öyle çatalla, bıçakla falan olmaz. Hele böyle bir ortamda şu nefis balık, ekmek arası ısıra ısıra yenir. Acıktık da ağzımızın suyu aktı. Bu dağ evet nedir? Karadenizler hani böyle Lazlar, cümlenin sonuna dağ.

0: bekler mi? O da ne demek?
1: Laf uzatırlar işte, bir karşıdan geri laf beklesinler. Gel daha dediğiniz zaman adam daha şey yapıyor böyle.
0: Bir anlamı yok.
1: Ya bir anlamı yok aslında ama daha bu dil, yani bu alışmış, bu bitmiyor. Bu daha dediğiniz zaman, yani başkası konuştuğumuz zaman daha demiyor ya, bir şeye gidiyor, yani tuhafımıza gidiyor. Bir gel daha, bir gidin daha, bir yerin daha.
0: Yöresel şive de daha mutlaka eklenecek. Aynen. Gel. Ekmek arası balığa gel. Harikasın Mami. Harikasın da.
1: Olsun abi, bir dahaki ne dersin da?
0: Harikasın da. Evet, tüm Türkiye'ye efendim Fındıklı sahilden, Rize Fındıklı'dan Mami ile birlikte selamlarımızı yolluyoruz. O halde daha önce gelip yemediyseniz ilk fırsatta efendim Rize'ye geldiğinizde Fındıklı'ya uğruyorsunuz ve Mami'nin ekmek arası balığını mutlaka yiyorsanız. Dünyada ölmeden önce mutlaka gelinmesi gereken yerler vardır. İşte o yerlerden biri Fındıklı. Mutlaka tadılması gereken lezzetler vardır. İşte o lezzetlerden biri de Mami'nin balık ekmeği.
1: Evet. Mami. Ne diyor yani?
0: Değil mi da?
1: Gel o ye ya. Ne diyor?
0: Gelin
1: yani?
0: Da. Gelin da. Mami'nin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun da.
1: Da uzatalım.

0: Değerli izleyenler, burası Rize Fındıklı ve Karadeniz'e özgü yöresel lezzetler bitmiyor. Efendim Laz böreği yapıyoruz. Karadeniz'in olmazsa olmazı Laz böreği, bakalım nasıl yapılıyor? Mükemmel bir ortamdayız. Efendim Fındıklı ilçesinde Aslandere köyündeyiz. Yani Fındıklı'nın en güzel köylerinden birindeyiz. Aslında Fındıklı'nın her tarafı, tüm köyleri çok güzel ve yemyeşil. Yanımızda Kibriye Hanım var. Laz böreğini Kibriye Hanım yapacak. Kibriye Hanım nasılsın?
1: İyiyim.
0: Ne demek
1: sağ ol,
0: Kibriye?
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek Kibriye? Çok değişik. Hani Kibariye falan
1: Kibariye,
0: duyduk da.
1: Evet.
0: Kibariye'nin kısaltılmışı mı?
1: Evet.
0: Kibriye. Kibriye Hanım, efendim sütümüzü, doğal tereyağımızı tenceremize koydu.
1: Evet.
0: Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Laz böreğinin nesini yapıyoruz?
1: Muhallebisini.
0: Muhallebisini yapıyoruz. Efendim börek dediysek öyle tuzlu börek falan
1: yok,
0: değil.
1: Yok yok.
0: Bu tatlı.
1: Bu tatlı börek olan.
0: Evet. Her zaman yapıyor musunuz
1: evet,
0: bunu?
1: Evet, biz yaparız.
0: Bayramlarda, devamlı, özel
1: evet,
0: günlerde.
1: Özel günlerde. Misafirleri.
0: Evet.
1: Ağırlamak için.
0: Evet, özel misafir geldiğinde Laz böreği mutlaka yapılıyor. Peki baklava evet. mı, Laz böreği mi?
1: Hmm.
0: En
1: baklava,
0: çok hangisini seviyorsunuz?
1: En bu...
0: Laz böreğini seviyoruz.
1: Evet. Laz baklava böreği. Da yaparız da o pek yemezler baklavayı.
0: Ha, Rize Fındıklı'da daha evet. çok Laz böreği yapılıyor, Laz böreği seviliyor. Efendim şimdi böreğimizin hamurunu zamandan kazanmak için hazırlamış.
1: Hı-hı.
0: Hamurda ne var?
1: Hamurda
0: zeytinyağı, hazırlamasın.
1: Sıcak su, un.
0: Maya var mı?
1: Maya yok.
0: Yumurta, yoğurt yok.
1: Yok.
0: Kibriye Hanım, Kibariye diyesim geliyor. Valla Kibriye Hanım hamurumuzu hazırlamış, böyle bezelere hmm. ayırmış. Bir
1: evet.
0: güzel dinlendirmiş. Şimdi burada bu nedir? Nişasta mı?
1: O nişasta, açacağım.
0: Ha, Laz böreğinin arasına muhallebi koyuluyor. Yani
1: evet.
0: öyle bildiğiniz böreklerden değil. Hani öyle peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli
1: yok,
0: böreklerden
1: yok.
0: Değil. Tatlı bir börek, yöresel bir börek. Yani Karadeniz'de aslında her tarafta yapılıyor. Fındıklı'da Laz böreğini çok seviyor. Şekerimiz var, nişastamız var. Tereyağımızla sütümüz eridi. Ne nişastası bu?
1: Şekeri koyacağım.
0: Koyalım. Dökeyim mi hepsini?
1: Koy.
0: Hepsini.
1: Koy.
0: Döküyorum. Çok olmasın.
1: Yok.
0: Tamam.
1: Olmaz.
0: Hamurlar açılıyor. Efendim hazırladığımız muhallebi o hamurların arasına bir güzel
1: evet.
0: ilave ediliyor.
1: Ha, şimdi yapacağım bunu. Tamam. Bu oldu.
0: Tamam. Muhallebimiz hazır. Hamurumuz hazır. Nişastamızla, mısır nişastamızla hamurlarımız açılsın. Nerede açıyoruz? Ha,
1: buradaymış. Burada tamam. açacağım.

0: Evet. Hamurlarımız kat kat döşendi. Şimdi muhallebimizi bir güzel ilave ediyoruz. Muhallebi bayağı dinlenmiş, kendine gelmiş.
1: Evet.
0: Laz böreği. Efendim aşama aşama yapılışını sizlere gösteriyoruz ve Karadeniz halkı Laz böreğine bayılıyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi?
1: Bu tamam. Şimdi bunu böyle üstüne örteceğim. Şimdi bir tek daha açayım. Üstüne kapatacağım. Tamam.
0: Kibriye Hanım, hazır mı hamurumuz?
1: Hazır.
0: Ellerine sağlık canım benim. Vallahi emek istiyor tabii bunlar. Kolay yapılmıyor. İşte evet. Muhallebisini ayrı pişirdik, evet. Hamurunu hazırladık, yoğurduk, dinlendirdik. Daha doğrusu Kibriye Hanım hazırladı, yoğurdu, dinlendirdi.
1: Bunun üstüne de yağ vurmak lazım.
0: Evet, muhallebimizi ilave ettik. Üzerine hamurumuzu açtık, bir güzel kapattık. Şimdi ne yapacağız?
1: Keseceğiz.
0: Keselim. Efendim Laz böreğimiz artık hazır. Mis gibi Kibriye Hanım'ın elleriyle açtığı, şöyle sevgisini kattığı, el lezzetini kattığı Laz böreği. Daha önce denemeyenler, bilmeyenler için yapılışını özellikle göstermek istedik. Aslında tatmadığınız ama adına eminim duyduğunuz Karadeniz mutfağının olmazsa olmazı Laz böreği işte bu şekilde yapılıyor. Değerli izleyenler, malum köy ortamı. Efendim fırınımız biraz uzakta. Şimdi tepsimizi yollayacağız. Üzerine tereyağı sürüp fırına vereceğiz. Çıkınca şerbetini ilave edeceğiz. Ve Laz böreğimiz artık...
1: Sakız. Çok şerbet değil. Sakız.
0: Kuyu bir şerbet. Değil mi?
1: Öyle.
0: Sakız gibi. Öyle vıç vıç değil.
1: Evet.
0: Ondan sonra şerbetini sakızına ilave edeceğiz. Ve Laz böreğimiz hazır olacak.
1: Hazır olacak.
0: Evet, birazdan mis gibi, nar gibi kızarmış Laz böreğimiz masamıza gelecek. Efendim şimdi tereyağını sürmek, fırında pişirmek ve piştikten sonra şerbetini, yani sakızını vermek üzere fırına yolluyoruz. Laz böreğimiz tablo gibi önümüzde efendim, mis gibi kızardı tereyağlısından, muhallebilisinden, üzerine sakızı şerbeti ilave edildi. Şimdi artık tadım zamanı. Yiyelim artık da.
1: Yiyelim.
0: Yiyelim da, sabrımız kalmadı, taliplisi çok.
1: Evet.
0: Evet, efendim bakın, muhallebiler
1: evet,
0: pişmiş,
1: içinde,
0: koyulaşmış içinde, içinde şöyle, bakın güzelliğe bakın. Çay zaten hiç eksik olmuyor.
1: Evet.
0: Budur.
1: Evet.
0: Bizim... Tek kelimeyle şahane. Hem muhallebi hem baklava gibi mükemmel bir tatlı Laz böreği. Efendim Rize'ye geldiğinizde, Fındıklı'ya geldiğinizde Laz böreği yemeden buradan asla ayrılmayı bayıldım. Evet. Çok güzel yapmışsın.
1: Afiyet olsun.
0: Kibriye Hanım, hakkını helal et, çok yorduk seni. Helal vallahi zahmetli olsun. Yemek bu. Hamurları aç, muhallebisini yap.
1: Biz akşam biz açtık, onu da indiriz.
0: Aa, ellerine sağlık, ellerine sağlık. Ne söylemek istersin? Selam söyle herkese.
1: Selam söyleyin.
0: Sevgilerini yolla, el salla.
1: Yine gelebilirsiniz.
0: Gelebilir miyiz?
1: Evet.
0: Geliriz, tamam.
1: Gelin böyle köyümüzün şeyini tanıtın.
0: Köyünüz çok güzel. Tanıttık, daha nasıl tanıtalım? Daha tanıtıyoruz işte.
1: Tanıtın.
0: Selam söylemek istediğim birileri var mı?
1: Selam, Ankara'da teyzem onlar var, yeğenim var. Çok selam söyleyeyim.
0: Almanya'da amcalarım, dayılarım. Ellerine sağlık canım benim, harikasın.

0: çay bahçesiyle bütünleşen geleneksel Karadeniz evine hayran kalıyoruz.
1: Değerli izleyenler, fındıklı turumuz keyifli keyifli tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, fındıklıya dair her detayı, fındıklıya dair her güzelliği elimizden geldiğince ekranlarınıza taşımaya çalışıyoruz. Efendim, size tanıtılacak, sizi götürülecek, evlerinize getirilecek o kadar güzel yerler var ki. Şu anda onlardan birindeyiz. Efendim, 360 derece bulunduğum yerde dönüyorum. İnanın, her taraf yemyeşil. Her taraf yemyeşil. Şu anda yine çok güzel bir çay bahçesinin içindeyiz. Her tarafta çay var. Her tarafta yemyeşil ağaçlar, yemyeşil ormanlar var. Peki buraya neden getirdik sizi? Değerli izleyenler, arkamızda özgün mimarisiyle, muhteşem işçiliğiyle geleneksel Karadeniz evi var. Aslında geleneksel Rize evi var. Tamamen taştan inşa edilmiş. Ve yemyeşil ormanların, yemyeşil ağaçların ve çay bahçesinin içerisinde efendim geleneksel Rize evi inanılmaz güzel bir görüntü sergiliyor. Bakar mısınız? 350 yıllık bir ev. Aslında ev diyoruz ama bu bir konak. O kadar büyük ki, o kadar büyük ki. Yani burada yaşamak ister miydiniz? Ben isterdim. Gerçekten insanın böyle bir evinin olması, böyle bir ortamda yaşaması, böyle bir ortama uyanması büyük bir ayrıcalık. Evet, gerçekten geleneksel Karadeniz evi inanılmaz güzel. Efendim, sizlere bu mimariyi, bu güzelliği göstermek istedik. Ve efendim, geleneksel Rize evinin etrafta tamamen gördüğünüz gibi çaylarla, çay bahçesiyle kaplı. Ama alabildiğine her taraf yemyeşil. Gerçekten çok güzel. Bayılıyorum. Efendim, işte hepinizin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği Türk toplumunun olmazsa olmazı, hele benim hiç olmazsa olmazım, çayın tohumu budur. İşte bu tohum ekiliyor ve ondan sonra çay bitkisi üretiliyor. Ve değerli izleyenler, Rize'de olduğumuz, Fındıklı'da olduğumuz gerçekten o kadar belli ki, Allah vermiş, Allah'ın mucizesi, Allah'ın vergisi. İşte alabildiğine her yer çay.

0: Değerli izleyenler, bugün Türkiye'nin en güzel köşelerinden Rize Fındıklı'dayız ve Fındıklı bölümümüz doğayla, lezzetle, iç içe keyifli keyifli devam ediyor. Efendim yine mükemmel bir ortamdayız. Evet, gerçekten başımızı ne tarafa çevirsek ayrı bir hazine var, ayrı bir güzellik var. Her taraf yemyeşil. Efendim şu anda nefis bir yöresel kahvaltı masasının başındayız. İbrahim Bey'in misafiriyiz ve kahvaltı masamız son derece iştah açıcı. İbrahim Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Şimdi bilen bilir, ben kahvaltıyı çok severim. Aslında kahvaltının en güzel yapıldığı yerlerden birindeyiz. Peki neden? Efendim çünkü burası Rize. Çünkü buranın çayı inanılmaz güzel oluyor. Evet, Rize deyince zaten akla gelen sembollerden biri de çay.
1: Çay.
0: Öyle değil mi İbrahim Bey? Evet efendim, taze demlenmiş çay eşliğinde yapılan yöresel bir kahvaltının tadı hiçbir şeyde olmaz. Üstelik efendim yemyeşil orman manzarası ve tertemiz havada bonusu. İbrahim Bey, şimdi burası çok güzel. Hem restoran var hem de bungalov evler var.
1: Evet. Tabii ki biz elimizden geldiği kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları içerisinde, kanunları içerisinde yapmaya çalıştık burayı.
0: Evet.
1: Ve Turizm Bakanlığı'ndan 3 yıldız yıldızımızı aldık. Yani yöredeki sanıyorum tek kuruluşuz bu konuda. Elimizden geldiği kadar misafirlerimizi rahat ettirmeye ve farklı bir ortam sunmaya çalıştık. Yani her şey doğal burada, her şeyi bulabilirler. Hatta bazı firmalar bana işte havuzumuz var mı diye sorduğunda ben derilerin resmini çekip göndermiştim onlara.
0: Doğal havuz.
1: Dedim ki doğal havuz, doğal
0: her
1: jacuzzi,
0: şey,
1: her
0: daha
1: şey doğal.
0: Daha ne olsun, müthiş bir doğal zenginlik,
1: şey doğal.
0: Bu manzara, bu hava, bu doğa herkese nasip olmaz, her yere nasip olmaz. Gerçekten doğanın Fındıklı'ya armağanı. Şimdi hani son yıllarda özellikle bungalov turizmi çok yaygın. Ancak Türkiye'nin muhtelif yerlerinde böyle bungalov evleri çekiyoruz. Hani çok daha basit. Evet. Bungalov evler var. Şimdi sizin bungalov evleriniz gerçekten villa görünümünde.
1: Evet.
0: Çok şık.
1: Evet.
0: Şimdi hem doğayla iç içe hem de konforlu bir tatil yapma imkanına sahip oluyor buraya gelenler. Efendim her taraf yemyeşil. Buraya geldiğinizde şimdi buranın yöresel lezzetlerinin tadına bakın. İşte muhlama eşliğinde yöresel kahvaltınızı yapın. Birazdan kahvaltımızda neler var İbrahim Bey'e onu da soracağız ama gerçekten sürekli etrafıma bakıyorum. Şu anda yemyeşil bir vadinin içindeyiz ve duyduğumuz ses sadece suyun sesi. İbrahim Bey, kahvaltımızda neler var? Şimdi böyle bir ortamda kahvaltı yapmanın keyfi başka.
1: Doğru diyorsun. Yani
0: şimdi burası Karadeniz, muhlama olacak tabii.
1: Tabii muhlama olacak yani. Onun dışında yöresel olarak pek fazla bir şeyimiz yok. Kavurmalı yumurtamız var.
0: Evet.
1: İşte, mısır ekmeğimiz var.
0: Evet.
1: İşte şeyler, likapa reçelimiz var.
0: Evet, bu da çok güzel.
1: Evet.
0: Saçta yapılıyor sanırım.
1: Evet.
0: Bu nedir? Kavurma mı?
1: Kavurmalı yumurta o.
0: Kavurmalı yumurta. Evet. Efendim işte bir kahvaltıda olması gereken peynirler, zeytinler, evet, işte marmelatlar, reçeller hepsi var. Ama tabii mısır ekmeği, evet, işte muhlama, hı-hı, ve çay. Efendim Rize'nin taptaze tavşan kanı yeni demlenmiş çayı. O da masamızda. Bu yüzden de zaten Fındıklı ve Rize kahvaltının en güzel yapıldığı, en keyif alındığı yerlerden biri diyor. Çünkü burada taze çay var. Türkiye'nin en kaliteli çayı
1: burada, evet,
0: burada var. Çayın, evet, cennetindeyiz değil mi?
1: Cennetindeyiz, evet.
0: İbrahim Bey, bu muhlama uzuyor mu?
1: Uzar.
0: Uzasın.
1: Ama
0: görelim.
1: Bakayım öyle biraz soğudu.
0: Biraz soğudu.
1: Soğuduysa uzamayabilir de gene de bir
0: sohbeti
1: uzatmaya
0: uzattık.
1: Çalışalım.
0: Sohbeti uzattık. Vallahi, evet, bravo. Soğumasına, evet, rağmen uzuyor.
1: Soğumasına
0: bakar
1: rağmen
0: mısınız? İşte bu. Karadeniz, evet, bu. Evet. Rize Fındıklı bu. Muhlama bu. Vallahi ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Sağ
0: şahane.
1: Olsun.
0: Muhlama burada sofraların baş tacı. Olmazsa olmazı. Şimdi kahvaltıda oluyor.
1: Evet.
0: Öğle yemeğinde, öğle akşam yemeğinde.
1: Orada da oluyor.
0: Her
1: genelde
0: zaman oluyor. Evet. Her gün yiyor musunuz muhlama?
1: Ben her gün sabah yiyorum, evet.
0: Kahvaltıda bunu yiyorsunuz.
1: Kahvaltıda bunu mutlaka
0: İçinde ne var?
1: Yiyorum. Tereyağı var, peynir
0: doğru
1: var.
0: Doğal tereyağı, peynir.
1: İşte bu şey, biraz un var, mısır unu.
0: Evet.
1: Onu o şekilde yapılışı bu.
0: İbrahim Bey'in sesinin çok güzel olduğunu duyduk. İbrahim Bey doğru mu?
1: Yok yok.
0: Ya hadi bir türkü söyleyelim. Burası Karadeniz. Yok mu bir Karadeniz
1: ben
0: türküsü?
1: Karadeniz hiç bilmem zaten.
0: Ne söylersiniz o zaman? Hadi birlikte söyleyelim. Keyfimiz yerinde. Kırma beni.
1: Ne söyleyelim? İslak islak söyleyelim.
0: Hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine, Ne olur ıslak ıslak bakma öyle. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle.
2: Oyna dik oynak. Oyna dik oynak.

0: Acaba Serender nedir?
1: Değerli izleyenler, şu anda Çağlayan Vadisi'nin içindeyiz. Efendim, eşsiz bir güzelliğin tam ortasındayız. Ve Rize Fındıklı'ya özgü sembolleri elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ben şu anda neredeyim? Efendim, ben şu anda bir evde değilim. Aslında günümüzde ev olarak kullanılıyor üstte gördüğünüz kısım. Bu bir serender. Aslında sadece Fındıklı'ya özgü değil. Efendim, Artvin'de de görebilirsiniz, Rize'de de görebilirsiniz. Evet, önemli bir sembol. Efendim, yıllarca ama yıllarca işte Rize halkı, Fındıklı halkı erzaklarını bu serenderde saklamış. Tamamen ahşaptan inşa edilen serenderler günümüzde son derece nostaljik bir görünüm sergiliyor. Efendim, artık erzakları, tahılları depolamak, muhafaza etmek için farklı yöntemler var. Ancak serenderler hala nostaljik anlamda Fındıklı için önemini koruyor. Gördüğünüz gibi tamamen ahşaptan inşa edilmiş. Üst kata Fındıklı halkı, Rize halkı erzaklarını depoluyordu geçmiş yıllarda ve erzaklarını güven altında tutuyordu. Özel bir mimarisi var aslında. Yani buradaki yuvarlak kısmın bir anlamı var. Değerli izleyenler, özellikle farelerin işte buradan çıkıp ambara ulaşıp erzağa zarar vermemesi için bu yuvarlak bölüm yapılmış. Yani fareler buraya kadar çıkıp buradan sonrasını aşamıyordu. Dolayısıyla erzaklara, ambardaki erzaklara zarar veremiyordu. Yani efendim, o dönemin teknolojisiyle aslında her şey düşünülmüş. Görüntüsü çok güzel. Şu anda Çağlayan Vadisi'nde, Çağlayan Deresi'nin hemen yanı başındayız. Duyduğumuz tek ses, suyun sesi, yemyeşil ormanların içindeyiz ve efendim, Çağlayan Deresi ile Çağlayan Vadisi ile bütünleşen serender inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Ve Rize'ye, Fındıklı'ya geldiğinizde serenderlerin önünde bu mükemmel doğada bol bol fotoğraf almayı sakın ama sakın unutmayın.

0: Fındıklı'da tulum sesi kulağa çok hoş geliyor.
1: Değerli izleyenler, burası Rize, burası Fındıklı. Kemençe olmadan, tulum olmadan Fındıklı bölümü asla olmaz. Yanımızda Tolga var, tulum sanatçısı. Aslında biz kemençe istemiştik ama Fındıklı'da kemençe çok kullanılmıyormuş. Ağırlıklı olarak tulum çalınıyormuş. Bakalım neden? Tolga merhaba.
2: Merhaba.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Burası çok güzel, manzaramız çok güzel, havamız çok güzel. Şimdi tulum nedir? Yani, üflemeli bir çalgı.
2: Aynen, üflemeli çalgı.
1: Bu nedir bu?
2: Bu keçi veya oğlak derisinden yapılabilir.
1: Tamam.
2: Yani
1: içinde keçi ve oğlak derisi var. Keçi ve oğlak derisinin üzeri kadife ile kaplanmış.
2: Aynen.
1: Kadife değil mi?
2: Aynen. Kılıf
1: Peki,
2: deniyorum.
1: Biz şimdi geldiğimizde aslında kemençe istedik ama burada kemençenin çok olmadığı, tercih edilmediği, yani tulumun daha çok çalındığı, tercih edildiği söylendi. Neden?
2: Yani
1: tulum mu seviyor Fındıklı?
2: Fındıklı, Ardeşen, Pazar,
1: tamam.
2: Çayeli. Hep
1: Rize merkez?
2: Çevir. Rize merkezde falan Güneşlura çok tulum tercih edilmiyor herhalde.
1: Oralara yani, doğru, Trabzon'a doğru daha çok kemençe var.
2: Aynen.
1: Ama burada tulum var efendim. Tulum sesi çok güzeldir. Tolga da çok güzel çalıyor. Evet, ne yapalım şimdi? Dinleyelim mi?
2: Dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim o zaman. Allah nefesine kuvvet versin diyoruz.

0: bir Karadeniz geleneği, muhlama. Bakın nasıl yapılıyor.
1: Efendim programımız Rize'nin güzel mi güzel ilçesi, fındık cenneti, çay cenneti Fındıklı'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim Karadeniz mutfağının, Rize mutfağının, Fındıklı mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzeti muhlama yapıyoruz. Hem de muhlamayı mükemmel bir ortamda yapıyoruz. Değerli izleyenler, burada fotoğraf alma için, video alma için inanılmaz güzel yerler var. Yöresel yemekleri tanıttığımız bölüm programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri. Ve efendim mecbur kalmadıkça, hani hava şartları kötü olmadıkça yöresel yemek çekimlerine elimizden geldiğince böyle evlerinizi güzelleştirecek, ekranlarınızı güzelleştirecek, şenlendirecek alanlarda yapmayı tercih ediyoruz. Hani bazen böyle yeşil bir alan arayabiliyoruz ama inanın Rize Fındıklı'da asla ve asla öyle bir sıkıntımız olmadı. Çünkü başımızı ne tarafa çevirsek her taraf yemyeşil. Evet, konumuz muhlama. Yanımızda deniz var. Efendim Karadeniz'in, Rize'nin nefis mi nefis, lezzeti dillere destan, hepinizin çok severek yediği muhlamasını Deniz yapıyor. Deniz merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Muhlama yapmak için ne lazım?
2: Önce tavayı koyuyoruz.
1: Ocak lazım tabii. Evet. Sağan lazım. Efendim bakır sağanımız var. Tereyağı, suyumuz var.
2: Peynirimiz.
1: Peynirimiz özel mi? Muhlama peyniri. Aslında böyle baktığında kaşar peyniri gibi.
2: Kaşar peyniri gibi görünür aslında, muhlama peyniri.
1: Muhlamayı her zaman yapıyorsunuz değil mi?
2: Evet. Bu eski muhlama. Ben un muhlaması değil de normal su muhlaması diyorum. Bir de bunun
1: tabii, un muhlaması var bir de su muhlaması var.
2: Bu eski yerlerin muhlaması. Yani
1: geleneksel yöntemlerle yapılan, büyüklerimizin yıllardır yaptığı muhlama bu.

0: Deniz, tamam mı?
1: Tamam, şimdi peynirini.
0: Tereyağımız eridi efendim. Bir güzel peynirini. Kokular yaymaya başladı. Şimdi muhlama peynirini yavaş muhlama yavaş peynir, ilave evet. ediyoruz. Tereyağımız bol, evet, peynirimiz bol.
1: Peynirimiz de bol. Çok bol.
0: Efendim bir Karadeniz klasiği muhlama.
2: Tereyağı çok güzel koktu.
1: Evet. Ben mis gibi koktu. Ederim.
2: Mis gibi koktu. Ya tereyağı. Çok enteresan. Köy söyledi, tereyağı, evet, köy peyniri. Suyumuzu ilave ettik. Bakın çok enteresan.
1: Şöyle.
2: Çok enteresan.
1: Şu anda hazır. Şekli hazır.
2: Uzayacak mı? Biraz, sünecek mi?
1: Tabii biraz bir şey olsun, bir kaynasın.
2: Piştin, kendine evet, gelsin. Evet. O tereyağı, o muhlama peyniri, o su birbirine böyle karışsın, evet, özleşsin.
0: Peynirimiz bu hale aldı. Eridi. Birazdan pişecek. Evet. Afiyetle yenmeye hazır hale gelecek ve bol bol sünecek. Efendim muhlamamız hazır. İşte mis gibi Karadeniz muhlaması. Bol tereyağlı, bol peynirli. Evet Deniz. Sünecek mi?
1: Bak uzadı bak.
0: Uzuyor, deminde, evet, uzuyor, deminde bir bak. Uzuyor. Bravo sana. Kopmuyor. Kopmuyor. Bravo bana. Vallahi kopmuyor. Hiç kopmuyor. Hala kopmuyor. Daha da kopmuyor. Aa, bak dediğin oldu.
1: Aynen.
0: Metrelerce uzunluğunda. Bak boyum yetmiyor. Benim bile boyum yetmiyor. Metrelerce uzunluğunda muhlama yaptık. Şov var. Şov. Karadeniz'de. Rize Fındıklı'da şov var. Vallahi inanın değerli izleyenler. Bir tabure yok mu? Tabureye çıkayım. Daha da uzatayım. Kopmuyor. Gerçekten kaç metre bu?
1: İşte uzadıkça.
0: Bir dakika, bir metre da oldu. Şöyle dur, ben sana tutunayım. Maksut sağ ol. Düşmeyeyim.
1: Düşme, düşmezsin.
0: Düşmeyeyim.
1: Ha, düşmezsin.
0: Ha. Evet.
1: Daha ne istiyorsun bundan başka uzunluğu olabilir?
0: Daha ne olsun? Bir muhlama daha ne kadar uzayabilir? Nazar değmesin. Ah, kopmadı.
1: Aman üzülüm.
0: Kopmadı. Yemin ediyorum bir sandalye daha getirin. bir sandalye daha getirin. Rekor. Bu bir rekor. Efendim muhlama rekorunu Rize Fındıklı'da kırmış bulunuyoruz. Evet. Yo, asla. Bakın şimdi muhlamayı belli bir miktar sündürdükten sonra mutlaka kopar. Yani defalarca çekimini yaptık. Ama bakın taburenin üstüne çıktım ve muhlama hala kopmuyor. İnanın kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı. Fındıklı'da kopmayan muhlama yapmışlar. Nazar değdi. Yani bu mısır aslında ekmeği çok ekmeği, lezzetli. Çok ekmeği. Bayılıyorum şöyle, ben buna.
1: Şöyle bak. Şöyle.
0: Bayağı sulu bir muhlama.
1: Evet şöyle. Hı.
0: Şöyle. Ha böyle yiyoruz. Ha. Batırıyoruz şöyle. Ha. Tamam.
1: Tamam. Peşine de.
0: Peşine de çay.
1: Çay.
0: Daha ne olsun? Daha ne olsun? Muhlama mısır ekmeği Rize'nin çayı. Cennetteyim ben şu anda, cennetteyim. Vallahi cennetteyim şu anda. Horon oynayasım geldi. Oynuyor musunuz horon?
1: Ben çok horon oynarım.
0: Hadi oynayalım. Nasıl oynuyoruz? Söyleme bir yandan. Bir yandan söyleme. Hadi Maksut, Ahmet Bey.
1: Evet, onun bile oynayız ama.
0: Sen biraz şöyle yap. Sen biraz müzik yap. Hadi.
3: Bu başı canım, bu başı ne, bu başı.

Sylvester Stallone'la köpeğinden nasıl Rocky efsanesi doğdu? Sylvester Stallone New York'a geldiğinde çok zor günler yaşar. Beş parasız, terminallerde yatıp kalkar, ufak tefek yan roller dışında yüzüne bakan olmaz. Bir gün o kadar parasız, sefil bir halde kalıyor ki köpeğini 25 dolara satmak zorunda kalır hatta. Yine böyle orada burada sürünürken bir gün Muhammed Ali'yi izliyor ve kısa sürede Rocky filminin senaryosunu yazıyor. Bir yapımcı senaryoyu beğeniyor. 125 bin dolar teklif ediyor. Ama onun oynamasını istemiyor. Stallone kabul etmiyor. Başka bir yapımcı 325 bin dolar veriyor. Yine Sylvester Stallone'un oynamasını istemiyor. Onu da kabul etmiyor. Aynı yapımcı bir süre sonra bu kez onun oynamasını kabul ediyor. Ama sadece 35 bin dolar veriyor. Sylvester Stallone da ilk iş 15 bin dolar harcayıp köpeğini geri alıyor. Ve o köpek Stallone'la birlikte Rocky filminde oynuyor. Sadece ilk filmin hasılatıysa 200 milyon dolar oluyor. Soğuk Savaş döneminde sadece bir zımba teli yüzünden tüm ABD casusları nasıl yakalandı? Soğuk Savaş döneminde Rusya'da görev alan yüzlerce Amerikan casusu sadece zımba telinden yakalandı. Nasıl mı? Rusların hazırladığı Rus pasaportunda kolay paslanan türden bir zımba kullanılıyormuş. Amerikalılarsa paslanmaz çelik zımba kullandıklarından Ruslar bunu anında fark ediyormuş. Bu sayede casuslar tak diye toplanıyormuş. İşin daha da tuhafı, Amerikalılar tüm casuslarının neden yakalandığını çok uzun süre çözememiş. Ve casusları daha da titiz bir süreçten geçirmişler. Her seferinde daha da katı kurallar koymuşlar. Ama özel kamplarda aylarca eğitim alan, ana dilleri Rusça olan, İngilizceyi bile unutan casuslar daha havalimanından otele gitmeden yine yakalanması Amerikalıları psikolojik açıdan bitirmiş. Murphy kanunları nasıl oluştu? Nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldı? Murphy kanunları 1990 yılında vefat eden ABD'li mühendis Edward Eliseus Murphy Jr. tarafından ortaya konan başarısızlıkların ya da yanlışların incelendiği çeşitli özdeyişlerdir. Murphy kanunlarının temeli şudur. Eğer bir işi halletmek için birden çok olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar doğuracaksa o zaman bu olasılık gerçekleşecektir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse, Murphy kanunları sağ şeritte ilerlerken orta şeride yöneldiğiniz anda orta şeridinde tıkalı olduğunu görmemizdir. Ya da markette akmayan bir sıradasınız. Sıradan çıkıp başka kasanın olduğu sıraya girdiğiniz anda çıktığınız sıra hızla ilerlemeye başlar. Yeni girdiğinizse bir anda tıkanır. İronik ve trajikomik durumları açıklayan Murphy kanunları New York'ta Harvey Hatter tarafından kitap haline dönüştürülmüştür. Kitaptaki kuramlar içerisinde teknolojiden hukuk ve askerliğe hatta aşka kadar pek çok konu yer alıyor. Konular günlük hayatta yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik pratik çözümler içerir.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Sana tatlı yok, tamam mı?
2: Onu rahat bırak.
1: Bütün oyunumu mahvettin.

0: Yo. Sen kalacaksın. Köpeği bırakamazsın.
1: Destek beklemeliyiz.
0: Ne? Hayır. Bir dinozor olduğuna inanıyor olman seni daha az çaylak yapmaz, tamam mı? Burada kal.
1: Merkez yedek kuvvet ne zaman gelir? Trotman Caddesi 18:22.
2: Yaklaşık varış süresi 15 dakika.
1: Anne otursana.

0: Tamam. Hey, sen mi ihbarda bulundun?
1: Evet.
0: Üzerinde silah var mı? Üzerinde silah
1: hayır,
0: var
1: mı? Silah yok, silah yok. Koridordan koşarak gitti.
0: Işıklar nerede?
1: Işık yok. Esar keşler ampulleri patlatıp duruyor. O yüzden kimse önünü göremiyor.
0: Tamam. Arka çıkış nerede?
1: Koridorun sonunda.
0: Tamam, kapını kapat. İçeride kal.

0: Şu anda hızı saatte 260 km'ye ulaşan bir fırtına var. Hızı 305 km'ye bulan ani rüzgarlar görülüyor. Yani bu alan, bu bölge şüphesiz büyük tehlike altında. Porto Rico'nun bazı bölgelerinde yağmurun 40 santimi bulması mümkün. Ölümcül çamur kaymaları ve daha fazla ani su baskını bekleniyor. Fırtınanın en şiddetli olacağı yer burası. Rüzgar fırtınaları görülecek, hasar bırakacağı kesin.
1: San Juan, Puerto Rico.

0: İhtiyacım olan horoz bu. Bana kazandıracak horoz bu işte, evet.
1: Pişt. Gel buraya dostum. Gel. Yaklaş bana.
2: Ne? Ne dedin?
1: Yaklaş bana.
2: Dokunma bana.
1: Sakin ol.
2: Bana bir daha dokunmaya kalkışırsan yeminle... Tamam.
3: Tamam, doğru. İşte orada. Servis girişinden geçmeni, motoru çalışır halde tutmanı istiyorum.
2: Tamam.
3: Tamam mı? Baby, git kontrol et.

0: Senden istediğimiz bir şey var. Yüzüğü ver.
1: Ne yüzüğü?
0: Parmağındaki 20 karattı.
1: Ben.
0: Dün sendeydi.
1: Bu sabah sattım.

0: Senin bankan mı? Bu senin bankan mı? Plan değişikliği. Evet, normal yürü. Normal yürü. Eğer bir şey söylersen seni ve yanındaki kişiyi vururum. Şimdi lütfen gülümse. Tamam mı?
1: Aa, Dona Consuelo.
2: Nasılsınız?
1: Size nasıl yardım edebilirim?
2: Evet, yeğenlerim ve ben banka kasama bakmak istiyoruz. Evet. Yeğenlerim benimle geliyor. Evet, teşekkürler. Evet, gracias amigo. Yeğenlerim de evet, kasayı görmek istediler. Bilgi sahibi buyurun, olsunlar. Teşekkürler.
1: Siz veya yeğenlerinizden biri yardıma ihtiyaç duyarsanız çekinmeden

0: Söyleyin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler teyze.
1: Bunu nereden aldın?
3: Bilmiyorum.
1: Saçmalamayı kes, tamam mı? Kes şunu. Sana soru soruyorum. Bunu nereden aldın?
3: Yaşlı bir adam. Bana adını bile söylemedi. Üçüncü bir şahıs tarafından ayarlandı.
1: Sakin ol,
3: hiçbir şey bilmiyorum.
1: Sorun değil, sorun değil. Onun evine mi gittin? Evine mi gittin onun? Neler gördün orada?
3: Evet. Hı?
1: Daha fazlası var mıydı? Öyle mi? Evet. Adresi ne?
4: Burası Puerto Rico. Burada 3,5 milyon Amerikalı yaşıyor. İşte geliyor. Kıyı boyunca. Ama sen o anda hızı saatte 210-220 kilometreye bulan rüzgarlar olacak. Haftalar boyu elektrik verilemeyecek. Hatta haftalarca susuzluk yaşanabilir.
3: Oturmalıyım John. Benim.
2: Tamam,
3: lütfen.
2: John.
3: Benim.
2: John.

0: Hadi gidelim.
1: Baby nerede?
0: İhtiyar budala panikledi. Baby iptal oldu.
1: Hadi, hadi gidelim.
2: San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi önemli duyuruyoruz. Lütfen görevlilerin bildirilerini dinleyin. Gelişmelerle sizlerle olacağız.

San Juan sakinleri için tahliye zorunlu. Kasırga karaya 3 saate kadar ulaşacak. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer evinizi boşaltmadıysanız lütfen bir an önce acil eşyalarınızı alarak evinizi boşaltmanızı ve güvenli bir yere geçmenizi öneriyoruz. Görevlilerin bildirilerini dikkatle dinleyin. Şiddetli bir şekilde yaklaşmakta olan bir hortum tehlikesi nedeniyle evlerinizi acilen boşaltmanız gerekmektedir. Ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız.

0: Merhaba Pete.
1: Merhaba.
0: Cordio, nezarethanenin anahtarlarına ihtiyacım var.
2: Tabii efendim, buyurun.
0: Sağ ol.
2: Kefalethanesi mi ödedi?
3: Cordio.
4: Vay canına.
2: Evet.
3: Bu memur Pena, tahliyeye yardım edecek.
5: Merhaba.
2: Tebrikler.
3: İkiniz minibüsü alacaksınız. Her bir santimetre kareyi arayıp kimse kalıp kalmadığına bakacaksınız.
2: Ne?
3: Onları bulup sığınağa götüreceksiniz.
5: Birlikte çalışmayı dört gözle...
2: Bu benim işim değil.
3: Bu senin işin. Hadi hemen çık. İyi şanslar.

0: Tamam. Seni dışarıda bekleyeceğim.
1: Ürünlerinizi almadan önce lütfen son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.
2: Sana o burgerlerden alacağız, tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
2: Hey dostum, acaba bize de biraz bırakır mısın?
3: Anlamadım.
2: Bütün eti aldın. Tanrım. Yapma dostum. Sadece çocuğum için biraz ete ihtiyacım var.
3: Ne yapmak istiyorsun dostum? Çocuğun önünde kavga mı edelim?
2: Affedersiniz. Affedersiniz. Bu adam az önce oğlumun elinden bir paket kıyma kaptı.
3: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
2: Çocuğumun elinden paketi aldı.
3: Ne?
2: Öyle işte.
4: Bayım, arabanızı almak ve sizden ayrılmanızı istemek zorundayım.
2: Hey!

0: Bir tavsiyen var mı?
1: Ne konuda?
0: Bu hapishane, sakinleri.
1: Onlara güvenme ama bu her yerde geçer. Sadece dilini bilmediğin yerlerde değil.
0: Öyle mi? Aslında ben buraya tayin olmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya da başka daha hareketli bir yere.
1: Evet.
0: İkinci bölgede hayat çok yavaş. Bu yüzden bugün gönüllü oldum.
1: Tamam.
0: Tamam. Peki, bunu nasıl oynayacağız?
1: Ne oyunu?
0: İnsanlar evden ayrılmayı reddederse?
1: O zaman korkunç şekilde ölürler. Ama iyi olan bunun bizim hatamız olmaması. Kimseyi almayacağız.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
1: Arabada oturacağız ve belki sonra da biraz dolaşırız. Aşağı yukarı bu kadar.
0: Evet ama Teğmen Cunningham dedi ki biz...
1: Tamam. Diyelim ki çıktık ve bir adamı yakaladık, tamam mı? Ama adam ayrılmak istemiyor. Şikayette bulunmak için adını istiyor ve tabii ki de rozet numara.
0: Evet, bırak etsin. Ben işimi yapıyorum.
1: Sanki bir önemi var da. Tayin ya da terfi istiyorsan eğer, patronlar senin siciline bakar, değil mi? Bir bakmışsın, şikayet almışsın. Saçma olabilir, önemli değil. Ellerini lavaboda yıkadığında üstüne su sıçrarsa altına pislemiş gibi görünürsün.
0: Tamam. Yani hiçbir şey yapmıyoruz.
1: Amacımız da bu. Belki sonra birkaç çörek alırız.
0: Ne oldu sana?
2: Merkez 10-12. Beni duyabiliyor musunuz? Cevap verin.
1: Yapma.
0: Merkez 10-12. Adam Boyd çağrısına Charlie yanıt veriyor.
1: Peki. Madem bu kadar ısrarcısın. Pekala. Tamam. Ne oldu?
0: Ne oldu? İspanyolca bilmiyorum.
3: Él estaba tratando de comprar toda la carne y peleó con otro cliente.
0: Et reyonunu boşaltmaya çalışıyormuş. Bir müşteriyle kavga etmiş.
1: Et reyonunu mu? Ne? Tamamını mı?
4: Ne kadar et alabileceğimi söyleyen bir yasa mı var?
1: Elbette yok ama sadece kayıtlara geçsin diye soruyorum. Ne kadar et almaya çalıştın?
4: 50 kilogram.
0: Vay canına.
1: Büyük bir parti olmalı.
0: Evet, çok fazla et.
1: Evet.
0: Evet.
1: Mağdur nerede? El victimo.
0: Hayır, la victima. Müşteriye ne oldu?
5: Adam gitti. Şikayetçi olmak istemedi. Tek istediği çocuğuna hamburger yapmaktı.
1: Ne hoş.

0: Adam suç duyurusunda bulunmak istemedi. Gitmeme izin vereceksiniz değil mi?
1: Tabii. O kadar ete neden ihtiyacın olduğunu söylersen bunu bir düşüneceğim. Bu biraz şüphe uyandırıcı. Yani.
2: Hadi yürü.
1: Gidelim.
2: Yürüsene.
1: Hadi.
2: Ayağa kalk. Hadi.
0: Beni tutukluyor musunuz?
2: Hayır. Sığınağa giden bir otobüse bindiriyoruz.
0: Hey, bir dakika.

0: Bana tek kelimelik cevaplar mı vereceksin?
1: Değil ki.
2: Tamam, hadi
0: biliyor
2: gidelim.
0: Musun? Canın cehennem.
2: Hayır, hayır,
0: senin
2: hayır.
0: Senin de canın cehennem.
2: Öyle mi?
1: Vay.
0: Senin de.
1: Olay çok hızlı büyüdü.
0: Memur bey, binamda evini boşaltmayı reddeden kişiler var.
2: Öyle mi?
0: Evet, hiç evden çıkmayan yaşlı bir adam var. Ve bir polis, sizden biri.
2: Ayrılmak istemediklerini nasıl anladın?
0: Şey, yaşlı adam evden hiç çıkmaz. Polis memur da hiçbir yere gitmeyeceğim diye övünüyordu. Bak, evcil hayvanım var. O yüzden burada...
1: Evcil hayvanın mı var?
0: Evet.
1: Ne tür bir hayvanmış?
0: Karnı aç bir hayvan.
1: Aha, adı ne?
0: Onun adı Janet.
1: Evet, bak bundan hoşlanmadım.
0: Janet polisleri sevmez. Bakın çocuklar. Beni tutuklayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ama fırtınadan önce onu beslemem lazım. Lütfen.
1: Evden ayrılmayan bir polis olduğunu mu söyledin?
0: Evet.
1: Tamam, hadi gidip şu kedini besleyelim.

0: Bu bina yöneticisi mi?
1: Evet. Evet bu.
0: Affedersiniz efendim. Adınız nedir?
2: Luigi'yo.
0: Tamam Luigi'yo, bu adam evlerini boşaltmayı reddeden sakinler olduğunu söylüyor.
2: Evet doğru.
0: Emekli bir polisle yaşlı bir adam dedi.
2: 15E'deki yaşlı adam. Size bol şans.
3: Ya polis?
2: Barrett 53B'de. Evi tahliye etmesi için kafasına silah dayamanız lazım.
1: Uzun sürecek mi?
0: Hayır.
2: Şunları bitirip sonra buradan defolup gitmek istiyorum.
0: Tamam, Barrett'ı alalım, sonra dönüp yaşlı adamı alırız, tamam mı?
3: Tamam.
1: Peki Janet'ın beslenmesi?
0: Hangi dairedesin?
1: 33B.
0: Bu doğru mu?
2: Elbette. 33B, evet.
0: Tamam, çabuk besle. 5 dakika içinde seni
1: tamam
0: alırız, hadi.
1: Teşekkürler.
2: Yürü. Hadi, yürü, yürü.
0: Burada bozuk mu yazıyor?
3: Evet, öyle.
0: Ne dedin?
3: Si.
0: Si, ha.
3: Mükemmel.

0: Defol git.
1: Binayı tahliye ediyoruz. Binayı tahliye ediyoruz.
2: Tanrı'ya şükür yardıma ihtiyacım var. Polisler bile bunu ciddiye alıyor.
0: Evet, şu an emniyet teşkilatı, taahhüt ve siyaseti daha çok önemseyen ödleklerle dolu. Burada kalacağım. Bir yere gitmeyeyim.
2: Bu riski alacak mısın?
0: Evet. Hayrın kasırgası da böyle başladı. Sonunda hiçbir şey olmadı. Beni 3. sınıf bok çukuru Central Medico'ya götürmek istiyor. Demek istediğim orası ölüm deposu. Aşırı doz vakalarını oraya götürürdük. Onları bir daha gördüğümü hatırlamıyorum.
1: Ya maalesef efendim, ya orası ya da tahliye otobüsü.
0: Affedersiniz hanımefendi. Orada iyi misiniz?
3: Burada mı çalıştınız?
0: Evet, orayı ben yönetirdim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyorum.
3: Daha yeni oraya tayinimi istedim.
0: Öyle mi? Seni nereden hatırlıyorum? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum.
1: Bu tahliyedendir. Bayım, eşyalarınızı alabilir miyiz?
0: Sen Kor diyorsun.
4: Evet.
0: Evet, Kor diyor. Bir yıl kadar önce o olay oldu, değil mi? Değil mi? Nasıl sonuçlandı?
1: Sonuç buradaymış de. Endişelenme.
0: Ben endişelenmiyorum. O aramayı yapan kişiyi yakaladın mı?
1: Sonunda, evet.
0: Öyle mi? Onu benzettin mi?
1: Ne?
0: Benim zamanımda Willy Basker adında bir gerzek vardı. Tecavüz ya da hırsızlık ihbarında bulunmak için emniyeti arardı. Hepimiz oraya koşardık. Adam havalı tüfekle çatıda olur, bizi ateş ederdi. 3. gidişimizde onu yakaladık. Birkaç parmağını kırdık.
2: Güzel baba, gerçekten.

0: Gerçekten güzel.
1: Durmasını sağladı, tamam mı?
0: Evet.
1: Evet, diğer polis ortağın kız arkadaşındı değil mi? Troy hayatım, burada şansımı daha yüksek görüyorum. Ben inatçı bir pisliğim, o da bana çekmiş.
0: Burada duruyorum, beni anlıyor musun?
1: Hey, ne sanıyorsun? Alzheimer hastası
0: oldu. Dışarıda 5 şiddetinde bir kasırga var ama onu unuttun.
1: Şimdiden 5 oldu mu? Hey, bana açıklasana, nasıl sonuçlandı, bana söyle.
2: Tamam, ben gidip diğer yaşlı adamı alacağım. Efendim, diğer size tavsiyem adam. Kızınızla gitmeniz, tamam mı?
0: Evet, teşekkür ederim.
2: Bu durumda o sizin vasiniz.
1: O tam bir komedi.
2: Ve sizi 51-50'den tutuklamıyor oluşumuz, yere yatırıp sizi kelepçelemiyor oluşumuz, rozetinize duyduğumuz saygıdan
1: dolayı.
2: Bak, beni polis dinliyor
1: katil,
2: musun? Senin kaçık ihtiyar.
1: Hey,
2: kapa
1: çeneni. Nereye gidiyorsun lan? Nereye?
0: Hey!
1: O adamla gitme. Kurşun sen geçirmez yelek olmadan asla gitme.
0: Gerçekten çok inatçı birisin.
1: Bu adam senin ortağın mı?
0: Evet.
1: Sen çok cesur bir kızsın.
0: Hey! Hey! Ne yapıyorsun? Öylece gidecek misin?
2: Babanız gitmek istemiyor hanımefendi. Onu zorlayamam.
0: Bunun için burada değil misin?
2: Benden ne yapmamı istiyorsun? Onu aşağı mı taşın?
0: Biliyor musun? Ne yaptığın umurumda değil. Diyaliz makinesine ihtiyacı var. Fırtına yüzünden bu binadaki elektrik kesildiğinde hiçbir şey çalışmayacak. Hiçbir makine çalışmayacak. Hastanede onun için ayrılmış bir yatak var ama bir an önce oraya gitmezsek yatağı kaybedecek.
2: Gerçekten doktor musun?
0: Hayır, sadece pijama giymeyi seviyorum. Bak, senden tek istediğim şey benimle oraya gelip onu bu binadan çıkarmama yardım etmen.
2: Şey, memur Penny onunla birlikte ve onu aşağı indirir, tamam mı?
0: Kadınların sözünü asla dinlemez.
2: Peki. Yaşlı adamı tanıyorsun, değil mi?
0: Evet, onu buralarda görmüştüm.
2: Tamam, bina yöneticisi Luigi'ye tam bir baş belası olduğunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bana bir iyilik yap, yardım et ve onu dışarı çıkardıktan sonra geri gelip babanı alalım, tamam mı?

0: Bu adamın güvenlik önlemleri hep böyle sıkı mıydı?
1: Hatırladığım kadarıyla değildi. Bayım, merhaba. Ben Troy Barrett. Babamı tanıyorsunuz değil mi? Merhaba.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Bizimle gelmelisiniz bayım.
2: Hayır, buradan ayrılamam.
1: Kalırsanız burada su altında kalacaksınız. Birinci kattasınız, bu çok tehlikeli.
2: Baban gitti mi peki?
1: Sizden hemen sonra onu binadan çıkaracağız.
0: Cordio'dan Penny.
1: Benimle ne kadar çabuk gelirseniz onu ve diğer herkesi bu binadan o kadar çabuk çıkaracağız.
0: Penny, orada mısın?
3: 14 merkez. Cordio, duyuyor musun?
4: Parazit işte. Bu lanet şey yüzünden telsizler çalışmıyor. Hey dinle tatlım. Bana bakıcılık yapmana gerek yok.
3: Demek orayı yönettiniz, ha?
4: Bir yere gitmiyorsun, tamam. Laftan anlamıyorsun değil mi? Daha net olacağım. Şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Sorun değil, iyiyim.
3: Ben oraya tayin olmaya çalışıyorum ama devamlı bekletiyorlar. Yani benim için güzel bir şeyler söyleyebilir misin acaba?
0: Penny, beni duyuyor musun?
1: Bakın, burada kalmanın daha güvenli geldiğini biliyorum ama gitmeliyiz.
2: Üzgünüm. Başka yere git. Burada daha güvendeyim. Burası daha güvenli. Bir yere gitmiyorum. Evimden ayrılamam ben.
5: Hey! Oraya park edemezsin. Hey! Devam et! Devam et! Yürüsene! Oraya park edemezsin. Devam et! Devam
6: Onunla
5: et
6: diyorum. Onunla ben ilgilenirim.
5: Polis!
1: Bu binadaki inatçı adamların derdi ne böyle? Bizimle gelmeyiz.
2: Üzgünüm, gelmiyorum.
5: Memur bey.
0: Bir saniye, hemen döneceğim.

0: Tamam mı?
1: Tamam.
2: Artık gidebilirsin.
1: Bakın tahliye zorunlu, tamam mı?
3: Kapalıyız. Yolları kapatıyorlar. Lütfen devam edin. Hadi dostum, sakin ol, sakin ol. Büyütülecek bir şey değil.

0: Hadi gidelim, gidelim dedim, gidelim. Gitmeliyiz. Lider. Hemen, şimdi, hemen. Hadi, hadi. Hadi buradan, hadi. İşte, hadi. Tamam, yukarı, hadi. Hadi, hadi, hadi, çabuk. Çabuk, hadi.
1: Hadi.
0: Hadi, hadi. Hadi.
2: Ernesto, Ernesto. Soldan.
3: İşte kahrolası polis.
2: Hayır hayır, ateş etmeyin. İhtiyarı vurabilirsin. Mix, onlara yetişmelisin. Üst kat.
1: O adamlar da kimdir?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Tamam, babama dönebiliriz.
0: Hayır, şu an çok uzak, başaramayız. Bizi görürler.
1: O zaman nereye gidiyoruz?
0: Yukarı.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi gel.
3: Peki şu lanet polisi ne yapacağız?
2: Heyecanlanma. Kapana sıkıştılar. Bu merdivenler sadece yukarı çıkar. Ve tek çıkış bu katta, tamam mı? Dylan, yukarı çıkışı bul ve aşağı in. Pride ve Ernesto, siz ikiniz ön kapıyı koruyun hemen. Kimse içeri girmiyor, kimse dışarı çıkmıyor. Tamam mı? Git. Ne yapacaksın?
4: Ya yaşlı adam?
2: Yaşlı adam olmadan içeri girebilir misin?
4: Zaman alabilir ama evet.
2: Yap.

0: Hadi, hadi gel.
1: Cennet, üzgünüm bebeğim, geliyorum. Süpermarkette yakalandım. Tamam, hadi bakalım. Biliyorum.
2: Griffin, hemen kapıyı aç, kapıyı aç dedim. Griffin, kapıyı aç.
1: Aşağıda buluşuruz.
2: Griffin, kapıyı açsana. Hemen bizi içeri almalısın.
1: Boş versene. Tuzak olmadığını nereden bileceğim?
2: Hibernation. Saklan. Tuzak olduğunu mu düşünüyorsun? Daha önce gitmene izin verdim. Dinle, Troy ve alt komşu burada. Hemen içeri girmemize izin vermezse beynimizi uçuracaklar. Aç şu kapıyı. Aç dedim sana.
1: Lanet olsun. Aynı tarafta mıyız?
2: Hey, bana bir iyilik yap, olur mu? Kulağını kapıya koy. Sana bir şey söyleyeceğim. Kulağını kapıya koy.
1: Kulağım lanet kapıda.
2: Tamam, dikkat et, tamam. Aç şu içine ettiğimin kapısını. Tamam. Merkez 10-13. Ateş edildi.
1: Kim kimi öldürüyor?
2: Sessiz ol, sessiz dedim.
1: Hayır, sen sessiz ol. Benim evimdesin.
2: Ateş edildi. Buranın adresi nedir?
0: 65.
1: 658.
2: 658
0: mermi.
2: 658 mermi. Evet. Olamaz. Sabit at. Sabit atta ihtiyacım var. Sabit attın var mı?
1: Üzgünüm dostum, paket almadım. Kimin sabit attı var ki?
2: Hayır, ben senin.
1: Düşüncesizce evime dalıyorsunuz. Kimin kimi vurduğu umurumda değil. Olup biten hiçbir şey.
2: Bina yöneticisi Luigi'yi öldü gitti artık. Tamam mı?
1: Lanet olsun. Bana şu yemeği ver.
0: Ne?
1: Bana şu lanet yemeği ver.
0: Hangi yemek?
1: Bana şu yemeği ver.
2: Sessiz ol.
1: Bana yemeği ver. Ateş etme.
2: Ne?
1: Ateş etme.
2: Ateş etme mi?
1: Bana yemeği getir. Tam arkanda.
2: Ne?
1: Bana o yemeği ver. Hadi, arkanda işte. Orada.
0: Sana yardım
2: tamam,
0: edeceğim.
2: Tamam, hadi. Bu da ne böyle?
1: Dur.

0: Üniformanı çıkar.
1: Üniformamı mı çıkarayım? Ne diyorsun sen?
0: Evet. Polislerden nefret ediyor. Onu ben eğittim. Poponu ısırmanı istemiyorsan üniformanı çıkar.

0: Tamam. Bana hikayeni anlat.
1: Ne demek istiyorsun? Ne hikayesi?
0: Disney hikayesi. Sence ne hikayesi? Kendi hikayen. En başarılı tutuklaman gibi. Referans istiyorsan bana bir şey vermelisin.
1: Bir cinayet şüphelisi için yaklaşık 5 ay önce arama emri çıkmıştı. Devriye geziyor ve Avenida Ashford'daki hamburgerciden geçiyordum. Otoparkta bir adam gördüm. 1.85 boylarında, 70 kilo civarında, uzun saçlı. Park edip yaklaştık. Yaklaştıkça o adam olmadığını anladım.
2: Yavaş, acele etme.
1: Aman Tanrım.
2: Tamam. Şimdi elimi tutmalısın. Tamam.
3: Tamam.
2: Söylediğimde beni elinden geldiğince hızlı çek.
3: Evet, evet.
2: Tamam, tamam. Başlıyoruz.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi.
1: Tamam.
2: Hadi.
1: Ne?
3: Kapıyı kapat, kapıyı kapat.
1: Bu da ne böyle Tanrım? Lanet olsun.
4: Onları kaybettim.
3: Onları kayıp mı ettin?
4: Binada başka bir yerde olmalılar. Başka çıkış yolu yok.
3: Kapa çeneni. Tamam mı? Mazeret istemem. Mazeret istemiyorum. O yüzden sana iki dilde söylüyorum. Git bul onları. Hemen yürü. Yaklaştın mı?
5: Hayır. Kilit dili olsa açabilirim ama elektronik kilit tam baş belası.
3: Evcil hayvanın bu mu yani? Bu bir evcil hayvan değil ki. Bir ölüm makinesi.
1: Tamam, bir sorunumuz var.
2: Bu nasıl rahatlatıcı konuşma? Alıştırarak söylesen olmaz mı?
1: Bir testere çok iyi olur. Burası amputasyon için en uygun yer, tamam mı?
2: Hayır, bacağımı kesmiyorsun.
1: Alıştırmaya vaktimiz yok.
3: Neye ihtiyacın var?
1: Oyluk kemiğini sabitlemek için bir atel, antiseptik, penisilin, gazlı bez ve dikiş malzemesi.
0: Tanıdığım bir doktor var.
3: Aman ne güzel.
0: Burada, binada. Doktor Benz.
3: Evet ama neresinde, nerede?
0: 63B'de. Evet, evet.
3: Tüh ya. Tamam, gidip onları getireceğim.
1: Ben de seninle geliyorum.
3: Hayır, burada onunla kalmalısın.
1: Hayır, bunu ne kadar çabuk halledersek o kadar çabuk babamın yanına dönebilirim.
3: Peki.
1: Hey, buraya gel, buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. İki elinle birden bu yaraya basınç uygulamanı istiyorum, tamam mı? Bastır. Onunla konuş, onu uyanık tutmaya çalış, tamam mı? Basınç
0: tamam,
1: uygulaman
0: elbette.
1: Önemli ya, anladın mı?
3: Griffin, arkada merdiven var mı ya da yukarı için bir yol?
2: Sadece bir merdiven var. Bir daha asansör ama asansör çalışmıyor.
3: Tabii ki öyle.
2: Ama başka bir yol var. İskele.
1: İskele. Yani evet, aradığımız adamın dövmeleri var. Bu adamda dövme yok. Ama bir şey vardı. Gergin görünüyordu. Radarım ötmeye başladı. Ve işte o zaman gördüm.
0: Neyi?
1: Şeyinde kocaman bir şişkinlik. Anlarsın.
0: Ne, kasığında mı?
1: Hayır, poposunda. Pantolonunun yukarısından dışarı çıkmış plastik bir torbanın ucunu gördüm. Ona ne olduğunu sordum. Adam çıldırdı. Onu kelepçeledim ve merkeze götürdüm. Onu soyup aradığımızda tam 93 torba uyuşturucu madde bulduk. O ayın en önemli narkotik tutuklamasıydı. En büyüğü.
0: Vercan, yani bana gerzeğin tekinin poposunda çıkan bir torba olduğu için önemli bir suçluyu tesadüfen tutukladığını mı söylüyorsun? En iyi tutuklaman bu mu? Geçerli sebebin bile yokmuş.
1: Boş ver.
0: Hayır, sadece söylüyorum.
1: Evet evet, şimdiye bitirmiş olmalılar. Onları kontrol edeceğim.
0: Tamam.
1: Sen de şey yapabilirsin. Her ne yapıyorsan işte.
0: Ben tam bir pisliğim.
3: Hadi açılacak. Başardın. Başardın dostum.

0: Elektriği kes.
1: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsayılan olarak programlanmıştır. Başka bir yol var.
0: Yoldan çekil.
1: C4.
0: Tamam, lanet şeyi havaya uçur.
2: Tamam mı?
3: Evet.

0: Yani iki kat yukarı ve üç blok ileri.
1: Evet. İyi bir nişancı mısın?
0: Evet, neden?
1: Bana bir iyilik yap. Düşersen vur beni. Beyin kanamasından ölmek için 4,5 saat beklemek istemiyorum.
0: Ya ben düşersem?
1: Sen taş kafalısın. Sana bir şey olmaz.
2: Hazır mısın?
3: Patlat.

0: Dikkat et tatlım. Elini silahından yavaşça çek. Eller havaya. Neredeler?
1: Kim nerede?
0: Ortağım ve yaşlı adam.
1: Beni takip et. Sana göstereceğim.
0: Yürü. Beni kandırmasan iyi edersin. Hadi.
1: Hey! O silahı başka bir yere doğrultabilir misin?
0: Burası mı?
1: Burası.
0: İlk sen gir. Bu lanet bir tuzaksa yemin ederim seni öldüreceğim.
2: He pislik! İşte buradasın. Hadi onu içeri sürüklememe yardım et. Ağırmış pislik. Hadi. Patron!

0: Sen aşağı in. Ben transferi kontrol edeceğim.
1: Merak etme. Kapıyı kırmayacak. Adın ne?
2: Paul.
1: Paul. Bu ne at sana? Alman mısın?
2: Alman, evet.
1: Ben Jason. Tokalaşmayı isterdim ama yaramı bastırmana ihtiyacım var.
2: El

Silahı bana ver.

0: Hey, iyi misin? Tamam.
1: Dördüncü kattalar, yukarı çıkıyorlar.
2: Ernesto nerede?
1: Ölü. Bize daha çok para düşecek.
3: He. O ismi tanıyor musun?
4: Alexander Duan'ı. Hayır. Tanımalı mıyım?
3: İyi davalarda çalışmak istiyorsan oyuncuları tanımalısın.
4: Kim o?
3: Yüksek getirili soygunlar yapan bir ekipten. Mücevher, müze zırhlı kamyonlar. Çetenin başındaki tam bir psikopattır. Kendisine vaftizci diyor. Merkezde bir arkadaşım var. Yetiştirdiğim bir teğmen 3. büyük suç bölgesinde. Bu soytarıların tam bir aydır peşinde.
4: İyi misin?
3: Evet. Bana bir iyilik yapıp haplarımı ver hadi. Oksi. Hadi. Adı artık her neyse, telaffuz edemiyorum. O da değil, yandaki kapı. Orası işimin resim stüdyosu. Sonraki kapı da banyoya açılıyor. Gazeteyi okudun mu?
4: Bugün mü? Hayır, okumadım. Neden?
3: Ekip ihtiyar bir kadını hedef almış ama ihtiyar onlar işi bitirmeden önce nalları dikmiş. Aç gözlü pislikler.
4: Dilin denen adam mıydı? Bu boş bu arada.
3: Evet, teşekkür ederim. Bu adam, evet. Arkadaşım onlardan biri olduğunu düşünüyor, evet. 15 yıldır bunu giymedim. Hala üstüme oluyor mu merak ediyorum.
4: Sence bu adamlar ne istiyor?
3: Evet. İyi bir tahminim olabilir. Ama iyi bir izlenim bırakmak istiyorsan şimdi tam zamanı. Hadi gidelim.
0: Bu hangi daire?
4: 44B.
0: Tamam, yani bir yukarı ve iki ileri.
4: Şu kadın hastaneye birçok kez geldi. Polislerin onu yere yatırıp gözlerine fare kanı enjekte ettiğini iddia ediyor.
0: Ne? Roberta Gradisher mı?
4: Onu tanıyor musun?
0: Aa, tabii.
4: Bir dakika. Sendin. Değil mi? Sendin. Babamın aşağıda diye bahsettiği buydu.
0: Kısmen evet.
4: Aman tanrım, iki polis diyordu. Smith.
0: Hayır, Smite.
4: Smith ve Smite. Kesinlikle.
0: Onu tedavi mi ettin?
4: 4 defa geldikten sonra göz damlası vermek zorunda kaldım. İçinde kutsal su olduğunu söyledim.
0: Bu komikmiş, çünkü aslına bakarsan onu laboratuvara götürdü. Fare zehri testi yapmamızı istedi.
4: Gördün mü? Bana da güvenmemiş.
0: Polise şikayet etmek istediğini söyledi.
4: Beni mi? Bekle. Şuna bir bakayım.
0: Ver. Önemli bir şey değil. Sorun gel. Yok, sorun yok. Kendiliğinden çıkar.
4: Yüzeysel bir yer.
0: Önemli değil.
4: Tamam.
0: Hayır, o emniyet müdürünü şikayet etmek istiyordu. Evet, ve onun düşündüğü şey emniyet müdürünün kuponlarını çaldıymış.
4: Hayır, olamaz. Kaçığın tekim.

0: Bir şey sormamın sakıncası var mı?
1: İzin istemenin sakıncası var. Bir şey sormak istiyorsan sor.
0: Neden burada kaldın? Yani kasırganın şiddetleneceğini biliyordun.
1: Evet. Dışkı nakli ne biliyor musun?
0: Ne nakli?
1: Dışkı nakli. Aynen duyduğun gibi doktor başkasının dışkısını alır ve onu senin içine koyar.
0: Ne diye?
1: Kolit ya da onun gibi bir şeye iyi geliyor. Troy onu yapmamı istiyor. Başka saçma sorunlarım da var. Böbrek, akciğerler falan mahvolmuşlar. Er ya da geç beni öldürecek. 1 milyon tane hap kullanıyorum. Beni hastaneye götürürse bu iş biter. Tam isabet.
0: Yani bir pislik misin değil misin?
1: Kapa çeneni. Reçeteli ilacım bitti.
0: Bu da ne?
1: Ah, oksimoron. Harika iyi gelir. Bir tane ister misin?
0: Gerek yok.
1: Ah, tamam.

0: Hadi gidelim o kadar.
1: Tamam. Bekle, bekle, bekle.
0: Ne?
1: Nereye gidiyoruz?
0: Daire 44. Hı-hı. Orada eski narkotik ajanı yaşıyor. Tepeden tırnağa silahlı. Hayatta kalma ustası. Bak, ancak bulabileceğimiz her silahı alırsak bir şansımız olur. Unutma. Öldürmek için ateş et evlat. Seni kolluyorum, sen de beni kolluyorsun, tamam mı? İşte başlıyoruz.

0: Bırak. Bırak. Bırak dedim. Yavaş. Şimdi bana doğru it. Hadi. Kıpırdama, yoksa beynini patlatırım. Yaşlı adam nerede?
1: Kaçtı, bakmak ister misin?
0: Evet, lütfen. Aşk gurura galip gelir.

Yeah.

0: Ben... Ah, yürü yürü.
1: Beni vurdun.
2: Gel hadi. Hadi. Elimde değildi, önümdeydin.
0: Hangi cehenneme gittiler? Gördün mü?
2: Dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum.
0: Benim gözlerim olman gerekiyor evlat.
2: Tamam, dikkat et.
0: Hey hey, hayır, anahtarım var.
2: Benimle alay mı ediyorsun?
0: Ha, bu adam arkadaş canlısıdır galiba. İşte oldu. Sana söylediğim her şey var değil mi? Tek noktadan alışveriş. Bayanlar ve baylar.
2: Vay be.
0: Silahını seç. İstediğini al.

0: Nazi misin? Benim gibileri sevmiyorsun.
1: Hayır, ben öyle hissetmiyorum. Bu gibi duygularım yok.
0: Bence artık Nazi kalmadı. Herhalde kalanlar vardır ama şu an senin kadar yaşlı olmalılar.

0: Bunu tutabilir misin? Mermi doğrudan baldırdan geçmiş. Tibia, fibia temiz.
1: Ah, şanslıyım desene.
0: Hayır. İyi nişancıyım.
1: Ne tabii.
0: Bir şükran gününde babam dışarı çıkmış. Birçok dondurulmuş hindi almış. Onları yemek için değil. Onları eve getirdi. Hepsini teker teker vurmak için. O kuşları kurşunla doldurdum. Bam bam bam bam. Atış talim. Çok heyecanlandım çünkü hep doktor olmak istiyordum. Çok hoşuma gitti çünkü kuşlardaki tüm kurşunları çıkarıp sonra dikiş atma fırsatım olmuştu.
1: Vay be.
0: Babamla aşağıda neden söz ediyordunuz?
1: Şey...
0: Doğruyu söyle.
1: Ben eskiden New York'ta bir dedektiftim. Çok yoğun çalışıyordum. Sıkıcı, bir an bile olmazdı. İşimi severdim. Bir gece silahıyla kaçan biri olduğu çağrısı geldi ve ben de oraya yakındım. Sadece 4 sokak ilerideydim.
0: Anladım.
1: Jasmine de polisti. Ama ona arabada kalmasını söyledim ve destek çağırmasını. Ben hallederim dedim. Oraya gittim. Köşede doğrultulmuş bir namlu gördüm. Cesaretimi topladım, tetiği çektim ve... Ve ben...
0: Jasmine miydi?
1: Evet.
0: Silahlı adam neredeydi?
1: Silah yoktu. Hey, sen mi ihbar ettin?
2: Evet.
1: Üzerinde hiç silah var mı? Söyle
3: pislik
1: hadi.
3: Pislik herif gürültü için şikayette bulunmuş. Çok geç cevap verdiğimiz için silahla kaçan biri var diye uydurma ihbarda bulunmuş.
0: Senin suçun değil, bunu biliyorsun.
3: Biliyorum. Ama benim başıma geldi. Onu o duruma ben soktum.
0: Hep bir polisle çıkmam derdim.
1: Neden, nedenmiş? Baban yüzünden mi?
0: Evet, babamı öpmek pek ilgimi çekmiyor.
1: Vay be. Baba sorunları ha?
0: Hep bir erkek çocuk istemiş. Troy.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Onunla tanıştın.
1: Tanıştım. Evet. O tam bir pislik

0: Aman, seninle de tanıştım. Ve onun öyle düşünmediğine eminim. Bravo sana.
1: Neden daha önce hiç vurulmamış gibi davranıyorsun?
0: Oo Tanrım, elin hafifmiş doktor. Ah.
1: Bir şeyin yok. İyisin.
0: Teşekkür ederim. Biz buradan çıktığımızda acaba sen bu dikişleri almaya, yani şey, işte almaya yardımcı olur musun? Onlara gerçekten ihtiyacım var. Hayır bak, ciddiyim çünkü ben dikişlerimin alınması gibi konularda çok seçici davranırım.
1: Öyle mi?
0: Evet, iğneler falan.
1: Onda özellikle çok iyiyim.
0: Buna minnettar.
1: Her zaman.
0: Aa! Oh be!

0: Patron, bunu görmelisin.
1: Güzel görünüyor. Güzel Uzi, iyiymiş. Şunlardan birini al. Kullanışlı olabilir. Bu küçük bebeği lanet seviyor. Olsun. Vay anasın, M4 istemez misin?
2: Sakın belki bir pompalı tüfek.
1: Oo, tamam.
2: Demek yer burası.
1: Soruyor musun, söylüyor musun?
2: Soruyorum Muşmula Surat.
1: Sadece netleştirmek istemiştim.
3: Evet. Burası.
2: Silahlarınızı yere bırakın.
1: Tamam, yavaş yavaş. Adamı mutlu et tatlım.
2: Git git.
1: Silahları yere at, bu kadar. Sakin ol tatlım.
2: Silahını da.
3: Tamam. Yavaş yavaş çıkaracağım. Tamam mı?

0: Tanrım! Senin lanet olsun!
1: Hey! İyi çıkardın evlat!
0: Evet, sanırım burada bir delik var. Evet, kahretsin.
1: Eski bildik yanma ismi.
0: Evet, kalkmama yardım et. Eğer uzanırsan ölürsün, kalkmama yardım et. Tamam.
2: Boş işte, kahrolsun. Boş olduğunu biliyorum. Kapa çeneni, tamam mı? İhtiyar tabloların yerini biliyor. Yaşlı adamı bulursak resimleri de buluruz. Hadi gidelim.
3: Gidelim.
4: Janet'ı polise saldırması için mi eğitiyorsun? Neden?
3: İşten eve yürüyordum. İki polis beni durdurdu. Bir soygun şüphelisine benzediğimi söylediler. İşgalin ne olduğunu biliyordum. Siyah erkek, 18-40 yaş arasında, 1.70 ile 2 metre boyunda. Belki 20 kez durduruldum. Soygun falan yapmamıştım. Bundan bıkmıştım. Ben de yürümeye devam ettim. Bana küfretti. İçlerinden birini ittim. Sonra hastanede uyandığımı hatırlıyorum. Hasar ihbarında bulundum. Emniyete dava açtım. Yüklü tazminat aldım. Sonra buraya taşındım. Janet'ı kurtardım. Kirli para gibi geliyor. Sanki bana ait olmayan bir şeyi aldım. Anlatabiliyor muyum?
4: Evet. Evet.
5: Tamam, bekle. Bu bir delik. İçeriği görebiliyorum. Çok üzgünüm. Benim hatam. Çok üzgünüm. Ateş etmek için açı bulmaya çalışıyorum.
0: Kapa çeneni lütfen. Tamam. Yapman gerekeni yaptın ve iyi yaptın. Sahiplen.
5: Çok üzgünüm.
0: Buradan kurtulunca seni istediğim birime tavsiye edeceğim. Mahkeme emri çıkarma hariç onu boş ver.
6: Tamam al. Vay canım. Bu acıttı.
5: İyi misin?
6: İyiyim. Hadi gidelim.
2: Onları bulana kadar tüm katlara bakacağız.
7: Ona ne oldu?
2: Kestirmediği kesin.
5: Peki. Hazır mısın?
0: Pek değil ama. Elimizden başka ne gelir? Yereyim nerede?
5: Tamam.
0: Çok faydası oldu sanki değil mi? Yeterince büyük yapmıyorlar. Teşekkür ederim tatlım.
5: Tamam.
0: Hadi gidelim.
5: Peki.
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler evladım.
5: Bekle!
2: Kalk! Hemen kalk!
8: Beynini uçuracağım şimdi.
2: Kalk! Cruz! Silahı al. Tamam mı? Hadi.
3: Evet, hadi gidelim.
2: Hadi sallanma. Gidelim. Hadi. Şuraya git. Şuraya.

0: gittim.
1: Tamam, seni iyileştireceğim. Tamam.
0: Her yerde ikinizi aradım. Neredeydiniz? Ev kordu. O soytarılarda epi ağır silahlar var. Dikkatli ol, tamam mı? O namussuzların birkaçını indir.
1: İyileşeceksin, tamam mı?
0: Tatlım, yapma. Hayır tatlım, dur. İçimde çok fazla delik var. Otur yanıma biraz. Bir saniye benimle otur. Otur sadece. Evet, işte böyle. İyi atıştı seni aşağıda, gördüm. Tebrik ederim. Elimi tut. Elimi tut tatlım, elimi tut. Evet. Evet.

Seni seviyorum.

0: Hey, bana nasıl hissettirdiğini söyler misin? Bir merminin derinden geçip beynine girmesi nasıldır?
1: Neden gidip kendini pislik?

0: Ortağının nerede olduğunu biliyor musun? Ya yaşlı adamın? Denemeye değerdi.
1: Charlie, duyuyor musun beni? Charlie,

0: Bitti mi yani?
1: Fırtınanın tam ortasındayız.
2: Açın. Güvenli. Peki. Silahlara ihtiyacımız var. Silah, bıçak, öldüren herhangi bir şey. Artık aynı gemideyiz değil mi Griff?
0: Evet. Ya baban? Burası bir an çok karanlık oldu. İyi misin?
3: Buradan çıkmalıyız patron.
1: Gelincikler tablosu. Vincent Van Gogh, 55 milyon dolar. Burada, bu binada.
4: Memur Cordio.
2: Ben Cordio.
4: Ortağın memur Pena yanımda, tamam mı?
2: O iyi mi?
1: Merhaba de.
5: İyiyim. Ben iyiyim Cordio.
1: Fırtınanın dindiğini eminim görüyorsundur değil mi?
4: Bu bize işimizi bitirmek ve sağ salim çıkmak için
1: 15 dakika verir. Memur Pena'nın iyiliği için destek çağırmaktan kaçınmanı öneririm kesinlikle.
4: Memur Cordio?
2: Destek istemedim.
4: O zaman bunu basit tutacağım, tamam mı? Seni, yaşlı adamı ve tabloyu istiyorum.
5: Tedavisini burada bitiremem.
2: Onun nesi var?
5: Kanaması var. Onu hemen hastaneye götürmeliyim.
4: Memur bey...
2: Beni ve tabloyu alabilirsin.
6: Ama memur Pena'yı serbest bırakmalısın.
1: Çok klişe, çok klişe. Zeki olanın sen olduğunu anlamıştım.
2: Aa.
1: Daire 44 A'ya gel hemen.
4: Silahlarını bırak ama.
1: 5 dakika içinde burada olmazsan ortağını infaz eder, camdan atarım.
4: New York'ta yaptığın hatayı yapma sakın.
2: Bunu nereden biliyorsun?
1: Ben her şeyi...

0: Neredeler? Sana neredeler dedim.
1: Ben bilmiyorum mu?
0: Bana yalan söyleyeyim deme. Buraya senin için geldiler. Ne yapacağını duydun mu acaba? Penya'yı öldürecekler. Sonra da bizi avlayacaklar. Fırtına yeniden başlayacak ve burada sıkışıp kalacağız. Onlar için tam bir çantada keklik olacağız.

0: savaştan bu yana ailemdeler.
1: Sen Nazi misin?
0: Hayır. Babam öyleydi. O tabloları bana miras olarak bıraktı.
1: Bu kanlı para. Binadalar mı? Söyle hadi, binadalar mı?
2: Söyle ona.
0: Dairelerde saklılar. Duvarlarda asılılar.
1: Vay be. Sen zeki bir pisliksin.
3: İki dakika.
1: Al bunu. Al hadi.
2: Neden?
1: İhtiyacın olacak.
2: Peki ya sen?
1: Dışarı çıkıp bu işi bitireceğiz.
2: Tamam.
1: Ateş etmeyi bildiğini biliyorum. Fırsatınız var, dışarı çıkın. İkiniz de.
2: Hey. İskeleden gitme.

0: Tamamdır dostum. Hadi gidelim.
1: Tamam. Hadi. Yola koyulmalıyız. Gel.

0: sola dön. Hadi yürü. Kapıyı yavaşça aç, yavaşça. Yavaşça.
1: Hepsini buraya taşıdın ha?
2: Evet ha. Güvendiğim tek kişi kendimim. Bu taraftan.
0: Önden git. Kapının arkasında tablo dışında bir şey varsa eğer...
1: Evet biliyorum.

Ağacında. İnanamıyorum.

0: Vay canına. Orada kal.
1: Yapma!
0: Lütfen. Resimleri indirin. Kamyonetinin anahtarlarını bana ver.
2: Hayır, kamyonetim olmaz.
0: Anahtarları bana ver.
2: Ne bakalım John?
0: Üniformanı çıkar.
2: Daha yeni tanıştık ama.
0: Evet, şimdi daha da yakınlaşacağız.
3: Hey, anladın mı? Özür dilerim.
0: Hadi özel bir an yaşayalım. Fırtına tekrar başladı.
2: Tatmin oldun mu?
0: Hey, kapa çeneni.
2: Bilemiyorum. Ördek odasını sevdim. Sahte, değil mi? Sahteler.

0: Bunlar sahte mi?
1: Oradan bakınca başyapıtı mı benziyorlar acaba? Orijinallerini mi istiyorsun? İhtiyar Nazi onları başkalarının dairelerine saklamış. Onları tam göz önünde saklamış.
0: Gidip onları bulalım.
1: Kelimeleri iyi kullanıyorsun. Sana ipucu verebilir.
0: Onu takip et. Hadi yürü, merak etme, onu vurmana izin vereceğim.
1: Tamam.
2: Tamam. İyileşeceksin, tamam mı? Geçecek.

0: Lanet olsun.
1: Lanet olsun.
0: İçeri su geliyorsa bir çıkış yolu var demektir. Ne? Hadi. Hadi çıkalım buradan.
1: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
2: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi?
3: Evet, binanın sahibi oydu.
2: Artık değil. Kımıldasana.
0: Yürüyorum, sakin ol.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği.

0: Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Hadi çıkalım buradan.
6: Nasıl yapacağım ki? Lanet olsun.
7: İhtiyar tüm bu dairelerde oturanları ikna etmiş mi? Evet, binanın sahibi oydu. Artık değil. Kımıldasana.
5: Yürüyorum, sakin ol.

Aman tanrım, bu en değerlisi. Konser tablosu, Johannes Vermeer, Isabelle Stewart Gardner, 1892'de Paris'te bir müzayedede 5000 dolara satın aldı bunu. Şimdi tahmini değeri 200 milyon dolar civarında. Berbat. İndirin. Hey, dikkat et.

0: Tamam. Tamam.
1: Bana bak. Bana bak. İyi olacağız. Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz, merak etme. Tamam. Hey, al şunu. Feneri al.
0: Ne yapıyorsun?
1: Aşağı iniyorum. Feneri aşağı tut. Tamam mı? Bir çıkış yolu bulacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi.
0: Lanet olsun.

0: Orada ne var?
1: Aa,
0: hiçbir şey. Bu kadar kilit boşuna mı yani? Aç kapıyı.

0: Bir şey var mı?
1: Lanet
0: seni
1: olsun.
0: Tutum. Tamam. Tamam. Tuttum.
1: Buldum. Bana tamam. Elini ver.
0: Tamam. Hadi.
1: Buradan çıkacağız. Tamam mı? Güven bana. Bir, iki, üç.

0: bunu yapmak istediğine emin misin?
1: Aç şunu.
0: Neyi? Keyfin bilir.
2: Porto Rico'daki Contessa kasırgası sona erdi. San Juan'daki maddi hasar gözle görülebiliyor. Kurtarma grupları hayatta kalanları arıyor. Eğer sevdiklerinizden biri kayıpsa, görevlilere kayıp bildirisinde bulunun.
3: Tak tak. Nasılsınız bugün? İyi misin?
4: Hayatta olduğum için minnettarım. Sağ ol doktor.
0: Affedersiniz bayım. Buradan çok uzak olmayan bir binada yaşanan olayla ilgili ifadenizi almaya gelmiştik de.
4: Kapıdan polis girince bu kadar sevineceğim kimin aklına gelirdi? Nasıl çıktınız?
0: Sen yokken kedini besledim.
5: 10.31 olayı yaşanıyor.
0: Bizi çağırıyorlar.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Evet. Hey doktor, bacağıma bakmak ister misin?
3: Zaten doktorculuk oynadık sanıyordum.
0: Dikişlerimi alacak mısın?
3: Beni dışarı çıkaracak mısın?
0: Üstüne bahse girebilirsin. Öyle demek istemedim tabii, elbette yani. Sana saygı duyuyorum. Burası senin iş yerin yani. Baskı yok.
3: Baskı
0: ama
3: yok.
0: Ama tabii eğer bu o anlardan biri...
3: Bu bekleyebilir.
0: Evet tabii, ben asla çizgi yaşayacak değilim.
3: Biliyorum.
0: Peki. Ama sana yalvarırsam eğer...
3: Tamamdır. Hadi gidelim. Beni kasırga gibi salla.
0: Sana bir şey getirdim.
4: Tamam.

0: Günaydın efendim. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahveniz başladı an itibariyle. Harika bir yayın sizleri ve bizi bekliyor. Bir sabah kahvesi rica ediyorum Selenge'den. Bu sezon ne kahve içtim ya. İnşallah çarpıntı olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Bu kahveler sizler için. Siz de hazırlayıp arkanıza yaslanın ve Instagram'dan sabahkahvesi.tv'yi takip etmeyi unutmayın. Harika bir yayın başlıyor. Buyurun efendim. Efendim sabah kahvemiz başladı. Kıymetli bir konuğum var. Kendisi yapımcı ve yönetmen Murat Ünaloğlu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Yönetmen olmak daha zor galiba.
1: Bence yapımcılık daha zor.
0: Para olarak mı? Ben yönetmenliği daha zor gibi geliyor. Çünkü gerçekten bir şey yönetiyor olmak ve bir kere oranın patronu yönetmen bence. Kim ne derse desin.
1: Tabii ki yönetmen de dediğiniz gibi setin patronu. Hı hı. Ama finansal olarak krizi yönetmek de yapımcının işi olduğu için.
0: Evet, evet.
1: Şimdi tabii ki dışarıdan bakınca hani böyle bir kırmızı halılar ödül törenlerine evet. Falan yapımcı olarak katılıyorsun ama işin perde arkasındaki krizi yönetmek gerçekten zor.
0: Peki önce yapımcı mıydınız yönetmen mi? Yoksa her ikisi aynı anda başladı.
1: Aynen.
0: Nasıl başladı? Aynı kırılma noktası nasıldı?
1: Aslında oyuncu olmak istiyordum.
0: Hayda.
1: Tabii İstanbul'da hani okyanusta yüzen bir balık olduğunu fark ettikten sonra oyunculuğun daha doğrusu birisi olt atacak da seni tutacak biraz zor olduğunu görünce kendi projelerimde en azından kendimi çekeyim oynayayım derken en azından sonrasında tabii set arkasını biraz daha benimsemeye başladım. Hani bir şeyler ürettikçe bir şeyler yarattıkça insanların hoşuna gittikçe benim de hoşuma gitmeye başladı. Ondan sonra set arkasında kaldık.
0: Peki tam da bu çağda günümüz medyasında yapımcılığı sizden dinleyelim. Nasıl?
1: Yani yapımcılık az önce de bahsettiğim gibi esasında bir şeyleri üretip insanlara aksettirmek, onlara izletip eserlerini insanlara beğendirmek kadar gerçekten güzel bir şey yok.
0: Ya evet.
1: Yani eleştirilmek kadar da güzel bir şey yok. Çünkü bir başarıyı elde ediyorsun. Ama tabii insanları yönetmek, az önce de bahsettiğim gibi finansal bir krizi yönetmek, onu tekrar toparlayabilmek, insanları memnun edebilmek gerçekten zor.
0: Bir soru soracağım yanlış anlamayın.
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: Projeye başlarken en çok sizi hangi duygu motive ediyor? Bu ticari de olabilir.
1: Hı hı.
0: Mesela hikaye mi? Yoksa gerçekten duygusu mu? Gerçekten söylediğim gibi ticari mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Hatta örnek vereyim. Hı hı. 12 Haziran'da yeni bir filmim çıkacak vizyona.
0: Az kaldı.
1: Evet evet az kaldı. Şimdi bu filmden örnek vermem gerekirse bir gün böyle yolda giderken hikayeler dinliyorum. Değişik hikayeler, korku hikayeleri dinlerken. Hikaye çok hoşuma gitti. Belki 10 dakikalık bir hikayeydi ve bunun hemen kafamda bir canlandırmasını yaptım.
0: Hı hı.
1: Ve bunun filminin çekilebileceğini düşündüm. Hikayeyi yazan arkadaşa ulaştık. Telifini verdik. Hikayeyi videodan kaldırttık ki zaten 1-2 gün önce yüklenmişti. Onu senaryolaştırıp hemen sete döktük.
0: Aa.
1: Yani bir anda oldu.
0: Peki o hikaye ne kadar sürdü dinlemeniz?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika.
1: Evet.
0: 10 dakikalık bir hikaye filmi mi dönüştü?
1: Evet.
0: Aa, bu başarı ama.
1: Yani tabii ona karakterler de ekledik. Çünkü az önce de sormuş olduğunuz sorudaki gibi önce benim için hikaye. Hikayeyi çünkü yaşayabiliyorum. Hani bir empati kurma olayı var ya. Empati kurup kendimi onun içerisinde hissettiğimde izleyicinin belki de ne hissedebileceğini düşündüğüm için.
0: Bir de yaşıyorsunuz döküyorum. Evet ama geliştiriyorsunuz da anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki.
0: Yani 10 dakikalık hikayeden bir film çıkartmak gerçekten herkesin harcı değil. Bravo. Peki Türkiye'deki sinema sektörünün en büyük eksiklikleri sizce ne?
1: Yine aynı konuya geleceğiz sanırım ama bence biraz da finansal bir eksiklik var. Yani çünkü şöyle baktığımızda bir Hollywood filmleriyle Türkiye'de yapılan filmlerde gerçekten aşk ve dram filmlerinde gerçekten kaliteli filmlerimiz var. Ama bir aksiyon, bir korku,
0: bilim kurgu
1: olarak da eksikliğimiz fazla. Hı. Bu da tabii her defasında sonucu maddiyata dayandığı için. Yani mesela bir korku çekiyoruz. Korkunun plastik makyajları gerçekleştirmek

0: gerçekten ne kadar sağlam istersen o kadar sağlam bütçen olması gerekiyor.
1: O bile, makyaj bile paraya
0: Tabii ki.
1: bakıyor.
0: Çünkü filmi gösteren makyaj
1: Çok
0: oluyor.
1: doğru.
0: Veyahut da bir aksiyon filmi çekiyoruz ki daha önce bir trailerını çekmiştim. Hatta belki hatırlamazsınız ama siz de paylaştınız.
1: Söyler misiniz?
0: Beğendiğiniz için Anka.
1: Biliyorum Anka'yı.
0: Evet.
1: Sizin miydi?
0: Evet,
1: Ben
0: benim de.
1: beğendiğim için paylaşmıştım.
0: Evet,
1: Aa, ne güzel
0: benim de.
1: oldu.
0: Tabii trailerını paylaştığınızı çektik. Güzel de bir set ortamı olmuştu ama film trailerda kaldı. Çünkü
1: Aa.
0: şöyle söyleyeyim. Ben hani bilgisayar efekti istemedim. Mesela bir plato kurup
1: Hocam bir 3 yıl oldu ama onu çekeli
0: evet
1: galiba.
0: evet
1: Değil mi?
0: oldu
1: Evet
0: bayağı
1: evet
0: oldu.
1: hatırlıyorum.
0: 2020 2020 aynen 2020'lerde 21'lerde olması
1: Evet
0: lazım.
1: evet evet doğru. Daha da fazla olmuş.
0: Çünkü şundan dolayı da kaldı. Esasında bir farkındalık yaratmak istedim. Hani genelde aksiyon filmlerinde bilgisayar efektlerini çok kullanırlar. Ben mesela bir plato kurup gerçekten platoyu havaya uçurmak istedim.
1: Bu da
0: Yani
1: para demek.
0: tabii ki bunların da hepsi maddiyata dayandığı için şu anlık bir askıya aldık. Önümüzdeki zaman içerisinde tekrardan bakacağız inşallah.
1: Peki dijital platformlar sinemayı güçlendirdi mi yoksa salonları kültürsüz ve zayıf hale mi getirdi?
0: Bence sinema beyaz perdeleri zayıflattı. Dijital platformlar beyaz perdeleri zayıflattı. Çünkü artık insan istediği yerde bir tuştan 1.000 tane filme ulaşabiliyor.
1: Ama aynı keyfi alamıyoruz. Ama keyif içinde.
0: Tabii ki alamıyoruz. Çünkü salonun içerisinde mesela biz ona ne diyoruz? 5.1 Dolby sesler var.
1: Evet.
0: Yani mesela son çektiğim filmde 5.1 Dolby ses yaptırmıştık. Hani sesin oradan gelmesi, ambiyansının akması. Bunlar insana, izleyiciye tat veriyor esasında. Sinema seyircisi ve sinema ambiyansı çok farklı. Ama diğer türlü dijital platformlarda televizyondan normal film gibi izleyebiliyorsun. Fakat günümüzde de tabii kültürel olarak da baktığımızda dijital platformlar sinemanın önüne geçti.
1: Geçti mi? Geçti. Dijital platformlar televizyonun dahi önüne geçti ne yazık ki.
0: Evet.
1: Şimdi bir yapımcı olarak soruyorum size. İyi bir iş tanımınız ya da başarılı iş bu dediğiniz tanım ne? Çok izlenmek mi?
0: Bence eleştiriyi yüksek almak.
1: Eleştiriden kastınız ne? Olumlu olumsuz mu?
0: Tabii ki olumsuz. Yani şimdi ben bir film çekip film gerçekten eleştiriye maruz kalıyorsa, bir kesim bunu beğenip bir kesim eleştiriyorsa ben gerçekten bir film ortaya koymuşumdur ki her iki tarafını da eleştirmeye davet etmişimdir ve her iki taraf da o filmi izlemiştir. Yani bu da sayıyı arttırdığı için, izlenim sayısını arttırdığı için bence eleştirmek yani.
1: Güzel ya.
0: Eleştirilmek daha doğrusu.
1: Yani hayata karşı böyle bakmak da güzel.
0: Bazıları
1: Yani
0: tabii eleştirilmeyi sevmezler ama ben seviyorum.
1: ay ben severim. Hakaret olmadığı sürece belli ki beni izliyor ve daha da hoşuna gitmesi için eleştiriyor.
0: Ya tabii ki şimdi eleştiri vardır, eleştiri vardır. Dediğiniz gibi
1: Hakaret
0: hakaretten
1: o.
0: ziyade mesela bizim bazı izleyici kitlemizde de şu var, ön yargı. Şimdi ön yargıyı kırdığımız takdirde esasında Türkiye'deki projelere karşı insanların bakış açısı değişebilir. Ama ön yargılı insanlar olduğu sürece üçüncü
1: İşimiz
0: kattan arabayı da atsan
1: olmayacak.
0: eleştiriliyor yani.
1: Peki bu gençlerin algısı nasıl sinemaya? Yeni Z kuşağından bahsediyorum.
0: İşte az önceki söylediğim muhabbet yani bir ön yargı var. Şimdi mesela ben bir korku filmi çektim.
1: Evet.
0: Korku filmini korku standı altında, çatısı altında daha doğrusu diğer filmlerle aynı kefeye koymaları. Tamam filmin iyisi de var, kötüsü de var ama şunu atlıyorlar. Gerçekten bir film kolay çekilmiyor.
1: Tabii ki.
0: Yani orada sette çalışan emektarlar gecesini gündüzüne katıyorlar. Bazen aç yatıyorlar, açıkta yatıyorlar. Hani ne çektiklerini bir kendileri biliyor, bir Allah biliyor. Bir de biz biliyoruz.
1: Doğru.
0: Yani mesela izleyip eleştirilen o bir dakikalık sahne bazen saatler hatta günler bile sürebiliyor. O yüzden hani eleştirirken bence dikkat etmeleri, bu konuya dikkat
1: En
0: etmeleri
1: azından.
0: açıkçası.
1: Değil mi? Emeğe.
0: Tabii.
1: Film vizyona girecek.
0: Evet.
1: 12'sinde
0: Hı.
1: bir korku filmi mi?
0: Korku filmi.
1: Hiçbir şey anlatmayacak mısınız?
0: Yo anlatabilirim,
1: Lütfen
0: problem
1: anlatın,
0: değil.
1: merak ettim. Bir kere ismini
0: Yani Tulpa ismi.
1: Tulpa.
0: Tulpa.
1: Ne demek acaba? Tabii
0: Tulpa
1: filmden.
0: nedir? Tulpa terimi Budizm'den gelen bir terim. Hayalinde yaratılmış bir varlık olarak görülüyor. Şimdi tabii hikayeyi beğendiğim konu da başta söylediğim gibi şuydu. Hikayenin konusu çok farklı. Yani esasında pandemi de döneminde geçiyor hikaye. Fakat biz onu biraz senaryoda değiştirdik. Pandemi de döneminde geçiyor.

0: geçtiği için evladını kaybetmiş bir annenin, evlat acısı çeken bir annenin psikolojik bir dramını anlatıyor. Yani
1: Covid'den mi ölmüş? Ay,
0: hikayede Covid'e göre.
1: Ha, tamam.
0: Ama biz farklı bir şekilde
1: tamam,
0: lanse
1: anladım.
0: ettirdik. Evlat acısı çeken bir annenin serüvenini, psikolojik bir durumunu anlatıyor. Ve bununla birlikte aynı zamanda gerilim, dram filmine dönüştürerek büyük bir aileyi yok etmesine sebep oluyor. Yani bir varlığı kızının tulpasına hapsediyor ve evde onunla yaşamaya başlıyor.
1: Eyvah.
0: Değişik bir hikaye, yani farklı bir
1: Tahmin
0: hikaye.
1: ederim. Merak da ettim.
0: Tabii ki hani gerilim, dram, korku üçünü bir araya getirdiğimizde ortaya farklı bir eser koyduğumuzu
1: Bir de
0: düşünüyorum
1: tadı da başka
0: inşallah.
1: olmuştur. Siz merak ettim şey. Film bitti. Bitti mesela değil mi? Çekimler bitti mi?
0: Evet, bitti.
1: Bitti. İzliyor musunuz hepimizden önce?
0: Ya belki 100 kere izledik. Artık hani filmi eleştirmesi için yanımızda arkadaşlarımız oluyor. Bazen hiç filmle alakası olmayan kişiyi
1: Tabii çok önemli.
0: oturtup onu izletiyoruz ve ondan yorum
1: Peki
0: dinliyoruz.
1: siz mesela filmi izlerken bir şey beğenmediğinizde müdahale edebiliyor musunuz ki?
0: Tabii ki.
1: Nasıl? Efektlerle falan mı?
0: Ya genelde şimdi kameranın şöyle söyleyeyim, iş kurguda bitiyor. Film işi kurguda biter.
1: Hep öyle derler.
0: Yani mesela
1: Masada
0: bana,
1: biter derler.
0: tabii ben o zamanlar yeni yeni öğrendiğimde bana derlerdi ki mesela bir sandalyenin bir ayağı yok, 3 tane ayağı var. Kamerada bunu 4 yapacaksın. Şekline göre değiştiriyorsun.
1: Tabii ya. Olur mu olur?
0: Tabii her şey masada kurguda bitiyor. Kurguya müdahale edebiliyoruz. Ben bir de tabii yapımcı olarak, tabii bazı yapımcılar vardır cebinde parası vardır, sadece maddiyatı karşılarlar. Ama ben setin içinde
1: Tabii siz
0: olmayı seviyorum.
1: bir de mutfakta da varsınız. Yani
0: Evet,
1: sadece finansta değil.
0: doğrudur.
1: Yönetim bu filmde siz mi yönettiniz?
0: Yok, Güneş diye bir arkadaşımız vardı.
1: Güneş.
0: Yönetmenimiz oydu.
1: Peki.
0: Bizim tabii farklı işlerimiz olduğu için sete ara ara gelip gidebildik ama
1: Ama
0: genelde bulundum elimden geldiğince.
1: bulundunuz. Türkiye'de hangi türler sizce yetersiz?
0: Az önce de bahsettiğim gibi korku ve aksiyon bence. Bir de bilim kurgu.
1: Bilim kurgu zaten hiç yani
0: Yok yani.
1: yok gibi. Dünyayı
0: Ya
1: kurtaran adam da
0: aslında
1: kalktı.
0: var. Şöyle söyleyeyim, çekebilme potansiyeli de var. Hatta bir ara dizisini yapmışlardı. Ben esasında diziyi çok beğendim. Esasında o diziyi mesela şöyle söyleyeyim,
1: Aa.
0: Avrupa'da birisi yapmış olsaydı, ismini vermeyeyim şimdi, gerçekten güzel ve prodüksiyonlu bir
1: Dijitaldeki
0: işti.
1: mi?
0: Yok, kanaldaydı. Prodüksiyonlu bir işti. Aslında aynı filmi Avrupa'da birileri yapmış olsaydı belki de hani kahraman gibi bir görüş sergilenirdi. Ama film sırf Türkiye'de çekildiği için çok öz eleştiriye maruz kaldı.
1: Ön yargıyla mı yoksa yine başarısız teknikle mi?
0: Bence
1: Ondan yala.
0: insanların yaklaşmış olduğu önyargıyla, ya bu da nedir işte, böyle film mi çekilir, böyle kostüm mü olur, hani bu yani.
1: Peki çok kritik bir şey soracağım. Sosyal medya bir filmin başarısını etkiliyor mu?
0: Çok büyük etkiliyor.
1: Allah Allah. İzlemeden işte yine ön yargı.
0: Çok büyük etkiliyor.
1: Yani PR mı oluyor bu?
0: Yani PR oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha önceleri sosyal medya diye bir şey yoktu. Hani yaygın değildi yani bu kadar. Genelde mesela esasında artıları da oldu. Medya sektörüne artıları oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Her tarafa billboard döşüyorsun veyahut da reklamlara çıkıyorsun, afişleri astırıyorsun falan. Sosyal medya bunu kırdı esasında.
1: Hmm.
0: Yani bir afiş paylaşıyorsun, fragman paylaşıyorsun. Binlerce, belki milyonlarca kişiye ulaştırmak tek bir tuştan mümkün
1: Mümkün
0: olabiliyor.
1: hale geldi.
0: O yüzden hani sosyal medyanın gerçekten filme etkisi büyük. Gişe yapma olasılığında da etkisi büyük.
1: Peki siz iz bırakmak mı istersiniz, daha gişe yapmak mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim, ismimin her zaman kaliteli projelerde anılmasını isterim. Zaten şöyle söyleyeyim, yani iz bırakacak kalitede bir iş yaptığında zaten gişe kendisi gelecektir.
1: Peki Murat Ünanoğlu'nu biz üç kelimeyle istesek sizden?
0: Geçmişimden bu zamana kadar yaşadıklarımdan bahsetmek gerekirse sadece 3 kelimede: azim, istek ve sabır.
1: Kim bilir neler var bu üç kelimede değil
0: Yani
1: mi?
0: aynen hani
1: Kaç yıldır aktif olarak sektördesin?
0: 18 yıl.
1: 18 mi?
0: 18 yıldır yani
1: Hocam
0: 10
1: siz genç görünüyorsunuz bayağı ama 18 yıl değildir ya. Maşallah
0: Evet,
1: ya.
0: o 18 yıldır, hatta biraz daha yıpranmış hali.
1: Ay maşallah ya. Vallahi iyi bakmışsınız ha. Yenge de burada.
0: Evet.
1: Ailece gelmişler. Çok tatlılar. Çok da tatlı bir oğlu var. Öpüyorum onu. Ana olsun diye. Buradan söyleyeyim. O duyar belki sonra. Belki şimdi şu an bizle hiç ilgilenmiyor. Peki. Bundan sonraki hedefleri de konuşalım. Çünkü Belli ki

0: Siz daha bir 18 yıl
1: Evet.
0: sektörde emek vereceksiniz inşallah. Neler bekliyor bizleri?
1: Bundan sonraki yapacağım pardon, filmlerde benim için önemli olan dediğiniz gibi bir iz bırakmak ve farkındalık yaratarak bir proje çekmek istiyorum. Mesela korku türünde insanlara şöyle dışarıdan baktığımızda veya da yorumlara baktığımızda hep aynı konular diye tabir ettikleri konuların dışına çıkmak istiyorum. Aynı zamanda aksiyon filmi ki Anka'yı biliyorsunuz
0: Evet.
1: izlediniz. O tarz güçlü prodüksiyonlarla yer alıp bir farkındalık yaratarak tabii ki
0: İnşallah.
1: medyaya çıkmak istiyorum.
0: Film çıkınca bana atın şeyi.
1: Tabii ki
0: Lütfen
1: olur.
0: fragmanını ben de paylaşmak isterim.
1: Tabii.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki
1: Ben
0: geldiniz.
1: teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza sağlık. Merak
1: Ben
0: da
1: teşekkür
0: ettim.
1: ediyorum.
0: Filmi nasıl bir film
1: Ya
0: olacak? Hem fragmanı paylaşma hem de gideriz. Zamanımız da olur. Güzel de
1: tabii.
0: tarih. Vallahi bir tek ben çalışıyor oluyorum herhalde Haziran'da. Bir de siz çalışıyormuşsunuz. Buna sevindim.
1: Evet.
0: Peki. Kıymetli hocam sizleri uğurluyorum ama siz lütfen rahatsız olmayın. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller, güzeli konuğum.
1: Teşekkür ederim.
0: Kendisi ICF Profesyonel Koç Fatma Zafer. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Biz Fatmacığımla sözleştik. Yeşilin 50 tonu.
1: Öyle oldu biraz.
0: Çok tatlı, çok güzel olmuş. Ceketi giderken bırak.
1: Tamam.
0: Bakar böyle tamam dersen
1: Üzüldüm.
0: ertesi gün rezil ederim.
1: Aa, hiç önemli değil. Hiç değil.
0: Söver, çok bayıldım.
1: Hiç önemli değil. Hemen
0: Çok
1: bırakır
0: tatlı
1: giderim.
0: ya.
1: Hiç.
0: Ya gerçek bir koç.
1: Ya, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Koçluk
1: Nasıl güzel.
0: falan. Bu hayatı değiştirir mi gerçekten?
1: Doğru uygulandığında kesinlikle evet, değiştirir. Orada şu kısım çok önemli. Kant'ın bir sözü vardır. Der ki doğuştan aslında biz ilkel yaratıldık ancak potansiyelimize dair tohumlar ekili olarak geldi. O tohumları eğer yeşertir ve büyütürsek işte o zaman potansiyelimizi tam anlamıyla kullanma fırsatımız olur. Koçluk tam olarak bunu verdiği için mevcut standartlar okey, orada herhangi bir problem yok. Ancak versiyon güncellemesine ihtiyaç duyuyorsanız ya da daha iyi bir kalitede yaşam sürmek istiyorsanız koçluk en güçlü alternatiflerden biri.
0: Peki duygu yönetimi neden bu kadar kritik? Neden bu kadar önemli?
1: Onu şöyle bir örnekle anlatabilirim herhalde. Örnek veriyorum, sizi ilk gördüm. Ve dedim ki
0: Ne güzel bir kız.
1: kesinlikle. Enerjisi dedim çok güzel. Şimdi ilk olarak duygum çok pozitif yönde olduğu için bunun hemen altına bir mantık giydirdim. Dedim ki enerjisi çok güzel. İşin de çok güzel, profesyonel görünüyor dedim. Dolayısıyla bir mantığa indirdim. Yani biz duygularımızla ağırlıklı olarak karar verdiğimiz için orada duygu regülasyonu ne kadar daha iyi olursa aslında kararlarımız da o kadar sağlıklı olur. Daha sonrasında sıkıntı yerine bize fayda sağlayan kararları verme ve o yolda ilerleme fırsatı verir bize.
0: Yani duyguyu bir mantığa mı oturtmak?
1: Hayır, duygu aslında bizim ağırlıklı olarak karar verme mekanizmamızı yegane destekleyen durum. Çünkü çok temel bir amacı var bizi hayatta tutabilmek. Dolayısıyla orada duygu regülasyonu eğer yaparsanız ağırlıklı olarak kararlarınızı da daha sağlıklı, daha bilinçli, daha devamlılığı olan bir yerden verme fırsatı bulursunuz.
0: Mükemmel. Nefes konuşmuştuk ya geçtiğimiz günlerde. Şimdi bu nefes çalışmaları gerçekten etkili mi? Bize bir iki bir şey söyle ya nefesle ilgili ya da.
1: Nefesle ilgili beni bırakın sabaha kadar konuşuyorum.
0: Vallahi. İyi tamam teşekkürler. Ben gidiyorum artık hocamla baş başasınız. Tamam.
1: Nefes, Yaradan'ın bize verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi.
0: Şüphesiz.
1: Sadece refleks değil, aynı zamanda bizim hayatı daha sağlıklı, daha dingin yaşamamızı da sağlayan bir durumdur. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması vardır. Der ki, eğer bir dakika içerisinde kaç nefes aldığınızı sayın. Eğer 12'den aşağıdaysa sizin sisteminiz aslında daha dingin çalışıyor. Ancak 12'den yüksekse, yani 20'lerde ise, o zaman organlarınız biraz fazla işlev görüyor olabilir.
0: Normali.
1: Hastalıklar 12.
0: 12,
1: 12 ve
0: 6 da
1: 6.
0: sıkıntı o zaman.
1: 6 sıkıntı değil. 12 ve 6 dingin olduğunuzu
0: Ha
1: gösterir.
0: öyle mi?
1: Hatta şöyle detaylandırayım. Bizim bir sinir sistemimiz var. Bir tanesi sempatik sistem. Bu sempatik sistem bizim tehdit algıladığımız, stres seviyemizin yüksek olduğu zamanlarda devreye girer. Ve içerideki organizma hemen oradaki tehlikeye karşı kendini koruma altına alır. Ve biz panik halde hissederiz. Bir de parasempatik sistemimiz var. O da bizim güvende, şimdi de, daha

0: sağlıklı kararlar verebildiğimiz, hı-hı, daha iyi hissettiğimiz alandır. Nefes tam bu regülasyonu sağlar.
1: Güzel.
0: Hazır nefes demişken, çünkü çok kıymetli bir konu hepimiz için de öyle. Böyle bir tavsiye vermek isterim
1: çok isterim, ben bunu yapayım.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Yatmadan önce 5 dakika sadece buna ayırsanız bile.
1: 5 dakika ayıracağız.
0: 5 dakika. Tamam. Aynen. Orada yapacağınız tek şey. 4 saniye burundan nefes alın. 6 saniye verebiliyorsanız 8 saniye burundan nefes verin. Bu sizin parasempatik burundan sisteminizi aynen devreye koyar. Hemen hızlı bir şekilde.
1: Stresi mi azaltır?
0: Stresi azaltır. Uyku kalitenizi arttırır.
1: 6 mı dediniz?
0: 4 saniye alıyoruz. 6 saniye verebiliyorsak 8 saniye de yine burundan nefes veriyoruz. Evet.
1: Ben ilk kez burundan nefes alıp burundan vermeyi, hep genelde burundan al ağızdan ver derler.
0: O ağızdan vermek daha fazla o sistemi yoran bir alan.
1: Dolayısıyla hiç yoktan burundan, daha da stres.
0: Burundan hiç yoktan daha değil. O da mesela enerji istediğiniz zaman, o zaman ağızdan nefes verilir. Ağızdan çalışılır. Hmm. Dolayısıyla burundan nefes alıp vermek sizi daha parasempatik sisteminizi aktive edebilecek bir alan. Ve bu nefesi gün içerisinde, hatta şöyle kontroller yapabilirsiniz. Nefesi karnımdan mı alıyorum? Yani diyaframdan, hı-hı, mı alıyorum? Göğüsten mi alıyorum?
1: Ben onu hiç anlamıyorum.
0: Şöyle elinizi koyun. Nefes alın verin. Bir elinize diyaframı. Nefes alın verin.
1: Burası işte.
0: Göğüs nefesi alıyorsunuz.
1: Yanlış yaptım değil mi?
0: Yanlış yaptım değil. Biraz daha orada, daha karından alıp verdiğiniz zaman organlarınız da daha rahat eder. Siz de daha...
1: Ama zor ha.
0: Zor. Hemen kolayını göstereyim. Şu iki yüzük parmağınızla baş parmağınızın uçlarını birbiriyle birleştir.
1: Tamam.
0: Şimdi nefes alın. Karnınız şişer otomatik.
1: Niye öyle oldu?
0: Bu da bize vücudumuzun verilen hediyelerinden bir tanesi.
1: Zorlanıyorsan bunu mu yapayım?
0: Kesinlikle. Zorlanıyorsanız ucundan tutun böyle. Ama böyle şey yapmanız önemli. İkisinin karşılıklı gelmesi önemli. Bu sefer direkt parasempatik sisteme geçersiniz. Dolayısıyla izleyenlere kesinlikle öneriyorum. Gün içerisinde nefesinizi kontrol edin. Eğer ağırlıklı olarak göğüs nefesi alıyorsanız karın nefesine geçmeye çalışın. Karın nefesi aldığımız zaman bizim böyle uykudan hemen önce gerçekleşir o nefes. Daha rahat ve güvende hissettiğimiz anlaşılır. Dolayısıyla bu kısımlara dikkat ederlerse hayatlarında çok büyük farklar yaratacağına çok çok eminim. Bizzat deneyimlediğim için.
1: Deneyimledik. Peki evet. Sosyal medyadaki yaşam koçluğu algısını nasıl buluyorsunuz? Zorunuza giden şeyler var mı?
0: Ya şöyle genel olarak değerlendireyim. Yaşam koçluğu bir motivasyon konuşmacısı değildir. Ha. Yaşam koçu. Orada öyle bir sistem, etik, yapılandırılmış bir aslında süreçtir aslına bakarsanız. Dolayısıyla orada biraz da kurban rolüne girmek en riskli adımlardan biridir mesela. Daha kişinin sorumluluk haklı olmak, kişinin sorumluluğunu direkt bıraktığı ve karşı tarafa yüklediği bir alandır. Dolayısıyla haklı olmak çok kıymetli toplumsal değerler ve kendi doğrularımızın arkasında durabilmek için. Ancak yeterli değil. Yeterlilik, daha oradaki fırsatlar neler var ve hangi alanlarda daha gelişim kısmı var, orayı yakalayabilmek çok kıymetli. Dolayısıyla o haklı olmanın dayanılmaz cazibesine biraz daha karşı durmamız lazım.
1: Haklı kalmak daha önemli bence. Peki bir koçluk sürecinin kalitesini anlamak için nasıl, ya da bu koçluk süreci kaliteli geçti dememiz için ne lazım?
0: Şimdi seansların sonunda siz kucak dolusu bir farkındalıkla ayrılabilirsiniz. Aa, ben hiç buradan bakmamıştım diyebilirsiniz. Bu kaliteli olduğunu göstermez. Hmm. Kalite ne zaman gelir biliyor musunuz? Eğer davranışta tetiklendiğiniz anda orada davranış değişikliği yapabiliyorsanız işte kalite orada.
1: Sınır koymak. Neden bu kadar zor?
0: Sınır koymak aslında sınırlarımızı tanımakla en direkt doğru orantılı bir durum. Hı hı. Sınırla ilgili kendimden böyle kısaca bir hikaye anlatayım. Yakın zamanlarda yaşadık. Eşimle evde ufak bir tartışmamız
1: oldu. Evli misiniz?
0: Evet, evliyim.
1: Ya ne güzel, Allah mutlu etsin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evli insan görünce de bu devirde şey olur mu? Ne güzel falan. Çok güzel, Allah ayırmasın.
0: Çok teşekkür ederim, evet, hepinize. Bir de 12 yaşında bir kızım var benim.
1: Allah bağışlasın.
0: Biz evde tartışma konumuz şuydu. Ben yoğun bir hafta geçirdim. Dışarı çıkmak istiyorum. Eşim yatıp dinlenmek istiyor.

0: orada biz eşimle tartışmaya başladık. Eşim daha sonra bıraktı konuyu. O da değiştirdi. Kızım geldi. Kızım dedi ki anne, babam dedi sana olan görev ve sorumluluklarında herhangi bir eksiklik yapıyor mu dedi. Dedim ki hayır. Peki dedi bana olan sorumluluklarında dedi bir eksikliği var mı? Hayır anneciğim dedim. O zaman dedi anne uyuması onunla ilgili ya da dinlenme isteği onunla ilgili sınırlar anne sınırlar dedi. Ve o an ben de şimşekler çaktı. Dedim ki evet alanına girdim. Ve o kadar güzel tanımladı ki oradaki kısmı. Dolayısıyla sınırlar her daim gri kalabilir. Daha geçirgen de olabilir. Orada böyle sınırları bencillik gibi algılamak yerine ya da haklı olmanın o tuzağına tekrar düşmek yerine orada biraz durup düşünmek lazım.
1: Çok doğru.
0: Evet, beni gezdirme sorumluluğu eşime ait değil. Beni eğlendirme sorumluluğu
1: Ya da o
0: eşime
1: haftanın
0: ait
1: yoğun
0: değil.
1: geçmesi onun sorumluluğunda değil.
0: Kesinlikle değil.
1: Ama bir şey soracağım. Dürüst cevap ver. O gece dışarı çıkıldı mı, çıkılmadı mı?
0: Çıkılmadı.
1: Heh, süper. Sınırları ihlal edilmedi.
0: Edilmedi.
1: Tamam,
0: Hayır.
1: süper.
0: Ama oradaki o farkındalık seviyesi bizim haklı olma tuzağından daha çok ben gittim eşimden özür diledim mesela. Evet dedim burada böyle bir alan vardı ve ben kaçırdım.
1: Ya çok
0: Belki
1: doğru.
0: orada daha trip atabilir, daha tartışmayı
1: Tabii.
0: seviyesini artırabilirken
1: Alıp başını
0: biz
1: kendin
0: orada
1: çıkabilirsin falan.
0: kesinlikle biz orada bir durduk. Dolayısıyla sınırlar çok geçirgen bir alan. Orada bir de şu kısma çok önem veriyorum. Şimdi bazı karakter tipleri vardır, değil mi? Kimisi çok baskındır. Sorumluluk almaya çok meyillidir. Şimdi bu kişinin sınırları geçme potansiyeli yüksektir. Çünkü duyguları ikinci plana atıp
1: Doğru.
0: sadece sonuç odaklı bakma eğilimi daha yüksektir. Şimdi bu kişinin daha edilgen, daha böyle karar verme mekanizması zayıf olan biriyle birlikte olduğunu düşünelim. Ne deriz? Oradaki o daha naif olan karakter der ki yani benim sınırlarımı hiç tanımıyor. Onun açısından hikaye baktığımızda ne kadar haklı değil mi?
1: Tabii
0: Evet.
1: doğru.
0: Diğer tarafa bakalım. O da size geliyor şöyle şikayet ediyor. Evde her şeyi ben kontrol ediyorum. Dolayısıyla o da
1: O
0: haklı.
1: da haklı.
0: Sonuç bizi haklılık bir sonuca götürüyor mu?
1: Getirmiyordu.
0: Götürmüyor. Dolayısıyla eğer edilgen bir karakterseniz, bu kısmınız baskınsa orada biraz daha sorumluluk alma mekanizmanıza da bakmak faydalı olabilir. Diğer tarafta sınırlarınızı daha net ifade etme sorumluluğu en direkt size aittir. Çünkü diğer baskın karakter aslında tam olarak öyle hikayeyi sizin zannettiğiniz gibi almıyor olma
1: Olabilir.
0: potansiyeli var. Onu haklı bulduğum için değil. Ancak oradaki bir denge ihtiyacı olduğuna işaret etmek istiyorum aslında. Dolayısıyla baskın olan profillerinde en temel özelliği her sorumluluğu almayıp biraz daha oradaki dengeyi ve kendi alanını da korumaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu tür yerlere böyle özen gösterdiğimiz takdirde aslında sulhu sağlamak hiç de o kadar zor değil.
1: Benim ilişkimi görmek istersin. Ya sizin de hiç kavga da edilmez ya hocam.
0: Yok estağfurullah ediliyor çok da güzel.
1: Tatlı tatlı da edilir yani. Bir
0: Evet.
1: tık böyle şöyle hareket de severim açık ben. Hafif. Öyle de şeyler var. Peki kariyer değişiminde insanlar en çok neyi kaçırıyor?
0: En çok kaçırdıkları nokta aslında kendini kendi potansiyelini anlayabilmek. Kendi yatkınlıklarını tanıyabilmek. Kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını anlayabilme kısmını bazen
1: Orada
0: ıskalayabiliyorlar.
1: kaçırıyoruz orayı.
0: Çünkü eş seçiminde de, iş seçiminde de eğer ait hissediyorsanız bir yerde çiçek açarsınız.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla orada iş seçimi daha genel olarak biz toplumun bizi yönlendirmesiyle karar verme ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Ondan ziyade eğer böyle bir kariyer değişimi düşünüyorsanız orada yapmak istediğiniz işte Sinan Hocam çok güzel, Sinan Canan çok güzel bir anlatım vardır, maddesi vardır. Orada der ki birincisi ilgi. Eğer bir işe ilginiz varsa, merakınız varsa, hiç bitmek bilmeyen bir azminiz varsa böyle hacı yatmaz gibi karşınıza bir sürü engeller gelir ama siz kaldığınız yerden yine devam edersiniz. Bu varsa ve en önemlisi mantığa sığdıramadığınız bir aşk varsa o işle ilgili işte orada çiçek açmamanız mümkün değil.
1: Çok güzelmiş. Peki hadi son sorum olsun. Günümüzde ilişkiler neden daha kırılgan hale geldi?
0: Artık sabah uyandığımızdan gece yatana kadar partnerimizle olan iletişimimiz her daim devam ediyor.

0: çokça konuşuyoruz, çokça iletişim halindeyiz. Ancak bu iletişim duygusal dayanıklılığı da eksiltti bir
1: Aa.
0: yerden. Çünkü her şeyden haberdarız.
1: Sanki çok iletişimde olmak aslında güzel gibi görünüyor ama değilim gibi mi?
0: Şöyle çokça konuşuyoruz. Konuşmakla ilgili herhangi bir derdimiz
1: Hı.
0: yok. Ancak duymak ve dinlemekle ilgili orada bir ödevimiz var. Ben böyle koçluk yaptığımı bilen tanıdıklarım hep şeyi söyler bana. Sen git de benim eşime
1: Konuş.
0: koçluk ver.
1: Ben biliyorum. Sen git bunu benim herife anlat.
0: Diyorum ki iyilik yapmamızı tabii ki yaparım. Hiç sorun değil. Ama oradaki işte o sorumluluğu alma duygusu. Hani o hikayede eğer bir sorumluluk varsa yani eğer bir duygu yoğunluğu varsa onu temelde kişinin kendisini anlayıp yorumlayabilmesine çok kıymetli, çok önemli. O yüzden duymak, dinlemek, karşısındaki kişinin ihtiyaçlarını gözlemleyebilmek
1: Görmek.
0: en büyük görmek. En büyük farkı yaratan
1: Peki.
0: durumlardan bir tanesi olur.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: Fatma
0: çok
1: Hocam. Çok
0: teşekkür ederim.
1: keyifliydi sohbetiniz yine.
0: Çok
1: Çok
0: sağ
1: tatlı. Sizinle hiç tartışılmaz biliyor musun? Sohbet edilir. Kahve,
0: Ne güzel
1: sabah
0: işte
1: kahvesi. İyi
0: tartışmayalım.
1: ki geldiniz.
0: Çok teşekkür
1: Sizlere
0: ederim.
1: uğurluyorum ama lütfen rahatsız olmayın. Biz sabah kahvemize devam ederiz efendim. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok tatlı bir bebek konuğum var. Kendisi diyetisyen İkra Özcan. Hoş geldiniz İkra Hanım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Biz de çok iyiyiz. Şimdi çok merak edilen bir konu var. Son dönemde herkesten duyuyorum. Zayıflama iğneleri. Bu tam olarak nedir? Vücutta nasıl çalışıyor? Yani kilo vermeyi nasıl etkiliyor?
2: Şimdi zayıflama iğneleri öncelikle aslında diyabet hastaları için geliştirilmiş ilaçlar.
1: Hı.
2: Yan etkisi zayıflama olduğu için insanlar zayıflama amacıyla da kullanmaya başladı. Diyabet ilaçları öncesinde kilo aldırıyordu
1: Hı.
2: ama şu an çıkan iğneler sayesinde hem hastalarımız kilo verebiliyor hem de tedavilerini sürdürebiliyorlar. Aslında bu bizim için güzel bir oluşum olmuş oldu.
1: Gerçekten mi?
2: Evet, kesinlikle öyle. Yani çok güzel bir tedavi bu aslında ama doğru kullanıldığı sürece. Bu ilaçlar vücudumuzdaki GLP-1 hormonunu taklit ederek iştahımızı baskılıyor.
1: Aa.
2: Evet, mide boşalmasını yavaşlatıyor. Bununla beraber tokluk süremizi uzatıyor.
1: Ama doğru kullanmanın altını
2: Şimdi,
1: çizdin. Bu çok önemli.
2: evet, doğru kullanmak diyorum. Çünkü ihtiyacı olmayan insanlar da yani bakkaldan bir şey alırcasına
1: Evet.
2: eczaneden gidip alıp işte ben komşumdan duydum,
1: Tabii.
2: arkadaşım aldı zayıfladı
1: Tabii.
2: gibi dönütlerle bunu yanlış kullanabiliyor.
1: Ama çoğu böyle yapıyor.
2: Evet, maalesef böyle yapıyor. O yüzden bizim burada dikkat ettiğimiz konu bunun kesinlikle doktor ve diyetisyen kontrolünde ihtiyaç dahilinde kullanılması.
1: Peki, zayıflama iğnelerinin yan etkilerini konuşacağız. Ya da şöyle de sorayım. Bıraktığımızda iğneyi tekrar o verdiğimiz kiloları geri alır mıyız?
2: Şu ilk sorumuzdan başlayalım o halde. Şimdi yan etkileri bulantı, kusma, halsizlik ya da ani kilo verme ile birlikte kas kaybı olabiliyor. Ama biz bunu şu şekilde telafi edebiliriz. Ani kilo kaybı değil de eğer bir diyetisyen kontrolü olursa yüksek protein aynı zamanda yanında egzersizle beraber desteklendiğinde bu yan etkisini ortadan kaldırabiliyoruz. Tabii ki diğer işte reflü olsun, mide bulantısı olsun bunlar da doktor gözetiminde olması ve kullanılması gereken durumlara çıkıyor.
1: Peki diyelim bıraktık iğneyi. Verdiğimiz kiloları geri alır mıyız?
2: Şöyle eğer biz iğneyle beraber hayat alışkanlığımızı devam ettiremediysek
1: Hmm.
2: yani hayat şöyle söyleyeyim. Biz iğneyle beraber hayat değişimi sağlayamadıysak yani sürdürülebilir bir yaşam tarzı elde edemediysek maalesef ki verdiğimiz kiloları aynen fazlası hatta fazlasıyla geri alabiliriz.
1: Ya.
2: Yani iğne iştahımızı baskılarken bizler o hayat alışkanlığını bir sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Nasıl? Düzenli egzersizi hayatımıza koymalıyız. Nasıl beslenmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz ve bunu devam ettirmeliyiz. Yani ancak bunları sağlarsak iğne kalıcı hale gelir. İğnenin etkileri ancak bu şekilde kalıcı hale geliyor.
1: Yani iğneyi teoride değil pratikte de hayata geçirmek lazım.
2: Kesinlikle öyle.
1: Anladım.
2: Yani iğne anlık çözüm, bir mucize değil.
1: Peki onu soracağım. Bu iğneler kişiye kalır.

0: Sence beslenme alışkanlığı kazandırıyor mu yoksa bırakınca iştah eski haline döner mi?
1: Şöyle, bu tamamen kişiye bağlı. Çünkü kişi iradeli olursa burada, yani o alışkanlıkları sürdürmeye devam edebilirse, diyelim ki işte karbonhidratı çok seviyordur, tatlıyı çok seviyordur, bunları hayatında azaltma eğilimine gittiyse, bu kiloları devam ettirebilir. Yani kilo alma ve verme dengesini korur. Ama kişi ben zaten iğne vuruluyorum, zaten zayıflıyorum derse maalesef yani tekrar kilo alması söz konusu
0: Kaçınılmaz olur.
1: kaçınılmaz olacaktır, söz konusu olacaktır yani.
0: Yine kişiye göre değişir yani.
1: Tabii ki, tabii
0: Peki
1: ki.
0: sosyal medyada sıkça konuşulan yüzde görünen sağlıksız ifade, kas kaybı gerçekten oluyor mu? Zayıflama iğnesi kullanırken kas kütlesini korumak için ne yapmalıyız ki ben bunu sorduktan sonra bir insanın zayıflama iğnesi kullandığını yüzünden anlıyorum.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Şimdi benim kullanan danışanlarım da var bu arada.
0: Tamam.
1: Bu sık gözlemlediğim bir durum. Ama benim danışanlarım bu konuda bilinçli. Yani zaten diyetisyene geldiği ve doktor kontrollerini sağladığı için bilinçli kesimden olmuş oluyor. Bu ilacın verdiği Face ismi var. Hatta şu an anmak istemiyorum. Hollywood yıldızlarını da görmüşüzdür. Hatta Hollywood yıldızlarından yürüyemediklerini,
0: Doğru.
1: işte yürümekte zorlandıklarını görürüz. Bu da kas kaybından dolayı, ani kilo kaybından dolayı. Ani kilo kaybı bize saç dökülmesi getirebilir. Kas kaybıyla beraber ileride yaşlandığımızda yürüme güçlüğü, ondan sonrasında işte hayatımızı devam ettirmemizde sıkıntılara sebep olabilir. Aynı zamanda kas bizim metabolizmamızı hızlı tutan faktörlerden bir tanesi. O yüzden korumamız çok
0: Şart.
1: önemli. Evet, kesinlikle şart. Burada da beslenme devreye giriyor. Yani iğneyi kullanırken kişi hem spor yapacak hem de bol protein ve kaliteli proteinle beslenecek. Kaliteli protein nedir? Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri. Bunların kalite oranları daha yüksek olduğu için protein sentezinde çok daha aktif rol oynayacaktır. Dediğim gibi bu iğneyi kullandığımızda mutlaka ve mutlaka diyetisyen ve doktor kontrolünde devam etmemiz gerekiyor. Dozajlarını da ona göre ayarlamamız gerekiyor.
0: Bu şart.
1: Evet, kesinlikle.
0: Kafamıza göre bakkaldan alır gibi almayalım. Ama gerçekten bunu kontrolü yapan çok az insana denk geldi.
1: Maalesef. Yani insanlar istiyor ki yıllar boyu aldıkları kiloları bir anda vereyim.
0: Bir de bir şey değil mi? Diyetisyene gitmek şöyle dursun. Bir diyetisyen ya da bir doktor sorduğunda saklıyor bunu kullandığını. Hayır, yani sanki suç işliyor ya da günahmış gibi saklıyor. Bu sefer müdahale de edemiyor doktorlar, uzmanlar, diyetisyenler. Bunu niye saklıyorsunuz? Bu saklanacak bir şey değil. Bari gerçeğini ya da tekniğini öğrenin. Gerçekten sağlıklı olan yöntemini yapın. Ya bunu da anlamıyorum. Sen ne güzel zayıflamışsın diyorsun. Hiç demiyor ya. Yemiyorum, açım falan. Söylesene iğne aldım diye,
1: Evet.
0: bakkaldan alır gibi. Peki zayıflama
1: Kesinlikle
0: iğneleri güvenli mi? Yani uzun vadede
1: öyle.
0: etkiler hakkında elimizde yeterli bilimsel veri var mı?
1: Şimdi bu ilaçları tehlikeli diyemeyiz. Çünkü dediğim üzere diyabet tedavisinde kullanılan aslında gereksinimimiz olan ilaçlardı. Sadece biz insanlar olarak bunu farklı bir yere evirdiğimiz için ve yanlış kullandığımız için tehlikeli boyuta kendimiz
0: Geldi.
1: evirdik. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bundan öncesinde işte doktora gidip tahlillerimizi yaptırmamız gerek. İşte ailemizde herhangi bir pankreatit öyküsü var mı, bunlara baktırmamız gerek. Onun dışında doğru kullanıldığı sürece herhangi bir tehlikesi ve zararı yok. Ama bunu doktorun uygun görüyor olması lazım.
0: Doktora danışacağız. Hep
1: Tabii
0: altını
1: ki.
0: çiziyoruz bunu.
1: Evet, bunun kesinlikle altını çiziyorum. Çünkü dediğim üzere yani biz eğer verileri görmezsek, tahlilleri görmezsek yani bu konuda bir karara varamayız.
0: Varamayız.
1: Çünkü insanlarda ne vardır? İşte genetik rahatsızlıklar olabilir. İşte o dozları kaldıramayacak bir bedene sahip olabilir. Bunları öncesinden tartmamız ve ölçmemiz gerek.
0: Bilmemiz gerek. Peki şimdi sabah aç karnına limonlu su ya da işte sirkeli su kilo verdirir. Yine bir böyle bir söylem var. Bu doğru mu ya da doğru kullanımı var mı bunun?
1: Şimdi şöyle, fermente ürünler bizim kan şekeri regülasyonumuzu çok güzel sağlıyor.

0: Sirke de bunlardan biri.
1: Evet, sirke de bunlardan biri. Ama nasıl sirke? Şimdi sirke var, sirke var. Bazı sirkeler bildiğiniz üzere tabii depolamalar maliyetli olduğu için hızlı fermantasyon işlemlerinden geçiyor ve asit oranı daha yüksek oluyor. Biz doğal fermente ürünlere yöneleceğiz. Bir de bunun ölçüsü çok önemli. İnsanlar ne yapıyor? Bir su bardağına sirkeyi dolduruyor, içiyor yararlı diye. Bu tamamen
0: Ay.
1: yanlış. Bunu yapan insanlar var.
0: Ay nasıl
1: Gerçekten
0: içiyorlar?
1: var. Yani
0: Susuz direkt.
1: evet, direkt böyle
0: Ay.
1: bir su bardağını koyup içenleri
0: Yanar
1: ben
0: insanın
1: gördüm.
0: içi. Yanar yanar.
1: Evet, tabii sonrasında işte bazı rahatsızlığı olan insanlar olabiliyor. Gastrit, reflü. Bu kişilerin kesinlikle ve kesinlikle bu tarz karışımları içmemesi gerek.
0: Tabii
1: Çünkü
0: mideyi de
1: evet, mideyi tahriş eder.
0: mahvol.
1: Bunun doğru formülü de nedir? Nasıl yaparız?
0: Seyreltebiliriz.
1: Evet, seyreltebiliriz. Bir su bardağına bir yemek kaşığı kadar sirke ya da limon koymamız yeterli.
0: Abartma, değil mi?
1: Evet, abartmak bir yemek kaşığı yeterli.
0: Tamam.
1: Zaten yani yoğun bir ürün o konsantre olduğu
0: Evet.
1: için daha fazlasına gerek yok. Midemizi tahriş etmeye gerek yok. Bu anlamda da
0: Kaş
1: bu
0: yapayım derken göz
1: göz
0: çıkarmıyor,
1: çıkarmayalım.
0: değil mi?
1: Her öğünden önce bir saat öncesinde tüketilebilir. Ama dediğim gibi dozajını aşmadan.
0: Aşmadan, abartmadan. Peki sağlıklı beslenmek her zaman kilo vermek için yeterli olur mu? Bazı kişiler neden sağlıksız beslense de, sağlıklı beslense de kilo veremiyor?
1: Şimdi bunun birçok sebebi olabilir. Bir tanesi stresle beraber artan kortizol seviyesi yüksekliği. Stres bizim vücudumuzu kitliyor. Yani maalesef
0: Kitliyor.
1: evet, bildiğiniz vücudumuzu kitliyor. Yani hani stresli olduğumuzda uyuyamayız, yemek yiyemeyiz ya da yediğimizi sindiremediğimizi hissederiz.
0: Doğru.
1: Şey dersiniz, ya bugün çok stresliydim, midemde bir şişkinlik var, midemde bir yanma var. O yüzden stres seviyemize dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki bu konuda eğer düzeltilebilir durumlar varsa kendimiz ne yapabiliriz? Açık havada bir aktivite yapabiliriz ya da işte arkadaşlarımızla keyifli bir vakit geçirebiliriz. Ama aşılamayacak durumlarda da tabii ki mutlaka ve mutlaka psikiyatri ve psikoloğa danışmamız
0: Ya.
1: gerek. Yani ben bu durumu kendimde de yaşadım. Kendim de deneyimledim. Hani biliyorsunuz ki beslenmeyi biliyorum. Haftada 3 gün sporumu yaparım. Öyle bir dönemdi ki yani yediklerim dahi yaramıyordu.
0: Öyle bir dönemden geçtiniz.
1: Öyle bir dönemden ben kendim şahsi olarak geçtim ve inanın hani supplementlerim olsun, yediklerim olsun hepsi kalorisi kalorisine, grama gramına hesaplanılmış
0: Şeylerde
1: besinler.
0: evet.
1: Evet, çok özen gösteririm kendi beslenmeme. Ona rağmen her hafta hastaydım.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Nedeni neymiş?
1: Yani kortizol seviyesi yüksekliği.
0: Stres.
1: Sonrasında evet, ben bunu psikologla beraber aştım. Yani bir uzman olarak söylüyorum, diyetisyen uzman olarak. Daha sonrasında beslenmemi daha farklı bir seviyeye taşıyarak bu durumu düzelttim.
0: Ya çok
1: Evet,
0: güzel.
1: yani kortizolün maalesef ki böyle bir durumu var ve biz diyetisyenler bile bazen bu durumda çaresiz kalabiliyoruz.
0: Peki, hadi son sorum olsun. Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek için ideal bir beslenme tabağı var mı? Hazırlar mısın bize bunu?
1: Tabii
0: Günlük
1: ki.
0: öğünlerde nelere yer vermeliyiz?
1: Şimdi tabağı düşündüğümüzde biz bu tabağı dörde böleceğiz. Bu dörtte ikisini sebzelerle
0: Yarısını.
1: evet yarısını yani bol lifli sebzelerle doldurmaya özen göstereceğiz. Dörtte birini kaliteli proteinlerle yani nedir? Et, balık, tavuk ama ızgara ve haşlanmış şekilde. Hani pişirilme şekilleri
0: Pişirme
1: de çok
0: şekli
1: önemli.
0: önemli.
1: Evet, kesinlikle. Tabağımızın son kalan dörtte birini de karbonhidratla doldurmalıyız.
0: Doğru
1: Bunlar
0: karbonhidrat ama.
1: doğru karbonhidrat. Onlar da nedir mesela? Kompleks karbonhidratlarımız bunlar bizim. Basmati pirinç, bulgur pilavı, ondan sonra tam tahıllı karbonhidratlar olarak doldurursak sağlıklı bir beslenme tabağı elde etmiş oluruz.
0: Süper. Peki. O zaman bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok yolunuz çok güzel, çok açık ama bir de yüzünüz bebek gibi, onu da
1: Çok
0: söylemek
1: teşekkür
0: istedim.
1: ederim. Çok sağ olun.
0: İkramcığım, iyi ki geldiniz. Ben sizlere uğurluyorum ama lütfen rahatsız olmayın. Sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor ve geldik.

0: Ya hiç böyle güzel emlak yatırım danışmanı olur mu
1: Ay
0: ya?
1: çok teşekkür ederim ama yani öyle dediniz şu anda ben gerçekten çok utandım.
0: Vallahi yani medeni durumunda bilmiyorum da hani ev alma emlak yatırım danışmanı al yani.
1: Öyle değil. Ev alma komşu al
0: Yok o
1: derler.
0: yalan oldu.
1: Komşu da temin ediyoruz biz.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Peki şimdi kendisi gerçekten güzeller güzeli emlak yatırım uzmanı Ebru Kuşak. Ebru Hanım'la geçtiğimiz haftalarda bir yayın yapmıştık Dubai.

0: yatırım yapmanın en büyük avantajı vergi.
1: Vergi.
0: Çünkü emlak vergisi yok. Gelir vergisi yok. Dolayısıyla insanlar artık ceplerini düşünüyorlar. Daha çok zaten oradan yatırım yapan kitle yatırım amaçlı yapıyor. Aslında şunu da parantez içinde belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle bir algı var. Dubai çok pahalı, Dubai çok lüks. İşte Türk yatırımcı başka ülkelerde yatırım yapmasın, ülkemizin içerisinde yapsın. Evet, ben de buna hak veriyorum. Yani 20 yıldır zaten ben Türkiye'de, Antalya'da bu sektördeyim. Ülkemiz en başta ülkemiz.
1: Tabii ki.
0: Ama orada yatırım yapan kitle zaten üçüncü, dördüncü, beşinci yatırımını yapan bir kitle.
1: Zaten yeteri kadar yatırım burada yapmışsa, anladım. Farklı bir ülke istiyorsa ya da
0: Farklı
1: bir
0: bir ülke.
1: ambiyans.
0: Yani çünkü yatırımcı genelde eğer belli bir sermayesi varsa bunu farklı şekillerde değerlendirmek ve sonuçlarına bakmak ister. Dolayısıyla bu açıdan da Dubai benim sektörümde vergisel açıdan sıfır olduğu için çok mantıklı geliyor.
1: Cazip geliyor.
0: Cazip geliyor yatırımcıya.
1: Bu arada yayının başında söylemeyi unuttum. Nepal'den bir hediye getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu el yapımı galiba.
0: El
1: Değil
0: yapımı.
1: mi?
0: Evet, uğur olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değil mi?
0: Rica
1: Baykuş
0: ederim. Ne
1: bilgeli
0: demek? Ne
1: simgeler.
0: demek?
1: Biz de burada işin uzmanlarına ve bilenlerine soruyoruz. Bizim de programımızın uğuru olsun. Çok teşekkür
0: İnşallah,
1: ediyoruz.
0: inşallah.
1: Ebru'cum iyi ki geldin. Vallahi iyi ki de getirdin bu
0: Aa, çok
1: hediyeyi.
0: çok
1: Teşekkür
0: rica
1: ediyorum. Vallahi bak
0: ederim.
1: herkesten böyle hediye istiyorum ben ona göre. Peki yatırımcı Dubai'de kendini daha güvende hissediyor diye bir algı var. Bu doğru
0: Evet,
1: mu? Neden?
0: evet, evet. Çünkü escrow vakant denilen bir sistem oturtmuşlar. Beni
1: Emlakla
0: de
1: ilgili.
0: büyüleyen sistem bu oldu. Yani şöyle bir şey, her şey dijital, her şey şeffaf. Eğer yatırımcı taksitle, vadeyle bir yatırıma giriyorsa, o yatırımın, yaptığı yatırımın müteahhit firması devletle ortak bir banka açıp, banka hesabı açıp vadeli giriyor ya hani yatırımcılar. O vadeleri o banka hesabına yatırıyor. Yani devletin koruması altında sizin taksitleriniz. Müteahhit varsayalım ki olmaz da hani örneklendirmek için söylüyorum. Varsayalım ki ben dedi diyor şu tarihte şu kata çıkacağım. Ödenek alamıyor.
1: Aa.
0: Tabii ki de bunu sürekli kontrol eden bir sistem var.
1: Başta mı söylemesi lazım her şeyi?
0: Yani başta değil. Hayır. Şimdi şöyle topraktan girdiğimizi
1: Tamam.
0: düşünelim bir projeye
1: Tamam.
0: ve o projenin işte 2 yıl sonra teslim.
1: Evet.
0: Üçüncü ayda, beşinci ayda atıyorum birinci kata çıkacak. Altıncı ayda ikinci kata çıkacak. Bunu takip eden bir sistem var.
1: Aa.
0: Ve bizim yatırımcılarımızın parası da o bankaya yattığı için, devlet bankasına yattığı için, direkt müteahhitin cebine girmediği
1: Çok
0: için.
1: güzel. Muhatabı devlet.
0: Evet, devlet diyor ki kardeşim diyor sen bu taahhütünü yerine getirmezsen ödenek mödenek yok.
1: Yok sana.
0: Benim ülkeme, benim şehrime yatırım yapan yatırımcıyı mağdur edemezsin diyor.
1: Çok güzel bir şey
0: Çok
1: bu.
0: güzel bir şey. Yani böylelikle yatırımcı kendini güvende hissediyor. Farz-ı misal. Diyelim ki müteahhit öldü, battı bir sürü şey olabilir bu
1: Tabii
0: dünya
1: ki her şey
0: hali.
1: yaşanıyor.
0: Devlet o müteahhitin o projesini bitene kadar ikinci yedek bir müteahhit firmayı yedekte bekletiyor. O bitiremezse sen bitireceksin.
1: Kayyum gibi.
0: Kayyum gibi. Yani onu o
1: Aa.
0: diğer ikinci müteahhit firmaya kesinlikle başka bir proje o bölgede vermiyor. Bekliyor o nöbette yani bitecek.
1: Aa. Şimdi
0: Yani çifte koruma gibi bir şey var.
1: hani bu 2 yıl sonra teslim diyorsa eğer bir proje Dubai'de size o şart 2 yıl
0: Net,
1: sonra
0: net. Çünkü
1: çok
0: düşünebiliyor musunuz?
1: güzel.
0: Yani karşılıklı. Bitirmezse müteahhit de parasını alamayacak. O da
1: Tabii o
0: kazanamayacak.
1: da devlette devletle muhatap.
0: Tabii o da devlet yani birebir hiç kimse birbiriyle muhatap değil.
1: Cebine para
0: Herkes
1: indirmiyor.
0: devletle muhatap.
1: Ay çok güzelmiş. Bak bu gerçekten kendini güvende hissettirecek bir
0: Evet,
1: sistemmiş.
0: şöyle söyleyeyim Bircan Hanım. Ben kendim de oradan yatırım yaptım. 2 yıl sonra bitecek. Ben şu anda dijital olarak inşaatın hangi aşamada olduğunu, ne kadar ödendiğini, ne kadar daha ödeneceğini görebiliyorum. Ya gidip
1: Ya
0: müteahhitle
1: mükemmel
0: Ahmet
1: ya.
0: Bey bizim bina ne oldu diye bir şey sormuyorum yani.

0: Bizde biraz sistem öyle.
1: Evet yani.
0: Ahmet telefonu açarsa tabii.
1: Ahmet telefonu açarsa, açmazsa yandık.
0: Yandı. Peki. Devletin yatırımcıya yaklaşımı nasıl işliyor?
1: Devlet yatırımcıyı çok büyük destekliyor. Çünkü hı-hı, gelişmekte olan bir ülke. Yani tarihi yok. Bizim gibi köklü bir tarihe hı-hı, sahip değil. Dolayısıyla buraya yatırımcı gelsin, yatırımını yapsın. Biz zaten teknolojik altyapıyı, vizyoner gelişimleri sağlıyoruz. Hı-hı. Yatırımcı gelsin. Ama ben şunu da düşünüyorum. Bu da belli bir döneme kadar olacak. Yani çünkü düşünsenize dünyanın birçok ülkesinden akın akın insanlar geliyor. İstihdam sağlıyor. Belirli kolaylıkları şu aşamada var. Hı-hı. İşte 2 yıllık oturum, 5 yıllık oturum, 10 yıllık gibi golden vize gibi avantajları var. Ama bunun da ben işin açıkçası belli bir yerde biraz daha zorlaşacağını düşünüyorum. Çünkü küçük bir yer coğrafya olarak eminim ki bir tıkanma yaşayacaktır.
0: Yaşayacak tabii.
1: Yaşayacaktır. Yani herkese artık gel gel politikası bir yerde kesilecektir.
0: Kesilecektir. Bütün bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizelim.
1: Tabii tabii, sadece kesinlikle.
0: Oradaki sistemi merak ettiğimiz soruları sorarak sizden öğreniyoruz. Peki daha şeffaf ilerliyor diyebiliriz o zaman yatırım
1: çok,
0: süreçleri.
1: Çok şeffaf.
0: Başından sonuna kadar mı?
1: Başından sonuna kadar.
0: Tamam, bu da yine çok güzel.
1: Tabii tabii.
0: Uzaktan yatırım yapmak güvenli bir şey mi?
1: Uzaktan yatırım yapmak işte takip edebildiğiniz müddetçe güvenli.
0: Dijital ortamda mı takip?
1: Evet. Mesela siz Türkiye'desiniz, hı hı, ve gayrimenkul satın almak istiyorsunuz. Dubai'ye gelmenize bile gerek yok. Hı. Buradan dijital topuyla topu işlemlerinizi bitirebiliyorsunuz. Bir de gerçekten bakın bunu söylemek istiyorum. Türkiye demeyelim de hani tüm dünyanın tersinde bir olayları var. Tapunuzu diyelim ki topraktan giriyorsunuz, ilk başta alıyorsunuz.
0: Aa, çok güzel.
1: Yani siz şimdi oradan bir topraktan yatırım yaptınız. 2 ay içerisinde topunuz çıkıyor, topunuzu alıyorsunuz.
0: Çok güzel ya. Bitmeye gerek yok projenin bitmesine.
1: Bitmesine gerek yok.
0: Peki tapuyu aldım ya. Proje, ay bana bakamadım. Ben tam şey müteahhit. Proje daha bitmemişken ben onu satabilir miyim?
1: Tabii ki. Onun da ama şöyle. Belli yüzdelik aşamalarına gelmesi gerekiyor inşaatın. Her projenin tabii, her projenin farklı aşaması bir var, sistemi var. İşte %40'a gelmesi gerekiyor bazısı. Bazısı %50'ye gelmesi gerekiyor. Ve değişik ödeme sistemleri olduğu için her şekilde farklı bir alternatif yaratabiliyoruz.
0: Peki başka bir şey soracağım. Dubai'de yatırım yaparken en kritik hata ne oluyor? Ne yapıyorlar?
1: Şimdi her yerde olduğu gibi Dubai'de de her yer avantajlı değil. Tabii ki. Yani her bölgeye göre değişiyor. Yani yatırımcının istediği beklentiye göre değişiyor. Eğer siz kira getirisi istiyorsanız benim size ona göre doğru bölgeyi sunmam gerekiyor.
0: Öyle mi tabii?
1: Ama siz orada oturmak, yaşamak istiyorsanız yine ona göre farklı bir yer sunmam gerekiyor.
0: Orada hata yapılıyor.
1: Orada hata
0: sanki
1: yapılıyor.
0: Her yeri aynı.
1: Aynı değil.
0: Şey gibi, kiralık aldıymış.
1: Kira getirisinde bile bölge bölge level level değişiyor. Bunun için gerçekten uzman ekiplerden yardım alınması gerekiyor.
0: Peki bir kısa ara verelim.
1: Tabii
0: ki. Önce birkaç sorum daha var. Sonra birlikte kapatırız programı.
1: Tabii ki.
0: Kısacık bir ara, sonra sabah kahvemiz devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emlak yatırım uzmanı Ebru Kuşak'la sohbetimiz devam ediyor. Dubai'yi konuşuyoruz uzun uzadıya. Peki Dubai'de yatırım psikolojisi neden farklı çalıştı?
6: Alıcının, yatırımcının iştahı çok yüksek.
5: Güzel. Güzel cevap.
6: Yani çok yüksek. İnsanlar kazandıkça psikolojileri düzeliyor.
5: Bir şey merak ettim. Gittikçe nüfus artıyor mu?
6: Çok, evet.
5: Yerleşim de mi artıyor?
6: Tabii yerleşim de
5: artıyor.
6: Bir
5: gelen bir daha gidemiyor gibi bir şey oluyor.
6: Valla bir gelen bir daha gidemiyor. Siz çünkü büyüleni ben de onlardan biriyim. Yani ilk tatil amaçlı gitmiştim. Oranın sistemini ve politikasını öğrenince avantajlı olduğunu düşündüm ve orada kaldım. Mutluyum.
5: Peki o mesela ev almak anlıyorum. Peki iş yeri gibi şeyler var mı? Burada mesela tabii, iş yeri almak da hani çok kıymetli.
6: Tabii, ticari gayrimenkul.
5: Orada var mı öyle şeyler?
6: Tabii tabii. Onlar ya zaten şimdi ben oradaki yatırımcıyı ikiye ayırıyorum. Bir hazır bitmiş mülk edinme, bir topraktan mülk edinme. Bunun villa isteyeni var, ofis isteyeni var. Bir de çok fazla istihdam olduğu için ve teknoloji devleri, yani dünyanın her yerinden teknoloji devleri oraya akın ettiği için aslında bakarsanız ofis ve dükkan satışları da çok yüksek. Sadece gayrimenkulü ev olarak görmeyelim.
5: Peki evlerin büyüklüğü nasıl? Ortalama? Evlerin,
6: metrekareler orada nettir. Bizimkisi gibi net brüt diye ayırmıyorlar. Oldukça da geniş, yani 1+1 daireler yaklaşık 72-73 metrekare net. Hani bizde 80-85'e tekamül eder.
5: Oturması bizim 40'a denk geliyor.
6: Yani küçülüyor, yani evet. Küçülüyor
5: falan. Evet. O da değişik net.
6: Değişik de bunlar fiyatlarına göre çok değişkenlik gösteren
5: genelde
6: şeyler.
5: Genelde 1+1 mi tercih ediyorlar?
6: Çok ilginç Bircan Hanım. Ben gittiğim, yani ben orada bir analiz ettiğimde ben 1+1 yatırımda çok avantajlı buluyorum. Fakat orada 1+0'lar da var.
5: Evet.
6: Tamamen oda otel konseptiyle düzenlenmiş. Ve metrekareleri de gerçekten
5: ferah.
6: Ferah, çünkü tavan yükseklikleri çok fazla.
5: Evet.
6: Bu kiralama sistemi

0: sistemiyle yatırım yapmak isteyenler daha çok 1 artı 0 tercih ediyorlar.
1: Bir şey daha uygun. Merak ediyorum. Genelde rezidans mantığı var ya, ya da işte Gökdelen hatta. Bahçeli ev var mı?
0: Olmaz mı? Olmaz mı? Yani bakın, Dubai sadece betondan ibaret değil aslında. Yeşil alanları da var. Townhouse'ları var, villaları var, villa siteleri var ve o sitelerin içerisinde yapay da olsa göletleri var. Göletlerin üstünde kuğuları da var. Yani yemyeşil alanları da var.
1: Çok güzel.
0: Ve aslına bakarsanız 2040 master planında daha çok yeşillendirmeye de, iklimlendirmeye de ayrıca önem gösteriyorlar.
1: Sanırım bir yatırım yaparken ya da herhangi bir şey alırken güven duygusu çok kıymetli ya. Çok. Bunu sizle çok daha önce de konuşmuştuk. Dubai'de güven duygusu çok daha pekişiyor gibi galiba. Evet. Bu söylediklerinizle.
0: Evet, evet, yani pekişiyor. Dolayısıyla da her şey şeffaf olduğu için insanlar bir süre sonra kendileri kontrol ediyorlar yatırımlarını.
1: Peki kriz döneminde Dubai'de yatırım piyasası nasıl bir refleks gösterdi?
0: Şimdi gerçekçi konuşmak gerekirse kriz Şubat ayının son aylarına doğru gerçekleşti. Ve biz verilerle birlikte incelediğimizde, resmi veriler bunlar, Tapu Kadastro'dan direkt alınan veriler, satış hacmi %27, %30'a yaklaşan bir şekilde düştü. Çünkü olay çok çok sıcaktı. Şu anda değerlendirdiğimizde, baktığımızda satış hacmi düştü ama satış rakamları düşmedi. Ve satış rakamları düşmediği halde hala %70 oranında satış yapılıyor. Dolayısıyla biz de şunu öngörüyoruz. Satış yapılan milletler zaten sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü diye belli. Bunun öngörüsü de bu piyasa oturduktan sonra sanki Dubai biraz daha güçlenerek gelecek.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür sohbeti ediyorum.
1: Birlikte kapatalım programı.
0: Peki.
1: Sizi tanımak çok güzeldi. Instagram'dan mı size genelde iletişime geçiyor?
0: Evet, Instagram'dan. Ebru Kuşak Investment olarak geçiyor.
1: Orada sizle iletişime geçebilirler. Evet. Benim şu anda süremin yetmediği için soramadıklarımı siz 7/24 sorabilirsiniz.
0: Tabii tabii.
1: Sorun.
0: Tabii.
1: Artık
0: sorun, cevaplayalım.
1: Ben de cevabı da versin Ebru'nun. Peki. O zaman bugünlük bizden bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Yine aynı saatte görüşmek üzere. Sabah kahvemiz bitti. Hoşça kalın.

Değerli izleyenler, bugün ülkemizin en gözde tatil yerlerinden biri olan Amasra'yı sizlerle birlikte gezeceğiz, keşfedeceğiz. Efendim, Karadeniz'de teknemizle keyifli bir yolculuk yapacağız. Turistik çarşıyı ziyaret edeceğiz. Amasra Kalesi'nin bulunduğu alandaki tarihi yapıları gezeceğiz ve değerli izleyenler, tabii ki Amasra'nın olmazsa olmazı balık ve salata yapacağız. Şu anda Amasra'da küçük limanda plajdayız. Efendim, buraya özellikle günübirlik turist çok geliyor. Ankara'ya mesafesi 2,5 saat. Ankaralılar özellikle hafta sonları dinlenmek, balık salata yemek için

için Amasra'ya adeta akın ediyorlar. Efendim, huzur bulmak için, kafa dinlemek için Amasra çok güzel bir kaçış noktası. Ayrıca hafta sonları da özellikle Zonguldak'tan, Kastamonu'dan, Karabük'ten günübirlik çok sayıda turist geliyor buraya. Eğer uzun süreli konaklamak isterseniz de kalabileceğiniz çok güzel oteller var. Efendim, Amasra'da çok güzel plajlar bulunuyor. Burada denize girebilirsiniz. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Evet değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle işte Amasra sahili.

Değerli izleyenler, Amasra'da şu anda Küçük Liman'da Atatürk Parkı'ndayız. Efendim halk arasında buranın adı Barış Akarsu Parkı. Hepinizin bildiği gibi rahmetli sanatçımız Barış Akarsu Amasralı. Daha 28 yaşında hayatının baharındayken Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yuman Barış Akarsu'nun Atatürk Parkı'nda heykeli dikilmiş. Evet, Barış Akarsu hayranları, Barış Akarsu sevenleri Amasra'ya geldiklerinde bu parkı ziyaret ediyorlar. Amasra'nın hırçın dalgası Barış Akarsu'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Müzik.

Değerli izleyenler, Amasra'da şu anda Bizans döneminden kalan tarihi Amasra Kalesi'nin içindeyiz. Efendim burası alıştığımız kalelere benzemiyor. Burada gündelik yaşamla yani evlerle tarihi yapılar iç içe geçmiş durumda. Amasra Kalesi'nin iç bölgesinde Küçük Şapel, Kemere Köprüsü, Ceneviz Şatosu ve Fatih Camii bulunuyor. Efendim buralar tamamen turizme açılmış durumda. Amasra Kalesi'nin çok sayıda ziyaretçisi var. Amasra'ya gelenler kale bölgesini mutlaka ziyaret ediyorlar. Değerli izleyenler, arkamda Küçük Şapel'i görüyorsunuz. Bir diğer adı Kilise Mescidi. Fatih Camii ile birlikte Kilise Şapeli 9. yüzyılda yapılmış ve muhteşem bir Bizans dönemi eseri. Efendim Amasra Kalesi'nin olduğu bölge buram buram tarih kokuyor.

Değerli izleyenler, Amasra Kalesi'nin bulunduğu alan son derece değişik. Efendim, tarihi Amasra Kalesi'nin içinde yine Bizans döneminden kalan çok değerli tarihi yapılar var. Efendim, bu bölge adeta bir açık hava müzesi niteliğinde. Şu anda tüm güzelliğiyle, tüm görkemiyle Ceneviz Şatosu'ndayız. Efendim, Ceneviz Şatosu da Bizanslar döneminde yapılmış. Burası Cenevizler zamanında yönetimde bulunan hükümdar aile ve konsoloslar tarafından kullanılan bir birimmiş. Efendim, kalenin duvarlarında ve Ceneviz Şatosu'nun duvarlarında Cenevizlere ait armalı levhaları da bol bol görmek mümkün. Osmanlı'nın son döneminde de Ceneviz Şatosu baruthane olarak kullanılmış. Efendim, çok değerli tarihi yapılar, Amasra'da mutlaka görülmesi gereken yerler.

Değerli izleyenler, Amasra Kalesi'nin bulunduğu alan son derece sessiz, sakin ve huzurlu. Efendim burada birçok zenginliği bir arada görmek mümkün. Kale bölgesinde tarih var, doğa var, gündelik yaşam var. Arkamızda tüm güzelliğiyle Karadeniz'i görüyorsunuz. Efendim kale bölgesini gezmeye devam ediyoruz ve Fatih Camii'ne doğru ilerliyoruz. Bizans döneminde Fatih Camii kilise olarak inşa edilmiş ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'yı fethinden sonra kilise camiye çevrilmiş ve günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda.

0: Değerli izleyenler, Bizans döneminden kalan tarihi Fatih Camii'nin karşısındaki asırlık ıhlamur ağacı dikkatimizi çekti. Efendim, ağaç buraya adeta güzellik katıyor ve burası misler gibi kokuyor. Yaklaşık bir ay sonra ıhlamur çiçekleri açacak. Efendim, Amasra halkı buraya geliyor ve ağaçtan ıhlamur topluyor. Ondan sonra bir güzel demliyor ve afiyetle içiyor. Evet değerli izleyenler, siz şimdi merak ettiniz. Asırlık ıhlamur ağacının gövdesindeki bu terlikler, ayakkabılar ne diye düşündünüz? Evet, aslında ilk gördüğümüzde bizim de ilgimizi çekti. Efendim, Amasra'nın meşhur bir köpeği var. Kırpık. Kırpığın lakabı hırsız köpek. Efendim, kırpık ne yapıyor biliyor musunuz? Evlerin önünde, plajlarda unutulan terlikleri topluyor, ondan sonra alıyor, buraya getiriyor. Efendim, caminin hocası da alıyor bu terlikleri, ayakkabıları, ıhlamur ağacının gövdesine çiviliyor ve terliği, ayakkabısı kaybolanlar da kırpığın çaldığını anlıyorlar ve Fatih Camii'nin olduğu alana gelip terliklerini, ayakkabılarını alıyorlar. Aslında kırpığı çok bekledik, hala da bekliyoruz gelir mi diye. Kırpığı görmek, sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Ama şu anda iş peşinde bence. Ayakkabı terlik çalıyor plajlardan, evlerin önünden. Evet değerli izleyenler, Ali hocamız kırpığın getirdiği terlikleri, ayakkabıları alıyor. Bir güzel ıhlamur ağacının gövdesine çeviriyor. Hocam merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nedir bu kırpığın yaptıkları?
1: Evet, meşhur hırsız köpeğimiz, mahallemizin maskotu.
0: Kaç yıldır yapıyor hırsızlık?
1: Yani 5-6 yıldır. Zaten 5-6 yıllık bir köpek.
0: Evet.
1: Alışmış.
0: Kırpık çok ünlü değil mi Amasra'da?
1: Çok ünlü, çok çok.
0: Ama kırpık çok yaramaz vallahi, çok fena. Hiç evet, affetmiyor.
1: Çok meşhur. Yurt dışından da gelenler hep böyle fotoğraf çektirir onunla.
0: Hocam, kırpığı görmek istiyoruz aslında. İzleyenlere göstermek istiyoruz. Neye benziyor, ne renk? Hocam, kırpık, bir seslenir misiniz?
1: Kırpık gel.
0: Değerli izleyenler, çok şanslıyız. Kırpık geldi ama yerinde durmuyor. O kadar yaramaz ki. Kırpık gel, gel. Hocam gidiyor. Çağırın hocam. Kırpık gel. Ay çok fena, çok fena bu kırpık. Değerli izleyenler, inanabiliyor musunuz? Şu anda hala tarihi Amasra Kalesi'ndeyiz. Efendim, burada evler, tarihi yapılar iç içe geçmiş durumda. Bu evin bahçesi dikkatimizi çekti. Çünkü çok özel saksı tasarımları var. Bakar mısınız? Çizmelerden, portakal sıkacağından, hatta klozetten bile saksı yapılmış. Ve içinde rengarenk çiçekler, yemyeşil bitkiler. Evet, huzur dolu, sessiz, sakin bir yer. Evlerin arasından, tarihi yapıların arasından Kemere Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Evet değerli izleyenler, buranın çok farklı bir ambiyansı var. İşte bakar mısınız, renkli bir bina daha.

Değerli izleyenler, şu anda hala kale bölgesindeyiz ve Bizans döneminde inşa edilen Kemere Köprüsü'nün üzerindeyiz. Efendim, Kemere Köprüsü, Boztepe Adası ile Amasra'yı birbirine bağlayan tek köprü. Hemen karşıda tüm güzelliğiyle Boztepe Adası'nı görüyorsunuz. Efendim, adada evler var, yaşam var. Evet değerli izleyenler, karşıda da tüm güzelliğiyle Amasra var. Değerli izleyenler, işte üzerinde yürüdüğüm bu tarihi köprü, Kemere Köprüsü, Anakara ile Boztepe'yi birbirine bağlıyor. Aslında değerli izleyenler, arkamızda küçük bir kale bulunuyor. Adada yaşam olduğu için buradan arabalar giriş yapabiliyor. İnsanlar yürüyerek de Boztepe Adası ile Amasra arasında gidip gelebiliyorlar. Evet. Efendim, bu tarafı da sizlere göstermek istiyorum. Karşıda Tavşan Adası.

var. Mükemmel bir manzara, mükemmel bir doğa. Adeta tabloyu andırıyor efendim gördüğümüz güzellik. Karadeniz'in serinliğini hissedebiliyoruz. Evet değerli izleyenler, çok da fazla söze gerek yok. Görüntüler ortada.

0: Gelin hep birlikte Amasra'nın turistik çarşısını şöyle bir gezelim.
1: Değerli izleyenler, Amasra'da şu anda tarihi Çekiciler Çarşısı'ndayız. Efendim, burası turistik bir çarşı. Program yaptığımız yerlerde turistik çarşıları sizler için elimizden geldiğince gezmeye çalışıyoruz. Efendim, yerli ve yabancı yıl içerisinde Amasra'ya çok sayıda turist geliyor. İşte Amasra'ya gelen turistler Çekiciler Çarşısı'nı ziyaret ediyor ve buradan bol bol alışveriş yapıyor. Peki çarşının adı neden Çekiciler Çarşısı? Efendim, burada çok sayıda çok değerli çekici ustası bulunuyor. Yani ahşap ustası bulunuyor. Zaten çarşıda ahşaptan yapılan hediyelik eşyaları bol bol görebilirsiniz. Ayrıca Çekiciler Çarşısı'nda tel kırma ustalarını da görmek mümkün. Efendim, tel kırma Bartın'a özgü bir sanat ve coğrafi işaret belgesi var. Ağırlıklı olarak da şu anda içinde bulunduğumuz çarşıda ahşaptan ve tel kırmadan yapılan ürünleri, hediyelik eşyaları görüyoruz. Hepsi çok şık, hepsi çok güzel. Efendim, burası çok renkli bir çarşı. Her zaman çok kalabalık oluyor. Özellikle turizm sezonunda, yaz aylarında iğne atsanız yere düşmüyor. Bakar mısınız efendim duvara asılan süslerin güzelliğine? Ben çok seviyorum böyle nazar boncuklarıyla, narlarla yapılan bu süs eşyalarını. İşte alın balkonunuza, mutfağınıza, bahçenize, nereye isterseniz asın. Nar, bereketin simgesi. Gerçekten çok güzel. Rengarenk, çeşit çok fazla, seçin, beğenin, alın. Değerli izleyenler, çarşıyı keyifli keyifli gezmeye devam ediyorum. Efendim, ben program yaptığımız yerlerde gerçekten çok seviyorum çarşı gezmeyi. Ustalarımız o kadar güzel ürünler yapmışlar ki, bakar mısınız Pinokyo'nun güzelliğine? Böyle ipleri de bağlamışlar. Evet, ahşaptan her şey ama her şey var. Evet, burada da çok güzel seramik ürünler görüyoruz değerli izleyenler. Evet, seramikten bir kupa rengarenk çiçeklerle bezenmiş. Üzerinde Amasra yazıyor. İşte geliyorsunuz çarşıya, böyle Amasra hatırası bunlardan alıyorsunuz ve buradan öyle ayrılıyorsunuz. Aa, bunu çok beğendim ben. Bakar mısınız, tamamen ahşaptan ve taşlarla yapılmış. Taşlar boyanmış. Böyle eve dönüştürülmüş. Çok güzel olmuş. Ne kadar yaratıcı. Çok özel bir tasarım. Çok beğendim. Değerli izleyenler, şu anda ahşap atölyesinde Ali Rıza ustamızla birlikteyiz. Burası mis gibi ahşap kokuyor. Ustam, merhabalar. Kolay gelsin. Efendim,
2: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ustam, ahşaptan yaptığın ürünlere bayıldım. Hayran kaldım. Efendim, her yerde talaşlar var. Yılların ustası Ali Rıza ustamız. Bakar mısınız? Başında bile talaşlar var. Evet. Ustam, her yerinden her talaşlar dökülüyor.
2: Kaçınılmaz bizim talaşla yoğunlaşmamız. Malum işte ağaç.
1: Ustam, neler yapmışsın, neler yapmışsın. Şimdi bayıldım. Efendim, kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Bu sanatı kaç yıldır icra ediyorsun?
2: Bu sanata ben babamın yanında ilkokul çağlarında gönül verdim. Ortaokuldan sonra ben okumayacağım, ben bu sanatı yapacağım dedim. Evet.
1: Baba mesleği.
2: Baba mesleğe o şekilde başladım. Yaşım oldu 63.
1: Allah uzun ömür versin.
2: De düşünmüyorum. Yani şurada bir şey yapmazsam.
1: Daha gençsin.
2: Şurada bir şey yapmazsam rahatsız oluyorum.
1: Üretmezsen yaşayamazsın. Aynen. Sen.
2: Ben
1: alışmışsın.
2: Alıştım. Ama bizim üzüldüğüm bir konu var. Bizim bu sokağımızda 50-60 evet. tane aynı benim gibi çalışan sanatkar arkadaşlarımız vardı.
1: Evet.
2: Hepsi terk ettiler, sanatı bıraktılar. Geçim zorluğu olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Orada TTK işletmesine girdiler falan filan. Neyse, bir çırak yetiştiremiyorum. Sıkıntı orada.
1: Neler yapıyorsun usta? Ya bunlar ne?
2: En basit mesela şöyle bir...
1: Nedir bu?
2: Salata tabağı. Şimdi
1: ay çok
2: mesela,
1: güzel.
2: Yapılmışını da oradan bir tane alabiliriz. Bak. Bu ay salata tabağı güzel. Ceviz ağacından. Genelde biz bunları son bitmiş rutin halinde.
1: Ustam, özür dilerim, burada çok talaş var. Evet. Toz var değerli izleyenler, öksürtüyor tabii. Aynen. Ki yok, haliyle.
2: Biz alışık olduğumuz için bize bir sıkıntı çıkarmıyor.
1: Zorlanıyorum biraz konuşmakta. Ustam, çok güzel olmuş.
2: Bu şimdi salata tabağı ama bu ceviz ağacıdır.

0: sağlamdır. Makineye koymayacaksın. Elde bunu yıllarca kullan. Bunu
1: makinede yıkamayacaksın.
0: Bunu bozamazsın.
1: Bu sağlıklı.
0: Sağlıklı şöyle bir şey. Biz bunun üzerine zaten zeytinyağı sürüyoruz. Hı. Bir de gomalak sürüyoruz. Son şey olarak cila deriz biz buna. Eski tabir. Ben vernik olayını kullanmam.
1: Değerli izleyenler, Çekiciler Çarşısı'nda şu anda o kadar güzel bir dükkandayız ki efendim, Bartın'ın tel kırma ve tel sarma sanatı çok ünlü. İkisinin de coğrafi işaret belgesi var. Şu anda bulunduğumuz dükkanda tel kırmanın ve tel sarmanın o kadar güzel örnekleri bulunuyor ki efendim, hayran kalmamak mümkün değil. El emeği, göz nuru, ışıl ışıl birbirinden güzel örtüler, ürünler, eşarplar, fularlar hepsi tel kırma sanatıyla, tel sarma sanatıyla yapılmış. Çok özel bir sanat, Bartın'a özgü, ama sırada da bu özel sanat başarıyla icra ediliyor. Efendim, yanımızda Oya Hanım var. Evet. Oya Hanım'ın yaptığı çok güzel ürünler bulunuyor burada. Oya Hanım, ellerinize emeğinize sağlık. Bayıldım.
2: Ederim. Çok sağ olun. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
1: Vallahi bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Aslında mütevazi bir ifade oldu. Gerçekten hepsi şahane.
2: Sağ
1: muhteşem.
2: Önemli olan kültürümüzün ölmemesi, onu yaşatmak ve karşı tarafların da değer vermesini bekliyoruz. Tel kırma zaten bizim çok geleneksel eski bir sanatımız, bildiğiniz gibi.
1: Aslında Oya Hanım, tel kırma ve tel sarma sanatından yapılan ürünler Bartın'ın, Amasra'nın geleneğini, kültürünü yansıtıyor,
2: aynen,
1: yaşatıyor.
2: Aynen.
1: Kaç yıldır yapıyorsunuz bu sanatı?
2: Ben bir fiil 25 yıldır iş yerim var, ama ondan önce de çocukluğumuzda annelerimizden, büyüklerimizden bildiğimiz için bir şeyler yapıyorduk, ama bir fiil 25 yıldır üretmeye çalışıyorum.
1: Evet. Bayağı bir şeyler üretmişsiniz. Hepsi çok güzel. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi adeta bir sanat eseri. Şunu da sormak istiyorum. Bartın'da, Amasra'da bütün kadınlar tel kırma ve tel sarma bilir mi?
2: Yok. Bütün kadınlar diye şey yapmayalım. Meraklıları.
1: Evet. Günümüzde var mı kadınlarımızın, gençlerimizin
2: şöyle,
1: merakı?
2: Orta yaş, gençler masa başı işi istiyor artık. Evet. Yapmak istemiyor. Evet. Okuduk diyorlar, haklılar.
1: Evet.
2: Orta yaşlar torunlara bakıyor artık.
1: Evet.
2: Ama yaşlılarımızın da gözleri görmüyor.
1: Yani çok fazla usta yetişmiyor.
2: Evet, ilerleyen zamanlarda ölmek üzere, ama şu anda halk eğitimin sağ olsunlar işbirlikleriyle birlikte ortaya çıkan çok güzel ürünlerimiz var.
1: Oya Hanım, bu çok güzel bir sanat, çok değerli bir sanat. Ben bayıldım tel kırmadan, tel sarmadan yapılan ürünlere. Bu sanat kesinlikle yaşatılmalı
2: yani,
1: Bartın'da.
2: Ve tanıtılmalı.
1: Şimdi telimiz hangi malzemeden?
2: Bakır üzerine gümüş püskü.
1: Bakır üzerine gümüş. Tel kırma bu. Tel sarma hangisi? Onu da gösterelim izleyenlere.
2: Görebilirsiniz. Masanın üzerindekileri görebilirsiniz. Onlar da tel sarmalarımız.
1: Evet, değerli izleyenler. Tel sarma,
2: aynı.
1: Tel kırma. İkisi de çok özel sanat. İkisi de bakır üzerine gümüş.
2: Gümüş püskürtme. Evet. Tellerle işleniyor. Evet. İğnemiz özeldir. Şöyle bir gümüş iğnedir.
1: Şimdi telimiz gümüş.
2: Tabii.
1: Bakır üzerine gümüş. İğnemiz gümüş.
2: Hı hı.
1: Zaten ışıl ışıl, gümüş gümüş parlıyor ürünler.
2: İsterseniz kırmanın nasıl yapıldığını ben size...
1: Ay lütfen, çok seviniriz. Zor mu? Zor bir sanat mı?
2: Yani elinize alışınca tabii ki kolay oluyor, ama ilk etapta zorlanabilirsiniz.
1: Kumaş nedir şu anda çalıştığınız?
2: Bu da el tezgahı dokumasıdır.
1: Nerede dokunuyor?
2: Halk eğitim dokuyor.
1: Burada dokunuyor.
2: Tabii, bayanlarımız dokuyor. Biz onlardan metraj olarak alıyoruz. Böyle... Bunu içinden çıkarıp alttan geleni çekip tırnağımla bastırıp...
1: Aa, zor.
2: Şimdi ben beze yapıyorum. İstediğim gibi çekebiliyorum. Ama tüle yapmak daha zor. Çektiğiniz an yırtılır.
1: Çok hassas davranmak
2: aynen
1: lazım.
2: Aynen öyle. Tabii.
3: balık salatı olmadan Amasra programı olmaz.
1: Efendim, keyifle izliyoruz ustamıza. Ustam, şöyle bir yandan anlat, bir yandan yap lütfen.
4: Soğanımızı ilave ettik ve ondan sonra domatesimizi kesiyoruz. Şöyle bol bol koyuyoruz.
1: Değerli izleyenler, Amasra'da şimdi şov zamanı. Nefis bir salata yapıyoruz. Bu salata başka salata, bu salata Amasra salatası.
4: Sırasıyla gidiyoruz tabii ki. Domatesinden sonra salata.
1: Sırası var mı ustam?
4: Tabii, sırasıyla gidiyoruz.
1: Evet.

0: Hanımlar, ustamı dikkatle izleyin.
1: Ardından şöyle karışık olarak çarlı biber ve yeşil soğanımız var. Ondan sonra yeşilliklerimize geçiyoruz tabii ki de.
0: Evet. Şöyle
1: maydanoz.
0: Valla her şey var. Son derece besleyici, lezzetli.
1: Ama karışık olarak şöyle.
0: Amasra'nın salatası hem göze hem de damağa hitap ediyor.
1: Böyle 2-3 bıçak vuruyoruz.
0: Of of of. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısın? Daha çok malzememiz var. Çok. Bu salata başka salata, ben size söylemiştim. Şimdi Erkan ustam, salatamız gitgide yükseliyor.
1: Aynen.
0: Şimdi bütün malzemeler koyulduğunda, ilave edildiğinde herhalde böyle bir salata olacak.
1: Tabii ki şöyle turşu çeşitlerinden koyacağız şimdi karışık olarak.
0: Vallahi bana bu salatayı verin yeter. Başka hiçbir şey istemem. Her şey var, her şey var. Çok besleyici. Turşumuzu da böyle ince ince doğruyoruz.
1: İnce ince doğruyoruz.
0: İşte ustalık böyle bir şey. El becerisi gerçekten mükemmel. Yok yok. Efendim ben salata çok severim. Ama bu salata başka salata. Şimdi ustamı hayranlıkla izliyorum. Şöyle, mükemmel bir görüntü.
1: Şöyle kenarlarını süsleyeceğiz pancarla.
0: Aslında balığın yanında yenebilecek en güzel salata. Of of of. Hem göze hem damağa hitap ediyor efendim bu salata.
1: Doğru.
0: Boşuna ünlenmemiş. Efendim boşuna ünlenmemiş. Bazı lezzetler, bazı yöresel yemekler boşuna ünlenmiyor. Gerçekten Amasra'nın balığı, salatası bu övgüyü hak ediyor. Efendim boşuna bu kadar insan bu balığı, salatayı yemek için günübirlik kalkıp Amasra'ya gelmiyor. Ustam çok güzel oldu.
1: Evet, şimdi süslemesine...
0: Bitmedi mi daha?
1: Daha bitmedi. Daha var.
2: Papatyalar yapıyoruz. Buna biz papatya diyoruz. Bununla da ortasına tohumunu koyuyoruz mesela şu şekilde. Şimdi arkadaşımız, ustamız bunları yapıyor.
0: Çok sanatsal.
2: Evet, aynen.
0: Gördüğüm en sanatsal salata... Efendim aslında bu bir salata değil. Bu bir tablo. Bu bir tablo. Tablomuz da tamamlanmadı. Birazdan tamamlanacak. Ustam harikasın. Valla bu salatayı yemeden önce ustamı mutlaka yaparken izleyin. İzlemek bile o kadar keyifli ki. Süper. Süper. Ne bu, lale mi?
1: Bunlar lale, evet. Evet.
0: Ustam şöyle bir elimize alalım salatayı. Efendim bakar mısınız, hem göze hem damağa hitap eden Amasra salatası. Aa, sosumuzu dökmedik ama. Şimdi Amasra salatasına ne dökeceğiz? Limonumuz var, zeytinyağımız var, başka?
1: Sirkemiz var efendim şöyle.
0: Evet.
1: Şimdi öncelikle...
0: Bunlar ekşisi falan dökmüyoruz değil mi?
1: İsteğe göre onlar.
0: Bu nedir, limon mu?
1: Limon.
0: Of of of, bol bol limonumuzu serptik. Dök ustam. Bol sirke.
1: Bol.
0: Bana yemek falan vermeyin. Bu salata yeter bana. Zaten çok severim salatayı.
1: Zeytinyağımız.
0: Kaç kişilik bu salata?
2: Efendim genelde 4 kişiye hitap ediyor. Bir masalık düşünüyoruz bunu.
0: Efendim Erkan ustamız daha önceden turplarla uğraşmış, çalışmış. Teker teker harfleri hazırlamış. Valla bu salata emek istiyor. Öyle kolay değil bu salatayı yapmak. Ustam tamam mı?
1: Tamamdır, bitti. Gezdirelim.
0: Zeytinyağı gezdirelim. Parlasın salatamız. Evet, şimdi tabağımızın diğer tarafını çeviriyoruz. Amasra'da şov zamanı. Ustam, çevirelim mi tabağımızı? Ta ta ta tam. Evet, Belma Belen'le geziyoruz. Neymiş?
1: Belma Belen'le geziyoruz.
0: Ustam, ellerine emeğine sağlık. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, mükemmel bir görüntü, mükemmel bir salata. Bu salata Amasra salatası. Bu salatanın lezzeti başka. Bu salatanın lezzeti dillere destan. Eğer bugüne kadar Amasra'ya gelmediyseniz, bu salatanın tadına bakmadıysanız, en kısa zamanda ilk müsait olduğunuzda çıkın.

0: çıkın gelin. Ustamızın, Mete Bey'in ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Salatamızı yaptık ustam. Şimdi balığımızı yapacağız.
1: Tabii.
0: Şimdi Karadeniz'in bereketli sularından çeşit çeşit balık çıkıyor.
1: Şimdilik barbun yapacağız.
0: Evet.
1: Karışık yapacağız ama barbun, mezgit, hamsi, iskorpit.
0: Bu mu? Evet. Barbun, mezgit, hamsi,
1: iskorpit.
0: İskorpit. Hepsini birden pişireceğim.
1: Hepsini birden karışık yapacağım.
0: Tamam. O halde hemen başlıyoruz efendim. Bakalım Amasra'da balık nasıl yapılıyor? Ustam, tavamız hazır.
1: Tavamız hazır. Evet. Kendi özel tavamız bizim bu.
0: Özelliği ne?
1: Özelliği bunun yani saçla madeni yani tava. Yani
0: saç gibi evet, değişik bir tava.
1: Saç özendiriyor. Saç tavayı özendiriyor.
0: Evet değerli izleyenler, ben sizler için Amasra'nın nefis mi nefis balığının lezzet sırrını öğrenmeye çalışıyorum. Ustalarımız böyle lezzet sırlarını sonuna kadar vermezler ama ben mümkün olduğu kadar Murat Ustam'dan Amasra balığının lezzet sırrını öğrenmeye çalışacağım. Vallahi sizler için. Evet değerli izleyenler, Amasra'da şovlar bitmiyordu. Evet, tuzladık balığımızı. Evet, tuzladık.
1: Karıştıracağız biz de.
0: Ustam lütfen bir yandan yap, bir yandan tarif ver. Şu anda izleyenler pür dikkat. Seni dinliyorlar, not alıyorlar. Çünkü...
1: Balığımızı karıştırıyoruz. Tuzu
0: evet,
1: karıştırıyoruz.
0: Tuzladık, karıştırıyoruz.
1: Evet.
0: 4 çeşit balık var.
1: 4 çeşit balık var.
0: Evet değerli izleyenler, Amasra'nın balığı salatası çok lezzetli oluyor. İşte Murat Ustamız Amasra'nın balığının nasıl piştiğini gösteriyor bizlere. Yağımız kızdı.
1: Kızdı. Tek tek dizmeye başlıyoruz.
0: Balıklarımızı böyle mısır ununa buluyoruz.
1: Evet, mısır
0: ununa. Tavamıza diziyoruz. Evet. Bir özelliği var mı dizmenin?
1: Tabii ki yani düzgün yiyeceksin yani, böyle düzgün olacak.
0: Karışık mı diziyorsun?
1: Tabii karışık yapacağım. Evet. Zaten görürsün şimdi. Zaten börek gibi çıkacak zaten.
0: Evet, ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Efendim balıklarımız böyle fos fos kabarmaya başladı, pişmeye evet. Başladı. Bol yağda. 1 kilo 200 gram balık. Ne yapıyoruz usta?
1: Şimdi ağır yağını süzüyoruz.
0: Yağın bir kısmını boşalttık.
1: Evet. Şimdi bu tarafını az pişireceğiz.
0: Evet.
1: Hemen çevireceğiz.
0: Evet. Şov zamanı, şov zamanı. Bakar mısınız ustalığa, el becerisine? Of of of. Aa ustam gerçekten börek gibi. Dört çeşit balığımız. Bakar mısınız efendim? Ustam nasıl dizmiş? Ben böyle karışık karışık attı zannediyorum
1: yok,
0: ama
1: yok.
0: O kadar oldu. Güzel ki bakar mısınız? Evet. Ustam süpersin. Harikasın. Tamam pişti mi?
1: Pişmek üzere. Az kaldı.
0: Tam sıçrıyor vallahi yüzüme, gözüme, her tarafıma. Mezgit'in yumurtaları fena patlıyor. Ben şöyle çekileyim.
1: Çıkıyor yavaş yavaş balık.
0: Of of of. Efendim kokular mis. Evet yağını boşaltıyoruz. Tekrar... Balığımızı herhalde çeviriyoruz. Bayağı yağlı bir şov. Arada patlıyor efendim yumurtalar. Evet değerli izleyenler, karışık balık tavamız artık hazır. Artık afiyetle yenmeye hazır. Efendim nar gibi kızardı, mis gibi kokuyor. Murat ustamızın ellerine, emeğine sağlık.

iş, aşk, para. Hangi burçlar için aşk, hangi burçlar için kariyer zamanı? Bu hafta hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Mine Ölmez'i çok dikkatli dinleyin. Boğa burçlarını hangi

0: Onu da yeni başlangıçlar bekliyor. İkizler burçlarının hayatı nasıl değişiyor? Başak burçları için aşk mı, para mı daha önemli? Balık burcu için zenginliğin kapıları mı açılıyor? Tüm burçlar için mutluluğun, sağlığın, aşkın ve paranın anahtarı nerede? Astrolog Mine Ölmez'den çok özel burç yorumları. Az sonra.
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Hayatta her şey var da bu hafta inşallah güzelliklerle, mutluluklarla, harika haberlerle bir hafta geçirin sevgili seyirciler. Bugün yine biliyorsunuz gökyüzünü konuşacağız. Haziran ayına girdik ve çok sevgili astrolog, kendisini de çok seviyorum. İlmini, bilgisine çok hayranım. Siz de seviyorsunuz biliyorum. Bugün de bizlerle birlikte Mine Ölmez. Hoş geldin Mineciğim.
2: Ay, dantelim yamulmuş.
1: Dantelin de takmış gelmiş. Bir dakika, tam 90'larda tersine. Biliyorsun çok modaydı.
2: Çok modaydı.
1: Bardakların ay, yamuldu altına. Çok
2: evet,
1: güzel
2: canım.
1: Olurdu.
2: Bu arada gerçekten dantel.
1: Evet.
2: Çok sevgili Hicran yengemin bana hediyesi. Ben de böyle değerlendirdim sabah Hatice ile beraber.
1: Harika olmuş. Ya ben sana çok... ne yakışmaz Mineciğim?
2: Çok seviyorum böyle şeyleri, eski otantik şeyleri.
1: Evet.
2: Efendim.
1: Gayet de şık oldu.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın. Valla bu hafta, bu ay özellikle bugün bir de 1 Haziran ve pazartesi gününe denk geliyor. Çok enteresan. Ben böyle şeylere de çok takılırım biliyorsun.
2: Evet.
1: Yani 1 Haziran'ın pazartesi gününe denk gelmesi.
2: Bunu bana kim söyledi yine? Sen mi söylemiştin? Biri daha söyledi. Böyle 1 Haziran pazartesiye denk gelince dedi bana ha... Ay güzel başlamış gibi geliyor.
1: Evet.
2: Hissi.
1: Daha bir başka. Mesela 1 Eylül de yine pazartesiydi.
2: Evet.
1: Unutmuyorum böyle detayları, neden unutmuyorum bilmiyorum ama
2: evet.
1: Güzel bir ay. Şimdi bu aydan daha bir umutluyum. Çünkü gökyüzünde inşallah daha güzel etkiler var. Daha
2: evet.
1: Böyle mucizevi, şifalandırıcı etkiler. Şimdi onları alacağız zaten senden. Ama onun dışında zaten biraz da böyle insan yaz gelince de herhalde Haziran'ınla birlikte bir daha bir enerjiler yükseliyor. Nasıl
2: evet.
1: Bir ay, nasıl bir haftaya giriyoruz Mineciğim?
2: Şimdi bu ay... Şöyle dantelimi düzelt. Şimdi bu öncelikle herkesin geçmiş Kurban Bayramı'nı da bir tebrik edeyim. Senin de bayramını tebrik
1: benim.
2: Ediyorum. Şimdi bu ay gerçekten iniş çıkışlı, güzellikleri de olan, bazen tabii ki zorlukları da olan bir ay. Hı-hı. Dikkat etmemiz gereken şeyler var. Daha hani adımlarımızı dikkatli atmamız gereken konular var. Örneğin şimdi dün bir dolunay yaşadık biliyorsun. Antares'le kavuşumlu, Güneş Aldebaran'la kavuşuyor vesaire. Çok böyle kraliyet yıldızlarının aktif olduğu bir enerji akışı altındayız.
1: Ne yaşattı bize dün o gün?
2: Yani aşırılıklar, abartılar dışında aslında hak edenlerin, emek verenlerin bir yere gelmesini de sağlar. Kraliyet yıldızlarının şöyle bir özelliği var. Kraliyet yıldızları kişilere çok büyük başarılar vaat eder. Gerçekten de önemli insanların, halka mal olmuş, efendim dünyanın tanıdığı birçok insanın haritasında da kraliyet yıldızları vardır. Hı-hı. Fakat şöyle de bir şey vardır. Bazılarının sonları çok kötü olmuştur. Çünkü kraliyet yıldızlarının bir özelliği hak ettiği, düşündüğü yere geldiğinde eğer kibirlenirse, insanlara işte gücünü kötü kullanmaya başlarsa alaşağı etme özelliği vardır. Yani bu insanlar çok iyi yerlere gelirler, yükselirler ama sonra bencilleşirlerse, kötüleşirlerse rezil rüsva olurlar. Hmm. Dolayısıyla kraliyet yıldızları aslında ödül müdür? Ben hep yazarım. Kraliyet yıldızları ödül müdür, ceza mıdır?
1: Bende kraliyet yıldızı var ama çok da belki sevinmemek lazım.
2: Hangisi? Formula Out mu?
1: Yok,
2: hatırlamıyorum ben.
1: Şey var. Sadel Suud. O kraliyet değil.
2: Yok,
1: ama değil,
2: değil
1: mi?
2: Yok değil canım. Kraliyet yıldızı değil.
1: 4 yıldız demiştin. Hangisi olacak bunlardan?
2: Antares, Aldebaran, Regulus, Formula Out. Bunlar bizim...
1: Formula Out'la karıştırdın
2: evet,
1: o zaman.
2: Evet efendim. Kraliyet yıldızlarımız. Evet. Dolayısıyla bu kraliyet yıldızları ödül müdür, ceza mıdır? Çok bilinmez. Sizi muhakkak bir yere geleceğinizi... Sizin iyi bir insan, yani başarılı, halkın gözünde, insanların gözünde başarılı biri olacağınızı ama sonra ahlakınız suyunuz değişirse, hı hı. Her şeyi ben yaptım zannederseniz o sahip olduğunuz her şeyin elinizden alınacağını anlatır. Şimdi haftaya bu enerjiyle girdik. Biraz böyle ilahi adalet. Gerçekten hani bunu hep söylüyoruz ama insanlar inanmıyor. Bakın sadece olayları kendi yaşamınız üzerinden değerlendirmeyin. Herkesin yaşamı bir film. Herkesin yaşamı bir hikaye. Nasıl ki 90 dakikalık bir filmi izlediğimizde her anı aynı olmuyorsa ya da diğerleriyle aynı şeyleri yaşamıyorsak, bırakın diğerleriyle aynı şeyi yaşamayı, kendimiz bile bir günümüz bir günümüzü tutmuyorsa 90 yıllık bir ömür diyelim hani ortalama, hı-hı. Aynı bir film gibidir. Giriş, gelişme ve sonuç içerir. Dolayısıyla herkesin hayatında ilahi adalet her zaman aynı anda tecelli etmez.
1: Hı-hı.
2: Ve ilahi adalet dediğimizde bazıları ki hani ilahi adalet, onu senin zamanını Allah bilir hani. Belki sen bugün değil başka bir böyle enerjide bu ilahi adalete kavuşacaksın. Bir de günümüzde şöyle bir hastalık var. Ben bunun hastalık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aşırı bir özgüven. Herkes çok iyi, herkes çok haklı ama hepsi bir kazık yemiş. Efendim bir tarafta ezik kurbanlar sürekli ağlayarak

0: birilerini suçlayanlar, diğer tarafta hiçbir şey yapmadan her şeyin mükemmel olmasını bekleyenler, üç kapı çalıp dördüncü olmadı diye her şeyden vazgeçenler. Hep söylüyorum, Disneyland'ı kurmak için Walt Disney 352 kişiye başvuruyor.
1: Marka ismi oluyor.
0: Özür dilerim. Hı hı. 353. kişi yapıyor,
1: evet.
0: Kabul ediyor. Yani biz mesela bugün iki kapı çalıyoruz, benim kısmetim kapalı diyoruz. Üç şey yapıyor. Yani çabanızın ve emeğinizin karşılığını arkadaşlar muhakkak alırsınız.
1: Her şeyin de bir zamanı var değil
0: zamanı
1: mi?
0: Zamanı var.
1: Zamanda.
0: Ve diyor ki hani ne ağlıyorsun ki diyor. Arpa ektin de buğday mı biçtin? Ya da neyi sen patlıcan ektin de soğan mı biçtin? Hı hı. İnsan ne ekerse onu biçer. İnsanların çok fazla, bu ara şunu tavsiye edeceğim. Şimdi bir abartı, öfke, ideolojik olarak, inanç olarak, bilgi olarak bir kibirlenme dönemindeyiz. Hı. Herkes benim inancım en iyisi, benim bilgim en iyisi, benim düşüncem en iyisi ve söylediklerinden geri adım atmama enerjisi içerisinde. Bu kibir, böyle kibir sahibi olan kişilerin sonunu getirecek. Hı hı. Yanlış inançlarla ilerleyen, yanlış ideolojilerle ilerleyen, insanların doğrusuna veya saygı duyduğu şeylere saygısızlık eden kişilerin alaşağı olduğuna şahit olabiliriz.
1: Bu dünkü tutulma mı bunu tetikleyecek?
0: Tutulma değil, dolunay.
1: Dolunay.
0: Evet, dolunay tabii ki tetikledi. Zaten geçtiğimiz günlerde başlamıştı etkisi, hı hı, geçen hafta. Şimdi bu etki biraz daha görünür ve yayılır hale gelecek. Dolayısıyla biraz daha konuşmalarımızda ölçülü olsak, abartılı olmasak, iğneyi kendimize batırıyor, yani çuvaldızı başkasına batırıyor, iğneyi de kendimize batırsak, acaba neden böyle görülüyorum? Dışarıdan yaptıklarım, konuşmalarım nasıl görülüyor? Mesela yay burcunun bir gölgesi vardır. Şimdi yay burcunun bütün hepsinin özelliği değil bu. Asla başkasına fırsat vermez, başkasını dinlemek istemez, başkasının fikrine inanmak, uygulamak istemez. Şimdi eğer ki sizin de yay burcunda etkili gezegenleriniz varsa, çok konuşup insanları rahatsız edip efendim bunun farkında olmayabilirsiniz. Ya da başkasının yani sohbet nedir? Karşılıklı yapılan bir şeydir. Mesela sen konuşursun, bir hikaye anlatırsın, ben bir hikaye anlatırım, orta noktada eğleniriz güleriz, bu sohbet olur. Ama birinin sazı eline alıp hiç susmadan hayat hikayesini anlatması, anam da böyleydi, babam da şöyleydi, ben de böyleyim, şöyleyim, bilmem ne demesi, bu sohbet olmuyor.
1: Bu monolog.
0: Bu ara böyle monolog yapan insanlar bizi çok rahatsız edebilir. Böyle insanların biraz kendini geliştirmeleri gerekiyor. Dışarıdan nasıl görünüyorum? Sürekli konuşarak dır dır dır. Hani nasıl görünüyorum? Buna bir bakması lazım. Ve başkalarının, mesela siz konuşurken başka birini rahatsız eden bir şey söylüyor musunuz? Kendinizi överken, yüceltirken başkasını aşağı çeken bir şey söylüyor musunuz? Bunlara bu aralar dikkat edelim. Şimdi haftaya bu enerjiyle başlıyoruz. Dolunay'ın enerjisinin devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta, mesela geçen haftalarda biz en çok yay burçlarını, ikizler burçlarını çok konuşmaya başladık. Şimdi bu haftada yine ünlü, işte camiasından tanınmış kişilerden hep yayları ve ikizleri konuşmaya
1: kimler
0: başladık.
1: Kimler mesela yaylar, ikizler
0: tanıdığımız? Şimdi onlara örnek vermeyeyim ben. Çünkü vermek istemediğim örnekler. Ama bilenler, takip edenler biliyorlardır.
1: Ya pozitif, negatif haberleri duyabiliyoruz.
0: Duyabiliyoruz. Fakat işte takipçiler çok iyi biliyor yani. Bizi izleyenler, hani kimler konuşuldu, en çok ne oldu, onlar bizden daha iyi biliyorlar. Ben o yüzden isim vermeden yayları ve ikizleri falan çok konuştuk. Başakları çok konuştuk. Balıkları çok konuştuk. Yani bunlar çok konuşulmaya başladı. Şimdi bu haftada yine, bu haftadan sonra hatta 15 gün boyunca yine yay ve ikizler ünlülerini, tanınmış kişilerini konuşmaya devam edeceğiz. Geriden yine başakları ve balıkları konuşmaya devam edeceğiz. Ve böyle bir, hani onların bir farkındalık döneminden geçiyoruz. Dünya olarak baktığımızda da yolculuklar, seyahatler, eğitimler, eğitim planlamaları, vize, pasaport işleri, uluslararası iş ve ilişkiler, dil eğitimleri. Mesela bu ara işte dil eğitimi almak isteyebiliriz. Kendimizi geliştirmek isteyebiliriz. Hatta ben bu konuda biraz, hani takıntılıyım da galiba.
1: Evet.
0: Sürekli gelişmemiz gerektiğine inanırım. Yani değişmeyen tek şey değişimdir. Mesela iyi konuşuyorsun derler bana. Hayır, hatalarım çok, ben biliyorum. Ya işte iyi konuşuyorsam da daha iyisi vardır, daha güzeli vardır. Daha insanlara hitap etmek için yakışanı. Mesela ben buraya çıktıysam, konuşuyorsam bu insanlara layık olmam gerekir. Ne kadar daha iyi yapabilirim? Mesela bu ara bunu bir düşünelim. Dil öğrenmek, kendi dilimizi doğru konuşmak veya yeni eğitimler almak, pratik eğitimler. Mesela işte bir aylık, iki aylık, üç aylık size iyi gelecek hobilerde içeren eğitimler alabilirsiniz. İnançlarımızı çok düşünebiliriz. Mesela felsefi eğitimlere katılmak için, işte tasavvuf eğitimleri almak için, inancımızla ilgili eğitimler veya bilgiler edinmek için çok güzel zamanlardan
1: geçiyoruz.
0: Kendini
1: geliştirmek için gayet güzel bir zamandayız.
0: Çok güzel bir zaman, çünkü ikizler yay hattı aslında basit bilgilerden bilgeliğe ulaşma hattıdır. Dolayısıyla bizim için bunu böyle kullanmak çok yararlı olur. Bu aralar büyükbaş hayvanlarla ilgili tehlikeleri, geçen hafta da uyarmıştım, işte attan düşmektir veya büyükbaş hayvanlarla ilgili tehlikeli

0: durumlardır, hastalıklardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Kalçamızı, bacaklarımızı, baldırlarımızı çok zorlamamak lazım. Bu bölgeler bu aralar daha çok ağrıyabilir ve daha çok ödem tutabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım.
1: Evet.
0: Şimdi bugün Merkür de Yengeç Burcu'na geçiyor.
1: Güzel bir şey mi? Gülüyorsun.
0: Şimdi Merkür Yengeç'le aslında çok hiç alakası olmayan bir alan. Neden? Çünkü Merkür biraz daha zihinsel, fikirsel bir gezegen. Yengeç ise ayın alanı. Daha duygulara hitap eden bir alan.

0: gelmesi gibi bir şey olabilir bu aslında. Yani mesela
1: Nasıl?
0: içimizde tutamadığımız işte mesela çok fazla duygularımızı ifade etmek istediğimiz, çok fazla geçmişe gittiğimiz, çok fazla nostalji yaptığımız bir süreç olabilir bu süreç. Biraz fazla düşünceli, derin düşünen, işte hazineler şey sen, aa bir şey söyleyeceğim. İşte bak bunun gibi
1: Bak
0: şeyler.
1: nostalji yaptın
0: İşte
1: sen de.
0: efendim şeyler,
1: Dantel taktın.
0: danteller, efendime söyleyeyim,
1: Boyalar, nakışlar.
0: eski maziye ait şeyler daha çok ilgimizi çekebilir. Eski aile hatıraları daha çok konuşabilir. Şimdiden söylüyorum, beni anlayan, çok anlayan, gerçekten gönülden bağlı olduğum bir kitle var. Onların beni çok iyi anlayacağını biliyorum. Ve benim söylediklerimi önceden değerlendirip bana öyle müteşekkir oluyorlar ki işte o zaman söylediklerim karşılıklıyor. Bazıları da diyor ki öyle böyle 2 hafta sonra yazıyor. Evet, ben size kızmıştım ama söyledikleriniz evet aynen öyle ilerliyor diye.
1: Evet.
0: Şimdi önden söylüyorum. Şu anda Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve
1: Ne kadar kalacak?
0: ayın sonunda retro hareketine başlayacak. Geri hareketine başlayacak. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Biz Temmuz'un sonuna kadar çok yoğun bir aile sırları, gerçekçilik, algımızdaki değişiklikler. Ben annemi böyle bilmezdim. Ben babama böyle bilmezdim. Meğer dedemin böyle bir sırrı varmış gibi konular çok önemli hale gelecek. Aile güvenliği çok önemli hale gelecek. Aile bütünlüğü çok önemli hale gelecek. Bizler böyle bu süreç hemen bitmeyecek o yüzden. Çünkü bir de retro hareket yapacak, bir daha geri gelecek yengece falan.
1: Temmuz sonuna kadar.
0: Evet, böyle bir gitti geldi ikizlerden tekrar döndü şu bu derken biz böyle bir içsel konuşmalarımızla dışımıza yansıyanlar arasında çok öğretici ama zor bir süreç yaşayacağız. Patavatsızlıkla işte efendim duygularımızı dile getirmek arasında çok zor bir süreç yaşayacağız. Bunu şöyle ifade edebilirim. Evet, bu süreçte aileyi düşünmek, aile kurumunu düşünmek, yuvayı düşünmek, yuvamızla ilgili bir şeyler yapmak. Yani gerçekten yalnız hissediyorsak hayatımızı birleştireceğimiz birileriyle ilgili düşünmeye başlamak veya işte artık ben de mi evlensem diye düşünmeye başlamak. Ben mesela böyle bir Merkür Retrosu'nda çok önemli bir şey öğrenmiştim ama hiç bilmediğim bir şey
1: Aile
0: yıllar
1: sırrı
0: sonra.
1: gibi mi?
0: Aile sırrı gibi yani böyle aa dedem de böyleymiş diyeceğim ya da anneannem de şöyleymiş diyeceğim. İnanamamıştım mesela. Gerçekten retro gereğini yapmıştı. Retro sizi geriye götürecek ve bazı şeyleri daha net görmenize vesile olacak gibi
1: Aile
0: gözüküyor.
1: kurma yani mesela o zaman nişan, düğün, davetler bunlar da çoğalabilir mi Temmuz sonuna kadar?
0: Çoğalır ama unutmayın hani Merkür, ben bunu her zaman söylüyorum. Ağır hareket eden gezegenlerle kişisel gezegenlerin retroları birbirine benzemez. Merkür kararlarımızı, Mars irade gücümüzü, efendim aksiyon alma biçimimizi, aynı zamanda Mars seksualiteyle, evlilikteki cinsellikle çok ilgilidir. Venüs evlilik ve ilişkileri, estetik konuları. Bakın, bir estetik operasyon yapacağınız zaman da, biriyle evleneceğiniz zaman da, bir iş kuracağınız zaman da, bir efendim emlak işine gireceğiniz zaman da, bir Merkür karar veriyorsunuz, 2 Mars irade gösteriyorsunuz, 3 Venüs bu işin içine bir şekilde estetik duygularınızı veya sevginizi, paranızı katıyorsunuz. Size benim tavsiyem şu: hiçbir zaman Mars, Merkür ve Venüs retroya girerken yakın vakitte ve retro halindeyken hiçbir zaman elinizden geldiğince kalıcı olmasını istediğiniz şeyleri yapmamaya çalışın.
1: Yani retro Temmuz
0: Yani
1: sonuna kadar
0: evlilik
1: mıydı?
0: patlaması olur. Ay, Temmuz sonuna kadar değil. O ilerisi gerisi o süreç böyle devam edecek. Bir şekilde çok önemli kararlarınızı bu sürece denk getirmeyin demek istiyorum. Beni bazen işte diyor ki Mars Retrosu'nun evlilikle ne alakası var? Gör Mars Retrosu'nda evlen bakalım evliliğin özel hayatı kalıyor mu? Ben bunları çok ve Mars Retrosu'nda evlendiğiniz kişi pasif agresif olabilir. Sizde bir pasif agresiflik olabilir. Sonradan bir şeyler açığa çıkabilir falan. Ben size söyleyeyim, kısa hareket eden yani hızlı, özür dilerim, hızlı hareket eden gezegenlerin retrolarında mümkünse önemli işlerinizi yapmayın. Ama patlaması olacak ya, tabii ki bizi dinlemeyen çok kişi olacak,
1: Tabii yaz
0: patlaması da
1: düğünleri
0: olacak.
1: var şimdi.
0: Bir de
1: Öncelerine
0: şöyle, bir de
1: ayarlanmış.
0: aynen, bir de
1: Tarihler
0: şöyle bir
1: alınmış.
0: şey var. Herkesin bir kaderi var canım ya. Herkesi de biz etkileyecek halimiz yok. Biz bizi anlayanlara konuşuyoruz.
1: Ama Merkür Retrosu'nda da evlilik ya da işte isteme vesaire bunları çok
0: Bakın,
1: yapmayabiliyorsun.
0: eski alimlere göre bu hareketler, şimdiden evlenecek olanlara söyleyeyim, bu hareketler şuna benzer. Hani hastalıktan iyileşmeye gittiği ana bakın. Yani retro bitti mi? 1 derece bile olsa, 2 derece bile olsa işinizi gücünüzü yapın. Çünkü artık onun önü aydınlığa doğru, ilerlemeye doğru. Ama retronun başında ve ortasında böyle tam göbeğinde böyle şeyler yapmayın. Ve 2-3 Haziran'da Ay sorumluluk sahibi Oğlak Burcu'na geçiyor. Biraz açıları Satürn'e falan muhalif olacak. Dolayısıyla biraz böyle diş sorunları, kemik sorunları artabilir. Kavgalar, aile içi tartışmalar, ilişkilerde biraz gerilimler artabilir. Ve 4-5-6 Haziran bugünlerde

0: daha sosyalleştiğimiz, daha özgür hissettiğimiz, daha arkadaşlarımızla bir takım gruplarla işte toplaştığımız bir zaman olabilir. 7 Haziran özellikle çok duygusal olabilir. Çok fazla iniş çıkışların olduğu, duygusal çıkışların olduğu bir gün olabilir. Biraz daha böyle 6 Haziran gecesi ve 7 Haziran'da azıcık şöyle içimize dönmek, dua etmek, biraz böyle duşumuzu böyle güzel çiçeklerle süslemek bize iyi gelebilir.
1: Evet, Haziran'ın bir de çok güzel tarihleri vardı. Daha o hafta içerisinde değiliz ama o tarihleri de bir verelim mi?
0: Evet efendim, 9 Haziran Kıran-ı Sadeyn, iki tane uğurlu gezegenin buluşması anlamına geliyor ve çok uğurlu bir kavuşum anlamına geliyor. Dolayısıyla o zaman eğer önemli bir işiniz varsa, birinin kalbine dokunacak bir söz söylemek istiyorsanız kendinize böyle uğurlu şeyler alın. Ben mesela eşyaların da dili ve enerjisi olduğuna çok inanıyorum.
1: Evet.
0: Yani bu toplumda en zor şey ne biliyor musun? Kendi insanların fikirlerinde özgür olamamaları. Mesela kendi fikrini söylüyorsun, 1000 tane laf duyuyorsun. Bu fikrin bir şeylere yıkıcı durumda değilse veya ciddi anlamda birilerinin canını incitmiyorsa kimse ilgilendirmez ki. Ben eşyaların bir enerjisi olduğuna, evimize iyi ya da kötü geldiğine çok inanıyorum. Ben bunu tecrübemle yaşadım.
1: Kesinlikle.
0: Mesela ben böyle günlerde mutlaka kendime mesela cüzdanımı yenilerim.
1: Ya.
0: Giderim bir mor cüzdan alırım. İsterseniz başka renk alın.
1: Ay ben mor cüzdan çok arıyorum. Hiçbir yerde mor cüzdan yok. Sen dedim mor cüzdan kullan. Parayı
0: arayan
1: çeker.
0: Arayan mevlasını bulur.
1: İnşallah bulacağız.
0: Bulursun.
1: Bakıyorum her yer özellikle.
0: Bulursun. Sen niyetine al. Çünkü sen balıksın bir de. Sana daha çok iyi gelir mor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Jüpiteryen enerji ve şöyle... Mesela gidin ne yapın? İşte 4 yapraklı yoncaların sembolü, işte bir vazo olur. Çiçek, gerçekten yonca alıp ekebilirsiniz. Siz neden biliyor musunuz? Gülle meşgul olan gül kokar. Dikenle meşgul olan giderek ay uy orasına burasına battığı için artık o da isyankar birine dönüşür. Acıyan birine dönüşür. Neyle meşgul olursanız gerçekten ona benzersiniz. Güzel şeylere bakın. Güzel manzaralara bakın. Mesela ne zaman kötü hissetseniz güzel bir manzaraya bakın.
1: Evet.
0: Eskiden şöyle bir adet var, hatta böyle kitaplarda yazar, eski kitaplarda. Diyor ki mesela dolunay gördüğünüz vakit işte güzel bir çocuğa veya kadına bakın.
1: Dün mesela.
0: Evet, mesela önce işte dolunayı gördüm, güzel bir kadına baktım.
1: Ne
0: güzel bir insana bak.
1: Anda?
0: Ne bileyim, büyüklerimiz böyle tavsiye etmişler.
1: Ha, demek ki
0: yani,
1: güzele bakmak hep sevaptır zaten.
0: Demek ki o ışıkla enerjiyi iyi hale getiriyor.
1: İyi hale
0: bilemiyorum
1: getir.
0: Ben bunu çok ok ve anlamadığım halde niye acaba
1: hani
0: böyle şey
1: gibi
0: demişler.
1: Ay gibi parlak derler ya, güzel bir kadın, bir çocuk, o da senin içini parlatacak.
0: Masumiyet, güzellik, evet. Enerjisi. Yani bakıp tabii maşallah demeyi ihmal etmeden.
1: Evet.
0: Aya bak diyor. Ya da işte aya bakmadan evvel mi diyor, bak sonra aya bak diyor filan. Böyle gelenekler
1: aslında
0: var mesela.
1: Aslında benzerliği göreceksin diyor belki de.
0: Belki
1: ay
0: de,
1: ve insan arasındaki o güzellik yüzüne baktığında o parlaklık.
0: Şimdi şöyle düşün aslında, mesela sürekli karanlığa bakıyorsun. Çok güzel bir söz diyor ki, sen karanlığa bakarsan karanlık da sana bakar. Bir süre sonra paranoyaklaşmaya başlarsın. Karanlığın içinde bazı şekiller görmeye başlarsın. Gözler görürsün, sana doğru geldiklerini görürsün. İnsan kötüye baktıkça, kötü insanlara baktıkça kendinden oluyor. Seni senden ediyorlar.
1: Üzüm üzüme baka baka,
0: baka, baka kararıyor.
1: Yani.
0: O zaman sen de git yeşil yoncalara bak. Güzel ağaçlara bak. Çiçeklere bak. Baktın şu tarafta gördüğün insanlardan hoşlanmadın. Bu tarafta
1: soluna
0: seveceğin
1: bak.
0: İnsanlara bak. Çiçeklere bak. Suya bak. Toprağa, dağlara bak. Mesela şu anda bizi izleyenler arasında denizi görenler vardır. Dağları görenler vardır. Mutlaka hani bir şekilde hani ya dağ tarafındadır ya deniz tarafındadır. Ya bir şey vardır güzel olan diye inanıyorum inşallah. Mesela dağlık yerde yaşayanlar dağlara baksınlar.
1: Ne güzeldir o manzarada, dağ manzarası.
0: İnan bana, insanız biz, hasretiz ya.
1: Evet.
0: Yani öyle bir şey yaşıyoruz ki sanki insanların tek görevi efendim oku, çalış, okula git, işte evlen, çocuk yap. İşte ona annesine öyle dedim, vay kaynanama böyle dedim. Vay. Ya arkadaşlar, bizim her şeyden önce şöyle bir görevimiz var. İnsan olmak ve iyi bir kul olmak.
1: Güzel yaşamak.
0: Güzel yaşamak,
1: hakkını
0: iyi
1: vermek,
0: yaşamak. Herkes
1: hayatın
0: sana diyecek ki, ya ne güzel bir insandı diyecek. Sen kötü insanlarla hemdem olursan, kötü insanlarla teşriki mesai yaparsan sen nasıl iyi bir insan olabileceksin? İçindeki o nefsi azdıracaklar. Seni de kendilerine benzetecekler. Elinizden geldi. Çiçeğe bakın, kuşlara bakın, havaya bakın, gökyüzüne bakın. Hiçbir şey mi bilemediniz? Gökyüzüne bakın, dua edin.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle zamanlarda 9 Haziran gibi güzel, hatta 8-9 Haziran diyeyim, güzel günlerde güzel şeylerle meşgul olun.
1: Daha böyle şanslı olan burçlar var mı? Mesela yengeçte oluyor ya bir kavuşum. Yengeç mi?
0: Tabii
1: daha
0: ki yengeç
1: şanslı?
0: Çok şanslı. Genel olarak hayatıyla ilgili balıklar çok şanslı. Akrepler şanslı.
1: Bu konular belli değil, değil mi burada?
0: Hiç belli olmaz. Yani şey, tabii ki yengeçler daha genel olarak çok şanslılar. Balıklar aşk ve çocuklarla ilgili konularda çok şanslılar. Oğlak

0: Boğalar ilişkilerle ilgili konularda, boğalar iletişimle ilgili, akrepler yine iletişim, eğitim ve manevi konularda çok şanslılar. Başaklar da çok şanslılar. Çünkü başakların iyi şans evinde, iyi ruh evinde gerçekleşiyor. Balıkların da şans evinde gerçekleşiyor.
1: Aa.
0: İşte güneşleri bu burçta olanlara da olumlu açılarla bağlandığı için
1: Hadi
0: bu
1: inşallah.
0: burçları tabii ki en önden bir
1: Yani o
0: etkiliyor.
1: gün mü gerçekten o bir şans gelir?
0: Hayır, öyle
1: Dokuzunda mı?
0: olmaz.
1: Nasıl
0: Öyle
1: oluyor?
0: olmaz. Mesela şöyle düşün. Kimisi şu andan bu enerji hissetmeye başlar. Kimisi hafta sonu yoğunlaşır. Kimisinin aynı gün bir mucizesi olur. Mesela Jüpiter Yengece geçtiği gün ben aynı gün iki tane iyi haber almıştım. Geçer geçmez.
1: Sana iyi geldi.
0: Bana iyi hani iki tane endişe ettiğim olayla ilgili iki tane iyi haber almıştım. Dedim ki Allah'ım ben maşallah bir geldi bir geldi dedim. Ama kimisi de diyor ki mesela yok bana hiçbir şey gelmiyor gülmüyor. Arkadaşlar isyan ettikçe olmayacak. Çünkü siz bu dünyayı sadece maddeden ibaret, evlilikten ibaret, aşktan ibaret, yemek içmek, zenginlikten ibaret sandıkça o
1: Bir de
0: olmayacak.
1: çok takıyoruz ya bir
0: Diyeceksiniz ki
1: şeye.
0: sana konuşması kolay. Yo benim bir ton derdim var. Ben kimseye söylemiyorum. Ben sadece dertlerimi Allah'a söylerim. Benim kimseyle işim yok. Yani benim de çok üzüntümü duyduğum şeyler var. Çok karmaşık ve zor bir hayatım. Hatta diyor bana yazıyorlar senin tuzun kuru filan. Yani Allah şu yüklerimi alıp size verse ne yaparsınız bilmiyorum
1: Ya
0: yani.
1: Allah
0: Herkesin kendine göre bir
1: kendine göre
0: hayatında
1: daha
0: zorluk
1: veriyor.
0: var. Ama ben şikayet etmeyi bıraktım. İnsanlara anlatmayı bıraktım ve çok rahatladım. İsyan etmeyi bırakın. Bakın isyan isyanı getiriyor. Şükürsüzlük yapmanıza vesile olacak şeyleri getiriyor. Benzer şeyler benzer şeyleri çekiyor. Dilin ne söylerse ardından gelecek olan onun daha beteri oluyor. Ya da daha iyisi oluyor.
1: Ağzını hayra aç, boşuna
0: Ağzını
1: demiyoruz
0: hayra
1: ya.
0: aç.
1: Gerçekten.
0: Ağzını
1: İyi
0: hayra
1: ümit
0: aç.
1: edelim. İyilikler olsun. Zaten bir şeye inandığınız zaman iyi veya kötü onu gerçekleştiriyoruz ne yazık ki. Bir şeye çok fazla takıyoruz. O negatif diyelim. Ay olmayacak, bu olmayacak, bu olmayacak. Gerçekten olmuyor. Çünkü sen ona inandın. Neye inanıyorsan o.
0: Evet. Bazıları elinde olmayanlar da var. Mesela takıntı hastalığınız varsa, obsesif bir insansanız bir şeye taktığınızı mı takıyorsunuz? Ben de çok takıntılı bir insandım. Ama ben şunu anladım. İnsanlar takıntılarından vazgeçemezler. Sadece takıntı yapacakları şeyleri değiştirebilirler.
1: Sıra başka bir takıntı mı buluyor insan?
0: İşim. İşime takıntılıyım. Yani işimle ilgili bir şey eksik yaptığım zaman hiç huzurlu
1: Çok
0: olamam.
1: avantajlı bir şey.
0: Rahatsız olurum. Ben öyle yaptım. İnsanları bıraktım. Birilerine bir şeyleri takmayı bırak. Takmıyor muyum bazen? Benim de sinirlendiğim şeyler oluyor ama bir gün sürüyor. İkinci güne kayacak gibi olursa diyorum ki Mine sen böyle bomboş bir insan veya bomboş bir mesele için ikinci gününe bunu atamazsın diyorum. Bunu buna bırak, dünde bırak. Sen yoluna bak, sen Allah'ına bak, sen duana bak, enerjine bak. Ve insanlara şikayet etmeyin arkadaşlar. Yarısı seviniyor, yarısı size acıyor. Yarısı da diyor ki beter olsun diyor.
1: Be ya Rabbi.
0: Anlatmayın
1: Kimsenin niyetini
0: insanlara.
1: bilemiyorsun
0: Yarısı da diyor
1: valla.
0: ki ah vah vah vah diyor. Sonra siz mesela birazcık azıcık derler ya hani bitti kanlandı. Azıcık şöyle kendinize geldiğinizde diyor ki ama senin de kocanla aran böyleydi. Düzeldiniz mi canım diyor sana olmadık bir ortamda. Sen böyle tam enerjin düzelmiş yerine gelmiş. Ama senin kocan öyle etmedi canım. İyi oldunuz mu inşallah? He kızım he inşallah.
1: Evet,
0: Yani
1: herkesin
0: onun
1: eşiyle
0: için
1: arası
0: insanlara
1: bozulabilir. Ne var ki bunda?
0: şikayette bulunmayın. Tek şikayet makam var o da Allah. Allah'ım sana şikayet ediyorum. Derdimi sana anlatıyorum. Ama kimseye anlatmayacaksın başka. Bir tek Allah'a
1: İşte
0: söyleyeceksin.
1: insan en yakınlarına işte annesidir, kız kardeşinizi
0: Annene anlattın, annen
1: anlatıyorsun.
0: senden çok üzülüyor.
1: Tabii o zaten böyle bir şey
0: Kardeşine
1: söylemez seni
0: anlattın, sen
1: seviyorsa.
0: affetsen o affetmiyor sonra düşman oluyor sen ne anlattıysan o kişilere. Ya kardeşten, anneden öte Allah var. Allah'a anlat. İçinden ona söyle, ona izah et, ona şikayet et. Gerçekten her şeyi Allah'a anlattığınızda var ya kimse size zarar veremiyor ha.
1: Çünkü her şey
0: Haberiniz
1: ondan
0: olsun.
1: geliyor.
0: Çünkü
1: Düzeltme de
0: diyor ki bu
1: ondan
0: kulum
1: geliyor.
0: sadece bana güvenip dayandı, bu bana emanet etti acısını, bu bana şikayet etti her şeyini, ben de onu koruyacağım diyor.
1: Evelallah.
0: Yani ben de
1: İnşallah.
0: düşe kalka öğrendim bunları yani. Ben de hani bir gün sabah kalkıp da buraya demeç vereyim diye. Zaten prenses masalından çıkıp da insanlara akıl vermek de ne haddimize.
1: Yavrum
0: Hepimiz ne
1: yani.
0: acılardan geçtik de
1: Tabii.
0: bu noktaya
1: Daha
0: geldik.
1: yolculuk devam ediyor bu arada. İnsanoğlu her zaman bir şeyler öğreniyor. Tecrübe, hayat bir tecrübe alemi. Ama bu hayatı çok da fazla ciddiye almamamız gerekiyor. Sonuçta aslında bir tiyatro sahnesindeyiz. Bunu en iyi şekilde yaşayacağız ve sonra Allah'a kavuşacağız. Bu şekilde düşündüğümüz zaman belki de çok fazla üzülmüyoruz. Üzülmememiz gerekiyor. En azından günlerimizi çok harcamayalım. Belli bir süre üzülelim. Sonra 3 gün üzül.
0: Üzülmemek olmaz,
1: Dördüncü
0: üzülürsün
1: gün
0: ama
1: artık
0: abartma.
1: kalk. Evet.
0: Takarsın ama abartma. Şikayet ediyorsan iki ettin, üçüncüye sus de. Sus. Şikayet etme. İnsanlardan sana ne fayda var şikayet ediyorsun? Ne
1: Demek
0: yapacaklar?
1: ki
0: Borcunu mu ödeyecekler?
1: ya.
0: Kocana mı laf anlatacaklar? Çocuğunla mı? Ne yapacaklar? Senin için hiçbir şey yapmayacaklar. Sen sadece şikayet edip o enerjiği evrene yaydığınla
1: O
0: kalacaksın.
1: zaman bu hafta bir kendimize bir projeksiyonu tutacağız.
0: Tutalım.
1: Ben hangi enerjiyi yayıyorum?
0: O
1: Pozitif enerji yayalım.
0: çenem neler söylüyor? Dilim neler söylüyor?
1: Bu çeneden neler çıkıyor? Bu ağızdan neler çıkıyor? Ona
0: Senin
1: bakacağız.
0: dilin ne söylüyor?

0: belir diye böyle kendinize bakın.
1: Evet, inşallah en güzeliyle gelsin tüm burçlarımıza. Şimdi 12 burcu tek tek ve uzun uzun anlatacak sevgili Mine Ölmez. Sevgili koç ve yükselen koçlar, biliyorum bekliyorsunuz. Hadi bizim sıramız gelsin diyorsunuz. Zodyan ilk burcu şanslısınız.
0: Kim bilir daha başka
1: hemen sizlerle başlayalım. Bakalım bu hafta koçlara ne getirecek? Yıldızlar gayet güzel. Dörder, beşer yıldız vermişsin. Kolay kolay da vermezsin.
0: Evet. Şimdi bu hafta sevgili koçlar, bir kere yay burcundaki dolunay, eğer siz kibirli, boş konuşan, kendini geliştirmemiş, sabırsız bir koç değilseniz bu size çok yarayacak bir enerji. Çünkü uluslararası ilişkilerde başarı getirebilecek bir döneme giriyorsunuz. İletişim anlamında imzalar, görüşmeler, sosyalleşmeler. Bu arada retroya daha çok var ayın sonunda. O yüzden retroya takılmayın, o başta söylediklerime. Şu an retro ile bir alakamız yok. Koçlar için yeni fırsatların, yeni anlaşmaların, başarıların olabileceği bir dönem. Çok öğrenecekleri, çok şey keşfedecekleri bir dönem. Akraba ilişkilerinde biraz zorlanıyor olabilirler. İşte uzak akrabalar, yakın akrabalar, komşular, kardeşler, biraz böyle bu alanlarda çok laf, çok dedikodu, çok söz oluyor olabilir. Bunların dışına baktığımız zaman koçlar biraz böyle başkalarının bakış açılarını anlamaya çalışmalılar. Çünkü yay burcu biraz kendi dediğini doğru kabul eden bir egoya sahiptir. Ve ateş elementleri burçlarsa aslında egosu en zararsız olan diye düşünürüz ama kendi bilgisini çok kutsayan bir kibri vardır. İşte bu noktaya da koç burcunun tam 9. evinde olduğu için herkesin kendi penceresinden baktığını, herkesin farklı fikirlere sahip olabileceğini düşünmeli ve birazcık başkalarının ne dediğini, ne fikirlerde olduğunu, nelerden bahsettiğini daha kapsamlı düşünebilirim. Ya acaba haklı olabilir mi diye bir an olsun düşünmeli. Bu aralar böyle daha felsefi olacakları, daha bilgece hareket edebilecekleri, daha güzel düşüncelere sahip olabilecekleri, kendilerini çok geliştirebilecekleri, çok çok gezip tozup seyahat edebilecekleri bir dönem başlıyor. Biraz böyle uzak akrabalar, yurt dışı planları, eğitim ve vize süreçleri veya sosyal medya mecralarında işleri hız kazanabilir. İletişim, eğitim, internet ya da işte evde bir takım elektronikleri düzenleme, bunlar hız kazanabilir. Araba alım satım veya araba değişimi veya kiralama, tamir gibi konular hayatlarında artabilir ya yoğunlaşabilir. Bir şekilde böyle ellerini kollarını kolaylaştıracak, işlerini kolaylaştıracak. Hem elektroniklerin hem de işlerin, böyle imzaların, fırsatların çok fazla gelebileceği bir süreçten geçiyorlar. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesiyle beraber aile içi iletişim biraz daha fazla artacaktır. Anneyle babayla iletişim, konuşmalar, görüşmeler biraz daha fazla artacaktır. Biraz daha böyle nostaljik düşünecekleri, belki işte çocukluklarındaki, şöyle bir şey söylüyorum koçlara. Bu iki ay içerisinde mesela eski mahallelerine gitmek, çocukluklarında gördükleri insanları görmek ya da işte eskiden bir köyleri vardı, kasabaları vardı, bir şeyleri vardı, onlara gitmek. Eskiden dedelerinden, nelerinden kalan bazı hatıraları görmek.
1: İyi,
0: belki bu hatıraları
1: onlara
0: almak. İyi gelen de vardır, gelmeyen de vardır. Hatıralara bağlı. Mesela o mahallede çok acı çektiyse o acıları düşünecektir. Çok mutlu olduysa o mutlulukları düşünecektir. Bu biraz fazla kişisel bir şey. Ama sonuçta bir nostalji yapacaklar ve bir geçmişe gidecekler. Bir retro yapacaklar gibi gözüküyor. Ve işte ne bileyim, atıyorum ailesinden ona kalan bir şey vardı. O teslim edilebilir. Mirasını alabilir, malını alabilir. Bir köy evi, bir şey alıp onu restore edebilir. Böyle bir aileye ve geçmişe doğru bir yolculuk yapacak koçlar. Ve çocukluk anılarını, geçmişleri daha sık yad edecekler. Biraz daha anne, baba, aile büyükleriyle işte bir arada olmak, onlarla işte geçmişi anmak. Bu herhangi bir sebeple olabilir.
1: Küslükleri bitir diyorsun.
0: Küslükleri bitirebilir. Çünkü Merkür Yengeç'te ve Yengeç'in dili inançla çok alakalıdır. Yani bir şeyleri Allah'a bırakmakla, affetmekle, merhamet etmekle çok alakalıdır. İşte aile içinde barışmalar olabilir, duygusal anlar yaşanabilir. Bir takım böyle güzel şeyler olabilir. Küslükleri bitirmek, işte arada bir gerginlik varsa bunu çözmek için de doğru bir zaman. Ama koçlar şunu kabullenemeyebilirler. Yani bana çok şey yapıldı ve bunlardan ders çıkarılmadığını görüyorum. İşte bu noktada koçların patladığını görebiliriz. Özellikle 4-5 Haziran'da biraz böyle kemiklerine, dişlerine, aile içi gerilimler zaten öyle başlıyor. Hani bir çekişme var, bir tartışma var, sonra o tartışma eski kutuları, eski defterleri, eski defterleri açıyor.
1: Kutuları da açtıracağım.
0: Ben bütün deyimler bir. Eski defterleri
1: sandıklar
0: açıyor. Ve oradan sonra bir geçmişe yolculuk başlıyor aslında. Bu 4-5 Haziran bu anlamda önemli. Babası, annesi, ailesi, ilişkisi. Bir böyle eski defterler, kutular açılabilir ve sevdikleriyle duygusal bağlarını güçlendirmek için açıkçası harika bir dönemden geçiyorlar. Birçok koç evlilik kararı verebilir. Evini değiştirebilir, ev alım satım kiralama işleri yapabilir.
1: Bu süreçte mi o kararı veriyorlar?
0: Bu süreçte, daha önce de vermiş olabilirler ama bu süreçte bu karar daha da böyle bir hız kazanabilir, anlam kazanabilir. Kesin yapmalıyım duygusuna yerleşebilirler. biraz

0: böyle nostaljik hissedip biraz daha böyle geçmişe gidip bu ara yaşamlarını nerede yaşamak istediklerine, bundan sonra nerede olmak istediklerine karar verebilirler. Ve koçların birçoğu şehir, yer, semt, mahalle bir şekilde bir değişiklik yapabilir hayatlarında.
1: Bu ne kadar sürer bu etki?
0: Bu bir ay çok yoğun olur. Zaten Uranüs de ikizlerde, üçüncü evlerinde birçoğu semtini, şehrini, yerini değiştirme kararı verebilir. Bu daha uzun bir süreç tabii. Ama bu ay özellikle bu konular çok ön planda olabilir. Yani şu mahalleye mi taşınsak, şuraya mı gitsek gibi çok ön planda olabilir gibi görünüyor.
1: Evet, 1 Haziran itibaren de zihinsel odağın tamamen yuva, aile ve
0: Ay
1: köklerin.
0: şimdi aşk sorarlar. Aşkta da,
1: Aşkı
0: aşkta da
1: söylemedik. Ah,
0: arkadaşlar
1: evet Koç'ta.
0: duygusal olana gidiyor. Aileyi, manevi değerleri hiçe saymayana gidiyor. Bu ara koçlar hayatlarında istedikleri insanlar, ailenin değerini bilen, yanlarında kendilerini ailesiyleymiş gibi hissettikleri, onlara çocukluklarındaki o tadı, kokuyu, lezzeti hatırlatan, güven veren, aile duygusu veren insanlara çekilecekler. Ve bu ara aile kurma konusunda da şansları oldukça açık. Önce neden sorun yaşadıklarını anlayıp sonra evet benim artık aile kurmam lazım duygusuna geçebilirler. Koçlar bu ara aşk ilişkilerinde iyiler, şanslılar. Çünkü
1: Kısmetleri
0: Venüs'ün,
1: açık.
0: evet Venüs köşe bir alanda, Merkür de oraya geçiyor. Yani böyle bu ikilinin buralarda seyahat ediyor olması onlara biraz daha aileyi ciddiye alan, insanı ciddiye alan, merhametli, değer veren insanları denk getirmeye başlayabilir. Ve bu da onlarda ya ben bununla evlenmeliyim galiba duygusu oluşturabilir.
1: Ay inşallah, çünkü koç da çok aslında evcildir. Bekar koçlar
0: Koç evcil
1: mesela,
0: midir?
1: yani bak bekar koçlar çok tanıdığım vardı. İşte böyle gezmeyi tozmayı çok severler ama
0: Koç
1: evlendikten
0: evcil
1: sonra
0: deyince benim
1: hayatını
0: eşkal.
1: öyle bir değiştiren koçlar tanıyorum ki
0: Ben
1: tamamen
0: tanımıyorum.
1: ev
0: Bana da
1: hanımı,
0: tanıtır mısın?
1: tamamen anne. Evet yani böyle çok denk geldi bana, bilmiyorum neden
0: Allah'ını
1: ama.
0: seversen beni de tanıştır.
1: Öyle mi?
0: Şaka bir yana evet kadınlar öyle. Kadın
1: Kadınları
0: koçlar evet.
1: evet.
0: Ama erkek koçlar da yani bilemeyeceğim
1: Onlar
0: şimdi.
1: küçük çocuklar.
0: Tamam şimdi diyecekler koçlara düşmansın. Düşman falan değilim kardeşim. Koç özgür ruhludur. Bir de
1: Evet.
0: çok çabuk evliliğe karar verir.
1: Peki o zaman boğalara geçelim mi? Çok
0: Geçelim hadi.
1: koçları anlattık.
0: Evet
1: İnşallah
0: artık bir süre
1: güzellikle,
0: bitti.
1: bereketle gelsin. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, bakalım bu hafta sizin burcunuzda neler olup neler bitiyor? Güzel bir hafta, inişli çıkışlı ama boğada neler var? Parada 5 yıldızı vermişsin Mineciğim.
0: Evet canım.
1: Parasal anlamda mı bereketli bir
0: Parasal
1: hafta?
0: anlamda çok bereketli. Aynı zamanda iletişim anlamında çok bereketli. Fakat önce atlaması gereken bazı badireler var, atlatması gereken. Öncelikle boğalar bir miras işleri varsa bununla ilgili artık sona yaklaşmış olabilirler. Alacakları bir tazminat veya bir nafaka varsa bununla ilgili bir sona yaklaşmış olabilirler. Bir şekilde hakları olan parayı almak için harekete geçtikleri, mücadele ettikleri bir süreç olabilir. Boğalar bu süreç çoktan başladı bu arada ama bu dolunayla beraber daha görünür hale gelmiştir. Eğer gerçekten bir hakkınız alacağınız varsa tazminat olur, nafaka olur, efendim birinden mesela borç verdiniz, borç aldınız o olur. Bir şekilde boğa burçlarının bu konuda dikkatli olması gerekiyor ve haklarını alırken kibir yapmak, saldırgan olmak, kötü davranmak, karşı tarafa işte ben bu benim hakkım alırım tarzında davranmak ya da hukuku hiçe sayacak hareketler yapmak kötü şeylere sebebiyet verebilir. Hukuku hiçe saymadan, hukuki yollarla, doğru adımlarla boğalar hakları olan mirasları alabilirler bu süreçte. Hakları olan tazminatları, paraları alabilirler. Bu ay boğa burçlarının para ayı. Borçları varsa onları ödemek. Bu arada ben böyle deyince herkes sanıyor ki böyle gökten para
1: Evet,
0: yağacak.
1: ben hem onu
0: Ya
1: görselleştiriyorum,
0: keşke
1: biliyor
0: yağsa
1: musun?
0: canım, ya keşke ben alsam yağdırsam paraları üstünüzden ama herkesin bir rızkı var. Kiminin şu an 5 bin acil ihtiyacı var, kiminin 15 bin acil
1: Evet.
0: ihtiyacı var, kiminin 105 bine ihtiyacı var. Herkes kendi hayatını şöyle düşünün. Mesela borcunu kapatmak, İşte ufak bir paraya ihtiyacı var sıkışta onun gelmesi. Ufak tefek bir altındır, değerli şeylerdir bunların alması. Bazıları için gerçekten büyük bir paranın gelmesi. Bu herkesin hayatına ve rızkına, benim bilemeyeceğim bir nasibine, Allah'tan gelen nasibine bağlı bir şey bir şekilde. Birçoğunun da böyle rızkında genişlemeler, güzel böyle bir paranın gelmesi, maddi konularda rahatlamalar görülebilir ama bir boğa olarak uzun zamandır bir borcunuz vardı da ödemediyseniz, kredi borçlarınız varsa filan bunlar üstünüze yıkılabilir. Kredi, vergi gibi konularda bu ay çok dikkat etmeniz lazım. Allah'tan kazanç alanınız da oldukça açık. Yani masraf alanları açık olduğu kadar kazanç alanları da açık. Demek ki biliyor musun genelde böyledir ha aslında. Mesela para alanımız açıkken masraf alanımız da çok. Ben
1: Çok giderlerim var diyorsun ama o ay çok da geliyor.
0: evet astroloji yorumları yaparken ben buna çok dikkat ediyorum. Diyorum ki ya burada harcatan bir şey var, burada da kazandıran bir şey var. Demek ki hayatın bir dengesi var.
1: Evet ya.
0: Yani mesela şu bardak kırılacak ki yerine yenisi gelecek, cam yapanlar para kazanacak.
1: Çok tutmak da aslında iyi
0: Evet.
1: değil.
0: Ya yani
1: O
0: mesela
1: katık
0: hiçbir cam
1: enerjisi.
0: kırılmasa cam ustaları ne yapacak gibi düşünün. Yani bir şekilde bu bardağın yerine de yenisi gelmesi için bunun kırılması gerekiyor. Dolayısıyla gidiyor para ve geliyor. Para döneminiz bu şekilde. Çok para kazanma şansınız da var. İşinizde teknolojiyi ve iletişimi etkili kullanmayı

0: bakın. Merkür'ün Yengeç burcuna geçmesi kardeşleriyle, akrabalarıyla, yakın çevreleriyle aralarında böyle daha yoğun bir nostaljik iletişime sebebiyet verebilir. Kardeşlerle özlem gidermek, eski konuları açmak, yine yakın geziler yapmak, işte köyümüze gidelim, şuraya gidelim. Onların da çünkü seyahat alanlarını da etkilediği için. Ve düşünceleri daha duygusal olabilir. Sadece boğalar şu tuzağa düşmesinler. Yani çok duygusal düşüncelere kapılmayın. Çok böyle kendinizi kurban gibi görmeyin. Kimse beni sevmiyor ki işte bana haksızlık etti, nankörlük etti. Baktınız böyle hep böyle acı şeyler konuşmak istiyorsunuz veya hep kalbinizin kırgınlığını anlatmak istiyorsunuz. Şöyle bir kendinize gelin, silkelenin. Çünkü bu ara boğalar çok kalbi, çok yürekten, çok duygusal düşünüp çok da duygusal konuşabilecek bir durumdalar. Birazcık böyle iletişim konusunda konuşurken, ifade ederken aşırı kendinize acımadığınızdan, kendinizi kurban gibi görmediğinizden emin olmaya çalışın. 4-5 Haziran'da biraz böyle yine akraba ilişkileri, dedikodular, arkadan dönen bazı şeyler veya çok fazla düşünmek ve takılmak sizi yorabilir. Siz de dişlerinize ve kemiklerinize, biraz cildinize o günlerde dikkat edin. Hafta sonuna doğru sadece kariyer planlarınızı düşünmeye başlayacaksınız. Geleceğim ne olacak? İşte kariyer planı derken de diyorlar ki mesela ben evde oturuyorum çocuklarla, ne kariyeri diyor. Şöyle düşünün, tepe noktanız. Mesela sizin mahalledeki imajınız ne? Akrabalar sizi nasıl tanır? Anne babanızla ilişkiniz ne? Kayınvalide, kayınpederinizle ilişkiniz ne? Üst pozisyonda hani mecburen saygı gösterdiğiniz kişilerle ilişkiniz ne? Bunları da anlatır. Sadece illa kariyeri anlatmıyor. Onlar için de yani böyle işte artık aileyle ilgili konularda daha özgür olmak isteyebilirler hafta sonuna doğru. Ya ben işte her bayram işte senin annene gitmek zorunda mıyım? Veya işte çocuklar her bayram ya da her bilmem özel günde hep ben mi idare etmek zorundayım? Boğalar birazcık hafta sonuna doğru kendi kişisel özgürlük alanlarını arayacaklar. Biraz dostlarımla da bir arada olmak istiyorum. Biraz hayatımda özgürlük olsun istiyorum. Biraz geleceğimi düşünmek, planlamak istiyorum. Biraz daha böyle takıntısız, huzurlu bir zaman istiyorum. İsyanı olabilir onlarda. Biraz böyle hafta sonuna doğru boğaları devrimci gibi görebiliriz. Evde bir devrim yapabilir mesela. Bundan sonra böyle kardeşim diyebilir. Ve hafta sonu da yine sevdiği dostlarıyla bir arada olmak, dertleşmek, nostalji yapmak, güzel şeyler konuşmak, özellikle pazar günü destekleniyorlar. Evet, İnşallah. Nasıl olsa gelir diye çok para harcamıyoruz. Aşk. Maddi konularda hata yapmıyoruz. Aşkla ilgili konularda şu an avantajlı. Çünkü Venüs dost burçlarında, Merkür de oraya geçiyor, yönetici gezegenleri. Çok duygusal, çok onlar da böyle aileci, korumacı, işte ruha dokunan konuşmalar yapan insanlardan etkilenebilirler. Yakın çevrelerinde birileriyle yakınlaşmaya başlayabilirler. Ya da yakın çevrelerinde birileri aracılığıyla. İlişkisi olanlar için daha duygusal, daha nostaljik. İşte seninle 10 sene önce şunu yapmıştık, keşke yine yapsak. Atıyorum seninle 5 sene önce Mardin'e gitmiştik, Samsun'a gitmiştik, keşke yine gitsek gibi. Partnerleriyle eskiden yapmış oldukları şeyleri tekrar yapma arzusu yaşayabilirler. Hatta beraber okul okumuş olanlar, beraber üniversite okumuş olanlar. Hadi gel eski okulumuza bir gidelim. Oralara bir gidelim.
1: Ne duygusaldır o çok, anlar var değil mi? Ya. Çok da çok hüzünlü oluyor insan. Çocukluğunu gördüğün zaman o okul vesaire insana nostalji her zaman bir hüzün getiriyor.
0: Çocukluğuna acıdığın oluyor mu hiç böyle?
1: Acımıyorum da hani o bir hüzündür yani. Bir ben tatlı, çocukluğuma güzel çok bir bazen acıyorum. Çok şükür.
0: Yani ben çok da güzel bir çocukluk geçirdim ama ben çok neşeli bir çocuktum. Ben böyle çocukluğuma çok acırım mesela. Derim ki ya ne kadar masummuşum, ne kadar korumasızmışım. Ama insan büyüyüp de güçlendiği zaman işte şükrediyor. Yani bir gün o zaman bilsen mesela bir gün sen kendini koruyabilecek, daha güçlü bir birey olacaksın. O kadar takılmıyorsun ondan sonra. Ama işte
1: minik,
0: çocukluk.
1: Minik minedim.
0: Ben çocuklara çok acıyorum. Bütün çocuklara çok masumlar.
1: Yani
0: masumlar.
1: Allah koruyor bizi, çocuklarımızı da. Ona emaneti zaten. İnşallah boğalar için de güzel bir hafta olsun. Bol nostaljili, bol sevdiklerinizle, ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel vakitleriniz olsun sevgili boğalar, aile insanları boğalarda. Geldik şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında bu hafta neler olabilecek? Hangi noktalar, hangi konular daha fazla ön plana çıkıyor sizin için? Aşkta, parada, sağlık, eğitimde fena değil yıldızlarınız. Biraz aşktan kısmışsın. Sıkıntı mı var ilişkilerde?
0: Yani evet, aslında neden kıstım? Belirsizlik olduğu için kıstım. Kıstım. Şöyle ki yay burcunda çok sert bir dolunay yaşadık. Bu dolunay birçok ikizlerin ilişkisini bitirmesi, birçok ikizlerin ilişkisinde önemli bir karar vermesi anlamına geliyor. Yani bu iyi kararları da kötü kararları da beraberinde getirebileceği için burada aşkta çok iyi diyemeyiz ya da kötü de diyemeyiz. Çünkü bazıları diyecek ki artık evlenelim diyecek. Bazıları diyecek ki senden hoşlanıyorum, birlikte olalım mı diyecek. Bazıları ilişkisindeki abartıyı, mübalağayı görecek, partnerinden uzaklaşacak ya da kavga, ego çatışmalarına girecek. Bazıları artık böyle ne derler, miladını doldurmuş, miadını mı doldurmuş derler. O tarz ilişkileri

0: artık bitirecekler. Kimisi boşanmaya giderken kimisi evlilik kapısına gidecek. Dolayısıyla bunu aşkta iyi ya da kötü bir dönem diyemeyiz. Kaderin dokunduğu dönem diyebiliriz. Yani senin kısmetin kaderinde ne varsa aşkta sen ona doğru yöneleceksin anlamına geliyor.
1: Dün de öyle bir kadersel dolunay
0: gerçekleşti. Ve bu dolunayın etkisiyle beraber ikizler burçların hayatında kadersel bir kapı açıldı. Artık evli evli evine, köylü köyüne, boşanmak isteyen mahkemeye, herkesin hayatında net olarak ilişkiler kabak gibi ortada ve bitmesi gerekenlerin bittiği, devam etmesi gerekenlerin daha kuvvetlendiği, tutkulandığı, herkesin kendi yaşamına göre, hikayesine göre bir tamamlanma yaşanacak. Ama bu tamamlanmanın biriyle artık yeter canım, doyduk, sana kabak tadı verdi, hadi güle güle mi, yoksa seninle tamamlanalım mı olduğu kişisel hayatlarda çok değişecek.
1: Ne kadar sürecek bu süreç?
0: Bu önümüzdeki bir ay, bu çok yoğun bu arada. Hemen bitmeyecek bu süreç. Çünkü ondan sonra ikizler yeni ayı var. Yine bir yenilenme, kendine ve karşı tarafa doğru bakma zamanı var. Ve bunlar böyle bir üst üste gelecek. Dolayısıyla ikizler için çok kendileriyle, ilişkileriyle ilgili önemli kararlar verdikleri bir dönemden geçiyoruz. Hem kendilerinde yenilikler yapacaklar, hem ilişkilerinde yenilikler yapacaklar, hem hayatlarında, bakış açılarında yenilikler yapacaklar. Zaten bu zaman kimin zamanı? İkizler burcunun zamanı. Sahnedeki burcumuz ikizler olduğu için ikizleri ve karşıt burcu yayları bu ay çok konuşuyoruz. İkisini çok konuşuyoruz. Ve dolayısıyla karşılarındaki insanların gerçek yüzlerini daha net gördükleri, daha net kararlar verdikleri bir hafta. 4-5 Haziran'da biraz iş, para, sağlık konularında dikkatli olmalılar. Özellikle para ve arkadaşlık konularında. Maddi konularla ilgili arkadaşlarıyla çatışmamaya veya işte borç alıp verdilerse buradan tartışmalar çıkabilir. Bunlara biraz dikkat etsinler. Onlar da dişlerine ve kemiklerine biraz 4-5 Haziran günlerinde dikkat etsinler. Belki dişçiye falan gitmeleri gerekiyorsa ertelemesinler. Hafta sonuna doğru özgürlük bayraklarını ellerine alıyorlar. Özellikle haftanın son günleri, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, bugünlerde bile çok yoğun bir güzel enerji akışı olacak onların hayatlarında. Nasıl bir şey diyeyim sana? Ayaklarının yerden kesilmesi, dert ettiğim kadar değilmiş denmesi,
1: İnşallah.
0: Bu kadar beni hiçbir şey sıkamaz, kusura da bakmayın ben buradan uçar giderim demeler, eğitim ve iletişim anlamında başarılar, seyahat ve yolculuk planları, hafta sonunda kariyerleriyle ilgili düşünmeye başlayabilirler ve önemli gelişmeler olmaya başlayabilir. Özellikle cuma, cumartesi seyahat planları olabilir. Ve onlar açısından baktığımız zaman bu hafta başında sorumluluklara ve ilişkilere odaklayan, haftanın sonunda da özgürleştiren bir akış var.
1: Harikaymış. İkizler için en güzelini diliyoruz. İnşallah bu hafta, bakın bu ay sizin ayınız aynı zamanda. Doğum günü ayındasınız. Güzelliklerle, bollukla, bereketle, aşkla, parayla gelsin. Ne arzu ediyorsanız onlar gerçekleşsin. Birazdan, şimdi kısa bir araya gideceğiz ama aradan sonra yengeçler, aslanlar. Yengeçler, bu ay aynı zamanda sizin de ayınız. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor? Hepsini konuşacağız kısa bir aranın ardından.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Harika anları keşfet. Jacobs.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Tam da leyslik.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
5: basit. Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Ve bugün yine gökyüzüne bakıyoruz. Bakalım bize gökyüzü neler fısıldıyor. 1 Haziran haftasındayız. İnşallah bollukla, bereketle kalbinizdeki güzelliklerin gerçek olacağı bir hafta olsun. En son sevgili yengeçlerde kalmıştık. Yengeçleri çok merak ediyorum. Çünkü aynı zamanda Haziran ayı yengeçlerin de doğum günü aylarından biri. İnşallah sonu. Evet, sonuna doğru sizin için de güzelliklerle gelsin bu hafta. Neler var? Aşkta, parada, sağlıkta fena değil yıldızları.
6: Efendim gayet güzel. Bir kere Haziran ayında yengeçler için gerçekten kötülükle iyilik bir arada, biliyor musun? Neden kötülükle iyilik bir arada ama? Sizde bir şey yok. Sizde bir sıkıntı yok. Arkanızdan böyle milletin sizi kıskanması, efendim düşmanlık etmesi, plan kurması, dedikodu yapması, chat yapması falan, bunlar sizi çıldırtabilir. Veya ufak tefek akciğer sorunları, biraz böyle sinirsel problemler olabilir. Çok kuruyor olabilirsiniz. Bunların haricinde gerçekten o kadar güçlü bir koruma enerjisi altındasınız ki. Yani şöyle söyleyeyim. Bazen insan böyle bir başarı elde eder de dost düşman kıskanır ya, öyle bir zamana giriyor olabilirsiniz. Belki sizin başarınızı, aldığınız alkışı, seviliyor olmanızı çekemeyen bazı kimseler vardır. Bu da sizi biraz rahatsız ediyor olabilir. Biraz böyle fazla dedikodulara girmemeye çalışın. Ya da doğru kişilerle dedikodu yapmaya çalışın. Ne diyeyim artık ben? Hani yani mesela
5: doğru kişilerle dedikodu bence
6: doğru
5: çok önemli.
6: Doğru kişilerle dedikodu yapmaya çalışın. Yani bazılarına dedikodu yaparsın, bazısından dertleşirsin, sana kötü yolu göstermez. Seni kışkırtmaz. Sana akıl verir, sakin olmanı ve teskin olmanı söyler. Yani gidip de o dedikodu yapma amaçlı değildir. Psikolojik terapidir o. Gerçi arkadaşlarınıza da psikolog muamelesi yapmayın. Çünkü o zaman o işler biraz da kötüye doğru gidiyor.
5: Ama o etkiyi veriyor iyi bir dost.
6: Yani iyi bir dost. Yani en azından şöyle oluyor. Seni anlaması bile yetiyor, evet, diyeyim ben sana. Evet. Dedikoduyu doğru insanlarla yapın. Doğru insanlarla iletişim kurun. Doğru insanlarla konuşun. Ve denginiz olmayan, alakanız olmayan, ilginiz olmayan, sizinle aynı konumda, aynı pozisyonda olmayan insanlarla da rekabet ediyorlarsa bile sizle, bu rekabetleri görmezden gelmeye bakın. Ve akraba ilişkileri, işte biraz böyle kırıcı sözler filan yengeçleri rahatsız ediyor olabilirler. Hani bir söz var, diyor ki ben diyor bir gün diyor bir söz duydum, ona küstüm. Ama diyor ne olursa olsun, ne kadar özür dileseniz de diyor o sözü ben unutamadım. Böyle bir şey var. Hani bazen öyle bir an vardır ki bir söz duyarsınız, o gün bir şey sizde kopar, bir daha da eskisi gibi asla olmaz. Yengeçler için tam öyle bir zaman. Ne kadar özür dilenirse dilensin, ne kadar üstüne sünger çekmeye çalışırsa çalışsınlar, bazı şeylerin üzerine sünger çekemeyecekler. Bu işin biraz negatif kısmı. Gelelim pozitif kısmına. Biliyorsunuz önümüzde sizin için bir Kıran-ı Sadeyn var. Mutluluk veren bir enerji var. Kutluluk veren bir enerji var. Kutlamalar, başarılar, güzel haberler, iyi enerjiler, bunlar bekliyor
5: ne
6: sizi.
5: Ne zaman?
6: Başladı etkisi ama 9 Haziran'da bu çok daha yoğun bir hale geliyor. 9 Haziran ve 9 Haziran'ı takip eden günlerde, işte öncesi sonrası, biraz daha yaklaşıyorsunuz bu enerjiye. Dolayısıyla Merkür'ün de bu hafta Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber söyleyecekleri çok şey var. Çok sustular, çok dedikoduları yapıldı, çok sustular, çok yuttular. Şimdi yengeçler kalbe dokunacak şekilde haklarını aramaya başlayacaklar bugün itibariyle. Ve haftaya dolunay enerjisiyle başlıyorlar. Bu hafta diyete başlamak, spora başlamak isteyebilirler. Sağlıkla ilgili kararlar vermek isteyebilirler. Zararlı alışkanlıklarını bitirmek isteyebilirler.
5: İnşallah.
6: Kendilerini böyle bir yeniden doğurmak arzusu var yengeçlerde bu hafta. Ve yani işte kilo vermeliyim veya kilo almalıyım veya işte biraz daha işte şu işlemleri yaptırsam, saçıma, başıma, cildime bir bakım yaptırsam, bir hamama gitsem falan. Yengeçler için böyle bir süreç. Aynı zamanda yengeçlerin iş hayatlarında da yeni bir dönemin başlayacağı, bir bitiş ve bir başlangıç evresinin başlayacağı bir
5: nasıl
6: dönem.
5: Nasıl bitiş, başlangıç?
6: Onu bilemeyiz yani. Hani kimisi işten çıkar, kimisi bir işi bırakır başka işe geçer, kimisi iş yerinden biriyle takışır, işte ikisinden biri gider, kimisi çalışanını gönderir. Yani böyle bir durumlar olabilir yengeçlerin hayatında işle ilgili. Biraz böyle saçını, başını, imajını yenilemek isteyebilir. Bu ara çok fazla telefonu susmadan çalabilir, çok konuşabilir, çok tartışmaların içerisine girebilir. Biraz 9 Haziran'da enteresan da bir enerji daha var. O gün onlar için Kıran-ı Sadeyn var. Bir mutluluk kapısı açılıyor. Ama tam 8-9-10 Haziran'da bir etki daha var. O da ne biliyor musun? Merkür'ün Satürn'le olan dik açısı. Bu şu anlama geliyor. Bazı insanlarla küsmenizde hayır vardır. Bazı insanlar bırakın sizi kötü bilsinler. Yuvanızı yıkacaklarına, başınıza işte çorap öreceklerine, size iftira atacaklarına. Vay efendim onun bilmem nesiymiş de kırıyorum. Hayır, fitne fesat insanlarla ilişkilerini kesecekler. Bu da bir nimet olabilir bu arada. Mesela 10 yıldır sabrettiğiniz bir fitne fesat fücur kişiden o gün kurtulabilirsiniz.
5: O da bir hayır, bak ne güzel.
6: Yani etki. O da bir hayır. Böyle de bir etki var. Ve aynı zamanda biraz böyle otorite kabul edilen büyükleriyle de takışma yaşayabilecekleri bir zaman. Ama ne olursa olsun o enerji yavaş yavaş yaklaşıyor. İşte Merkür'ün yengece geçmesiyle beraber önce Neptün'le bir kare. Bu hafta size yalan söyleyen birini özellikle hafta sonuna doğru tespit edebilirsiniz sevgili yengeçler. Bir yalan, bir manipülasyon, bir tuzağa düşürme, boşatıp dolu tutturmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biraz birilerinin sizi kurban rolüne düşüp tuzağa çektiğini fark edebilirsiniz. Ağlayan şeytanlara çok dikkat etmek gerekiyor. Şeytanın tuzağı sadece kibir, ego. Bir şey söyleyeyim mi? O en kolayı. Kibirli birini görüyorsun, bu narsist diyorsun. Efendim çok egolu birini görüyorsun, ay ne kadar egolu diyorsun. Ama egolu ve kibirli insanların çoğu bunu gizlemeye gerek duymuyorlar. Görünen düşman düşman değildir. Senin tepkilerinle düşmana dönüşür veya dönüşmez. Ama bir de ağlayan şeytanlar vardır. Kurban rolünde tehlikeli insanlar. İşte yengeçler o kurban rolündeki tehlikeli insanlara dikkat etsinler. Her türlü fitneliği yapıp fesatlığı yapıp da sonra ay benim çok hastayım da ben sen böyle dedin çok. Mesela ben buna çok şahit oldum bu aralar. Çok uzaktan şahit oluyorum. Benim hayatımda değil ama kendi yarattığı sorunlar için başkalarına özür dileteni mi sorarsın? Başkasını suçlayanı mı sorarsın? Bak kendi yarattığı sorunlar için hiçbir zaman onların sorunları konuşulmuyor ama senin işte hatan konuşuluyor.
5: Kurban psikolojisine
6: girmiş. Nasıl bir manipülasyon? İşte bu hafta yengeçler bu manipülasyona dikkat etsinler. Yani senin saygısızlığını konuşmuyoruz. Senin fitneliğini konuşmuyoruz. Sen ağladığın için, sen hasta olduğun için, sen bilmem ne olduğunu ayılıp bayıldığın için sadece seni sana yapılanlar konuşuluyor. Mağdur şeytanlar diyorum ben onlara.
5: Mağdur
6: ağlayan şeytanlara çok dikkat edin. Bak kurban rolündeki ezik tipler her zaman gemilerini yürütürler. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Ben şunca yıllık dönemde bir baktığımda şunu görüyorum. Aramızda en çok ağlayan, en çok evimi yapan tiplerin hepsi köşeyi döndü, hayatları düzene girdi. Bizim gibi böyle deli fişekler, Allah Allah deyip hayatın içine dalanlar, kimseye şikayet edecek vakti bile olmayan garibanlar hala bir şeyler için cırmalamaya devam ediyor.
5: Valla öyle olmaktansa böyle olmak daha hayırlı bence. Dik durmak hayatta.
6: Amenna. Evet. Ama çok da böyle ağlayan herkese de çok inanmayın yengeçler. Bu hafta duygusal kurbanlara dikkat edin. Sizi duygularınızla oynayarak tuzak. Mesela eski eşiniz. Seni çok özledim. Böyle böyle işte çocuğumuzla şöyle yapardık falan. Aman diyorum. Ya da ne bileyim ben geçmişte tuzağına düştüğünüz birisi ağlayarak sizi aradı. Aman diyorum. Gördüğünüz rüyalar böyle karışık olabilir. Size işaret veriyor olabilir. Ona da dikkat edin. Ama bu hafta birinin yalanını yakalamak, birinin duygusal tuzağına çekilmekle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Hafta sonu 7'si sizin için çok manevi. Merkür'ün ayla uyumu 6'sı gecesi, 6'yı 7'ye bağlayan gece ve 7'si gündüzü boyunca böyle biraz dualı olun. Kalbinize güvenin diyorum ben size.
5: Kalbinize
6: çok yumuşak
5: güvenin.
6: Bir akış var. Evet, ayın hem Venüs'le hem burcunuzdaki Merkür'le hem Jüpiter'le olumlu açılar olacak. Dost tarafla düşman taraf yengeçlerin hayatında bu ay belli olacak. Kim dostum, kim düşmanım, kim bundan sonra hayatımda kendisi bunu kestirip atamasa da belli olacak.
5: Evet. O kabak gibi ortaya çıkacak diyorsun. İnşallah en güzeliyle gerçekleşsin sevgili yengeçler. Neyi planlıyorsanız, neyi hayal ediyorsanız onu yaşayın bu ay ve mucizeler özellikle 9 Haziran'a çok dikkat çektiğimini ölmez biliyorsunuz. Kıran-ı Saden size uğur, şans, bereket, her şeyin en güzelini getirsin. Canı gönülden diliyorum. Geldik şimdi sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım aslanların hayatında neler olup neler bitiyor. Haziran aslana nasıl gelecek? Aslında hiç de fena değil gibi çünkü.
6: Hiç değil, fena
5: aşkla,
6: değil.
5: Aşkla, parada, sağlıkla dörder yıldızı.
6: Çünkü aslanlar, evet aslanların için hayatım çok güzel. Çünkü yaylarda, yay burcu dolunayı onlar için olumlu bir açıda. İkizlerdeki bu gezegenler onlar için olumlu bir açıda. Sadece aslanlar bu hafta Merkür'ün de yengece geçmesiyle beraber. Tabii ki özellikle yükselen aslansa. Biraz böyle içsel konuşmalar, dedikodular, efendim geçmişi çok düşünmek, geçmişte yapılan konuşmaları zihninde çok döndürmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Aslanlar geçmişe iyi yönden gitmiyor. Mesela koçlarda bir nostalji var, efendim boğalarda bir nostalji tadı var. Ama aslanların nostaljisi sanki biraz acı veriyor gibi. Yani neden bana böyle yaptı, çok alışmıştım niye bıraktı? veya işte dostumdu bana niye böyle etti filan. Yükselen aslanlar bu ara yavru bir kuş gibi olabilirler iç dünyalarında. Hmm. Yani sevgiye muhtacım, aşka muhtacım, anlaşılmaya muhtacım diyor olabilirler. Ya eskiden filanca vardı, beni ne güzel sevmişti diyebilirler. Hmm. Eski anıları böyle

0: tarak yad ettikleri bir dönem başlıyor aslanlar.
1: Fazla acıtmasınlar mı?
0: Fazla acıtmasınlar. Yükselen aslanlar çok geçmişe gidebilir. Yani mesela şey olabilir, örnek veriyorum, işte bir evlendi, ayrıldı, tekrar evlendi. Ya aslında ilk eşim bana işte şu konularda ne kadar anlayışlıydı. Ay, bak bunlar tehlikeli sular.
1: Tehlikeli sular, hiç oraya girmeyeceksin.
0: Ya da mesela işte tam böyle size işte kötülük yaptı, her kötülüğü etti, ayrıldınız. Ama sonra baktınız ki evet hastaydı belki ama şu kadar da iyi bir insandı. Keşke sağlıklı olsaydı dediniz. Ama işte hastalık
1: hasta
0: öyle bir
1: aman,
0: şey
1: ne
0: ki ne yapacaksın?
1: Keşke
0: şiddet.
1: Boş ver. Ama
0: aslanlar, ben örnekliyorum ama siz
1: evet.
0: Kendi hayatınıza göre düşünün. Eski dostlarını, eski yaşadıklarını, onları incitecek veya üzecek şekilde düşünüyor olabilirler bu aralar. Ve bu biraz uzun sürecek açıkçası.
1: Ya ne kadar?
0: Aynı zamanda bir uzun sürecek. Bu ay boyunca bunu çok yaşayacaklar. Hatta dedim ya, Temmuz sonuna kadar gelgitleri çok olacak. Eski mi, önüme mi bakmalıyım? Eskiye mi dönmeliyim, önüme mi bakmalıyım? Bu her konuda. Eski işim mi, eski eşim mi, eski sevgilim mi, eski mahallem mi, eskisi mi, yenisi
1: Ve
0: mi?
1: kararı
0: Bu...
1: verdikten sonra rahatlar mı?
0: Keşke bilsem. Belli olmaz ki ne kararı vereceğini bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Eski eşine dönecek, belki daha bin pişman olacak. Ya da ne bileyim, ben eski işine dönecek, belki umduğu gibi çıkmayacak. Ya da tam tersine oh be diyecek, rahatlanacak. Bu tamamen kişisel bir şey. Biz
1: Kadersel.
0: burada astroloji yorumu yaparken sizin evinizde yani yemek yiyişinize kadar göremeyiz. Sadece şunu görebiliriz. Bir karar var ve bu karar üstü örtülü bir alandan mı geliyor? Üstü açık bir alandan mı geliyor? Bu karar sizi hani ne kadar olumsuz etkileyebilir? Hani daha çok olumlu mu olumsuz, bunları anlayabiliriz. Onun dışındaki bunlar çok özel alanlar. Mesela verdiği karardan pişman mı olacak? Olabilir. Merkür Retrosu çünkü önümüz. Verdiği karardan memnun mu olacak? O onun bugüne kadar getirdiği karmasına, kaderine, her ne konuda karar verdiğine bağlı. Bu kararı verirken yalnız mı verdi, birilerine mi danıştı? Gerçekten emin miydi, buna bağlı. Ben şunu biliyorum. Sana kapalı bir alandan, gizli bir alandan, bilinçaltından, uykularında, rüyalarında, düşüncelerinde sürekli geçmişi hatırlatan bir şeyler olacak. Ve sen bunun üzerine eskisi ve yenisi konuları arasında bir gelgit yaşayacaksın. Ve sen bu gelgiti yaşarken ya doğru karar vereceksin ya yanlış karar, bunu bilemem. Ama bir şekilde sana şunu söyleyebilirim. Çok fazla geçmişe gitmek sana iyi gelmez, kimseye gelmez. Zaten eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar demişler. Ötesi denenmişi denemeyeceksin demişler. Bunun ne olduğuna çok dikkat edelim. Yani bu size evet aşağı çekebilme ihtimali daha yüksek. Ama belli de olmaz. Karmik olarak ne ödül alacağınızı, ne ceza, bunu ben bilemem. Sadece çok duygusal, çok nostaljik, çok içten içe ağlayan bir modda olmamaya çalışın. Beni sevmiyorlar, bana acımadılar, bana merhamet etmediler. Bu duyguları bir kenara bırakın. Kendinize için için acımak veya işte düşünüp de hüzünlenmek mümkün olabilir. Bunu bir kenara bırakalım. Onun dışında aslanların kıskanıldığı bir süreç, yoğun bir kıskançlığa maruz kaldığı süreç olabilir. Ve onu kıskanan kişiler, özellikle daha duygusal tipler, kadın olsun erkek olsun. Erkeğin kadına benzeyeni de hepsinden kötü şu anlamda. Mesela erkektir kocan, işte hemen her şeyi fark eder. Hemen her şeye yorum yapar, eleştirir. Bu erkek özelliği değil. Böyle erkekler çok zor oluyorlar. O yüzden kadın mı erkek mi bilmemek kaydıyla çok detaya giren, çok duygusal, işte kadınsı özellikleri ön planda olan, aşırı takılan mesela, küsen erkek. Asla böyle bir erkek olamaz. Erkek küsmez.
1: Var vallahi çok fazla
0: Erkek
1: erkek var.
0: küsemez. Bak,
1: Küsüyorlar.
0: fıtratına aykırı. Kadın nazlanır, erkek onu toparlar. Yani yapacak bir
1: Keşke.
0: şey yok. Yani bu küsen erkek diye bir
1: Keşke
0: şey olamaz
1: küsmeseler.
0: arkadaşlar. Böyle küsen erkeklerle uğraşabilir. Küsen kadınlarla uğraşabilir. Kaplumbağa daha küsmüş, daha haberi olmamış. Tavşan mıydı o?
1: Tilki.
0: Ya ben niye böyle uyduruyorum?
1: Ama ben de tavşan biliyordum yıllarca. Tilkiymiş o. Tilki daha küsmüş, dağın haberi yokmuş.
0: Her ne bir
1: Öyle biliyorum
0: mahluk
1: valla.
0: ise kendisi,
1: Siz
0: canım
1: direktin.
0: yavrum. Daha küsmüş, daha haberi olmamış. Böyle bir şeyle karşılaşmıyor. Sen 2 aydır ben seni aramıyorum, hiç fark etmedim filan. Böyle arkasından küstüm, konuşmuyorum. Bir de şu var ya, şunu çok yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar. Birileri sizin yüzünüze söyleyebilecekleri şeyleri başkalarıyla konuşuyor olabilirler. Ona çok dikkat edin bu anlamda. Ve onun dışında aşk hayatlarında önemli gelişmeler. Önümüzdeki 15 günlük süreçte bebek çocuk haberleri, çocukların hayatlarıyla ilgili önemli bir karar. Okul kararı, değişim kararı, evlilik kararı, bu yaş gruplarına göre düşünsünler. Bebek sahibi olma kararı, hamile kalma gibi durumlar olabilir önümüzdeki 15 günlük süreçte. Aslanların Haziran boyunca sürecek olan şöyle bir şansı var. Nişanlanmak, nikahlanmak, bebek kutlamaları yapmak, başarı kutlamaları yapmak, hediyeler almak. Mesela aslanlara nasıl bir hediye gelebilir? Hediyeler evi 5.
1: Nasıl
0: ev.
1: gelsin
0: Dolunay
1: aslan?
0: burada oldu. Sevgiliniz ya da eşinizle. Hadi sen çok bunaldın. Kalk yurt dışına gidelim. Kalk atıyorum
1: Ay.
0: yurt içinde de olsa. Kalk bir gezmeye gidelim.
1: Tatil, evet.
0: Hadi kalk şuraya çıkalım, buraya çıkalım diyebilirler. Aslanlar için böyle hareketli, gezecekleri, seyahat edecekleri böyle bir hediye alınabilir. Veya işte onlara kendini ışıl ışıl hissettirecek, çok güçlü hissettirecek.

0: Kıyafetler, takılar, hediye gelebilir.
1: Altın çok sever aslan.
0: Buradan duyurulur efendim.
1: Şıngır şıngır şıngır şıngır.
0: Aslan sevmekten ziyade aslan altınla bütünleşiyor bir de değil yapı mi? Olarak. Evet aslan çok, onun madeni.
1: Çok takı şimdi, çok sever.
0: Böyle hediyelerin zamanı. Flörtler evet. Hayatınızda çok hızlanabilir ama abartılı, baskıcı, egolu insanlara bu dönemde çok pay vermemenizi tavsiye ederim. Onun dışında ruh halinizi düzeltirseniz sevgili aslanlar, iletişim dilinizi düzeltirseniz, böyle içinizi çok herkese açmazsanız bu süreç sizin için vallahi çok şanslı.
1: Öyle mi?
0: Evet çok
1: kariyer
0: şanslı.
1: Kariyer anlamında yine güzel mi aslan içinde?
0: Kariyer anlamında da güzel çünkü iş anlamında da güzel. Artık kariyer hayatlarında işlerin üstündeki o dengesizlik, istikrarsızlık bitti. Uranüs'ün boğadan çıkmasıyla beraber aslanlar artık önümüzdeki çok uzun yıllar boyunca çok uzun gelecek hedefleri ve hayalleri kurabilir ve çok köklü hayatlarında başlangıçlar yapabilirler. Kendilerini daha güçlü bir marka haline getirebilirler. Ya da arzu ettikleri bireysel işler özellikle. Hani kendilerinin patron konumunda olduğu işlerde çok büyük başarılar gösterebilirler. Açıkçası
1: hadi
0: o
1: inşallah.
0: Büyük 2018'den beri hayatınızda yaşadığınız istikrarsızlık, dengesizlik, kariyer hayatlarında ne yapacağım ben? Ya da tam yolunda giderken bozuldu dedikleri şeylerin artık yavaş yavaş geride kaldığını çok net görebilirler.
1: İnşallah aslanların en güzelini diliyorum valla aslanlara. Hangi şeyi planlıyorsanız hayatınızda ister kariyer ister aşk hayatınızda onların gerçekleşeceği bir ay olsun Haziran ayı sizin amin. İçin bol şansla. Amin amin. Geldik şimdi sevgili Başak ve yükselen Başaklara bakalım Başakların hayatında bu hafta 1 Haziran haftasında tam da Dolunay'ın etkisindeyken hala neler yaşanacak? Aşkta, parada, sağlıkta yine fena değil yıldızlar. Başak'a ne oluyor Mineciğim?
0: Bir kere aşkta bence oldukça şanslılar. 4 puan verdim ama çok böyle abartmak istemedim. Öyle işte 4 puan, 4 puan verdim.
1: Fazla sevinmesinler
0: çok,
1: mi?
0: Çok abartmak istemedim ama aşkta şanslı bir dönemdeler tabii ki. Çünkü neden? Özellikle 7 Haziran çok romantik ve nostaljik geçebilir. Ama bu hafta arkadaş çevrelerinde, sosyal çevrelerinde birinin bir yalanını yakalayabilirler. Bu bir. Özellikle sosyal çevrelerinde. Parayla ilgili bir konuda yanıldıklarını, dolandırıldıklarını, manipüle edildiklerini fark edebilirler. Bu iki. Ve birazcık böyle Haziran ayının ilk haftası Başak ve yükselen Başaklar için ev, yuva, anne, baba, aile, hane, emlak, taşınma bu tip işlerle geçebilir. Önümüzdeki aslında bir aylık süreç Başakların hem aile hayatlarını hem kariyer hayatlarını düzenlemek isteyecekleri, aile içinde bazı önemli kararlar verebilecekleri, bazı önemli konulara odaklanabilecekleri bir süreç olacak. Ve Başak burçlarının daha çok yaşam alanlarını koruma, düzenleme, onarma ve kariyer gelecek planlarını düzenleme, koruma, onarma ile ilgili bir dönemler olacak Haziran. Ve bu hafta aile işleri, emlak önümüzdeki 15 gün boyunca emlak, taşınma, yer değiştirme, anne babayla uğraşma, ilgilenme, onlara karşı sorumlulukları yerine getirme. Bunlar önemli olabilir. Aile içi tartışmalar, kavgalar birazcık artış gösterebilir. Bunlar söz konusu olabilir. Başaklar biraz bu Dolunay etkisini çok kökten aldılar. Çok kökten, çok
1: nasıl?
0: Derinden. Mesela Başaklar, eğer farkındalığı yüksek bir Başaksanız ki Başakların en hiç eğitim almasın gene farkındalığı iyidir, yüksektir. Ama Başak'ta da hani diyorum ya bu her burcun iyisi kötüsü var. Başağın cahiliyle hiç baş edilmez. Başağın olgunlaşmamışıyla hiç baş edilmez. Eğer bu hafta olgunlaşmış ve biraz olsun kendinizin farkında olan bir Başaksanız kendinize çok dip bir dalış yapmış olabilirsiniz. Çok derin düşünmüş olabilirsiniz. Böyle bir düşüncelere girdiniz mi? Acaba bazen çok takıntılı olduğunuzu, agresif olduğunuzu anları fark ettiniz mi? Kendi nefsinize şöyle bir baktığınız zaman ya ben çok mu acaba bazı şeyleri dünyevi merkezden düşünüyorum dediniz mi? Ben mesela bunları yaşadım. Böyle bir düşündüm, detaylı kendime bir dip dalış yaptım. Eğrilerime, doğrularıma bir baktım. Böyle bir derin düşüncelere daldım. Neden? Çünkü Yay Dolunay'ı felsefi bir enerji yayıyor ve Antares ile birleşiyor. Tam sizi kendinizle baş başa bırakıp yüzleştirebilecek bir enerji yayıyor. Yani acaba olmadık şeylere mi takılıyorsunuz? Kendinize bir dip dalış yaptınız mı benim gibi mesela?
1: İyi geldi.
0: Benim bunu yapmak için bir sebebim vardı ama başa anlattıktan sonra sonunda söyleyeceğim. Evet, ev içinde bazı tartışmalar çabuk büyüyebilir, ona dikkat edin. Bazılarınız evde böyle agresif, kendini çok öven, kibirli bir birey varsa, narsist bir kişilikle yaşamak zorundaysanız, bu ebeveyniniz olur, bir eşiniz olur, aynı evi paylaştığınız ev arkadaşınız olur, bilemem. Böyle yeter ama ya, her şeyde sen mi biliyorsun deyip Allah Allah Allah diye böyle çıldırabilirsiniz.
1: Olsun. Narsistle yaşayan için Allah yardım etsin gerçekten.
0: Aynen öyle, Allah yardım etsin. Merkür'ün yengeç burcuna geçmesi arkadaşlık ilişkilerini, sosyal çevre ilişkilerini hızlandırıyor. arkadaşlarıyla, sosyal çevreleriyle bir arada olmak, işte keyifli vakit geçirmek konusunda Başaklar destekleniyorlar. Hı hı. Birazcık böyle konsantrasyon eksikliği olabilir. Özellikle hafta ortasında parayla ilgili bu hafta dolandırılmamaya Başaklar dikkat etsinler. Birisi sizi parayla ilgili fena manipüle ediyor olabilir ve sizin paranızı çarçur ediyor olabilir. Aman aman diyeyim. Hatalı harcamalar yapmamaya da çok dikkat edin. Hı hı. Bunun dışında hafta ortasında biraz aşk ve çocuklarla gerilimler olabilir. Aşırı harcamalardan kaynaklı. Haftanın sonuna doğru işinize odaklanacaksınız. Ben nasıl daha iyi çalışırım, daha iyi iş yaparım? Bunlara çok takılacaksınız ve odaklanacaksınız.

0: Ve aynı zamanda 7 Haziran günü birazcık daha böyle yalnız olanlar da sosyal olsunlar. Hiç
1: Yalnızlık
0: belli
1: çok...
0: olmaz, bir tanışma enerjisi var
1: Aa
0: çünkü.
1: diyorsun. Peki 7
0: Evet.
1: Haziran'ı o zaman not ettik. Ya sevdiceğinizle ya da sosyal ortamlarda yeni bir sevdicek bulmak adına karışıyorsunuz. Sevgili Başaklar, mutlulukla, huzurla, bereketle gelsin size inşallah her şey. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazilerin aşk hayatında, kariyer hayatında yıldızları nasıl? Aşkla biraz bir 3 yıldız kırmışsın.
0: Evet.
1: Para biraz daha iyi, sağlık, eğitim gayet güzel. Aşkla neden kırdın? Sıkıntılar mı var?
0: Çünkü hafta ortasında hem Merkür'ün Neptün'le olan dikkat açısı, yavaş yavaş Satürn'e kareye gidiyor olması. Merkür yengeç, tepe noktaları, Satürn ve Neptün ise koçta, onların ilişkiler ve evlilik alanlarında. Dolayısıyla bir de sadece o da değil, Ay Oğlak Burcu'na geçtikten sonra hem Neptün'le hem Satürn'le olumsuz açılar yapacak. Merkür'le Venüs'le karşılık yapacak. Allah Allah Allah Allah, bir curcunanın içine düşebilir teraziler. Aileydi, anneydi, babaydı, patrondu, eşti, sevgiliydi, her şey birbirine girebilir. Burada böyle bir karmaşanın içinde kaldığını düşünebilir. O yüzden dikkat etsin. Bu illa bunu yaşamak zorunda değilsiniz. Sadece dinleyin ve dikkatli olun. Öncelikle şöyle başlayalım. Teraziler haftaya yakın çevre, akraba iletişimi ve ilişkileriyle ilgili abartılı duygularla başlayabilirler. Mesela işte kardeşine abartılı duygu, komşusuna abartılı duygu, akrabalarına abartılı duygular. Abartılı duygular, telaşlı duygular, öfkeli duygularla başlayabilirler. Bu öfke öncelikle onlara zarar verir. Burada Antares'in kibirden ve egodan arınmakla ilgili bir tavsiyesi var. Yani diyor ki sen kibirli olma, egolü. Ben
1: Egolü
0: L'leri
1: olma.
0: güzel söyleyemiyorum ya.
1: Çok tatlısın.
0: Tableau.
1: Tablo ve egolü. Egolü olma canım.
0: Egolü. Yani böyle narsistik tavırlar sergileme, abartma, kibirli olma ki sakin kal ki ve bu sakinlik sana hayır getirsin. Söylemlerinde, düşüncelerinde, davranışlarında, iletişimle ilgili konularda ne kadar sakin, nazik, sabırlı olurlarsa o kadar kazanırlar. Araba tamir bakım işleri olabilir, telefon, elektronikler yenilenebilir. Bu hafta böyle araba alım satım işleri olabilir ama bir araba alacaklarsa onun motoruna çok dikkat etmeleri lazım. Motor bakımına vesaire çok dikkat etmeleri lazım. Beklenmedik haberler alabilirler. Ani bazı hızlı kararlar verebilirler. Fevri kararlar vermek, patavatsızlık etmek, olmayacak lafı söylemek, son söyleyeceğiniz sözü en başta söylemek siz terazi burçlarını gerçekten gerebilir ve zor duruma sokabilir. Bu hafta iletişimde ve fikirlerinde. Çünkü Dolunay onların düşünce ve söylem alanlarında oldu. Yani düşünceleri ve konuşmalarını etkilen alanda oldu. Bu da artık sizin bazı konularda çok aşırıya ve abartıya kaçan veya işte takıntılı düşüncelere girmemeniz gerektiğini ve bunları konuşmamanız, dile getirmemeniz gerektiği konusunda bir uyarı olabilir. Bu ay teraziler için yeni şeyler öğrenmek, yeni eğitimler almak, işe girmek, çalışmak, işe başlamak, eğitim, iletişim, ticaret, internet konularında başarı göstermek, araba tamir, bakım, alım satım işleriyle ilgilenmek, evde veya işte iş ortamında elektronik cihazlarını yenilemek, bir şekilde evde daha güzel bir sistem oturtmak veya iş yerinde daha güzel bir sistem oturtmak, aynı zamanda akraba ilişkilerini düzenlemekle ilgili terazileri etkileyen bir zaman diliminden bahsediyoruz. Ve özellikle sosyal medyada söylediklerine, yaptıklarına çok dikkat etsinler teraziler. Örnek veriyorum, bir şeye çok sinirlendiniz, kalktınız altına döşediniz, dayadınız. Bu insan size efendim
1: Dava
0: dava
1: açabilir.
0: açabilir veya işte çok eski sevgilinize fake hesaptan böyle bir giydirdiniz. Sizin kim olduğunuzu bulabilir ve size zarar
1: Öyle şeyler var değil mi? Eski sevgili fake hesaptan şey yorum mu
0: Hayatımda
1: yazıyor,
0: fake hesap
1: kötü
0: açmam bile bu arada. Yani ne kadar ezik bir durum. Yani fake hesaptan birine bakmayın. Bak, eski sevgilinize, kızdığınız insanlara, düşmanlarınıza fake hesaplardan bakmayın.
1: yorum?
0: Bu sizi o kadar aşağı çeken bir şey ki Allah aşkına onlara bakana kadar gidin pandaları izleyin, koalaları izleyin, efendim atları izleyin, doğa
1: İşte
0: manzaraları
1: aklı
0: izleyin.
1: kalmış ya, o yüzden
0: İnan
1: bakıyor.
0: bana bakmadığında çok mutlu olacak. Ya inan bana bak, bunu aşın artık, yani artık bunu aşın. Yani 18'li 20'li yaşlara gene bir şey diyemem de. Şöyle bir 25 üstüyseniz artık bunu aşmanız
1: Hani
0: lazım.
1: bakıyorsan da kendi hesabınla
0: Bakma.
1: bak.
0: Bir insanı geride bıraktığınız zaman kapı deliğinden bakmaya devam etmeyin. Onu teraziler bu hafta gerçekten arkanızda bıraktığınız şey arkanızda kalsın. Geride bıraktığınız şey geride kalsın. Arkada bıraktığınız şeylere kapı aralığından bakmaya devam etmeyin. Çünkü o sizin hayatınızda enerjisini sürdürmeye, gücünü sürdürmeye böylelikle devam edecek. Siz o sayfayı bir kapatın, sıkıca kapatın. Sonra buna rağmen yolunuza çıkıyorsa kaderinizde bir birleşim vardır zaten.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat etsinler. Biraz böyle İletişim konularında teraziler sakin olmalı, zihinlerini sakinleştirmeli, zihinlerini susturmalı. Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber Venüs de orada. Konuları anneleri, işte varsa kayınvalideleri, babaları, aile büyükleri olabilir. Bunun dışında toplumdaki imajları, toplumda nasıl göründükleri konusuna yoğunlaşmaya başlayabilirler.

0: kendi annecikleri, babaları onlarla ilgilenmeye, nostalji yapmaya, böyle duygusal olmaya başlayabilirler. Tepe noktası. Eşimizin ailesini ve bizim kendi annemizi çok anlatır. Benim konum işte annemle işte nostalji yaparsın. Annenle işte geçmişe gidersin. Annenle eski mahallenize gidersin veya eski günleri yad edersin. Onlarla ilgili sorumlulukların daha çok olur. Ancak bu hafta Merkür'ün Neptün'le böyle dik açıya doğru gidiyor olması, bir sonraki hafta Satürn'le kare açı yapıyor olması, hani olmayacak zamanlarda aile büyüklerini kırmamaya dikkat etsinler. Patronlarıyla çok didişmemeye dikkat etsinler. Aile içinde bir manipülatif durumun, bir yalanın veya bir dolandırıcılığın, böyle kötü bir enerjinin içerisinde kalmış gibi hissedebilirler. Yanlış anlaşılmalar da hızla büyüyebilir. O yüzden yanlış konuşmalar yapmamaya, hatalı konuşmalar yapmamaya dikkat etsinler. Benim evet, terazilere en büyük tavsiyem bu olacak. Aşk hayatlarında biraz böyle bir yalanı yakalayabilir onlar da. Bir böyle hayal kırıklığına uğrayabilirler. Parayla ilgili konularda ve kariyerle ilgili konularda bence oldukça şanslılar. Sağlıkla ilgili konularda da bence oldukça şanslılar. Sadece iletişime dikkat etsinler. Bir de ikili ilişkilerde yanıldıklarını anlayacakları bir durum olursa, kandırıldıklarını anlayacakları bir durum olursa, bunu böyle sakin kafayla düşünmek için hemen ortalığı velveleye vermesinler. Çünkü Antares'in savaş enerjisi de var.
1: Ya.
0: Tartışma ve savaşa girmemeleri lazım.
1: Bir yalanını yakaladıktan sonra zaten aslında bir sakinlik önemli, ama işte o sakinliği koruyabilen zaten
0: ya, kimin yalanını
1: var
0: yakaladığımızla da ilgili.
1: Evet.
0: Çok güvendiğimiz biri ise tabii ki yakalayabiliriz.
1: Tabii,
0: ama zaten
1: üzülürüz.
0: Bekliyorsan
1: evet,
0: o kadar da şey yap, delenmene gerek yok yani.
1: Bekliyorsan zaten o günü bekliyorsundur yani.
0: Ben şeye inanamıyorum
1: yani,
0: biliyor musun, bazı insanlara? Yani en iyi bildikleri şeyleri bile yeni görmüş gibi şaşıranlar var yani. Sen bunları zaten biliyorsun. Mesela ben senin yalan söyleyeceğini düşünüyorsam o kadar da üzülmem. Ama hiç yalan söylemeyeceğini düşünüyorsam evet, üzülebilirim.
1: Zaten kendin onu çağırmışsın hayatına. Onun yalan söyleyeceğini biliyorsan zaten mutlaka söyleyecektir. Yani bizim biraz insan olarak da düşünce gücümüzle yaptığımız birçok şey var. Korktuğum başıma geldi. Boşuna demiyoruz. Korktuğun zaman bir şeyden mutlaka ki onu
0: zaten hayatında ben bunu biliyordum
1: görüyorsun.
0: Demek o.
1: Biliyordum yani. Allah inşallah en hayırlısı olsun. Takıntılardan mutlaka uzak duruyor sevgili teraziler. En güzeli, en şahanesi sizin olsun. Sevgili terazilerimize bol şans, mutluluk, bereket diliyorum. Geldik şimdi sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akreplerin hayatında neler oluyor, bu Antares miydi? Antares akrebe ne yaptı?
0: Maddi alanlarını etkiliyor bu dolunay onların. Miraslar, ortak paralar, maddi konular, gelir gider, ortak paralar bu alanları etkiledi. Akrepler de tıpkı karşıt burçları boğa gibi hem gelir alanlarında bir artış var, hem gider alanlarında bir artış var. Ama bu ara akrepler başkalarının kaynaklarından faydalanmaya daha müsaitler. Örnek veriyorum, başka birinden gelen ek bir iş, başka birinden gelen maddi bir destek, bir kredi desteği veya birilerinin miras, nafaka, ortak paralarla ilgili ona göstermiş olduğu, tanımış olduğu müsamahadan dolayı akrepler başkalarının destekleriyle daha rahat ilerleyebilecekleri, kendi gelirlerini takıntı yapmamaları gereken bir zaman dilimi. Parayla ilgili konulara kibir, gurur, aşırılık, çok istiyorum, işte şöyle olacak, bu kadar kazanacağım, bu tip şeylere sakın girmesinler. Akrepler, başta demiştim ya, bilmiyorum dinleme şansları oldu mu, bayılmışlardı orada bizim konuşmamızdan uzun uzun. Şöyle, eğer parayı sizler, her şey, herkes bir şeyi takıntı haline getiriyor bu dolunay enerjisiyle. Siz de parayı takıntı haline getirirseniz ve para olmazsa ben yokum, işte güç budur, para lazım filan, böyle şeylere girerseniz elinizdekinden de olursunuz. Antares'in burada çok net bir uyarısı var. Sen hakkınla, emeğinle, mertçe mücadeleni var. Senin mertçe, hakkınla, emeğinle mücadeleni verdiğin konuda hakkını alacağın garantidir.
1: İyi.
0: Ama sen haksızlık eder, para için doğru yoldan saparsan diyor akreplere. Hı hı. İşte o zaman sen büyük bir çıkmaza girersin. Yani gidenin yerinin dolacağını bil. Rızkı verenin Allah olduğunu, o rızkın mutlaka yerine geleceğini, senin bir şekilde çalıştığın müddetçe, mücadeleni verdiğin müddetçe, ekmeğinin peşine düştüğün müddetçe başarılı olabileceğin gerçeğini unutmamalısın. Ve ellerinden gerçekten masraf ve paranın çok çıkabileceği bir süreçten geçiyorlar. Ekonomik durumunuzu büyütmek, yeni gelir kapıları aralamak veya beklediğiniz bir paraya kavuşmak adına çok hareketli bir gündem söz konusu. Hı hı. Maddi konular sizin için bu hafta çok ön planda olarak başlıyorsunuz. Ve özellikle 3, 4... 5 Haziran günlerinde akraba ilişkileri, kardeşler, yakın çevre ilişkileri biraz birbirine girebilir. Yakın çevrede hasta olan birininle ilgili sorumluluk almanız gerekebilir. Bir akrabanız veya akrabalarla, ya sizin ya eşinizin akrabalarıyla bir takım tartışmalı durumlar olabilir. Ve biraz iş yerinle eviniz arasında sıkıştığınızı hissettiğiniz durumlar olabilir. Sizlerin de biraz dişlerinize, kemiklerinize, cildinize, saçlarınıza dikkat etmeniz gerekir. Bu hafta o konularda kontrolleri olabilir akreplerin. Hı hı. Hafta sonuna doğru aileye odaklanmaya başlıyorsunuz. Perşembe

0: Cuma cumartesi özellikle ailevi konular sizin için ön plana çıkmaya başlıyor. Evi yenilemek, emlak işleri, aile büyükleri, aileyi ilgilendiren konulara odaklanmaya başlıyorsunuz. Biraz da aileden özgürleşip bir yerlere gitmek, uzaklara gitmek arzusu artabilir akreplerde. Biraz daha uzaklaşayım, uzaklara gideyim. Ya da işte çok mu fazla evde kalıyorum, çok mu fazla hep birileriyle ilgili sorumluluk alıyorum. Düşüncelerinde bir özgürleşme yaşayacaklar. Önce düşüncelerinde ve işte eve arkadaşlarını çağırabilirler. Sonra diyebilirler ki ben niye daha çok gezmiyorum ya da dışarı çıkmıyorum. Bazıları o sosyal ortamı evinin içinde yakalarken bazıları kendini evden dışarı atarak özgürleşme yolunda
1: Gezsinler.
0: ilerlemeye başlayacak.
1: Gezin gezin.
0: Ve bilinç dışında da böyle bir derin olarak özgürlüğü çok düşünmeye başlayabilirler. Yani kendilerini daha özgür kılacak bir sistem oluşturmaya çalışabilirler. Mesela iş hayatlarında, aile hayatlarında onları daha özgür kılacak bir ortam. Örnek veriyorum, evde en çok sorumluluk alan kişi ise sorumlulukları bölüştürmek isteyebilir. Ve yine akrepler de evde bir devrim yapacak burçlarda. Yani artık bundan sonra atıyorum köpeği ben gezdiriyorsam kedilerin mamasını da sen vereceksin, kumunu da sen temizleyeceksin atıyorum. Veya işte çocukları ben okula götürüyorsam ödevlerini de sen yaptıracaksın. Ben kendime biraz daha özgürlük alanı oluşturmalıyım. Veya 16 saat çalışmayacağım da artık 6 saat çalışacağım gibi hayatlarında onları özgür kılacak bazı kararlar vermek isteyecekler. Ruhlarında böyle bir özgürleşme arzusu olabilir. 7 Haziran onlar için oldukça romantik bir
1: Ne
0: gün.
1: var o gün?
0: O gün ayın yengeç burcundaki gezegenlerle olumlu açılarına baktığımız zaman akrepler için son derece aşk, çocuklar, sevdikleriyle bir arada olmak adına romantik bir süreç. Fakat diyecektim neredeyse. Fakat şöyle de bir şey var. Ayın Uranüs'te bir karşıtlığı var. Dolayısıyla özellikle 6 Haziran günü, 7 Haziran gecesi böyle aile içinde ani ufak tefek gerilimler, elektrikle ilgili sorunlar, kadınların sizi şaşırtması söz konusu olabilir. Bak böyle bir şey olabilir akrepler. Bir şey anlatacağım çok şaşıracaksın. Ayın Uranüs'le olumsuz açılar yaptığı zamanlarda gerçekten kadınlar bizi şok edebilir.
1: Nasıl şaşırtıyor mesela? Kötü bir sözle mi ya da?
0: Anlatacağım. Bir olayla örnekleyerek anlatacağım. Önce akrepleri tamamlamak istiyorum. Evet, güç savaşlarına girmemeye çalışsınlar. Merkür'ün ve Venüs'ün yengeç burcuna geçmesiyle beraber akreplerin hayatlarında yolculuklar, seyahatler, eğitimler, uluslararası iş ve ilişkiler ön plana çıkmaya başlıyor ki Jüpiter buradaydı zaten. Akrepler sınavlarda oldukça başarı gösterebilirler. Konsantrasyonları artabilir. Fazla duygusal düşünmemeye çalışsınlar. Akreplere özellikle hatta önümüzdeki hafta sınava gireceklere tavsiye verelim mi?
1: Evet,
0: Öyle
1: tabii.
0: hazırlayayım geleyim. Akreplere özellikle şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum şimdiden. Akrepler soru çözerken, insanları dinlerken, öğrenciyseniz soru çözerken, insanları dinlerken, öğretmenseniz öğrencilerinizi dinlerken, kendi pencerenizden bakmayı bırakın. Kendi ben olsam böyle hissederdimi de bırakın. Sadece o insanın ne söylediğine, ne hissettiğine odaklanmaya çalışın. Akrepler bir sınav sorusu çözerken bile ben olsam bu seçeneği isterdim veya kabul ederdim deyip hata yapma riskine sahip.
1: Subjektif
0: Yani
1: düşünmesin.
0: gerçekten sınavda bilgiye dayalı olun. Çok güzel söyledin Zeki. Süper zekiyim benim ya. Sen var ya öyle bir anlarda zekanı belli ediyorsun ki. Tam olarak bunu demek istiyordum. Subjektif düşünmeyin. Yani şöyle, ben böyle olsam böyle yapar bu kesin böyledir. Hayır. Sınavda bilgilere göre, var olan bilgilere göre insanları dinlerken de onların ne söylediğine kendi düşüncelerinizi katmadan dinleyin. Yani sürekli olayları kendi üzerinizden değerlendirirseniz geçmiş
1: Bence
0: olsun.
1: bu böyle değil.
0: Geçmiş olsun.
1: Evet. Peki, güzel bir
0: Sana bir
1: sınav taktiği de
0: çok bir
1: vermiş
0: olay
1: oldun.
0: anlatacağım
1: Evet, o
0: şimdi.
1: kadınlarla ilgili bir şey
0: Ben
1: söyleyecektin.
0: cumartesi günü bir yazı yazdım. Cumartesi günü Ay Yay burcuna geçtiğinde Uranüs'le bir karşıtlık yapıyordu. Hatta öğle saatlerinden itibaren burç dışından bu karşıtlığı yapmaya başlamıştı. Ve ben şehir dışındayım, evime geleceğim. Evimde değilim. Evimde çalışanımız var. Allah'tan işte kediler vesaire bir sürü şey. Çalışanım bana mesaj yazdı. Dedi ki birisi geldi, bir kadın uzak yoldan geldim diyor. Sizi tanıyormuş.
1: Allah Allah.
0: Dedim bu kim? Benim hiçbir arkadaşım böyle densiz değildir. Hani akrabalarda çıkar da densiz insanlar. Arkadaş çevremde hiç böyle bir densizlik ben görmedim. Yani hiçbir arkadaşım beni aramadan, haber vermeden ve benim şehir dışında olduğumu bilir, bana yazar yani. Ben bir paniğe kapıldım, bir anksiyete geçirdim. Çünkü mesaj çok garip geldi. Uzak yoldan geldim, çay içebilir miyim diyor falan diyor. Hiç tanımadığım bir kadın nereden öğrenmiş bilmiyorum. Komşulara da sonra sonra benim evimi buluyor. Dedi ben sizi görmeye geldim diyor. İçeri girmek istemiş. İşte bu ev nerede, şurada, burada abuk subuk bir şey yaşadım. O an dedim ki bakın bazen sembolik çalışıyor. Ayın Uranüs'te karşıtlığı gerçekten bir kadının beni şoka uğratmasına sebep oldu. Bir insanı ne kadar çok seversem seveyim, öleyim onun için.

0: Onun evini bulup da gitmem.
1: Tabii hayranların
0: bahçesine
1: böyle
0: girmem.
1: Gidiyorlar ya evlerine.
0: Yani çok kötü bir
1: aman
0: şey
1: aman,
0: bu.
1: Tehlikeli.
0: Ben çok korktum.
1: Evet.
0: Çünkü yani belki niyeti iyi olabilir ama yaptığı doğru değil.
1: Tabii, tabii.
0: Ve bakın niyetin çok iyi olabilir, beni seviyor olabilirsin, Allah razı olsun. Ama yaptığın çok yanlış.
1: Tabii.
0: Ben yokken benim evime giremezsin. Orada benim olmadığımı anladığında tamam iyi günler.
1: Hı-hı.
0: Benden bir şu mektubu verin veya şu selamı verin dersin. Ben şoka girdim ve anksiyete
1: Evet.
0: geçirdim biliyor musun?
1: Aman
0: Çünkü ben
1: geçirmeyin.
0: evimde değilim.
1: Evet, tabii.
0: Eve varmam lazım filan. Hani
1: Allah'tan
0: yolda
1: evde
0: uçağa
1: değilmişsin
0: bineceğim.
1: belki de.
0: Uçağa bineceğim.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey yaşadım. O yüzden Ay Uranüs karesi bu hafta sonu 6-7 Haziran'da bir aktiflik var.
1: Hı-hı.
0: Özellikle kadınlardan gelen şokları gerçekten anlatıyor.
1: Peki, bakalım
0: Aileden
1: yaşayıp
0: gelen
1: göreceğiz.
0: şokları
1: Peki sevgili
0: anlatıyor.
1: akrepler, bakalım bunu yaşayacaklar mı? İnşallah şokları yaşamayın, mucizeleri, güzellikleri yaşayın. Akreplere bunu temenni ediyorum.
0: Bunu mu
1: Canı
0: gördü bu
1: gönülden.
0: gözler?
1: Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Dün sizin burcunuzda bir dolunay yaşadınız. Acaba nasıl etkilendiniz? Çok merak ediyorum. Yaylar yazsınlar. Hayatta Her Şey Var YouTube kanalına. Hem abone olun hem de yorumlarınızı yazın. Yaylardan çok şey bekliyorum. Çünkü başrolde sizsiniz. Neler yaşadılar? Neler oldu?
0: Evet, yaylar için dolunay etkisi bir bitişler ve başlangıçlar enerjisiydi. Dün ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü söylersem herkes kendisi de öyle bir şey olacak zanneder. Yay burcu bir arkadaşımızın hayatında bir bitiş yaşandı. Biz de onun yanındaydık. Bir bitiş yaşandı. Yani bir bitiş, bir tamamlanma, bir sonlanma yaşandı. Bu herkes için aynı olmayacak tabii ki. Bazıları hani bitmeye üst tutmuş bir şeyleri bitirirken, bazıları birilerini hani hayatından uğurlarken, bazıları da hayatlarıyla ilgili yepyeni bir sayfa açma enerjisinde olacaklar. Birincisi dış görünüşlerinde belirgin değişimlere doğru gidebilirler. Kıyafetleri, giyimleri, kuşamları, saçları, tarzları. Bu hafta yay burcu dolunayın etkileri de çok aktif olduğu için kendinizi ve duygularınızı olduğundan çok abartılı hissedebilirsiniz. Hayatınızda daha büyük bir büyüteçle her şeyi görüyor. Zaten öyle görüyorlar da daha büyük bir büyüteçle bu sefer görmeye başlayabilirler. Duygularınızı olduğunuzdan çok abartılı yaşamaya başlayabilirsiniz. Dikkatiniz, konsantrasyonunuz gereksiz fazla olabilir. Mesela şöyle, konsantrasyonunuz ne kadar yüksekse hatalara da o kadar takılıyorsunuz. Doğrulara takıldığınız gibi. Bu hafta bir şeyleri olduğundan büyük görmeye, takıntı yapmaya çok müsaitsiniz. Kibirli, egolu, başkasına söz hakkı vermeyen, fırsat tanımayan yaylar için oldukça zorlayıcı bir süreç olur onu söyleyeyim. Alaşağı olurlar ama herkese hakkını veren adil yaylar için ilahi adaletin tecelli ettiği, düşmanlarının cezasını bulduğu hakikaten. Ve evet ya iyi ki sabretmişim dedikleri bir süreç olabilir. Biraz böyle saçlarında, başlarında, imajlarında önümüzdeki günlerde yayları çok değişmiş, değişiyor olarak görmeye başlayabiliriz. Aşk hayatlarında bir böyle haftanın ortasına biraz dikkat etsinler. Her şey güzel gidiyor ama partneriniz sizden bir şey gizliyorsa, çocuğunuz sizden bir şey gizliyorsa, bu böyle tatlı bir yalan da olabilir, acı bir yalan da bilemiyorum ama gizlenen bir şey veya fark edilmeyen bir şey. Belki yalan söylemiyor, kendi de fark etmedi. Fark edilmeyen bir şey ortaya çıkabilir. Ve önümüzdeki günlerde sevdiğiniz insanlarla aşkınız, sevgiliniz, işte çocuğunuz, en yakın arkadaşınız, en sevdiğiniz küçük kardeşiniz, özellikle küçük kardeşler bu sizi anlamıyor, aynı dili bir türlü konuşmuyor gibi gelmeye başlayabilir. Ve yaylarda şu olabilir. Ya ben bunu sana anlatmak yerine ben susayım ya. Ben anlatamayacağım galiba deyip susmayı tercih edebilirler. Yaylarda böyle bir etki söz konusu olabilir. Parayla ilgili konularda 4-5 Haziran'da biraz harcamalar artabilir ama genel olarak maddi anlamda oldukça şanslı bir dönemden geçiyorlar. Şöyle kalıcı, sabit gelir elde edebilecekleri bir dönemden geçiyorlar. İlişkilerle ilgili her şeyi konuşup, karar verip, anlaşıp, bol bol gezmeye, işte bilgilenmeye, kendilerini eğitmeye, partneriyle beraber hayatı kucaklamaya doğru gittikleri bir dönem.
1: Çok
0: O
1: güzel.
0: yüzden aşk hayatlarının ben sadece olumsuz olması gerekiyorsa olumsuz gider, bitmesi gerekiyorsa. Onun dışında aşk hayatları da gayet konuşarak, anlaşarak, dertleşerek, fikirlerini işte birbirlerine söyleyerek ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve bu
1: Güzel.
0: hafta biraz fazla umutlanıp, fazla büyük sözler verip, fazla duygusal davranıp hatalı kararlar vermemeye çalışın. Çünkü bakın ben yaylara şöyle bir şey tavsiye ederim. Kendi yay arkadaşlarımı da gözlemleyerek, toplumsal olarak da bakarak boyunuzdan büyük işlere kalkışmayın. Bak.
1: Boyunuzdan büyük sözler de mi vermeyin?
0: Ne, dur kız o neydi? Büyük
1: Boyundan
0: büyük laf
1: büyük laf söyleme.
0: büyük laf söyleyin. Yok büyük lokma.
1: Büyük
0: Ya
1: lokmaya büyük laf söyleme.
0: aslı şu an Türk deyimlerini öğreteceğim sana. Benim zaten şey karışıyor seni.
1: Evet.
0: Büyük lokmaya büyük söz söyleme efendim. Gerçekten boynuzdan büyük işlere kalkışmayın. Eğer bu hafta yaylar
1: Evet.
0: oturur çok büyük kararlar verirlerse ben sana şunu da yaparım ben sana da bunu yaparım derlerse yalancı durumuna düşebilirler. Benim yaylara tavsiyem sükût iyidir. Yani biraz sükût etmek,
1: Sükût
0: düşünmek,
1: altındır. Bak sana
0: olanların
1: bir deyim.
0: söz gümüşse sükût

0: altındır. Ha. Eğer senin söylediğin şeyler sonradan senin başına bela olsun istemiyorsan sevgili yay, bir otur sükut et. Ben ne yapıyorum, ne düşünüyorum, nereye gidiyorum, hı-hı, ne yapıyorum, ne söyledim, ne yapıyorum ben? Şöyle bir kendini çek etmeli. Eğer ki kendini çek edemiyorsa etrafındakilere biraz kulak vermeli. Çünkü yayların bir şeyleri çok abartabileceği ve Antares etkisiyle de bu abartılarının başlarına hiç açabileceği bir süreç. Biliyorsunuz sizi ne kadar sevdiğimi ama uyarmam gerekir.
1: Evet, büyüteç etkisi dedin ya, bu çok güzel aslında özetliyor. Her şeyi büyütüyorsun, fazla gözünde büyütme. İnşallah her şey
0: evet
1: olduğuna varır zaten. Sen kalbini ferah tut yay, her şey gönlüne göre olsun inşallah. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlakları nasıl etkiledi? Bir 31 Mayıs Yay burcundaki dolunay. Onun etkisindeyiz hala. Aşkta, parada, sağlıkta. Yine fena değil aslında yıldızlar.
0: Anam yayla şey aman özür Oğlak. Özür. Yükselen Oğlaklara biraz zor olmuştur. 12. evlerinde bir dolunay gerçekleşti.
1: Neden?
0: Bu böyle kalça bacak bel ağrıları, tembellik isteği, uyuma isteği, hiçbir şey yapama arzusu, geçmiş konuları çok düşünme, şimdiki mevzuları çok düşünme, kafasında çok atıp tutma, döndürme. Efendim özellikle küslükleri, ayrıldıkları, koptukları biri varsa bununla ilgili haberler duyup kendi kendini doldurma. Oğlaklara benim tavsiyem şu olacak. Tabii ki özellikle yükselen Oğlaklara sesleniyorum. Birisi hayatınızdan çıktı gitti. Evliliğiniz, arkadaşlığınız, dostluğunuz, işiniz neyse bitti. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. Az önce de söylediğimiz gibi. Şu deyimleri şuraya yazalım deyimler. Evet. Ondan sonra yani şöyle düşünürken öfke kibir yapıyor musunuz? Acaba egolu davranıyor musunuz? Ya da tersine karşı taraf dünyanın en narsist insanıydı. Bir de utanmadan konuşuyor mu? Yani hatanın kimde olduğunu iyi tahlil edin. Yani bir Oğlak kişisi olarak düşünün. Bana narsist davrandı. Bana bencilce davrandı. Bana hep kendi merkezinden konuştu. Hiç beni anlamaya çalışmadı dediğiniz bir insan gittiyse, Allah'ınızı seviyorsanız bir an olsun düşünmeyin. Bu dolunayın etkisini en kötü değerlendirmeniz bu olur. Küstüyseniz, ayrıldıysanız, bittiyse ve gerçekten bu insan sizin haklarınızı, hukukunuzu ihlal ettiyse, sizi anlamadıysa, kötü bir dil kullandıysa hiçbir şekilde üzülmeden yolunuza devam edin. Ama eğer ki yukarıdan bakan, anlamayan, onun koltuğuna oturmayan kişi siz değilseniz burada birazcık düşünmek ve biraz şimdi değil, böyle Temmuz'a doğru daha değil de hani 15 gün sonra falan ya bir konuşmak. Ha hiçbir şey değilse 9 Haziran'da böyle bir mesaj atmak, bir gönül almak iyi olabilir ama bunu iyi tahlil etmeniz lazım. Kalça, bacak, baldır, karaciğer konularında Oğlaklar dikkatli olsunlar. Bu ay boyunca sağlık alanları çok aktif çünkü. Hastalıklar, bağışıklık sistemi, efendim diyet, spor gibi gereksinimler, bunların hepsi konuşulabilir bu ay boyunca. İşte çok uyuyorum, az uyumam lazım. Az uyuyorum, daha çok uyumam lazım. Uyku düzeninizi, beslenmenizi, beslenme alışkanlıklarınızı düzene sokmanız gereken bir dönem olabilir. Ve bir kadını hayatınızdan çıkarmış veya küstüğünüz bir kadını çok düşünüyor olabilir. Anne olur bu, abla olur bu, komşu olur bu. Bunları böyle çok kafanızda döndürüp şey yapmak yerine eğer hakkı ihlal eden sizseniz bunu konuşmak. Çünkü bu da onların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Tabii. 12. ev. Yani yataktan kalkmak istemeyebilirsiniz. Kimseye dert anlatmak istemeyebilirsiniz. Bunlara biraz dikkat edelim. Veya işte akrabaları, hukuki meseleleri çok kafaya takabilirsiniz. Bitmemiş bir hukuk davasını, bitmemiş bir adaletsizliği çok kafanıza takabilirsiniz. Bunlar da sizin sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Benim Oğlaklara tavsiyem şu olacak. Öyle yekten. Ne bileyim, bir karaciğer değerlerinize baktırın. Kalça, bacak, baldır ağrınız varsa bir baktırın. Bakın arkadaşlar, hiçbir ağrıyı, ağrı bir sinyaldir. Acı da öyle. Hiçbir ağrıyı küçümsememek lazım. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Sıfır tıp bilgimle ama feci bir hastalık geçmişimle söylüyorum. Hiçbir ağrı psikolojik artık o psikolojik durumlar ona sebebiyet verse de artık sende bir ağrıya, bir belirtiye sebebiyet veriyorsa artık o iş psikolojik değildir. Artık o bir şeye dönüşmüş yani. Bir patoloji. Vakaya dönüşmüş, patolojiye dönüşmüş. Dolayısıyla hiç böyle şeyleri, başınız çok ağrıyor. Psikolojik diye bir şey yok abi. Bir sebebi var ama bulamıyorlar, ayrı bir konu. Bana yıllarca işte migren dediler, bilmem beyin damarlarım tıkandı sonunda. Yani dolayısıyla bir ağrınız varsa, bir sızınız varsa, bir rahatsızlığınız var. Hiç her şeyi geçtim, takıntı yapıyorsunuz, psikolojiniz bozuk. Bakın Oğlaklar bu ay sağlığına yatırım yapsın. Terapiye git, psikolojik danışmanlık al, efendim karaciğerine bir baktır, ağrıların varsa bir baktır. Daha iyi dinlenmenin, beslenmenin, sağlıklı bir yaşamın, bağımlılıklardan kurtulmanın bir yolunu ara. Oğlağın yapacağı altın değerindeki yatırım bu ay sağlığına ve yaşam düzenine yaptığı yatırım olacak. Sabah kötü alışkanlıkların var, onları değiştir. Beslenme alışkanlıklarını değiştir. İş hayatında bir bitiş olabilir, bir değişim yaşanabilir. İş hayatında bir yoğunluk olabilir. Her şeyde bir yenilenme enerjisi sana iyi gelecek sevgili Oğlak. Ve aşkla ilgili konularda Merkür'ün yengece geçmesiyle beraber şansı artmaya başlıyor.
1: Ne zaman sadece geçiyordu bu hafta, Merkür yengece?
0: Bugün.

0: Sadece bu hafta ortasına itibaren işte partner, aile, işte ilişkiler hepsi biraz birbirine girebilir. Partnerinle ailen arasında veya kendi kariyer planlarında, kendi hayat planlarında, kendi fikirlerine, partnerin fikirleri arasında ezilip büzülmeden, inşallah da kavga etmeden hafta ortasını tamamlamaya bak. Ben haklıyım savaşlarına girerek kendinizi yıpratmamak bu haftanın. Ya da işte o mu haklı, ben mi haklıyım demek yerine haklı Selim olmak.
1: Evet, haklılık değil de aslında belki mutluluk daha önemli. İnşallah sevgili oğlaklara da bereketiyle, bolluğuyla, büyük aşklarla gelsin. Sevgili oğlaklarımızı seviyoruz. Kendinize iyi bakınız. Ve geldik şimdi sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler olup neler bitiyor. Aşkta 5 yıldız. Oh maşallah. Parada 4, sağlıkta 4. Çok güzel
0: Ay
1: yıldızlarınız
0: sanki
1: var.
0: bu haftanın en ballısı yine kova
1: Sanki
0: gibi.
1: kova gibi. Ama kaç
0: He.
1: haftadır kova çok ballı maşallah.
0: Ama hava
1: 2026.
0: elementinin güçlenmesi.
1: Değil mi?
0: Hayır, iki kovalar vallahi zor başladı şimdi, yalan
1: Öyle mi?
0: söyleyemem. Çünkü 18 Şubat'ta, 17 Şubat'ta mıydı? 18 Şubat'ta dedem
1: 17 Şubat.
0: vefat etti. 17 Şubat'ta bir tutulma gerçekleşti. Mesela benim dedemin Satürn'ü kovaydı, o vefat etti. Falan benim de doğum öncesi tutulmalarımdı. Yani kovalar bir zorlandı. Ama şu anda bu zorluklar kolaylığa doğru dönmeye başladı. Yani biraz böyle bitişler, yorgunluklar, acılar yaşadılar yılın başında. Veya işte böyle biraz içlerine döndüler, zorlandılar filan. İşte Mars geçiş süreçleri falan da zorladı onları. Ama şu anda bu kadar hava elementinin gücü ve ateş elementinin gücü biraz daha artıyorken kovalar avantajlı pozisyonda. Yani ayın başında sütten ağzı yanan bütün kovalar yoğurdu üfleyerek yiyor. Ve biraz daha rahat, stabil, sakin, huzurlu ya da hareketli ve hiçbir şeyi kafasına takmayan. Ya huzura doğru gidecekler ya da ben artık hiçbir şey kafama takmıyorum. Sadece aşk, sevgi, mutluluk, balonlar uçurayım, gezeyim, eğleneyim. Bunlar benim için önemli. İşim tıkırında gitsin. Onun bunun ne dediğine takmayacağım. Kafasına geliyor kovalar. Kovalar biraz daha özgür düşünecekleri, fikirlerini daha da, zaten özgür düşünürler ama fikirlerini daha da özgür paylaşacakları, bazı prangalardan onları yoran ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına engel olmaya gayret eden kişilerden ve koşullardan arınmaya doğru gidecekler. Şimdi bu hafta geleceğe dair aşırı umutlanmayın. Uyarım bu.
1: Nasıl
0: Yani
1: mesela?
0: 11. evlerinde yaşanan bu dolunay onları mesela şu birken bunu 5 gösteren, 10 gösteren insanlara itimat etmeyin. Aklı selimimizi kaybetmeden gelecek planları yapmaya çalışın. Boş hayaller, boş umutlar yerine gerçekten zemini olan şeyler yapmaya çalışın. Bir de kovalara en önemli uyarım şu olacak. Arkadaşlarınızın sizi pohpohlamasına, sizi kurtarıcı gibi gelip kandırmasına asla izin vermeyin. Bazı kovalar bazı arkadaşlarının vaatleriyle zor durumda kalabilirler. Gel bunu yapalım, gel şunu yapalım. Yani siz şuna bakın. Günün sonunda bu insana borçlu mu çıkarsınız? Sizi bununla ezer mi, ezmez mi? Veya günün sonunda atıyorum sizi biriyle tanıştıracak. Tanıştırdı, sonraki hareketlerine bakın. Yani size sürekli bir ümit veren, boş hayaller peşinde koşturan ve pohpohlayan, en iyisi sensin diyen, en kötü arkadaş, moral veren okey. Ama doğruları söyleyen bir dostumuz olmalı. Bu dostluklarda şuna dikkat edin. Sizi çok pohpohlayıp çok böyle hadi gel şunu yapalım, hadi gel bunu yapalım. Biraz dikkatli olsunlar. Kendilerine boş hayal veren, sadece arkadaş değil. Boş hayal, boş umut satan veya işte sürekli bir projeyle planla geliyor. Abi ortada ne öyle bir para var, ne öyle bir şey var. Bu niye geliyor
1: Vardır öyle
0: dediğiniz
1: tipler
0: tipler
1: ya.
0: varsa dikkat edin. Yani hiçbir şey konuşulmamış, havadan fikir. Bende dolu öyle fikir.
1: Tabii.
0: Aa ben neler fikirler var bende. Kaç kişiye de faydası
1: Bir de
0: olmuştur.
1: şey diyor, bu sefer tutacak bak. Öyle
0: Ama
1: güzel bir fikirle geldim ki.
0: mantık, akıl, izan, ekonomik gerçeklikler hepsini düşünürsün. Sonra tabii ki de yaparsın ya. Cesaret edeceksin yani. Ama bu kovalar buna biraz dikkat etsinler. Bunun dışında sosyal çevrelerinde bir arkadaşlık ilişkileri bitişe gidebilir. Egolu, aşırı narsistik eğilimler gösteren, hep ben haklıyım diyen, olayları çok abartan ve sürekli kendi fikrinin doğru olduğunu savunan arkadaşlarını önümüzdeki 15 günlük süreçte belki çıkarmışlardır. Hayatlarından
1: Hayırlı
0: çıkarabilirler.
1: olur.
0: Şimdi büyük projeler için, büyük hayalleriniz ve umutlarınız için adım attınız veya start tuşuna bastığınız bir süreç olabilir sizin için. Artık ben kendi hayallerimin peşinden gideceğim duygusu sizde bir savaş meselesi olacak. Yani kovalarda kendi hayallerini gerçekleştirmek hayat memat meselesi artık. Yani artık ben bu uğurda yeter artık. Yani ben bu idealimin gerçekleşmesi için herkesi karşıma alabilirim ama ben bunu yapacağım diyecekler. Bu hırslı halleri, onlara azimli halleri onlara iyi de gelebilir. Evet, biraz böyle Merkür ve Venüs'ün yengeçte olması eski iş arkadaşları, nostaljik ortamlar, eski çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelmek. Ne bileyim, bir arada hayatın yükünü paylaştığı kişilerle geçmişi yad etmek ya da eski hayla

0: halalar, dayılar, dedelerle buluşup önümüzdeki 15 gün, hatta önümüzdeki bir ay geçmişi yad etmek mümkün olabilir. Aşkta oldukça yüksek bir şansa sahipler.
1: Hadi
0: çekicilikleri
1: bakalım.
0: Aşırı yüksek, kişisel çekicilikleri. Hı-hı. Sosyal çevrelerin aranan yıldızları bu ara hakikaten hayran olunan kişilerinden en başında kovalar geliyor olabilir.
1: Aşkta ne kadar sürecek bu şans alanı?
0: Uzun sürecek.
1: Uzun
0: sürecek.
1: Süre.
0: Uzun sürecek.
1: Aylar,
0: çünkü
1: aylar.
0: Ayın sonunda Jüpiter Aslan'a geçiyor. Keşke burada bir alkış girseydi.
1: Ay, şık şık şık alkışlarım hayatım.
0: Şık şık şık şık.
1: Hemen.
0: Jüpiter Aslan'a geçiyor.
1: Evet.
0: Bu şans çok uzun sürecek. Onu
1: peki,
0: hiç merak etmeyin.
1: Harikasın. İnşallah şans aşktan, paradan, her şeyden yana kovanın yanında olsun. Peki ya canım balıklar? Balıklar ne yaşayacak? Bu süreçte inşallah onlara da gülsün bu Jüpiter. Gülüyor mu?
0: Evet tabii ki. Şimdi Jüpiter onların yönetici gezegeni zaten. Jüpiter'in Venüs'te birleşmesi. Venüs de yücelim yöneticisi. İki tane patron bir araya gelmişler, kavuşuyorlar. Balıklar için harika bir bebek haberinin, harika bir teklifin, harika bir aşk haberinin kapıda olduğunu gösterir. 30 Haziran'a kadar balıklar bebek haberleri, hamilelik haberleri, çocukla ilgili güzel haberler, olumlu gelişmeler yaşayabilirler.
1: İnşallah.
0: Ve onları sevindirecek, şanslı olduklarına inandıracak güzel gelişmelerle karşılaşabilirler. Bunu öncelikle söyleyeyim. Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesi. Zaten Venüs de orada. Balıklar biraz iniş çıkış yaşadılar. Çünkü niye? Venüs hemen harika açılar yapmadı. Satürn'e de kareydi Cuma günü. Efendim Merkür de öyle olacak. Önce bir Neptün'le ve Satürn'le dik açı yapacak falan filan. Ama bu ne biliyor musunuz? Nerede durmanız gerektiğini, harcamalarınızı, hayatınızı nerede durdurmanız, nerede güçlendirmeniz, nerede frene basmanız, nerede çok harcamanız, nerede tutumlu olmanız gerektiğini size öğretecek. Çünkü para alanlarınızı çok etkiliyor. Aşırı keyif, gezi, tatil, çoluk, çocuk harcamalar yaptıysanız, lüks harcamalar yaptıysanız böyle bu aralar hep şunu düşünmeniz gerekebilir. Ya artık fazla açılmayalım. İşte biraz daha kendimizden azıcık kısalım. Biraz daha böyle şey olalım hani çok lükse kaçmayalım gibi kendi kendinize tasarruf planları yapabilirsiniz. Bu hafta biraz onlar da parasal açıdan dolandırılmamaya dikkat etmeliler. Aşk hayatlarında 4 yıldız verdim ama inanın biraz puan kırmış olabilirim. Aslında aşk hayatınızda oldukça iyisiniz. Sadece şu Merkür'ün Neptün'le karesi işte para sebebinden sevgilinizle, eşinizle aranızın açılmasına, ilişkilerinizin biraz böyle ya sen benden habersiz bu kadar harcadın mı, bunu mu yaptın gibi şeylerle sıkıntılara girmesine sebebiyet verebilir. Kariyer hayatınızda büyük bir devrim dönemi başlıyor. Bakın bundan itibaren önümüzdeki 15 günlük süreç işe girmek, iş değiştirmek, tayin, atama, yükseliş veya bir iş planını bitirip yeni bir iş planını başlatmak için size hizmet ve destek veriyor
1: çok
0: olacak.
1: Güzel.
0: Hayatınızda güçlü bir kariyer planı yapabilir, parlak bir geleceğe böyle planlı bir şekilde ilerleme kararı alabilirsiniz.
1: İnşallah.
0: Evet, yarım kalmış bazı hobileriniz varsa bunları canlandırmak, eski hobilere gitmek. Örnek veriyorum şu boynumdaki dantel gibi. Bugün Merkür Yengeç'te ve ben boynuma dantel takıyorum. İnanabiliyor musunuz?
1: Bu tamamen, bir tesadüf değil.
0: Tesadüf değil, tamamen nostaljik etkiler
1: evet.
0: İşte bunlar. Mesela balıklarda da böyle işte eskiden işte dantel yapıyordu, eskiden kazak örüyordu, eskiden bahçe işleriyle uğraşıyordu. Eski bir hobisine geri dönme ihtiyacı.
1: Sever de balık nostaljiyi.
0: Aynen, resim yapmak, çocuklarıyla varsa onlarla hobilere yönelmek, onlarla oyunlar oynamak, onlarla eski oyunları işte eski günleri yad etmek. Hatta çok eskiden gitmeyi sevdiği bir tatil yerine, bir beldeye tekrar gitmek. Bunları canlandırabilir. Balıklar için evlilik, nişan ve kutlamaların yoğun olabileceği, kendilerini ve başarılarını parlatabilecekleri, hobilerini meslek haline dönüştürebilecekleri, bu ay bitmeden aşk, çocuklar veya hobilerle ilgili konularda bir ödül alabilecekleri süreç diyebiliriz.
1: Ay inşallah harika güzel haberler dedin. Ay sonuna kadar ödül dedin. Ay sonuna kadar demek ki Haziran inşallah balıklar için
0: Jüpiter
1: de güzel
0: geçecek. Jüpiter
1: gitmeden
0: bir ödül bırakıyor.
1: Jüpiter gitmeden aslana geçecek çünkü. Bir ödül bırakacak. İnşallah en güzel ödülü. Gönlünüzde
0: evet,
1: hangi güzel ödül yatıyorsa sevgili balıklar sizin için onu diliyorum. Balıkları bitirdik mi? Bitirdik. O zaman şimdi neyi konuşacağız? Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından. Ha yok araya gitmiyormuşuz şimdi hemen. Hemen gitmeyelim.
0: Tamam.
1: O zaman yine birazdan gireceğiz ama aradan sonra haftanın enleri var biliyorsunuz. Haftanın
0: balıklardan
1: en şanslısı,
0: mı bahsedelim?
1: Aşkta, parada var mı böyle aşkta, parada en şanslı dediğin şimdiden mesela birazdan söyleyeceğiz onları ama.
0: Şimdi bu hafta Merkür'ün Neptün'e olan dik açısını saymazsak Venüs'ün yengeçte olması ve Merkür'ün yengeçte olması özellikle başta oğlaklara, yengeçlere, balıklara ve başaklara özel bir şans getiriyor. Ama hava elementinde ve ateş elementindeki bu vurgular da aslanlarla kovalara büyük şans getiriyor. Neden? Çünkü aslan ve kovaların olumsuz olaylar bile yaşasalar bağlarının güçlenmesine, başak ve balıkların olumsuz bir olay yaşasalar bile bağlarının güçlenmesine bir vesile oluyor.
1: İnşallah.
0: Dolayısıyla bu hafta haftanın ortasında biraz Merkür Neptün etkisiyle yalan söyleyenlerin ortaya çıktığı, aldatanların ortaya çıktığı bir süreç olsa da yine de özellikle

0: pazar günü itibariyle çok romantik, bereketli. Ya mesela özellikle bu dört burç, Aslan, Kova, Balık ve Başak, aşkın, sevginin karşılıklı olduğu zaman, emek vermenin, birbirini olduğu gibi kabul etmenin karşılıklı olduğu zaman bereketi de getirdiğini bu hafta sonu bu burçlar öğrenebilirler.
1: Harika.
0: Bu dört yani burç kimler? Dedin. Aslan, Kova, Balık, Başak.
1: Balık,
0: yani
1: Başak.
0: Gerçekten ehline denk gelince, doğru insana denk gelince bereketin de artıyormuş, hayatın da güzelleşiyormuş duygusunu bunlar
1: i̇nşallah.
0: Yaşayabilirler.
1: O zaman bu haftanın inşallah. Aşkta, parada en şanslıları, böyle önemli altını çizeceğimiz o burçları ve tabii ki de etkilerini konuşacağız. Ama ne zaman? Kısa bir aranın ardından. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
3: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Bu haftanın ellerinde acaba hangi burçlar var? Aşkta, genel şansta, kariyerde, parada kimler parlayacak? Kimler ön plana çıkacak? Hemen şimdi çok sevgili astrolog Mine Ölmez bize bunları anlatacak.
6: Onu söylemeden önce.
5: Efendim söyle canım. Istiyorum.
6: Hüseyin abi, sana diyorum ki ayakkabımı çekme, ayaklarımı çekme. Diyorsun ki ayakların görünmüyor. Ben de böyle terliğimi giyiyorum, geliyorum. Ondan sonra ayağımı çekiyorsun ama Hüseyin abi. Neden böyle
5: evet,
6: oluyor?
5: Yönetmenimize bu da bir zelzen işte bak. Daha çok gösterdi, görüyor musun?
6: Ya çekmesene şu. Yetiştiremedim ayakkabıları giymeyi ya. Parmağım kesildi, onu
5: şimdi ama
6: giyemiyorum.
5: Ama şimdi seyircilerimizi meraklı bıraktım. Daha çok görmek istediler. O yüzden göstermek zorunda.
6: Yani bana diyor ki zaten görünmüyor. Boş ver Mine diyor. Sonra ben yayına girerken bir bakıyorum, benim ayaklarım görünmüş.
5: Çok tatlı terliklerim var. Çok da yakın.

0: yakışmış. Ne giysen de yakışıyor.
1: Neyse, harikasın. Bu konuya artık daha fazla üzülmek istemiyorum. O zaman, Hüseyin abi, lütfen.
0: Haftanın en şanslılarını o zaman, evet, konuşalım. En şanslıları. Sonra. En şanslıları. Şanslılar kimler? Yengeç, ikizler, boğa, akrep.
1: Evet, neden yengeç, ikizler, boğa, akrep? Çünkü bu hafta Merkür'ün yengeç burcuna geçmesi. Venüs zaten hali hazırda yengeçte. Yengeçler ne kadar sinirlenirse sinirlensin, ne kadar zorlanırsa zorlansın, şans onlardan yana. Oh. Önümüzdeki süreçte zaten Kıran'ın Sadeyn etkisi var. Yengeçler, Allah'ınızı seviyorsanız artık yalvar Allah'ınızı seveyim. Evet. Allah'ınızı seveyim ki. Yani şu suyu baktığınızda bardağın boş tarafını görmeyin, dolu tarafına odaklanın. Ne kadar pozitif enerji, ne kadar insan odaklı, insana takıntılı olmayan bir yolda ilerlerseniz, ne kadar inancınıza, kalbinize güvenirseniz bu etkiler sizde o kadar güçlü çalışır. Neden bu kadar ısrarla uyarıyorum biliyor musunuz? Hı hı. Çünkü Jüpiter şükür enerjisiyle çalışıyor. Venüs'ün güzelliği ancak görebilen için açılıyor.
0: Hepimizi aslında bu
1: Jüpiter'le,
0: güzel.
1: Evet, Venüs kavuştuğu zaman. Şimdi bak, giriyoruz haftanın sonu. Öbür haftaya bu enerjiyle başlayacağız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Allah aşkına şu günden itibaren şükür enerjisinde olun. Allah'ım, acılarım, yaşadıklarım için sana hamd ederim. Çünkü onlar beni çok üzdü. Bir daha olsun istemem ama öğrendiklerime de minnettarım. Hı hı. Ama mutluluklarım için, evladım için, çocuğum için, kocam için, işim için, bana verdiğin türlü nimetler için sana şükrederim. Bakın, özellikle yengeçler hepimiz için öyle ama, hı hı, şükrü artırsınlar.
0: Harika.
1: Hani her halinize şükredemiyorsanız da dervişler gibi. Yemeyin çünkü o biraz gözümüzün önünde şey olmuyor. Ama her halinizde şükredemiyorsanız da, elhamdülillah ala külli hal diyemiyorsak da biz. Hı hı. Çünkü biz o kadar şey değiliz hani, yani her halime şükredebiliyor muyum, çok zor. Ama en azından nimetlere şükredip diğer kötü kısımlara da hamd ederek bu enerjiye dikkat edin. Özellikle yengeçlere söylüyorum ve yengeçler nezdinde 12 burcu da söylüyorum. Şükür şükürü şikayet şikayet getirir. Jüpiter Venüs'te kavuşuma doğru giderken lütfen bunu hepimiz bu hafta aklımızdan çıkarmayalım.
0: Peki.
1: Şimdi yine şanslılarda ikizler, boğa, akrepler. Çünkü ikizlerde bir özgürlük. Mesela bu taraftan gidemediyse başka bir yol açılıyor. Bu çok güzel bir şey. Herkesin her an yaşayamayacağı bir şey. Bir şeyi kaybettim veya bunu bırakmalıyım, istemiyorum derken bambaşka bir yolun ona açılması, bambaşka alternatiflerin ona açılması, zekasıyla, bilgisiyle, eğitimiyle parladığı, yeni yerler, yeni ufuklar keşfettiği bir süreç olacak.
0: Peki, bu açıdan çok şanslı. Bakalım aşkta en şanslı olanlar hangileri bu hafta? Aslanlar, evet, kovalar, balıklar ve başaklar. Neden bunlar aşkta şanslı?
1: Az önce yayına başlamadan önce aşkta en şanslıları aslında konuşmuştuk. Tekrar edecek olursak, aslanlar, kovalar, balıklar ve başaklar hem yay dolunayının hem ikizler burcuna geçen gezegenlerin etkisiyle, özellikle aslanlar ve kovalar, hem de yaklaşan Jüpiter-Venüs kavuşumu, Merkür'ün de yengeç burcuna geçmesiyle beraber balıklar ve başaklar oldukça şanslılar.
0: Ne olur bunlara yani aşkta? Yeni birliktelikler?
1: Yeni birliktelikler, evlilik, ilişkilerde büyüme fırsatı veya, hı-hı, daha duygusal, daha romantik anlar yaşama. Özellikle 7 Haziran günü daha romantik etkiler var. Hı-hı. Ha, 7 Haziran günü ani, önce Uranüs karşıt karesi var. O ne demek? Eğer içinizden birisi yalan söylemiyorsa, aileye nifak sokacak, fitne sokacak birini araya getirmiyorsa, güzel. Ama eğer ki getiriyorsa vay halinize, onu da söyleyeyim.
0: Peki, evet, haftanın parada en şanslarına bir bakalım. Kime para yağacak? Gökten zembille mi inecek, yoksa kendi emeğiyle mi kazanacak? İkizler, yay ve akrepler.
1: Evet, neden? Çünkü Merkür, Venüs hepsi yengeç burcunda. 30 Haziran'a kadar Jüpiter yengeç burcunda. Şansın ve bolluğun gezegeni. Gitmeden herkese kendi bulunduğu ev konularıyla ilgili bir şansın getireceğine ben inanıyorum. Siz de lütfen inanın buna. Gözlemlerime dayanarak, yani oturduğum yerden inanmıyorum. Dolayısıyla özellikle ikizler ve yaylar Jüpiter'in yengeç burcundan çıkmadan önce bu nimetleri alacaklarını ve maddi konularda güzel fırsatlarla, en azından iyi bir iş, iyi gelir getiren bir iş bulma fırsatlarıyla karşılaşacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Akreplerde de Antares etkili dolunayın ve ikizler burcunda gerçekleşen gezegen toplaşmalarının etkisiyle hırs yapmadıkları, kibir yapmadıkları, parayı merkeze koyup etikten şaşmadıkları sürece çok büyük zenginlik gelebilir. Bak, abartmıyorum. Akrepler, inanın bana, Antares birçok insanı kral etmiştir, zengin etmiştir, lord etmiştir. Ama burada bir şartı vardır. Diyor ki, sen doğruluktan şaşma. Hani kibir yapma.
0: Dürüst
1: parayı
0: ol.
1: Merkeze koyma. Para için ahlaktan şaşma. Para için etik değerleri çiğnemeyen akrepler için çok büyük fırsatlar ve
0: vallahi müjdemizi isteriz.
1: Olabilir.
0: Peki, haftanın kariyerde en şanslıları hangileri? Orada da 3 burcumuz var.
1: Evet.
0: Terazi, akrep ve başaklar.
1: Evet, terazi, akrep ve başaklar. Biraz balığı da dahil edebilirim ama balığı da kestiremiyorum. Kariyerinde bir bitiş mi, bir yeni başlangıç mı yaşayacak? Ama şunu biliyorum, etik davranan, doğru davranan bütün balıkların kariyer hayatlarında güzel gelişmeler olur. Ama etikten şaşanlarda bitişler, sonlanmalar ve aşağı düşmeler olabilir. Balıklar,

0: kariyerlerinde doğru davrandıklarına emin olsunlar. Hı-hı. Etikten, adaletten, ahlaktan şaşmadıklarına emin olsunlar. Öyle olanların kat be kat yükseleceği, olmayanların aşağı düşeceği bir süreç. Balıkları o yüzden eklemedim. Yani çünkü çok muallak bir durum. Kişiye göre değişebilecek bir durum. Ama terazi ve akrepler niye? Çünkü tepe noktalarında olumlu etkiler altındalar. Bu yay burcunda gerçekleşen Antares'li dolunay akrep burçlarının tepe alanlarına, kariyer alanlarına çok güzel temaslarda bulunuyor.
1: Evet.
0: Ve işte Satürn'le de aldığı açıları düşündüğümüz zaman iş ve kariyerde akrepler oldukça şanslı. Teraziler de bu ara iş, kariyer ve gelecek planlarını konuşmaya başlayabilirler.
1: Harikasın. Teşekkür ediyorum bu hafta için.
0: Rica ederim. Haziran
1: için güzel sözlerin için inşallah en güzeli gelsin. Tüm seyircilerimize, tüm burçlara mutluluk, sağlık, güzellik diliyorum. Mineciğim görüşmek üzere
0: diyorum. Görüşmek üzere.
1: Kendine çok iyi bak.
0: Biz evet,
1: tabii inşallah
0: de.
1: Yine yarın buluşuyoruz sevgili seyirciler. Yarın kavuşmak ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Ekran başında mis gibi gözleriyle beni izleyen bütün izleyicilerime güzel, bol, bereketli, enerjisi yüksek bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz ki artık sabahları 11'de sizlerleyiz ekran başında. Hem ekranı renklendirelim, hem tariflerle lezzetlendirelim, hem de günün menüsünü birlikte belirleyelim istedik. Güne birlikte enerjik ve harika tariflerle başlamaya ne dersiniz? O zaman önce bir menümüz gelsin, sonrasında mutfakta çok işimiz var.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Acının keskin vuruşuyla balın yumuşak tatlılığını buluşturan, dışı çıtır, içi sosla kaplanmış, dengeli ve bağımlılık yaratan bir lezzet. Acılı ballı tavuk, Buffalo Wings. Erzurum mutfağına özgü lor peynirinin hafif ve doyurucu lezzetinin özenle sarılarak sunulduğu geleneksel ve zarif bir yorum. Erzurum usulü lor dolması. Közlenmiş biberin derin aromasıyla olgun domatesin ferah tatlılığının buluştuğu hafif ve dengeli bir salata. Köz biberli domates salatası. El yapımı makarnanın karamelize soğan sosuyla buluştuğu tatlı ve tuzlu dengesiyle fark yaratan derin aromalı ev yapımı bir lezzet. Ev yapımı makarna. Vanilya ve kakaolu katmanların damalı desenle buluştuğu nostaljik ama şık sunumuyla öne çıkan eğlenceli bir tatlı. Damalı bisküvi pastası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Efendim, pazartesi olunca böyle her şeye ayrı ayrı yetişmeye çalışıyoruz. Böyle bir koşturmacalı, bir tempolu, bir inanılmaz enerjiyle girelim istiyoruz ama tabii bazen bazı şeyler...
2: Rahat ol, rahat ol, yatsın arkana, tak yemeğini bekle.
0: Asistanlık yapıyorum efendim. Kendi işimin kendi asistanıyım. Çok memnunum. Kendi yapımcısıyım, kendi asistanım, bir çıkar. Her şey var efendim.
2: Oh mis.
0: Aynen öyle. Efendim, damalı bisküvi pastası yapacağız. Bu damalı bisküvi pastasında şunu söylemek istiyorum. Her şeyi böyle alıyorsunuz, farklı bir boyuta getiriyorsunuz. Ama bizim buradaki has olan çocukluğumuzun bisküvisi.
2: Ya, değil mi? Evet.
0: Vazgeçemediğimiz.
2: Vallahi.
0: Küçüklüğümüzden günümüze sürekli keyifle tükettiğimiz bu pasta bugün çok farklı, silindir şeklinde, damalı şeklinde sizlerin servisine hazır olacak. Peki neler gerekli? Bir paket sade bisküvi, bir paket kakaolu bisküvi, ıslatmak için 1,5 su bardağı süt, kreması için 300 gram labne peyniri, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı krema, 1 paket vanilya.

0: Ya bir paket şantimiz var. Arasında 2 adet muz, 1 kase orman meyvesi, yarım çay bardağı damla çikolatamız var. Üzeri için 150 gram sütlü çikolata, 200 gram kremamız var. Sunumunda çekilmiş fındık framboz. Ben bu çiçekleri nasıl evime götüreceğim Serpil
1: ya? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Senin
0: bu
1: ön
0: kırılmaz mı?
1: Yok, şöyle
0: burada
1: yapacağız.
0: Burada durursa yaprakların parlaklığı gidecek.
1: Evet Nami, çünkü burada gün ışığı görmüyor ya yavrum.
0: Ağaçlarımı götüreyim artık.
1: Götür.
0: Ay,
1: ön koltuğu
0: canım,
1: ne yapacağız biliyor musun?
0: Ağlamış sanki bu Serpil.
1: Kurban olsun
0: bak,
1: teyze.
0: Niye böyle olmuş?
1: Gün ışığı istiyor.
0: Öyle mi diyor?
1: Gün ışığı istiyor.
0: Ah kıyamam.
1: Tabii gün ışığı olmadan
0: değil
1: hiç
0: mi?
1: Kimse
0: Ne
1: yaşayamıyor.
0: Yapacağım ben bunun
1: Ne
0: arabanın?
1: yapacağız biliyor musun? Ön koltuğunu arkaya dibe kadar ittireceğiz. Öne.
0: Doblo lazım buna.
1: Öne senin yanına böyle.
0: Dobloyu arkaya açacağız.
1: Yere koyacağım.
0: He.
1: Gidecek. Öyle gidecek.
0: Öyle mi dersin? Çünkü bunlar burada ziyan olmasın. Kıyamam ben bunlara.
1: Yok yok olmaz.
0: Şefim
1: Vereceğiz
0: göndermiş.
1: Vereceğiz.
0: Sinan arkadaşım göndermiş sağ olsun. Elime bir su tutuyorum. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri ve günün ilk tarifiyle başlıyoruz. Dizimi soracak olursanız dizim hala aynı aslında. Çok ilerlemiş bir vaziyette değil. Ama bugün öğleden sonra Serpil'in kendi randevuları, benim kendi randevularımız. Bugün Serpil'le biz biliyorsunuz şeyi karıştırdık birazcık. Pastaneyle hastaneyi. Ama halledeceğiz inşallah. Uzun bir aradan sonra bir daha şey yapmayacağız.
1: Ama artık
0: gitmeyeceğiz.
1: Finale yaklaşıyoruz Allah'ın izniyle.
0: Finale yaklaşacağız. Bu dizimin de bugün bakayım profesör ne diyecek, çok merak ediyorum. Allah'ım inşallah. Kötü bir şey demez.
1: Demez.
0: Dün masajdaki kız şey dedi, tendonlarla bence alakalıdır dedi.
1: Şey mi yapsak, sarınca o etik markası gözükmese ters mi koysak acaba?
0: İşte ters konuşuldu. Ha, gerçi şimdi gözükmüyor.
1: Hı-hı.
0: Şöyle diziyoruz efendim. Özellikle Damola dedik ya, bir renkli bir düz. Bir renkli bir düz. Ne yaptın? Düğünün nasıl geçti bakayım?
1: Çok güzeldi.
0: Sen var ya
1: ve
0: sen.
1: Çok heyecanlıydı.
0: Bildiğin abi. Kaynana gibi olmuştun ha.
1: Burada bir şey söyleyeyim mi?
0: Bildiğin boşnak gelinleri gibiydim vallahi.
1: Acaba niye ki?
0: Bildiğin boşnak gelinleriydi.
1: Stalin kim? Nermin Öztürk.
0: Ama çok güzel oldu. Ben çok beğendim.
1: Ben de
0: İyi
1: çok
0: ki
1: beğendim.
0: Diyorum gitmişiz Muhammed Bey sağ olsun. Muhammed Bey sağ olsun. Böyle hemen onu ayarladı, çekti, dikti, yaptı. Bir şeyler yaptılar. O kadar güzel oldu ki çok da içime sindi Serpil'in elbisesi.
1: Gerçekten öyle
0: bizzat
1: oldu biliyor
0: musun? Ellerimizle ayakkabıları da buradan çok teşekkür ediyoruz Sadık Bey'e ait. Sağ olsun bizi asla yarı yolda bırakmıyor. İki markamız da bizim için çok kıymetli. Bugünkü kombinimi de şöyle göstereyim ayakkabılarımda.
1: Güzel günlerimizin
0: bak,
1: mimarı.
0: Başörtümle şalım, yani şalımla ayakkabımın öndeki rengi aynı. Yani düşünün.
1: Uyum deyince
0: işte, uyum deyince biz, ama tabii ki bunu bize sağlayan kıymetli markalarımız. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok güzel oldu maşallah maşallah. Gel.
0: Biraz zayıfladım biliyor musun?
1: Hmm.
0: Bir 2 kilo gitmiş ama hiçbir şey yemiyorum. Bak Nida'ya sor. Şeyde bile yemedim. Cumartesi. Vallahi bak cumartesi hiçbir şey yemedim.
1: Aç aç dolaştı.
0: Kanka ne yersem yarıyor ya.
1: Olsun.
0: Ama Nida güzel yedi. Bir getirdiler böyle güzel menümüz de vardı. Götürdüm.
1: Ah, yarasın boş ver. Hak etti çalıştı ne yapacağım.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel idare etti. Buradan Nida'cığıma da teşekkür ediyorum beni bırakmadı yalnız. Güzel bir o da ama biliyor musun çok keyif aldı diyor ki ben çok farklı şeyler öğrendim
1: evet,
0: diyor.
1: Evet çünkü bak bir şey söyleyeyim
0: prodüksiyon
1: bazen,
0: işi öğrendim diyor.
1: Bazen şey var nasıl baktığın çok önemli ya. Hı-hı. Farklı bir ekibin içine giriyorsun farklı bakış açıların
0: hoşuna
1: oluyor.
0: Gitti. Baktım böyle canlı
1: evet.
0: Başla çalışıyor.
1: Bak bazen bazı şeylere böyle bakmak güzel bravo. Gerçi biz bravo şey yapmayalım.
0: Akşam bir baktım saat 12'de bana teşekkür mesajı. Nermin Hanım iyi ki beni götürdünüz ben çok şey öğrendim bugün diye. Dedim aferin. Bu
1: İnşallah o pencere baktığım pencereyi hiç bozmazsın tatlım. Çok güzel yerden bakıyorsun bence. Nacizane benim fikrim.
0: Bir tane İşin daha adına, gerek var mı?
1: Bir koyalım Nermin bir sıra daha.
0: Biz emin miyiz? Bak buradan kırılırsa gideriz biz.
1: Yok kırılmaz
0: ben
1: inşallah.
0: Ben gitmek istemiyorum. Orada ne yaptık onu hemen söyleyelim
1: burada,
0: şantimizi.
1: Nermin burada ne var biliyor musun? Yaklaşık 1 çay bardağı pudra şekerimiz. Bir paket peynirimiz, labne peynirimiz var. Pudra şekeri, labne. Bir paket krem şanti ve krema. Bir paket krem şanti, böyle yarım çay bardağı kadar da kremamız var.
0: Tamam.
1: Bunları gürültü yapmamak adına biz yayın öncesi çıktık, hazırladık, seni bekliyoruz.
0: Tamam. Ne diyorlar biliyor musun? Çünkü keselim. Sizde altın hiç sırıtmıyor diyorlar. Bize yakışıyormuş altın o yüzden.
1: Öyle mi?
0: Tabii genelde sırıtırmış
1: i̇şte
0: altınlar.
1: Güzel bak, hangi güzel
0: bizde
1: görüyor.
0: Altın sırıtmıyormuş, öyle
1: Allah
0: dediler.
1: Allah razı olsun, güzel gözlerimiz
0: falan yazdı. Şimdi
1: buradan gel.
0: Sen de al o şeyi.
1: Sıvayım. Hemen şeyini de atalım.

0: Bismillah. Üstüne bırakmayacağız, değil mi?
1: İstersen çok minik puantiye yapabiliriz. Bırakabiliyorsan bırak. Bırakamıyorsan
0: Bırakırım
1: da.
0: var.
1: Tamam, hiç derdimiz değil.
0: Şimdi bununla güzelce yayma yapıyoruz. Serpil de muzları soymuş bana
1: Evet.
0: zaten.
1: Hiç ucuna gitme, sardıkça gelecek oraya.
0: Şöyle güzelce bir düzlüyorum sadece. O kadar güzel bir görsel olacak ki. Vallahi bugün ekran başından ayrılmayınız hanımlar. Sürprizlerim var ilerleyen dakikalarda. Bomba

0: Abi yani
1: teyzesin sen tabii canım. Yani kalkıp benim düğünüme de öyle gelemezsin yani. Yok, ben dedim Serpil dedim şimdi orada onu şey yaptın. Yarın bir gün ben evlenirken lever atlayacaksın yani. Kusura bakma öyle
0: sen
1: normal gelemezsin.
0: Sen kaftanlar sultanlar gibi giyeceksin.
1: Yani giyiniriz bakalım.
0: Diyorum ya biraz önce sen
1: millet de şey sanacak düğün yakın. Yok arkadaşım daha yok.
0: İnşallah kısmet olsun kısmet. Hayırlısı olsun inşallah.
1: Dün Zeynep Hoca ile gittik Serpil'i aradık o esnada. Şey diyor Serpil. İnşallah diyor yakında onu da vereceğim. Zeynep Hoca yapıyor. Bana söylemedi diyor. Doğru söyle hayatında biri var mı? Dedim ki yok hocam
0: ama
1: ya.
0: Ama niyetim o ya benim hani hep. Söylüyorum
1: Serpil
0: ben
1: beni yalnız bırakmak istemiyor o yüzden.
0: Hayır ben senin hep mutlu olmanı istediğim için öyle
1: olacak,
0: dileklerde
1: olacak.
0: Bulunuyorum şimdi.
1: Kalbimiz temiz olacak. Efendim. Şöyle güzelce spatula yardımıyla yaydık. Üstüne de bol çikolata döktük. Meyveyi özellikle burada bırakmak istedim. Çok karıştım da çok renkleniyor.
0: Evet kesince de güzel gözükecek
1: evet.
0: Bizimkisi.
1: Şimdi Allah'ım ıslanmamış.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Valla.
0: Niye ki bu başka zamanda ıslanır annesi. Bırakalım azıcık.
1: Bence de bunu kalsın bu şey yapar.
0: Ah kahvaltı yapma da şunu at ağzına sen.
1: Şunun bana bir şeyini versene böyle bir kenarlarına geçeyim o emsin. Kaç
0: bence
1: çay kaşığı?
0: Şöyle yok fırçayla. Şu dört tarafına. Başka zamanda erir ha.
1: Evet neden ben özellikle az yaptım? Çünkü bu pastada çok yaparsanız bu sefer paramparça kırılır. Şu an o bir iki dakika beklediğinde o kendini bulacak zaten.
0: Biraz daha vereyim şunu önemli. İri olsun arasınızı.
1: Ben dedim. Çok renklenmesin. Zaten çok kalın olacak. Çok iyi yaşa.
0: Çok affedersiniz. Hep beraber.
1: Ondan sonra oğlanlarını ikiz sanmışlar. Bu arada oğlanlarından birisinin doğum günü bugün. Aşkım. Hangisiydi?
0: Batuhan'ın.
1: Batuhan'cığım. Canım. Batuhan Serpil'in büyük oğlan. Batuhan'cığım canım iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yılların olsun. Annen ve sen de çok şanslısın. Annen niye şanslı? Senin gibi çok yakışıklı, çok efendim bir evlat yetiştirdiği için. Serpil de çok şanslı. Çok düzgün bir evlada sahip.
0: Çok,
1: Rabbim
0: çok.
1: İnşallah ömürlerinize hayırlı, bahtlarınıza hayırlı.
0: Amin.
1: Güzel eşlerle taşlandırsın diyorum. İyi ki doğmuşsun. Nice mutlu yılların olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim efendim.
0: Onu bana öğrene binlerce kereye şükür. Allah'ım evlatlarımıza sınamasın.
1: Amin. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Evet. Diğer tarife geçeceğiz. Bunun çok güzel bir sarma tekniği var. Birazcık bisküvilerin yumuşamasını istiyorum. Bir tık sert. Sen sütü gene ıslatma ara ara buradan koyalım. Bu kadar niye şey oldu bilmiyorum. Ay. Keşke birazcık sütü ısıtsa mıydık?
0: Yok yok olacak Nermin de. Biz böyle korkarak şey yaptık ya. Ondan.
1: Şu an bir tık sert ama.
0: Aha ondan.
1: Aha, birazdan onu güzelce rulo yapacağım. İkinci tarifimiz ne biliyor musunuz? Günün ikinci tarifi. Ballı acılı bir tarif yapacağım. Serpil gene mi düşüyordun az daha? Ayağın mı takıldı yavrum?
0: Kaydım. Ay dur geldim. Hemen getirdim. Bay.
1: Pazartesi sendromu. Efendim biz de böyle açılmaya çalışıyoruz.
0: Bak Nermin'im.
1: Sizler
0: bak.
1: İşin aslını hiçbir zaman bassam öğrenemeyeceksiniz. Şey. Bizler işin aslını size yansıtamayacağız.
0: Şu kadarcık malzeme getirdim.
1: Bu çok güzel ama.
0: Hey,
1: bu acılı ballı inanılmaz bir tavuk olacak. Ve bu restoranlarda yediğiniz Buffalo Wings inanılmaz bir güzelliğe sahip. 15-20 adet tavuk kanadımız var. Tavuklar için bir yemek kaşığı nişasta, bir tatlı kaşığı kabartma tuzu, tuz, sarımsak tuz, kırmızı toz, biber, tavuk baharatıyla taşlandıracağız. Sosunda 120 gram tereyağı, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 su bardağı acı sos, 1 fiske tuz ve karabiber. Yine yemeğimizde olacak. Şimdi tavuk ve etin birçok versiyonunu yapıyoruz ve sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ama ben mümkün mertebe tavuğu çok eti çok az kullanmaya çalışıyorum. Çünkü hem ekonomik olarak bütçemize yani evimize katkı sağlayalım. Bir de lezzet açısından bilmiyorum tavuk bana daha cazip geliyor açıkçası. Daha çok yemeği seviyorum. Dün 40 yılın başında et yiyeyim dedim. Rahatsız etti yani alışmışım tavuğa. Gerçekten rahatsız etti. Bir de bu kanat çok güzel oluyor biliyor musunuz böyle restoranvari çok güzel.
0: Bir
1: çok
0: de kabartma tozuna nişastasına bak.
1: Ve fark ettiyseniz hiçbir şey yok başka yani baharatlar dışında. Şöyle hepsini burada bir harmanlayacağım.
0: Al
1: şöyle göstereyim.
0: Benim.
1: Kabartmasıyla nişastasıyla yumuşacık tavuk kanatlar yapıyoruz. Buradan kanatçılar bana belki kızacak ama çok güzel bir karışım veriyorum. Yani dışarıda restoranlarda o dünya paralara yiyeceğiniz kanatları Nermin Öztürk şimdi size ekran karşısında ev usulü yapacak. Nerede pişirelim?

0: Serpil.
1: Hemen geldim, tepsimi ayarlıyorum tatlıçkum.
0: Ben alayım. Bakın bu baharatları üstüne dökmek istemedim. Her yerine bulansın diye bu şekilde üzerine buluyorum.
1: İstersen dök içine.
0: Dökeyim mi, bir yorayım mı?
1: Böyle bir elin şey, şey geçsin ya.
0: Yapışmayacak da.
1: Hah, elin şey geçsin abi.
0: Şöyle. Bunların en güzel özelliği de şu an hiç yağ koymayacağız. Zaten deri biliyorsunuz ki kendine has bir yağı var.
1: Kesinlikle.
0: O kendine has yağ ile birlikte çok güzel bir şekilde harmanlanacak. Pişecek tepside ama ben size burada çok özel bir sosla devam edeceğim. Aslında bu kanatı kanat yapacak noktası şu an o sosunun piştiği anlar olacak. Güzelce baharatladığım kanatlarımı fırın tepsime yayıyorum. Bir güzel yanı da yağda kızarmıyor olması, hafif olması ve ızgara modunda ızgara gibi pişecek olması. Biliyorsunuz herkes özellikle yaz gelince ızgara moduna geçiyor. Bizler de sizlere böyle biraz daha hafif tariflerle.
1: Çizikler atsa mıydım Nermiş but gibilerin üstüne? İster miydin?
0: Hiç gerek yok.
1: Tamam.
0: Böyle pişer o güzel güzel. Daha uğraşma, elini de sürme. Sen çok hoşlaşmazsın elden.
1: Evet, tavuktan.
0: Çok dokunma, sevmezsin. Şöyle aldık. Bu arada Ayhan abim de çok yakışıklı olmuştu, biliyor musun?
1: Ay be, tamamen benden ötürü.
0: Güzel, güzel, güzel taşımışsınız birbirinizi.
1: Teşekkür ederim.
0: Beğendim. Fotoğraflarını da ben ayarladım, ben paylaştım sabah. Serpil Hanım'ın sosyal medyacısı benim.
1: Evet, eline sağlık. Ama bir şey söyleyeyim mi?
0: Diyorum ki hafta sonu niye paylaşmadın? Ben yapamazdım ki diyor onları.
1: Ben yapamam. Bir de zaten benim zaten kıyafetimin işte nasıl olacak, ne yapacak hepsinin fikir annesi Nermin olduğu için.
0: Küpelerini de getirmiştim, yetişememiş almaya kanaldan. İşte, küpeleri de buraya bırakmıştım.
1: Olsun, kısmet. Yayın,
0: ben de yayına gidiyordum.
1: Düğüne.
0: Bir tava ve sos fırına gidiyor tavuklar.
1: Ben aldım gidiyorum.
0: Aynen canikom. Şimdi açıyorum. Tavayı birazcık daha şey şeklinde kullansak.
1: Nasıl? Büyük mü istiyorsun?
0: Ha, burada rahat rahat.
1: Ha tamam, veririm.
0: Eritelim
1: veririm
0: sosunu. Çünkü bu tereyağını.
1: İçine buluşturayım diyorsun.
0: Aynen, böyle şak şak şak hepsini burada buluşturalım.
1: Bu bir tık daha derin ya, sanki bu daha keyifli olur.
0: Evet evet. Şöyle.
1: Okey, mantıklı.
0: Çok hoş gözükecek. Orada sıkıştırmayalım. İzleyicim de görsün. En son balını koyacağım.
1: Şeyi düşündüm,
0: balık pişirmeyi düşünmüyorum çok fazla.
1: Ben aslında ne düşünmüyorum? Sanki sosu eritip sadece üzerine dökecek gibi yaptım da.
0: Ellerinden öper Serpil. Düğün bitti. Prenses modundan çıktım.
1: Döndüm.
0: Hemen. Döndün artık Serpil'cim.
1: Hemen.
0: Bu arada Serpil'in kıyafeti diyorum ya.
1: Vallahi Muhammed Bey.
0: Hem böyle zayıf göstermiş hem de çok toparlayıcı, çok mantıklı oldu senin o kıyafet. Başka türlü olsa bu kadar olamazdı.
1: Burada bir şey söyleyeyim mi? Fikrine sağlık. Gerçekten bak,
0: ben
1: gören
0: o kıyafeti
1: herkes
0: hep beğeniyordum zaten.
1: Çok beğendi.
0: Giydiğim bir kıyafetti benim de. Vallahi. Çok keyifli. Bakalım Batuhan'la Batu'nun düğününde neler yapacağız. Buğra'nın. Efendim burada güzelce tereyağımız eriyor. Ben şu benim nazlanan bisküvime bakayım mı kızlar?
1: Bunun en önemli şeyi zaten abi, buradaki bu sarımsağı güzel.
0: Canım. Artık kıvrılsam mı diyorum, bir tanem balım. Eridi. Tamam.
1: Bir geleyim mi yanına?
0: Gel. Eridi. Bu sefer oldu Serpil'im, gel.
1: Hoppa.
0: Hissediyorum.
1: Olacak zaten.
0: Hı-hı. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Hiç sıkma, hiç sıkma.
0: Bakar mısınız? Allah'ım nasıl güzel.
1: Alttaki nemli. Bu alttaki streçi. Bak şunu.
0: Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bravo bize. Bir alkış, vallahi bir alkış. Bak, çok korktum. Bak. Çok istediğim gibi oldu. Şöyle bir izleyicime göstereceğim. Bir dakika. Şu köşesi ve üst köşe aynı şekilde olacak. Bu bir dolaba şimdi Serpil'e vereceğim. Özlem'e versin. Dolaba gidecek. Dolapta birazcık kas katı olduktan sonra onu biz şekillendireceğiz.
1: Bizim dolaba mı koysam acaba buraya? Ne dersin?
0: Sen nasıl istiyorsan. Şimdi burada tereyağımda sarımsağım bir tık kavruldu. Buraya tuz ve karabiberini atıyorum. Bu sosu restoran variye çevirmek istiyoruz ya. Kanat geldi. Kanatı sadece işte sos baharatlarla lezzetlendirip koymayacaksınız. Yanına kanadı da böyle bandıra bandıra yiyebileceğiniz bir sos yapıyoruz. Bu sosu sadece kanatın yanında değil tavuklarınızın hepsinde kullanabilirsiniz. Özellikle çıtır tavuk yapıyorsanız bu sos ona da çok yakışır. Bilginiz olsun. O çocukların sevdiği çıtır tavuklar var ya. Ona da çok yakışır.

0: ikisi bence harika bir denge.
1: Sarımsağın o aroması nasıl geliyor sana?
0: Şu an
1: stüdyo yıkılıyor.
0: Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Bak onu şimdi buluşturacaksın ya. O kadar keyifli olacak ki çünkü içindeki lezzetleri çok harika.
1: Bak böyle ufak tava hareketleriyle o sos kendi kendine o sarımsağı yiyecek. Soya sosu benim en çok sevdiğim soslardan biridir ve tavukla uyumunu da çok severim. Bilginiz olsun.
0: Bir de yakışıyor ya.
1: Çok yakışıyor.
0: Vallahi ben çok yakıştırıyorum.
1: Soya sosunu da verdim.
0: Şimdi
1: sadece 3 ila 5 dakika içerisinde restoran usulü bir yemek hazırlamış oluyorsunuz mutfağınızda. Bu da bence Nermin Nemfes mutfağı farkı.
0: Kullanmadık.
1: Bakar mısınız?
0: Onu zaten ısıtacağız
1: bence. Birazcık daha.
0: Kalsın sonra yapalım.
1: Aynen sosunu çektirip sadece içine balını atacağım.
0: Tamam.
1: Evet şu an bakın içine altını kapattıktan sonra balı koyuyorum. Bal pişirilmeyi sevmez. Bunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden balı altını kapattıktan sonra sosumu kendi sıcağıyla yesin. Tatlı ekşi ilişkisi var burada. Soya sosu ve bal onu böyle tatlı ekşi hale getirecek ve domatesin kendi aroması. Bak şu anki koyuluğu gördünüz mü? Balı ekledikten sonra böyle küçük kaselerde gelir restoranlarda, tavuk yediğinizde, kafelerde. Beyaz kaselerin içerisinde özel bir sos gelir ya. Bu o sos işte efendim. Sizler için bulduk, araştırdık ve ana yemeğinizin yanına o sosu yapmak istedim. Erzurum'a gidek mi?
0: Hadi gidelim.
1: Lor dolması yapalım mı?
0: Ama fırında yapalım.
1: Ama fırında olsun.
0: Üstü biraz kızarsın.
1: Bulguru bol olsun.
0: Bir de kaymak
1: soğanı
0: olsun.
1: Soğanı bol olsun.
0: Kaymak da olsun. Nermin.
1: O zaman ne diyoruz? Canım Erzurum, canım Erzurum.
0: Hadi bakalım.
1: Çok kıymetlisiniz. Selam olsun buradan Erzurum'a. Biz özellikle Nermin Nefes Mutfağı ailesi olarak ne yapıyoruz? Yöresel diyoruz, unutulmaya yüz tutmuş tarifler diyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Yine Beyaz TV ekranlarında pazartesiye harika bir enerjiyle başlayıp
0: çok şükür
1: lor dolmasıyla devam ediyoruz. Peki arada da siz Erzurum'un o güzel türküsünü bana gönderirsiniz herhalde.
0: Gelir bence de.
1: Bence
0: sarıyorken.
1: Gelir.
0: Geliyor.
1: Bence gelir bence yani.
0: De. Şimdi.
1: O zaman önce malzeme listesi sonra türküsü gelecek. İki bağ pazımız var. İçi için efendim 2 adet soğan, 2 su bardağı bulgur, 1 çay bardağı sıvı yağ, tuz, akbiber, sıcak su, 2 yemek kaşığı kaymak, 1 kase lor peyniri. Şimdi öyle bir iç hazırlayacağım ki ekrandan ayrılmayınız. Tereyağı, kaymak ve sıcak suyla bağlayacağız pişirirken. Sunumunda 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşık kırmızı toz biber. Yani pazı genelde biliyorsunuz bu kara lahana pazı Karadeniz tarafında çok hakim. Ama doğu tarafına da baktığımızda özellikle bu tarz dolmalarda çok fazla görüyoruz. İşte lahana sarması, pazı sarması ve Erzurum'un yöresel lezzetlerinden biri olan bugün. Acaba şeyi aldık mı onun tescili bizde mi Nida?
0: Rahat ol bizde.
1: Bence bizde diye ben hatırlıyorum. Sen yine bir bak, tam doğru kesin bilgi verelim.
0: Bizim coğrafyamızın. Hey hey.
1: Bence şimdi zaten Erzurum bunu kimseye yar etmez diye düşünüyorum.
0: Etmesi.
1: Hadi.
0: Şimdi Nermin'im.
1: Erzurum yaşı güzel.
0: Ay rahmetli söylerdi değil mi?
1: Evet.
0: Evet,
1: ya,
0: evet. İbrahim. Şeyim hala var mı
1: evet,
0: kişiyi?
1: Evet çok var aşkım.
0: Ya.
1: İbrahim Erkal'ın gerçekten rahmetle anıyorum. Ne güzel Nurlu söylerdi Erzurum türküsünü. İbrahim Erkal'dan dinleyebilirsek güzel olur.
0: Bu arada da nasıl temsil ediyordu değil mi şehrini?
1: Tabii canım. Bak. Bakar mısınız?
0: Nurlar içinde yatsın inşallah.
1: Sonra söyle 2 dakika.
2: Hadi gel huzuruma gel.
1: Mekanı cennet olsun, sese bak.
0: Daha da yok öyle bir ses.
1: Yok vallahi. Soğanımızı incecik kıyıyorum. Erzurum'a kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Pazartesiye dedik ki Erzurum'un pazı sarmasıyla başlayalım. Nasıl bir kültürdür ki? Bu arada bu lor dolmasının patenti yani alan kişiler Bayburtlu. Bayburt'ta yani. Olsun bizde mi? Bizde. Sonuç itibariyle. Ama Bayburt'unkiyle bu birazcık farklı.
0: Öyle mi?
1: Tabii içindeki baharatlar falan filan dökebilirsin aşkım.
0: Bu arada this

0: konuda seninle, hatta senin sözünün altına imzamı atarım. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
1: Bizim olsun.
0: Başka da bir şey istemez.
1: Ama farklılıklar var. Tabii ki her yörede nasıl diyoruz ki bazı lezzetler çakışıyor. İşte ne bileyim kömbesi herkesin farklı.
0: Aynen öyle.
1: Erzincan'da kömbe var, Hatay'da kömbe var, her yerde kömbe var. Bu da bence böyle.
0: Şimdi. Abi ben seninle konuşuyorken sıvı yağını ekledim. Bulguru da ekledim. Sen de kuru soğanını ekledin.
1: Özellikle iki tane soğan çok geldi. O yüzden hepsini koymayacağım. Şunu da koyacağım. Bunu diğer yemekte
0: sen
1: kullanırız.
0: Sen elini mi yoğurursun, ben mi yoğurayım?
1: Ben elime direkt gireceğim. Gireceğim.
0: Neyi?
1: Ne?
0: Yok. Gayet keyifli olmuş bulgurumuz.
1: Özlem oradan bize bir müdahaleye geldi.
0: O şey sağında da yok. Dur yok bakayım. Gayet keyifli. Sana verdim.
1: Şöyle bakın efendim, içerisine şöyle güzel bir lor peyniri döktüm bu arada. Akbiber kullanacağım ki iç harcımı karartmasın. Tuzla birlikte de özdeşleştiriyoruz. İyice yoğuracağız. Bu en son aşamada biraz yoğurayım, kaymağı koyacağım.
0: Şimdi vermeyeyim mi sana?
1: Birazcık yedireyim şöyle.
0: Tamam, nasıl
1: yumuşatayım istersen. İç harcını.
0: Sanki buna
1: 30 az gelecek ben söyleyeyim. Çok az gelecek hem de. Çünkü lor peyniri de tuzsuz. Tuz da çok azdı. Biz de bundan başka bir şey yemeyiz zaten.
0: Ekleyeceğim şimdi, geliyorum sana.
1: Evet, böyle bir yoğuruyoruz. Bu arada çok lezzetli bir salata yapacağız.
0: Ay güzel.
1: Yani makarnayı da yayında bana açtırma dedim ama dedi ki sen dedi yaparsın sunucum dedi. Bir de size öyle özel aparatla falan değil, direkt elde açma bir makarna yapacağım. İyi mi?
0: Nermin. Çok güzel.
1: İyi mi?
0: Bak kaşığımı aldım.
1: Tamam.
0: Bir de sen bak, ben abartıyor olabilir miyim? Yok gayet iyi ama.
1: Sen tuzsuzsa tuzsuz dersin. Çok koyma annem gibi. Çok iyi.
0: Değil mi? Ama şey, üzerine şey vereceğiz ya böyle bir...
1: Yok. Zerre tuzu kaldırmaz.
0: Şeyine, üzerine böyle bir çimdik atıveririz.
1: Bakın kaymakla da iyice kendini topluyor.
0: Canım arkadaşım.
1: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Haftamıza şifa olsun. Günümüze ışık olsun. Mutfaktaki lezzetler Nermin Nefes Mutfağı izleyicilerine bereket olsun. Herkes mutfağında güzelce bu lezzetlerle bugün bir açılış yapsın pazartesiye. Çoluk çocuk demeden herkesin çok keyifle yiyebileceği bir lezzet cümbüşü hazırladık efendim şu an. Maşallah, subhanallah.
0: Sen şimdi elini kurtar. Bu arada Nermin bir şey söyleyeyim. Bunun fırına girip çıkmış olması o kadar keyifli olacak ki, yapacak ki bunu. Çünkü şey, aslında burada her şey pişmiş bu arada. Bulgurumuz şişmiş, yapraklarımız keza öyle. Bir fırın görmesi bunu gayet de yeterli olacak ama çok da lezzetli olacak.
1: Üstümü yağladım. Üstümü yağladım.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Buramı.
0: Nasıl yağladın? Buram su da.
1: Buramı yağladım. Nasıl ben beğendiğim her şeyi yağlama potansiyeline sahibim. Kendi nazarımı kendim ödüyorum. Kimse bana nazar etmesine gerek
0: hiç
1: yok.
0: Hiç gerek yok diyorsun.
1: Hiç bana nazar etmeyin. Ben bir şey çok beğeniyorsam kendime nazar ediyorum.
0: O kendi kendine diyor.
1: Ben kendi kendime yetebilen bir kadınım. O yüzden kendime bugün bu gömleği çok beğeniyordum. Nazar ettim. Çıkartır mıyım bu yağını? Çıkartırım herhalde. Ben çıkartamazsam Serpil Koy'a atarım.
0: Ver onda bir şey yok be. Hemen iki tane pis.
1: Burayı da mı yağladım acaba?
0: Bilmiyorum şu an ama sanki öyle gözüküyor. Ama oraya nereden geldi ayol ya? Bu yağ değil, o su.
1: Ama bu yağ şey geldi. Şu geldi.
0: Olsun.
1: Nazar etme. Nermin Öztürk senin de olur.
0: Hiç. Dert değil. İki pıs pıs pıs. Bitti. Mis. Şimdi Nermin'im.
1: Bir şeyler geldi.
0: Seri üretime geçtim.
1: Sen onları aç geliyorum. Benim terliklerimi diğer ayakkabılarımı versene kızım hemen. Ben bir şimdi ayakkabı değiştireyim.
0: Ben bunları bir güzel hazırlayacağım ki hemen hop hızlı hızlı saralım. Şu biraz büyük olduğu için açtım. Fırında da dolma.
1: Efendim, kolları sıvadım.
0: Gönder hocam aralarını.
1: İç harcını hazırladım. Şöyle. Erzurum'a yakışır.
0: Ama biraz şişko olacak bunlar. Yani şu yediğimi anlayayım yani.
1: Erzurum'a yakışır dedim. Bol böyle bereketiyle taşlanmış, dolmuş.

0: Bir pazı lahanası. Ne pazı lahanası? Lord olması yapıyoruz efendim.
1: Şöyle içine et, dolu dolu dolu dolu olsun. Ayhan gibi ben de içime bir şey kaçtı. Şey, böyle şey severim.
0: Bunu biliyor musun? Böyle bile yerim ha. Çok güzel
1: Bu
0: oldu
1: arada
0: çay için.
1: sana bir şey söyleyeyim
0: Vallahi bir
1: mi?
0: şey söyleyeyim mi izleyeceğim? Aman ya Rabbim diyeyim yani.
1: Allahu Ekber yani.
0: Vallahi aman ya
1: Biliyor
0: Rabbim.
1: Erzurumlar.
0: Serpil'in deyimiyle vay vay vay vay.
1: Erzurum ve Bayburt biliyor bence ağzın tadını.
0: Vallahi biliyorsunuz.
1: Allah.
0: Vallahi biliyorsunuz.
1: Ha
0: Bundan
1: öyle.
0: yemeyen.
1: Bakınca sen şöyle da.
0: Ne?
1: Sen öyle bakınca dedim dur bakayım ne yapıyor.
0: Ben mi? Ne yapıyorum?
1: Ha.
0: Yemeyeyim.
1: Bence iyisin gayet.
0: Koydum. Üstümü yağladım Allah'ıma şükür. İçim rahat.
1: Bayılırım böyle seri üretime.
0: Bak.
1: Olsun çocuğum. Yansıyorsa da
0: Yapıyoruz
1: buradan duyma.
0: Nidacığım. Gidiyoruz. Duyduk. Duyulmayacak gibi mi senin sesin? Maşallah.
1: Sesine kurban.
0: Şöyle. Acık kay.
1: Hocam şey yapamıyorum.
0: Şimdi ben var ya.
1: Şey yaymadan şey yaparsak böyle uzun uzun şey oldu da olsun.
0: Uzun olsun ya.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii canım
1: Tamam.
0: bizim yaprağımız güzel, uzun. Böyle tatlı değil
1: Tabii
0: mi?
1: buldun çarşaf gibi yaprağı, çift
0: Evet,
1: kişilik.
0: sağ olsun Hasan Bey
1: Vallahi.
0: beni hiç mağdur etmiyor. En güzel lezzetleri bizim için
1: Vallahi
0: gönderiyor.
1: ipek ipek.
0: Nermin böyle pazıyı sarmaz mı? Bu pazıyı sarmak çok kolay. Yani hani derler ya evde makine çalışıyor, gelin övünüyor yani. Şu an bu yaprak gelmiş bana Hasan Bey'den. Ben bunu
1: İpek.
0: ipek gibi sermişim tezgahımın üstüne. O kadar da sarayım uzun uzun
1: Ne kadar
0: etli etli.
1: hassas bir kadınsın bak.
0: Çok
1: İçi böyle
0: hassasım.
1: şey gibi dizmiş yemin ederim.
0: Çok çok hassasım. Hassasiyetli olduğum için başıma her şey geldi benim. Bir daha hassas olmamaya özen göstereceğim.
1: Olsun. Senden de başkası olmaz be.
0: Olsun,
1: Vallahi.
0: keşke olsa artık. Yeter, yeter. Yeter. Dün pazar günü bile rahat bırakmıyor insanlar beni. Bıktım vallahi bıktım bazen.
1: Ama ne
0: Bazen
1: yapacaksın?
0: alıp başımı gidesim geliyor.
1: Hiç.
0: Bir bakmışsınız Nermin Öztürk yok. Bir bakmışsınız Nermin almış
1: Ama
0: kafayı gitmiş.
1: şey buraya biraz pazı verirsen şey iç harcı.
0: Ne yapayım Serpil Hanım? Yaprak yetiştirmediniz bize. Yetiştirseydiniz de.
1: Yetiştirdim bir de sardım sana. Kurban olsunlar bak.
0: Yetişirseydiniz ben koyardım iç harcınıza. Hanımlar.
1: Şunu şöyle parmağınla kaktırıver şeye.
0: Açık ve net söyleyeyim size.
1: Sıra sıra sıra sıra ipek
0: Vallahi
1: gibi.
0: eşleriniz bayılacak. Hanım, eline sağlık. Ne uğraştın sen bunları yaparken? Kurban oldum diyecek size. Siz de dersiniz ki, efendim işte Nermin'in Enfes Mutfağı'nda Allah razı olsun kadın veriyor. Yaptılar Serpil Hanım'la. Biz de akşama yetiştirdik yemeği. En
1: Ayol
0: azından
1: pazıda ne var?
0: bir ismimiz geçsin.
1: İki kahve içerken
0: Bak.
1: olay şey. Tamam yani. Sen gel buraya, sen yerleşin.
0: Bence de, bence de canım. Bence de. Bakın dolduruyoruz. Erzurumlar eli açık insanlardır. Öyle içine iki lokma koymazlar.
1: Ay.
0: Kaymağı koydum diye elini sık olmasın. Bol bol koyun içine. O zaten pazı yumuşacık
1: Sana bir
0: yaprak.
1: şey söyleyeyim mi?
0: Lokum gibi gidecek.
1: Ha vallahi böyle incecik de yapmayın bunu. Böyle bir etli kalın kalın olsun.
0: Bu
1: Böyle
0: böyle kalın olsun.
1: lorumor yediğinizi hissedin.
0: Tabii. Biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Halimize bak. Bir deri bir kemik kaldık Serpil'le. Kıyamam.
1: Yoksa şey yapmam yani.
0: Siz yoksa Serpil gibi zayıflarsınız. İncecik kalırsınız. Hiç yemiyoruz biz.
1: Ne yapalım?
0: Zayıflamışsın dediler mi?
1: Onlar benim aldığım halimi görmüşlerdi. Yani karışı arada kalsın onlar.
0: Neyin Nida? Şöyle. Öyle
1: Hop.
0: çikolata bile yemedim. Nida'ya verdim dedim ki ben dedim
1: Diyorsun hep
0: diyetteyim.
1: baktım ben minik tost bikime diyorsun.
0: Baktım geldi
1: Ehe.
0: şimdi beni bırakmadı. Bakarım ben. Biliyorsun.
1: Ah de vefa.
0: Bize bir gelene biz 10 gideriz Allah'ın
1: Evet ah
0: izniyle.
1: de vefa. Şimdi Nermin'im.
0: Hayatı öğrenmek istiyorsa çalışacak zaten. Yok öyle yatayım.
1: Bu
0: 3
1: arada
0: 3 3 saat program yapayım eve gideyim yok öyle. Sana demedim hocam.
1: Hüseyin Hoca da mı öyle yapıyormuş?
0: Ha? Yo, atacağım. Atacağım, gönder. Efendim bizler pazımızı sararken sizler beyaz TV ekranlarınız açık kalsın. Bu arada dakikalar sonra

0: sonrasında da cuma günü verdiğimiz hediyeyi açıklıyor olacağız. Şöyle bakar mısınız? Ahmet Bey'in hediyesi gelecek. Hadi bakalım efendim. Kısa bir ara, kahveleri tazeleyin.
1: Geliyoruz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsaması...

0: kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Mel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
11: Sarık ola!
12: Fanta sarık ola canım o.
10: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastası.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
8: Ay bu küçük olur.
9: Yavru ceylan gibi sekiyorsun. Seni böyle izlemek...
8: Selamun aleyküm.
9: Efendim, bilmiyorum niye ama pazartesi olunca...
8: Şey oluyoruz değil mi? İşe yeni başlamışız gibi bir kaos yaşıyoruz. Bir
9: neden?
8: Yayınca.
9: Neden acaba? Geç kaldığımız için olabilir mi?
8: %1 milyon.
9: Kesinlikle.
8: Ama artık geç kalmayacağız.
9: %2 milyon.
8: Buyurun efendim.
9: Kalkayım mı?
8: Tutayım mı? Baş.
9: Ya diz kapağı bir tık tık ediyor. Çok merak ediyorum ama çok fazla spor yaptığım için de bir şeyler çıkabilir bence.
8: De öyle söyleme canım, ona fokuslanma şu an.
9: Tendonlar falan filan muhabbet
8: Allah
9: var.
8: Allah koru yarabbim.
9: Yoksa ben genç ve fit bir kadınım yani. Benim dizimin
8: almaması
9: lazım yani. Canlarım, ballarım. Ne güzel üstümü lekeledim. Ev yapımı makarna ile devam ediyoruz. Hamurunu Nermin Öztürk yapacak. Nermin Öztürk kesecek. Serpil ile de sosunu ayarlayacak. Hazır mısınız? Yani evde el yapımı makarna ile devam ediyoruz. Hazır makarnaya son. Böyle yaptı hocam, oraya döndüm ben. 4 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un pişirmek için. Ses sıcak su. Soğanlı sosumuz da efendim. 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek

0: kaşığı sirke, tuz, akbiber, 200 milimlik kremamız olacak. Makarna suyu ve bir kase eski kaşar peynir rendesi. Her şeyin de eskisi makbul işte, görüyorsun.
1: Ama o makarnada da o güzel oluyor. İstersen parmesan da koyabilir, rendeleyebilirsin. Nermin, seni bir yere götüreceğim. Gel tut elime.
0: Neyse,
1: elimi tut.
0: Yok yok, ben.
1: Ben anlamadım, sen anlat olacağım İzleyicimize. 30 saniyeni alır.
0: Neyi gel anlatacağım?
1: Bak.
0: Anlatılmaz diye Şınır tuttu beni götürüyor.
1: Şimdi şu kokuyu nasıl anlatacaksın? Lütfen anlatır mısın? Bak.
0: İyi ki bir kanat yaptınız yani. Sanki dünyanın en zor şeyini hazırladınız. Bir övüyorsunuz kendinizi, bir övüyorsunuz.
1: Ama
0: şimdi izleyiciden yani bize kıl olandan gelecek olan mesaj.
1: Yok yok.
0: Allah'ım nasıl güzel kızarmış bak, nar gibi.
1: Biz bir de reklam arasında çevirdik. Güzel.
0: Tatmak isteyenler Beyaz TV'ye gelebilir efendim. Nermin Nefis Mutfağı sizleri bekliyor hanımlar.
1: Bak
0: gönderdim. Allah'ım bak.
1: Bu arada üstündekiler kaymak ve tereyağı.
0: Nasıl çıktı biliyor musunuz? Bak Erzurum. Lor peynirli dolmanla karşınızdayız. Ve şimdi ev yapımı makarna ile devam ediyoruz. Bizler yıllar öncesinde efendim eğitmen şef olmak için ders aldığımızda çok fazlasıyla makarna yaptık gerçekten. O makarnayı derslerde hep bu şekilde yaptırırlardı bize. Bak onu koyardık, tamam mı? Burayı ortaya açardık. Arada bismillahirrahmanirrahim. Sonrasında kıymetli Beyaz TV izleyenleri tuzu şöyle kenara geçirirdik. Bak bu çok önemli. Sadece tuz ve yumurta mı var hamurunda? Harikayız.
1: O kadar.
0: Bak.
1: Nermin'im ben burada ne yaptım biliyor musun? Sen görmedin. Yaklaşık yarım çay bardağını bir tık geçer ılık su dolmalarıma koydum ki tabanına ne olur ne olmaz.
0: İyi yapmışsın. O kadar çıkamam. En azından.
1: Bir yarım çay bardağını geçkin. Yoksa
0: böyle hiçbir zaman pişmiş derste şeyde teknede yoğurt durmazlardı.
1: Sus sorma, aynı şeyi evet yaşamıştık.
0: Ama çok
1: ve
0: zor
1: sinir olurdum biliyor musun ilk başta, günü?
0: Başladığınızda çok zor geliyor ama sonra alışıyorsunuz. Ama ilk başta onu böyle yandan kaçırıyorsunuz falan filan. Bir çatalla yoğurmaya başlıyorsunuz burada. Ama sonra şuraya çok hoşuma insan gidiyor benim açıkçası. Bir de böyle bir spatulanız olmanız lazım. Önce burada yumurtayı böyle çırparız makarna dersinde. Ve çok da biliyor musunuz keyifli geçerdi.
1: Ben en çok şeye bozulurdum Nermin. İlk günlerde böyle kaçırıyorduk ya.
0: Evet ya.
1: O kaçırma olayına sinir oluyordum. Hemen buradan böyle benim havuz
0: akar giderdi havuzdan.
1: Daha su kaçardı yani, kaçak vardı.
0: Ama hocalar da hiç bıkmadan öğretirlerdi, evet, yapacaksın. Bu olayı yapmazsan olmaz.
1: Devam diye.
0: Yakala spatulanla, spatulanı böyle tutardık burada. Kaçtı mı bununla devreye girerdi.
1: Onlar iki kardeş, omuz omuza çatal ve spatula.
0: Vay be.
1: Nermin'im ben seni beklerken soğanlarımı böyle piyazlık doğruyorum.
0: Yani bu hamuru bana burada yoğurtturmasaydın iyiydi yani. Vallahi bak. Bazen yani şaşırıyorsun sunucuna neler yaptıracağım diye. Vallahi
1: neden
0: bak
1: ki mesela, neden? Şimdi neden
0: yani? Bu biraz fazla gelecek gibime geldi.
1: Kenarlarını alırız zaten.
0: Evet, o yüzden çok girmiyorum fark ettiysen. Hı-hı. Ziyan olmasın. Zaten hamur toparlanmaya başladı. Püf noktalarıyla anlatmaya devam ediyorum efendim.
1: O, Nermin Hanım, un size fazla gelirse o sizin sorunuz, benim değil.
0: Öyle miydi? Tamam. Ben o sorunumu hallediyorum şimdi hemen. Özür dilerim. Bak sana mukavemet göstermedim. Ziyan etmeyi hiç sevmem. Nefret ederim. Hele un var ya. Aman ya Rabbim. Asla. Nermin Hanım yaptığı her şeyi toparlamayı bilir.
1: Şimdi. Canım sunucum, tavuğu almalı mıyım sence? Alırsam sosa bulamalıyım.
0: Bence tavuğu alalım, soslayalım yani.
1: Tamam. Öyle mi diyorsun?
0: Tabii canım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz yoğurmaya.
1: Heyt be bıçak sesleri. Workshop alanı.
0: Mantı hamuru gibi sert olur. O yüzden sıkı bir hamur isteyeceğim sizden. Ununu fazla ver. Vah vah. Hiç o sarımsakları yerinde olmak istemezdim. Ve şimdi yoğurma.

0: Şovuna geçebiliriz. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi Nermin, sen orayı yoğuruyor iken ben de ısıttığım tavama hemen soğanlarımı atıyorum ki karamelize olsunlar. Ve sonra seni bekleyelim.
0: Hamuru bir tık bekletmem lazım ama benim.
1: Tamam, biz orada tavukları istersen bularız.
0: Titreçe sarıp makarna derslerinde hep öyle yapıyorduk. Çok rahat açılıyordu.
1: Ben şey vermedim sana zaten.
0: Semolina ununuz varsa muhakkak onunla yoğurun. O da çok güzel esneklik katıyor.
1: Bay bay.
0: Semolina unu makarnanın biliyorsunuz has unudur.
1: Ay, Allahu Ekber. Aktüel bak.
0: Bir şey söyleyeceğim ya.
1: Söyle.
0: Araştırma yaptık ya, şey çıkıyor. Dünya genelinde makarna en çok yenilen yemekler arasında 3. sıradaymış, biliyor musun?
1: Vallahi.
0: Evet. Ve makarna nasıl hep diyoruz oldu ya, İspanyollara, İtalyanlara ait diyoruz ya.
1: Değil miymiş?
0: Değilmiş. Asıl atası Çinlilermiş.
1: Aa bak sen.
0: Onlar noodle yaparken keşfediyorlar.
1: Ay. Şimdi Nermin'im. Bunlar
0: yani
1: böyle...
0: İtalyanlar sonrasında geliştirmeyi yapmış uyanıklar. Ama Çinliler demiş ki noodle'da böyle gerekli demiş. Çinliler zaten maşallah ne bulup sayıyorlar sonra.
1: Geldi şu an. Girmeyeceğim.
0: Kafa zeki oluyor. Ne oldu?
1: Günaha giresim geldi de girmeyeceğim.
0: Girme. Girme. Günü şimdi, günah bize göre değil.
1: Nermin'im onu istersen bir kaç dakika...
0: Şimdi sana göstereyim hamuru, bir gör. Sadece yumurta ve undan böyle bir hamur olur mu? Bak hey maşallah. Ananda makarnacı mıydı Nermin Öztürk İtalyanlara?
1: Hey be. Bu arada bunu, bu hamurla çalışmayı çıkartırım. Çok severim ben, biliyor musun?
0: Bakar mısın ama?
1: Vay.
0: Nasıl ayarladım bunu, gördün mü?
1: Gel biz tavuğumuzu halledene kadar.
0: Fazla ununu aldım, yoksa var ya 5 tane daha yumurta kırardım. 5 kişilik makarna yapardım.
1: Sevdim bırakmıyorsun, fark ettim.
0: Yok iyice yoğurayım ki şey yaparken açılsın. Sen bunu al bence, ben elimden toparlayamıyorum. Ben şu
1: kuşlarını
0: alayım. Kuş.
1: Ay ben bunu var ya.
0: Kuşlarımızın rızkı. Nereye gelecek?
1: Sen bir şey söyleyeyim mi? Aşık ol.
0: Mikrofonu dik konumda zaten, gayet dik yani.
1: Bu hamurla var ya o kadar çalışırım
0: göstersene
1: ki.
0: Göstersene ha, göster bak bak. Ama Serpil.
1: Kapa kapa ha, bir şey olmuyor, kapa.
0: Bunun altına.
1: O kadar keyifli ki bununla çalışmak.
0: Valla.
1: Yani diyecek hiçbir söz bulamıyorum. Ben makarna hamuruyla çalışmayı seviyorum ya.
0: O birazcık ödleşleşsin. Ben birazdan onu açacağım.
1: Bak daha şey, soğanlarıma şey koymadım. Yağ koymadım. Birazdan yağını koyacağım.
0: Zamanında yapılan bu en pahalı makarnalar su, durum buğdayı ve yumurtayla yapılanmış. Ama buğday deyip geçmeyin, durum buğdayı. Yani sert buğdaydan yapılan makarnaymış. Ve bunun bütçesel 16 su oldu ha.
1: Yo yo, hiç sorun değil o.
0: Çarpmıyor.
1: Yo yo, ben halledeceğim, sen bana bırak.
0: Durum buğdayı ile yaptığınızda onun fiyatı zaten değişiyormuş. Bu arada makarnayı hakikaten her kesime hitap ettiği açısından çok fazla yapılıyor. Yani bir sos yapıyorlar, gidiyorsun böyle. Bakıyorsun İtalyan usulü diyorlar. Bir yiyorsun onu İtalyan usulü. 500-600 TL.
1: Bir de doymuyorsun.
0: Bir de doymuyor.
1: Şu kadarcık veriyorlar kocaman kabın içine.
0: Döndüre döndüre bir avuç kadar. Çok bile diyor. Tavanın içinde yağ yoktu. Soğanları birazcık doğradık, içine koyduk. Karamelize olana kadar pişirdik. Kuru tavada soğanı karamelize etmek çok kolaydı. O yüzden bu şekilde birazcık kavurma yaptık. Şimdi ben onun içerisine sırasıyla devam ediyorum. Hem de hamurum o esnada benim dinleniyor. Güzelce pürüzsüz, selülit görüntüsü olmayan bir hamur, portakal görüntüsü olmayan bir hamur yoğurduk. Birazdan parçalara bölüp açacağız ve sonrasında çok kolay bir taktikle onu keseceğiz.
1: Nermin'im ben şimdi oranın tuzu az ya.
0: Biber tuz.
1: Haşlama suyuma.
0: Tamam.
1: 2 ölçek tuz attım.
0: Makarnalarda
1: ki...
0: sirke çok güzel bu makarna soslarında lezzet veriyor. İçerisinde sirkeyi de koyduk.
1: Sonra ben sana birazcık da makarna suyumdan vereceğim.
0: Tamam. Şunu şöyle bir elinle çalsana ya. Ben bir şeyler oldum bugün.
1: Bugün kendine nazar eden sunucu icat etmişler.
0: Beğendim ama bugün kıyafetimi.
1: Ama olsun, sen bunu çıkar da bana ver de ben onu halledeyim sana.
0: Bu gömlekten de özel istemiştim yani.
1: Mahvoldu kıyafet.

0: oldu.
1: Eteğimde bir şey yok ama.
2: Evet.
0: Evet. Kremasını da koyalım, bekletelim artık.
1: Şimdi burada hardalla da bir tık sosunu lezzetlendirdik. Hardalla da şöyle soğanları güzelce karıştırıyorum. Bak, daha kremayı koymadım. Niye kremayı eklemedim? Krema çok çabuk kesiliyor. Biz kremamızın kesilmesini sevmiyoruz. Son aşamada koyup kapatıyoruz.
2: Şimdi sevgili sunucum.
1: Güzel bir sos olsun. Yiyeyim mi sence gerek?
2: Ay dur, geldim. Geldim. En sevdiğim.
1: Tabii sıyırmadan olmaz.
2: Çok üzülür.
1: Yok gelmedi.
2: Şey vereceğim sana, hamur kesici bir tane daha.
1: İşte
2: tavuğumuz
1: bu.
2: Orada.
1: Efendim, kremayı da koyduk. Şu an benim ev yapımı makarnamın bol soğanlı sosu hazır. Haydi bakalım. Of. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yeter ki hayatın tadına varma noktasına ulaşın. Gerçekten söylüyorum. Hayattan keyif alarak bazı şeyleri yaparsanız yaptığınız yemek de zor gelmeyecek, yürüdüğünüz yolda zor gelmeyecek. İnanın çok çalışıyorum. Geçen cumartesi akşamı dönerken bir yazı paylaştım sosyal medyada. Dışarıdan bakıldığında ay Nermin Hanım, işte hayatınız çok güzel.
2: Hayat sana
1: i̇şte
2: güzel değil mi?
1: Ne güzel. İşte Allah size iş vermiş. Tamam, bak Allah bize bir iş vermiş ama bu işi biz yarı yolda da bırakabiliriz. Yarı yolda da vedalaşabiliriz. Ama bu iş için çok sarf etmek lazım, emek. Siz zannediyorsunuz ki dışarıdan bakıldığında bunlar bize böyle bir altın tepsiyle sunuluyor. Ben cumartesi günü sabahın 7'sinde kalktım.
2: Tabii insanlar güneş havada gezip tozuyorken
1: evet,
2: Nermin
1: çalışmasını söyledi işte, biliyor musun? He. Akşam 1 gibi eve geldim ve bütün gün çekimdeydik. Yani bunun için de öyle dediğim gibi kolay değil yani. Sizler de keyif alarak yapın ama biz çok keyif alıyoruz.
2: Çok şükür.
1: Yani gerçekten yaptığımız işten keyif
2: dördüm
1: alıyoruz.
2: Dördüm istersen onu.
1: O keyfi alırken de dediğim gibi birazcık fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Ve sonrasında da zaten yaptığınız her fedakarlıkta çok da başarılı oluyorsunuz yani. Emek. Emek varsa yemek var.
2: Öyle otur. Ha. Gel armut piş ağzıma düş.
1: Sen oturdun mu cumartesi pazar, uyudun mu?
2: Bir şey de dedim demedim de. Öyle çiğnemeden olmuyor Halil Hoca. Ağzını alacaksın, çiğneyeceksin.
1: Memnun mu dişlerinden acaba?
2: Tabii canım.
1: Yiyor musun, kesiyor mu? Dedem hep derdi, kesmiyor dişlerin. Rahmetlik.
2: Ama onun şey değil ya. Kaplama gibi yaptırdı o böyle.
1: Zeynep Hoca da mı yaptırdı?
2: Ağız yok. Zeynep Hoca'ya benimki gidiyor şimdi.
1: Var ya, of, hamurumu çok iyi. Başlıyoruz efendim. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
2: Vay vay vay.
1: Bereketli sofralarımız olsun. Ben yok bugün gerçekten.
2: Tamam ya, boş ver. Hiç canımız.
1: Battı balık yan gider. Nermin Öztürk'ün üstünde bir nazar var bugün. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
2: Halil Hoca, istiyorsan seni gönderelim Zeynep Hoca'ya.
1: Diyor ki 5 dakikada makarna hamurunu bitirdiniz. Biz de bunu uzun sürer diye koymuştuk diyor.
2: İşte tatlım bize...
1: Bize esmiyor, gürlemiyor canım benim.
2: İşte, ne yapacağım?
1: Ama makarnanın açılma kısmı çok zordur. Bak gerçekten bunda özel makineler var ya. Bir kere istemiştik Emrah Şef'ten, hatırlıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Vermemişti o da. Piş cimre.
2: Bırak Nermin. Elimize geçer sözümüz.
1: Emrah'cığım ver demiştim.
2: Makine icat edildi, baktık bozuldu. İstersen sen bunu yap, ben ona gideyim. İstiyorsan sen şey yap.
1: Açacağız. Makarnamızı makine gibi açacağım efendim. Birazcık yorulacağım ama ben babaannemlerin torunuyum yani. Biz atalarımızın torunuyuz. Birazcık sert çünkü yumurtayla sıkı sıkı bir mantı hamuru.
2: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten sert bir hamur. Şey, çünkü bak böyle bütün gücünle bastırıyorsun anca.
1: Kim geliyormuş rakip?
2: Bence o iyi gibi, ha? Ne dersin?
1: Hüseyin Hoca espri yaptı. Şu an dinle. Sana söyleyeceğim. Anlatıyorum. Hı. Seneye bize rakip geliyormuş.
2: Hüseyin Hoca mı?
1: Yok.
2: Komik oldu mu?
1: Seneye bize rakip geliyormuş.
2: Kim geliyormuş?
1: Formula 1. Hızlı araba sporu. Yani diyor ki çok iyisiniz. Hüseyin Hoca da böyle seviyor bizi. Canım.
2: Hocam.
1: Sen bu içine semolina'yı karıştırdın değil mi?
2: Yok, ben semolina'yı itiraf ediyorum, unuttum. O yüzden sana böyle bir şey...
1: Ama içinde böyle bir birazcık unun farklı gibi geliyor bana.
2: Ama şey, söyle. Makarnalı un aldık.
1: Tamam, makarnalı un. Tamam, okey. Çünkü diyorum ya, normal beyaz un değil bu.
2: Bir de korku...

0: ondan şey kattırmadım. Bence onun inceliği yeter sana. Ha?
1: Birazcık daha şu uçlarını sadece ve kenarlarını. Ben de diyorum çünkü bu semolina'ya çok benziyor. Makarnalı un kullandık hanımlar. Beyaz un değil.
0: Bu arada şey içine de suyu bilerek o yüzden sana evet, hiç vermedik.
1: Çok güzel oldu inceliği.
0: Ha, çok ince kalmasın ki elimizde şey olmasın.
1: Ay kabaracak aşkım yumurtamla. Allah Allah. Nerede şimdi, İtalyanlar? Yarışırız.
0: Hey, gel.
1: Biz de Türk usulü makarna yapıyorum. Ne yapıyorduk? Buradan bunu katlıyorduk. Böyle.
0: Yok daha ince. Ha, öyle katlaya katlaya. Ama eşit yap istersen. Yarısını da oradan geleceksin ya.
1: Evet şöyle.
0: Heyt be. Geldim. Makine yokmuş. Makine icat edildi, mertlik bozuldu Ermin'im.
1: Tabii canım.
0: Sen boş versene.
1: Biz eski toprağız. Siz biliyor musunuz?
0: Mıyız?
1: Biz eski toprağız. Şuradan bir keskin bıçak. Çat çat çat çat. Şimdi bak nasıl kesiyorum erişteyi. Köy hayatında yaşayabilirim. Vallahi keyifli ortam olsun. Kimse kimseye böyle ters düz yapmasın. O zaman yaşarım. Ama birisi bana kaynalık yaparsa yaşayamam. Artık yeter. 20 yıllık şeyimi kapattım.
0: Ah.
1: Serüvenimi. Şu kalınlık iyi mi?
0: Bence gayet güzel.
1: 20 yıllık şeyi kapattım. Kusura bakmayın. Defteri. Genç zamanlarıma gelseydiniz yaşardım.
0: Kadın kapattı defteri. Geçmiş olsun.
1: Kapattım.
0: Kendi ellerinize yaptınız.
1: Artık yeter Serpil. Of çok güzel oldu ama.
0: Çok şükür. Bin şükür. Ben söyledim. Ben sana söyleyeyim. Sen yaparsın dedim.
1: Tabii. Ben yaparım. Nasıl kaldıracağız?
0: Tak bıçağının sırtını Ermin. Gastronom ders alıyor gibi. Tak bıçağını. Yap şu bunu.
1: Şuradan mı?
0: Tak tak tak tak tak Nermin'im.
1: Dur geldim.
0: Salla Nermin'im salla onu.
1: Of.
0: Salla.
1: Dur. Kesmemişim tam. Allah beni kahretmesin.
0: Tövbe estağfurullah. O ne? Hiçbir şey yok.
1: Kestim olmuş yapışmış pardon. Biraz daha tık tık tık sert keseceğim öbürünü.
0: Sanırsın ki mermerin çiziliyor.
1: Biraz severiz. Bak böyle en sonunda şey yapardık. Hazır mı o? Alayım onu da.
0: Geldim hemen geldim. Hocam onu unlayıp at rulo yapıp kenara.
1: Oo çok güzel çok güzel. Bak bunu böyle alıyorsunuz. Böyle.
0: Böyle. Yalancıktan yumak yapıp bekletiyorsunuz orada.
1: Böyle.
0: Bu bir porsiyon oluyor. Yalnız ben şu an ders. Şu şeyini.
1: Serpil'le biz derse geçtik artık.
0: Ay, geçmişe gittik görüyor musun?
1: Ama çok güzeldi ya. Bizim işimiz vallahi bak. Biz çok güzel büyüdük ya. Çok güzel öğrendik. Çok güzel geliştirmeye çalıştık. Bak. Hiç kimse bilmez ne çektiğini.
0: Allah bence bak. İnceliği güzel oldu. Ne
1: şu
0: dersin?
1: Tarafı birazcık esneteceğim. Uçlarımız sivri kalmış.
0: İtalyanmış. Ne olmuş benim şeyime?
1: Erişteme.
0: Allah Allah.
1: Kurban olsunlar. Türk örf adetleri içerisinde efendim. Gidebildin mi bu hafta sonki hanımefendinin açılışını yaptığı yeme çarşısına?
0: Ay yok.
1: Değil mi? Ben de
0: gidemedim.
1: Son anda haberim oldu sosyal medyadan.
0: Ki bize nasıl yakındı ha?
1: Evet, bize haber gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum.
0: Çok üzüldüm ben bu
1: hanımefendiyi de çok görmek istiyordum. Ne zamandır da görüşmedik ama işte.
0: Bir de güzel olmadı. Bir etkinlikti biliyor musun?
1: Evet.
0: Vallahi çok güzeldi.
1: Neyse bir dahaki sefere inşallah.
0: Bence de.
1: Haberimiz olsaydı kesin
0: biz hep gidelim. Destek tam destekiz efendim.
1: Aynen öyle.
0: Vatanımız, milletimiz ise söz konusu.
1: Bir de çok güzel hayır.
0: Aynen öyle.
1: İçin yapılan bir etkinlik oluyor o. Çok beğeniyorum ben onu ama haberim yoktu.
0: Nasıl sert bir hamur Allah aşkına bakar mısınız bak.
1: Nermin Öztürk biraz fazla sert yoğurmuş.
0: Ama çalışması şu an çok keyifli.
1: Evet şimdi.
0: Sıkı kes.
1: Kesiyorum.
0: Unun iyi mi Cianico?
1: Bak gördünüz mü bu sefer korkmadım.
0: Hunharca vur bıçağı.
1: Sanki mermerim çizilecek doğru dedi.
0: Hey. Aa böyle bir silkelen Ermin çamaşır gibi.
1: Aldım.
0: Salla
1: geldim,
0: hocam.
1: Geldim. İşte bakın.
0: Gönder hocam.
1: Gördünüz mü? Yapıyoruz bu sporu kendimizce ya. Ev makarna. Ay ne keyifli olur bunu evde çocuklarıyla yapsın izleyici. Vallahi bak.
0: Yani ben küçükken çok sokmazdım Nermin ya. Çok iş çıkarıyor çocuklar yavrum. Allah eksikliğini vermesin.
1: Ben de sokmazdım. Yalan söyleyeyim. Öyle mi diyorum da?
0: Şu masanın etrafı onun içinde kalırdı.
1: Mikrofonum da mı gitti? Ama elin şey olur. Dur.
0: Yok tamam yaptım.
1: Yaptın mı?
0: Mikrofonu

0: kirlettim ama olsun.
1: Ne yapalım bizim işimiz?
0: Ben kendi işimi kendim yaparım.
1: Bizim işimiz o. Yap Serpil.
0: Hocam. Hamura bak. Hey. İtalyan teyzeler Nermin'den öğrendi bu işi.
1: Tabii biz yıllar öncesinde İtalya'da ders verirken... O zaman ben yani 15-20 yaşında falan.
0: Buongiorno.
1: O dağlarda falan siz bilmezsiniz o doğal. Hey.

0: Amin. Sen bana inanma. Görürsün. Sana makarna yok aktüel.
1: Bence dolmamız yanar mı?
0: Ay. Sen burada bekle bizi.
1: Tamam.
0: Dolma yandı. Rahat ol. Aktüel. Lor dolması yandı. Yansa bu koşar. Kesin yanmadı daha. Cime bakabilir mi acaba?
1: Asla çizilmiyor mermer. Sıfır çizim ve kalite 10 numara. Yani ne diyoruz?
0: Hatır hatır
1: çizim. Hayatınızda yapacağınız en doğru şey Nermin Nefes Mutfağı'nın tavsiye ettiği mermerlerden
0: Nermin, bir
1: alıp
0: şey söyleyeyim
1: mutfağa
0: mi?
1: koymak.
0: Bu arada bak, işin şakası bir tarafa. Bazı şeyler gerçekten tekrarı yok. Alınmaz. Hani derler ya, hep bak atalarımız demiş.
1: Hocam merak ettin mi benim makarnamı?
0: Ben ne anlatıyorum? O da
1: beni
0: dinliyor.
1: Aa,
0: iyi oldu sana. Ben sana
1: bir şey söylüyorum ama yönetmenim. Sen niye oraya gönderiyorsun ben burada bir şey söylerken?
0: Kime?
1: Dolma bakmaya gitti. Hüseyin Hoca oraya gönderdi.
0: Evet, ben dedim ya hani yakmayalım. Bence iyi oldu Nermin'im. Gönder.
1: Bakıyorum. Olmuş mu Serpil Hanım? Bence olmuş gibi ha.
0: Bir bit.
1: Peynirleri
0: ben
1: de
0: bir çevireyim onu. Sanki bir tarafı kızarmış. Kaç oradan bakayım sen. Vay. Bak burası kızarmış. İnsan şunu tutar çevirir.
1: İkisini aynı anda ki, nasıl tutacak?
0: İkisini aynı anda yapamıyorum diyor.
1: Kamerayı kenara 2 dakika koy. Yap. Sonra al kamerayı.
0: Aktüel, yemek yerken kafanı çalıştıracaksın. Omuzunda kamera varken
1: tatlıyı alırken alıyorsun ama.
0: Bir elini çalıştıracaksın. Şimdi Nermin'im. Hadi. Makarnaları atayım mı?
1: Geliyorum bence. İzleyiciye şimdi göstereceğiz.
0: Başka neyimiz kaldı? Biz yetişecek miyiz bugün?
1: Yetişelim.
0: Hiçbir şeyimiz yok ortada henüz de. Bir panik kapladı beni.
1: Salatamız var.
0: Ha?
1: Salatamız var.
0: Nermin, hiçbir sunum
1: dakikamız
0: yok ortada.
1: Da çok. Sen hiç rahatsız olma. Çamaşırı astım efendim. Fazla olduğunu silkeliyorum. Bak
0: sikili,
1: bak
0: sikili
1: bak
0: hocam.
1: Bak bak bak bak bak. Aman ya Rabbim. Şova gel be.
0: Büyük anne de İtalyan mıydı? Hadi gönder.
1: Babaannem rahmetlik iyi kadındı ama has boşnaktı ama hamurdan iyi anlardı.
0: Ama size
1: kurban olayım ben ona.
0: Gönder hocam hadi. At.
1: Geldim. Görmek istiyor musun? Ama şu en baştakini alayım. O
0: bu arada bu
1: bak.
0: Gruplar böyle bir porsiyon bir porsiyon sayılır. Dışarıda şu kadarcık makarna veriyorlar insana.
1: İşte bu bir porsiyon, doğru dedi sen.
0: At at at at, tuzlar çözülsün ama.
1: Hepsini atsak mı?
0: Öyle yapacağım zaten.
1: Çünkü gayet
0: tenceremiz
1: büyük.
0: Gönder, gönder. Altını ben sana şöyle bir açayım.
1: Hı. Alıyorum onu da.
0: Orayı bir karıştırsana. Karıştır karıştır hocam.
1: Zaten biz şeflerimizden öğrenirken, atsana Serpil. Biz şeflerimizden öğrenirken bu makarna suyun üstüne çıktığı anda pişmiş oluyordu. Bilginiz olsun.
0: Evet.
1: Şu an sadece bir taşım kaynatacağım. Çok fazla sıcağa maruz bırakmayacağım. Hemen kevgirimle alacağım ki hamur olduğu için erir. Yani diğer makarnalar gibi 10 dakika
0: katkılı
1: falan
0: yok.
1: Pişireyim yok. Direkt bunu buradan alıp şunun içine atsam ne olur?
0: Sığar mı sence ona?
1: Bence sığar.
0: Tamam.
1: Bunu
0: hocam
1: içine atıp azar azar şey yapayım. Karıştıra karıştıra ilerleyeyim.
0: Senin
1: bak,
0: suyundan
1: bakayım ekrana yakın çekimde.
0: Şunu
1: şu
0: açayım
1: an
0: canım
1: fark
0: için.
1: Ettiyseniz çıktı yani. Sadece 2 dakika elimi sıcak.
0: Dur.
1: Sadece 2 dakika kadar bekleteceksiniz ve şu an çıkaracağım. Ekrandaki görüntü benim için gayet güzel, cezbedici.
0: Su.
1: Evet, biraz sosu alacağız bir kepçe.
0: Nermin, bu su bak bol yumurtalı bir su. Bu su hiç çöpe gitmez.
1: Yani normalde bu elde yaptığınız makarnanın suyunu da dökmeyin. Hemen buna bir tarhana çorbası kaynatın.
0: Hiç fark ne
1: hep sıfır atın diyoruz. Ekran başında da bangır bangır söylüyoruz. Biz her şeyi desteklerken bazen en görünür şeyi farkına varmadan döküyoruz. Makarna suları hiçbir zaman dökülmez.
0: İçli köfte suyu.
1: Çorba, pilav içinde kullanabilirsiniz. İnanılmaz makbul oluyor gerçekten. Bakın. Bence oldu yani bir iki dakikamda.
0: İçli köfte suyu var ya, hele asla atmayın.
1: Çok ziyan
0: kaşlarım
1: oluyor gerçekten.
0: Atmam yani.
1: Açtık mı bunun altında?
0: Açtım.
1: Hı,
0: evet.
1: Tamam.
0: Suyunu da verdim. Bak, su yetmezse bir yarım kepçe daha
1: atarız
0: alırsın.
1: Onu birazdan.
0: Şimdi tamam, böyle, ben dolmamı almaya gidiyorum Nermin'im.
1: Sen getir onu. İki tarifimiz mi var? Bir tarifimiz. Aa çok güzel. Bana bugün bir şey vermedin. Valla bak kahvaltı da yapmadım. Benim başım dönmeye başladı Serpil. Kaç dakikamız var?
0: Vay, geldim. Geldim sana ben bir şeyler vereceğim.

0: Can.
1: Oh.
0: Nermin'im.
1: Oh.
0: Tereyağı.
1: Çok güzel olmuş.
0: Tereyağı, kaymağı bakar mısın?
1: Hamur açtık ya. Nasıl bu kadar kalır?
0: Daha Nermin işimiz var. Salatamızın sosu
1: Bak
0: var.
1: aldım.
0: Sen makarnanı şey maşa vereyim mi sana?
1: Şöyle.
0: Karşılaman için rahat çalış.
1: Şöyle ben.
0: Dur geldim. Geldim.
1: Of of of of. Makarnaya bakar mısın? Şov yapıyoruz gerçekten. Makarnayla şov yapıyoruz.
0: Dur canım için.
1: Şöyle bir süzdürsek.
0: Yok yok yok hiç olmaz. Şimdi çekecek o orada. Bak bak
1: Evet
0: bak.
1: efendim. Bir onu bana
0: Linguini gibi.
1: verirsin. Şunları alayım önce. Şunları bir önce alalım.
0: Hop hop.
1: Yanacan.
0: Yananı görür Allah ne yapayım.
1: Gördü
0: Bak
1: zaten.
0: hepsi yukarıdalar görüyor musun? Bak sen birkaç. Sana geliyor. Bunu kapattım. Bir zıplatalım.
1: Şöyle
0: Yeter.
1: iyice suyunu süzdürmüyoruz. Birazcık bu sosun tam sos olma kıvamına gelmesi için suyla makarnayı özdeşleştirmek lazım. Fakat ne kadar güzel piştiğini şu an ekran başında görüyorsunuz. Makarnanın hamurunda ne yaptım ben? Sadece kullandığım su, tuz ve yumurtaydı. Su yoktu pardon. Yumurta ve tuzdu. Ve makarna ununu kullandık. Makarna ununun içerisinde semolina unu öndedir. Eğer beyaz unla yapmak istiyorsanız birazını semolina ile karıştırırsanız aynı bu şekilde
0: Çalışması keyifli olur.
1: çok keyifli, çok da rahat açarsınız.
0: Ay çok güzel Nermin'im ben onun altını kapattım. Üstüne bir kapak getireyim bizi beklesin mi?
1: Vallahi biliyor musun
0: Böyle hamur gibi de pişirmedik
1: bu
0: var
1: beni
0: ya.
1: beklesin yani ama bir tadına
0: Şunun
1: bakalım.
0: kapağını rica edebilir miyim? Onunkini.
1: Bak şimdi bak şöyle göstereceğim.
0: Hayır o tencere şey değil ki hayatım makarna haşladığımız.
1: Şöyle soğanıyla alıyorum. Of.
0: Bunları bir şey yapalım da
1: Efendim
0: sıralama.
1: yani ev usulü de makarnayı bu kadar iyi yapamazsın ya. Vallahi yapamazsın.
0: Sosa
1: Bak bu
0: şöyle
1: temiz
0: bulandırdım
1: ha
0: mı?
1: benimki bu. Bak.
0: Allahu Ekber.
1: Çok güzel olmuş. Pişmesi tam olmuş.
0: Soğan.
1: Ağızda lokum gibi akıyor. Soğanın karamelizesiyle de efsane bir lezzet katmış.
0: Şimdi.
1: Güzel bir sos olmuş. Tadı, tuzu tam istediğim gibi yerinde.
0: Şimdi Nermin'im. O makarna bizi bekliyor ya. Bu arada sunum sırasında da parmesanını koyacağız. Eski kaşarını koyacağız üstüne. Sen tavukları yapana kadar ben malzememi alayım geleyim. Sonra 3 dakika mola vermek istiyorum. Rica ediyorum. Olur mu?
1: Yesek şundan bir
0: Şunu
1: tat.
0: sakın şu abla.
1: Bunu ben bir televizyonda gördüm Serpil. Yani şeyde keşfette. Bu kanatı alıyorlar böyle Serpil. Şöyle bastırıp bak görüyor musun?
0: Bu da oluyor. Bak
1: Bak
0: bak.
1: ki bak şu an geldi. Oh tek hamlede bak. Bak şöyle sosa da bastırayım. Bak. Ama sol elle yemeyeyim. Sağ elle alayım. Bismillah. Tek hamlede tertemiz iş.
0: Şöyle ittirdim.
1: O kadar.
0: İttim. Bak çıktı.
1: Tertemiz kanka.
0: Acı mı çok? Acı mı?
1: Çok güzel. Bu o kafelerde gelen sos. Aynısı acı. Çok güzel. Çok güzel.
0: Tertemiz.
1: Böyle yapıp böyle yiyeceksiniz. Yemeğe kadar tarif verdim. E daha ne yapayım? Günah sokar adama.
0: Ben söyleyeyim sana ben.
1: Böyle kemiklerini kedi gibi kemiriyorsunuz. Çok da iyi pişmiş. Bak zerre kan görüntüsü yok. Ben tavuk kemikliyse kemiğinden ayırırken şeye dikkat ederim Serpil.
0: Pembelik var mı diye.
1: Pembe kaldıysa o pişmemiştir. Sonra yediğime de gıcık olurum. Önce bakarım yani.
0: Ne biliyor musunuz? Hem böyle
1: Bundan
0: hafif
1: da bir bakak.
0: hem hafif yakıyor.
1: Şimdi bunun da şimdi tadının notunu vermeyelim mi? Yani bir Erzurum'un. Şunu da seninle bir yarım yarım yiyelim.
0: Ona.
1: Ay nasıl güzel kabarmış bu.
0: Ay dur bir tane şey tabağa
1: Yo
0: getireyim
1: yo
0: dur.
1: şu tavuğun kenarına koyacağım dur. Bulaşık çıkartma şimdi bize.
0: Mermin lokum gibi
1: Al
0: olmuş.
1: buyur Serpil Hanım.
0: Kırkın.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bütün güzel lezzetleri bugün Beyaz TV izleyicisine yaptırdığın için. Amin.

0: Çok sıcak değil mi? Kaldı. Hiç. Şey
1: Ne?
0: getirdim sana. Şey getirdim.
1: Biraz tuzağa dönmüş. Değil mi? Ama bunu böyle sıcak yiyeceksin. Soğuk yersen bunda iş olmaz.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Şu an sütü döküler gülerek bizi izliyor.
0: Üstünün yaprakları böyle kızarmış ya. Böyle hafif çıtırımsı ama kaymak tadı ama bulgur lor peyniri.
1: Bunu var ya. Otu otu
0: Öyle
1: otu.
0: söyle, başka bir şey söyleyeyim. Ay,
1: Bunu
0: kaşık
1: bunu
0: atacaktım.
1: var ya.
0: Elimi yıkayayım.
1: Oturuşta bu gider ha Serpil. Açık sıcağı çıksın. Şimdi çok hızlı yiyemem. Ama sıcağı çıktıktan sonra bir oturuşta aman ya Rabbil alemin.
0: Vallahi ben...
1: Ben bu tavukları tavanın içine atayım
0: Hocam
1: dursun.
0: sen onu bir gönder.
1: Ben bu atayım
0: Bunu ne
1: baksın.
0: zaman vereceğim?
1: Neyi? Neyi
0: Molla
1: vereceğim?
0: azıcık bir 5 dakikacık be.
1: Sen getir malzemeleri verelim birazcık
0: Ha.
1: hadi.
0: Daha
1: Bir
0: pasta her
1: Nermin'le
0: şey duruyor.
1: Serpil'in köşesine bir gidelim.
0: Her şeyim
1: Dediko
0: duruyor.
1: sen düğünden geldin. Kesin dedikodu vardır sende.
0: Bende şey yok, sende var.
1: Varsa ben de ay ben hangi birini anlatayım Allah. Bütün gereksizler peşimde Allah. Allah. Bana dün masaj yapan nereliydi kadın? Şey var ya
0: Bali.
1: bu. Yok ha
0: Filipin.
1: Bali Bali.
0: Ay, onlar da çok güzel yapar be. Nermin'im
1: Balili
0: ya.
1: kadın bana dedi ki sen dedi yormuşlar dedi seni dedi. Bir değil iki değil ama.
0: Şaka deseydin.
1: Yormuşlar dedi. Buralarıma böyle tuttukça burada oramdan katır kutur geliyor ya ses.
0: Ha.
1: Valla
0: Bayılıyorum
1: bacağıma
0: böyle.
1: da kendisi tendon teşhisi koydu ama ben çok inanmadım. Bugün profesörden duymak istiyorum. Ondan sonra bana durdu durdu Serpil. Seni çok yormuşlar dedi.
0: Deseydin kız nasıl anladı?
1: Seni dedi çok yormuşlar dedi.
0: Bayılıyorum böyle.
1: Dedim vallahi dedim ama şey bir de İngilizce söylüyor. Ben yarım Türkçem, yarım İngilizcemle.
0: Ortaya karışık
1: Ha,
0: diyorsun.
1: Zeynep de oradan araya girip birazcık toparladık. Of Allah'ım ekran başındaki izleyicimden çok özür diliyorum ama bak çok kolay tarif verdim. Yani şunun maliyeti gerçekten bir akşam yemeği için çok uygun bir maliyet. Sakın hakkınızı helal edin, göz hakkı diyorum. Ne olursunuz bunu bugün yapın.
0: Amacımız
1: Şu
0: göstermek.
1: sosla birleştirin ama o içindeki şey soya sosu muydu o? Tiryaki sos muydu?
0: Soya ve şey
1: Bir
0: vardı.
1: tık acı geldi bana. Siz acıyı bir tık az koyabilirsiniz.
0: Ama güzel oldu
1: Tabii
0: Nermin.
1: canım. Bizim için çok güzel.
0: Bu da güzel oldu be.
1: Severiz.
0: Valla.
1: Bakar
0: Ah
1: mısın
0: yeter
1: yani?
0: Nermin.
1: Bence tabağı alalım.
0: Yok
1: Katılaştı.
0: kalsın ben onu son finalde sallayıp koyarım tavaya. Hiç sevmem öyle şey. Valla gidiyorum. İster gel ister gelme.
1: He, şu
0: Gidiyorum.
1: malzemeyi sayayım. Şunu niye koyduğumu anlatayım izleyicime. Sonra sen oraya otur
0: Gelemiyor.
1: geliyorum. Sen
0: Gelemiyor.
1: koy geliyorum.
0: Gelemiyor.
1: Sen koy koy geliyorum. Köz biberle domates salatası yapacağız, tamam mı? 3 adet domatesimiz var böyle. Ama nasıl bir domates
0: Pembe.
1: bu? Bu şey domatesi, tarla domatesi diye geçer. Üstü böyle çok tırtıklıdır ve şeker domates gibidir yani. İçinde çok tatlıdır bu. Pembedir yani. 9-10 adet yeşil biber. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Çeçil peynirimiz, tuz, kekik ve sunumunda nar ekşisi. Biberleri hemen böyle bir köz matiğiniz vardır. Ben bunu Serpil Hanım'a evden getirmiştim.
0: Yok, firmamızda görüp almıştık.
1: Hayır ben bunu evden
0: Aldın.
1: getirdim.
0: Ama sen de her şeyi evden getirdim diyorsun. Getirmedin.
1: Evet ben bunu evden getirdim.
0: Yok.
1: Ya evden getirdim ben bunu. Kullanılmış altı. Hadi geç.
0: Biz bunu 5 senedir kullanıyoruz.
1: İlk defa çıkardın ama
0: Hayır.
1: görücüye.
0: Olur mu? Bak içinde biz kullandık bunu kaç kere. Sanatı ay yavrum hatırlamıyor
1: Hadi.
0: kadın.
1: Altına kısayım şöyle.
0: Asker. Sen ara sıra bunu çevir tamam mı?
1: Orada bizi dinleyeceğine dedikoduyu. Burada çevir bunu arada bir.
0: Bakma o da bayılıyor gıybet.
1: Dedikoduyu sever.
0: Ha,
1: Eski
0: tabii.
1: Toprak Halil Hoca
0: Gel
1: dedikodusuz
0: Nermin'im gel.
1: yapamaz.
0: Hı, gel. Sana el cihaz derim lan.
1: Ay Allah razı olsun.
0: Ha,
1: Bu
0: bir
1: bizim rutinimiz. Biliyorsunuz kimisi kahve içer, kimisi
0: su. Ay.
1: çay içer. Biz de burada köşemizde
0: Vallahi.
1: kefir içiyoruz kolajenli. Güzel
0: Kefir.
1: oluyor.
0: Vallahi iyi oluyor. Bir
1: Nasıl
0: ara
1: geçti düğün?
0: çok güzeldi. Nermin ben topuklu kadın değilim.
1: Takı takıldı mı?
0: Taktık. Taktık çok şükür. Ben topuklu kadını değilim
1: Kız
0: onu
1: çok güzel
0: anladım.
1: olmuştu. Funda
0: Değil
1: ayrı,
0: zaten
1: gelin
0: bebek gibi.
1: ayrı.
0: Ha.
1: Çok beğendim, çok güzeldi.
0: Vallahi Allah mutlu etsin
1: Şey açık
0: inşallah.
1: havadaydı herhalde.
0: Hı, açık açık.
1: Yağmur mağmur olmadı.
0: Çok da güzeldi. Vallahi açık alan çok da güzeldi şansına çocuğun.
1: Evet. Kaç haftadır koşturdun düğün için?
0: Vallahi billah. Oh şifa olsun yarasın. Ay sen ne yaptın bakayım ben size anlat.

0: işte havuz başında D vitamini aldık. Hava çok güzeldi.
1: Ben seni bir denizde gördüm, bir mutfakta gördüm, bir salonda gördüm. Sen böyle her yerdeydin.
0: Ben sporumla başladım. Bakma yani işe gittim ama sabah sporu maksatmam. Senaryoda spor vardı. İlk başta sahilden koşmaya başladım Serpil. Allah Allah demeden. Ben bir koşuyorum, arkadan kameramanlar koşuyor, yakalayamadılar
1: ama
0: beni.
1: Düşünsene şu adam üstünde 30 kilo şey taşıyor, ne mi
0: olur? Yok, o bizimki öyle değildi, bizimki böyle çok havalıydı.
1: Ha, küçük gimbal'lardan.
0: Çıt çıt çıt çıt böyle dans ediyordu. Böyle, bunlar nasıl koştu?
1: Bir gimbal'ın yok.
0: Bir gimbal'ı yok onun. Ha, kız bütün elbiseyi yağladım. Ama.
1: Ha, onlarla diyorsun spor yaptım.
0: Ondan sonra Serpikon. Tuttum şey yaptım. Açık havada aldım şeyde Sarıyer sahilinde. Sonra döndüm bir içeri hazırlayana kadar çıktım havuz başında. Şeyimi aldım.
1: De.
0: Ha, açtım bunları böyle. Dediler ki D vitamini için burası müsait. Böyle açtım. D vitamini buralarımı gösterdim.
1: İyi yaptın. Oh.
0: O geçti Serpil. Sonra şeye geçtik. Tatlı. Dudova yaptım.
1: Tamam.
0: Boşnak tatlısı.
1: Ben şimdi bırak onu. Sen şeyi soracağım. Sen şimdi bunları niye çektin bu görüntüleri? Böyle bir manken edasında.
0: Sürpriz.
1: Rengarenk.
0: Reklam.
1: Yalan.
0: Reklam çekiminde oynadım.
1: Valla.
0: Hı-hı.
1: Böyle rengarenk. Bir bakıyorum salondasın, bir bakıyorum bahçedesin, bir bakıyorum deniz kenarında. Bir baktım hamur.
0: Bir bakıyor yatak odasında aynanın karşısında.
1: Bir süsleniyor. Bir baktım hamur yuvarlıyor falan. Sonra da sohbet şöminenin başında
0: evet,
1: vardı.
0: Evet, evet.
1: Nerede kullanacağız biz şimdi?
0: Yakın zamanda görürler artık. Nasip. Ha. Nasip. Böyle işler nasip Serpil. Herkese her şeyi söylemeyeceksin.
1: Dizi falan değil değil mi o?
0: Yani dizide de olabilir. Yani hayır diyemem. Yani yakında bir atın üstünde, bir Osmanlı dizisinde.
1: Hı.
0: Olabilirim yani. Niye olmayayım?
1: Biraz anlatsaydın bize yani.
0: Şu dizim geçse. Hmm. Ata bineceğim.
1: Diyorsun ki dizi de olabilir, reklam da olabilir, her şey
0: tabii,
1: olabilir.
0: Tabii genelde at binme olayı hoşlarına gitmiş ama herkes tam bilmediğini düşündükleri için cesaret edip de yapamamışlar.
1: Ama
0: senin diyor böyle koşturduğunu bilseydik diyor yapardık diyor. Güzel olurdu atın üstünde.
1: Ha, konuyla bağlanır mıydı bilemedim ama olurdu herhalde.
0: Atın üstündesin, çak çıkardın. Çok güzel.
1: Ha.
0: Enerjim,
1: ya da indikten sonra alacaksın, hayt falan diye değil mi? Olur muydu?
0: Evet. Neyse, bugün ben izleyicime bir şey soracağım. Hafta sonu biz cuma günü konuştuğumuz konuda 3 tane izleyicim yazmış. Yani ben 3 tanesini gördüm. Çok fazla mesaj geliyor. Serpil bana kızıyor, hepsini oku diyor ama ben
1: evet,
0: okuyorum ama açamıyorum.
1: Da.
0: Çok düşüyor.
1: Takipçisi çok. Ben hepsini açıyorum vallahi.
0: Dakika başı yorum geliyor çünkü. Şey yayında diyor anlattığınız konuların hepsine katılıyorum. Hepsi birçok şeyin aynısını yaşamışlar.
1: Birçok kişinin hayatına dokunuyor bence.
0: Evet, evet. Ve bu köşemizi de ekstradan çok sevdiklerini söylemişler. Çünkü evet yemek yapıyoruz ve yayın saatinin uzamış olması onları çok mutlu etmiş. Çünkü yemekleri çok rahat ve ferah izliyorlarmış. Aha. Bir de üstüne bizim gül yüzümüzü görüyorlarmış.
1: Ay Allah bin kere
0: bu
1: razı
0: olsun. Bu şekilde yorumlar geldi. Ama ben ne diyorum? Hiçbir şey için geç kalmadınız. Evet, belki bir şeyleri kazanabilmek için bir şeylerden vazgeçtik. Çok hayatımızda feda ettiğimiz anlar ve noktalar oldu. Bütün bu anlar ve noktalar için yeni bir başlangıç olsun şu anki konuşmam. Yeni bir gün, yeni bir hayat ve erken, daha günün erken saatleri bence kaçmaya değmez. Kalkın kendinizin hoşuna ne gidiyorsa, neyi seviyorsanız onun peşinden koşun. Emin olabilirsiniz ne kayınvalideniz, ne eltiniz, ne görümceniz, ne anneniz, ne babanız, ne eşiniz, dostunuz. Siz kötü olduğunuzda yanınızda böyle sonuna kadar durmayacaklar. O yüzden şimdi bu sağlıklı halinizin kıymetini bilip kendiniz için bir şeyler yapın. Siz zaten mutlu olursanız sonraki çevrenizdekileri de mutlu edersiniz.
1: Bence bu konuda kesinlikle haklısın da. Nasıl olacak? Bu bırakamıyorsun mesela. Diyorsun ya işte eşin, dostun.
0: Bırakabiliyorsun. Ben 30 yaşından sonra bazı şeyler kafama dank etti. Hadi dedim bir 5 sene daha bir durayım bir edeyim falan. 5 sene daha böyle ite kaka ilerliyorsun ama 35'ten sonra hepten kafaya dank ediyor. Şunu söyleyeyim, kendini seveceksin hocam. Kendini sevmeyle başlar ya hayat. Kendini seversen her şey akar gider.
1: Ama bu şimdi bak, ben hep şunu söylüyorum, ben buna böyle tatmin olacak cevap almıyorum. Şimdi ben söylüyorum, Serpil ben seni çok seviyorum. Ama kendim için bir aksiyon
0: Serpil,
1: almıyorum.
0: Serpil seviyorum demeyeceksin. Ben aynen karşına geçmeyeyim, Nermi seni çok seviyorum demiyorum.
1: Ne diyorsun? Ama
0: sen böyle mi yapıyorsun?
1: Ama dedin ki.
0: Ondan senin her şey yarım kalıyor.
1: Ama.
0: Ya şimdi sen aynamın karşısına geçtim
1: ama
0: ben.
1: Ama sen dedin ki.
0: Halil Hoca aynı olsun. Maşallah. Hiç benzemiyorum kendime. Şimdi tamam. Halil Hoca'nın geçtim aynanın karşısına.
1: Geçtim.
0: Döndüm dedim ki.
1: De.
0: Nermin ben seni çok seviyorum.
1: Tamam. İşte ben de
0: ne oldu şimdi?

0: Yani öyle bir şey değil. Sen kendini sevdiğini...
1: Bir bana bunu söylüyor. Ben de böyle yapıyorum. Olmuyor işte. Tutmuyor. Eksik
0: anlat. Yanlış. Eksik anlatmadım. Ben doğru anladım. Sen yanlış yerinden anlamışsın.
1: Tamam sen
0: şimdi
1: anla.
0: Bak geçtin aynanın karşısına. Ha. Kendini seviyorsun.
1: Tamam.
0: Kendine değer vermek için ne yapıyorsun? Soru işareti. Ne yapıyorsun?
1: Bunu da mı kendime soruyorum?
0: Evet, kendine soruyorsun.
1: İşim bitince eve gidince...
0: Çocukların yemekleri var, akşam maç var, futbol var. Bekliyorum onu. Gelecek, gidecek.
1: Şey yapıyorum lan.
0: Sen üçlü de çık koltuk. Gel sahilde oturacağız. Yok.
1: Ama kendime şey yapıyorum.
0: O üçlü koltuk seni depresyona sokan kısımdır. O noktadır. O üçlü koltuk sana iyi gelmiyor. O üçlü koltuktan bir kere çıkacaksın. Enerjini yenile, kalk. Salata yapacağız. Üçlü koltuktan çıkacaksın.
1: Biberler yandı.
0: Aynanın karşısına geçiyormuş. Diyormuş ki Serpil seni seviyorum. Ama Allah bana, razı olsun.
1: Ama bana hep öyle dedin Nermin. Bak. Dedin ki kendimi seni seviyorum de dedin. Dedim. Gittim diyorum Serpil seni seviyorum. Ama diyorum ki sana bir şey olmuyor Nermin diyorum.
0: Sadece sevmek yetmiyor. Bazı şeyler için fedakarlık yapman lazım. En büyük fedakarlık kendin için yapman lazım. Kendin için yapacağın fedakarlık üçlü koltuk değil. Bunu kafandan çıkar. Kendin için yapacağın fedakarlık ev
1: orada.
0: Kalabalıkken kendini dışarı atıp gezebilmek, hava alabilmek. Kendin için zaman ayırabilmek. Hı. Biber yandı.
1: Sen otur, otur. Otur biber yansın, sen burada otur. Otur, otur, otur. Otur, otur. Yandı biber yandı. Bak kömür oldu.
0: Yok, soyacağız ya zaten. Vay,
1: dur, gayet dur, iyi. Tüh. Tam istediğim
0: ben sana olmuş. Demedim mi? Arada bir gel kontrol et burayı. Yazık, yazık.
1: Kömür oldu.
0: Sen dedikodu seviyor dedikodu seviyor.
1: Bakma
0: adam.
1: Sen bu var ya.
0: Var ya bu.
1: Sürekli neden geliyor reklam arasında. Ne oldu? Nereye gittiniz? Ne yaptınız? Sürekli sana. Dur ben şunu alayım sen oraya koy.
0: Ah. Ay kendimi şeyde hissettim. Mangal başında.
1: Piknik.
0: Hı?
1: Görüyor musun? Şunu alayım ben poşetim.
0: Dediği yerde de iyi oldu. Ben başlayayım. Sen de ona başla. Soyayım ben bunları. Soyacağımız var mıydı? İncecik soyu vereyim.
1: Var var.
0: Tavuk ne güzel oldu ya. Sen eline niye işkence yapmayı planlıyorsun?
1: Ay hızlı oluyor böyle her şey.
0: Orada şey var. Tutacak var tavukla tuttuğumuz.
1: Var var.
0: Ha.
1: Böyle daha hızlı aksiyon alıyorum diye. Hı hı.
0: Maşallah.
1: Ne oldu bir yerde de?
0: Sen
1: şey
0: kendini
1: mi?
0: Sevmiyorsun işte. Kendini sevseydin ona ateşle gitmezdin. Burada bile kendini sevmediğini belli ediyorsun. Seviyorum istediğin kadar de.
1: Ha. Yazıklar olsun. Senin yüzünden olmadı.
0: Yine sevemedim.
1: Gene sevemedim. Gene olmadı. Gene tutmadı. Bana hep söylüyor. Ben de hep diyorum ki ben söylüyorum Nermin diyorum. Olmuyor diyorum.
0: Demek
1: olur,
0: ki
1: olur diyorsun. İşte benimle ilgilenmeden ondan şey oldu. Ay ne
0: bir ejderha gördüm yine.
1: Ben sana suyum sen doğru. Küçücük doğru Nermin.
0: Vallahi işte böyle ne bileyim yani anlatamadığım şeyler var, paylaşamadığım
1: ama ben
0: şeye
1: gelemedim
0: var.
1: Ya ben şeyi de merak ediyorum nasıl geçtin, neler yaptınız?
0: Ay çok keyifliydik yani.
1: Kaç kıyafet değiştirdin?
0: 5 tane. 5 bölüm
1: maşallah.
0: Çektik.
1: Maşallah 5 bölüm.
0: Aynen sen hey. Var ya orada inanılmaz keyif alırdın, tam senlikti böyle yönetmenlik
1: tamam.
0: İşleri falan vardı böyle.
1: Ben Halil Hoca'nın şey aman Hüseyin Hoca'nın koltuğunu alacağım seneye.
0: Ama koltuk deme bana yeter.
1: Bana da deme Nermin. Anksiyetem tutuyor.
0: Benim de. Ben taburede oturuyorum diyor. Gel de gelebilir diyor Hüseyin Hoca.
1: Yok o taburede oturmuyorsun Hüseyin Hoca. Koltuğa geri yatıyor. Bir de parmağını şıklatıp bir de bağırıyor Nermin. Bak şöyle. Ben yaslanamadım. Bak şöyle duruyor Nermin. Bak. Ha. Şimdi koltuk ya böyle. İki. Bak Nermin. Ay benim ağrıdı. İkiye bunu söylüyor ya bak. Bir çık oradan sen üç yapıyor.
0: Yazıklar olsun. Oraya mı girdiniz falan?
1: Tabii.
0: Biz kibar versiyonunu
1: sonra
0: canlandırdık.
1: Sonra şimdi ben sana o açıyı mı dedim diyor. Ben gördüm onu. Yakından izledim.
0: Zor adamın işi de ama ya. Ha? En güzel sahneyi yakalamaya çalışıyor. Ne yapsın?
1: Kolay değil canım. Kimin işi kolay? Bak sor bakayım. Kolay mı çocuğum senin
0: kaç
1: işin?
0: Kaç yıldır bu sektörün içerisinde kolay mı?
1: İşte diyorum. Kimse hiçbirimizin işi
0: buradan
1: kolay.
0: Buradan benim asistanlarım kendilerini yönetmen ilan edip gidiyorlar.
1: Karışma. Onlar da
0: Nermin Hanım bir gün
1: seni... orada onların kulağına bir şey üflüyor.
0: Nermin Hanım bir gün seni çekerim belki deyip gidiyorlar. Adam kaç yılını
1: olsun,
0: vermiş.
1: Olsun. O da lazım. Özgüven.
0: Bir de biliyorsun bu domateslerin bir tane ekran yüzü vardı. Asla buralarını çıkarmazdı. Hatırlıyor musun?
1: Sevmem. Bu arada gerçekten ben sevmem biliyor musun?
0: Ben de sevmem.
1: İş hayatımda değil ev hayatımda da bunu burada bırakmam yani.
0: Bakar mısınız? Pamuk gibi oldu.
1: Şöyle bir kaba mı alalım onları önce?

0: Buluşturup sonra mı gönderelim? Ne yapayım? Nasıl yapalım?
1: Neyi buluşturacak?
0: Şeyi.
1: Yok, ben doğruyum, sen zahmet etme.
0: Yok, vermeyeceğim, almayacağım zaten. Sana şu kökünü alacağım. Kolaylık olsun diye açıyorum.
1: Aldım ben onların içini.
0: Yok, benimkisi duruyor.
1: Hayır, o domatesin içi damarlı kaldı. Evet. Şunu aldım ben.
0: Tamam, ben gidiyorum o zaman şeye. Neydi adı?
1: Bence pastanın sunumu gelecek. Tavukları sunuma koyacağız. Kaç dakika var? Biraz yine geç kaldık.
0: Yani var ya, şey de içirtmedik ki bize kefirimizi.
1: Ne?
0: Tamam, benim tamam. Biberler.
1: Çok geldi, çok koymuşum. Bir daha az koyun.
0: Neyi?
1: Kefiri.
0: Niye çok canım? Aa, ben bitirdim işte.
1: Koca bardak. İki bardak o, biliyorsun değil mi? İki bardak kefir içmiş oluyoruz sabah sabah.
0: Şifa niyetine.
1: İnşallah doktor tahlil falan istemez.
0: Ama isteyecek mi ayol? Aa, baktı nasıl görecek adam? Tahlil isteyecek
1: ama
0: tabii.
1: Ama aç değiliz. Hı? Değil mi?
0: Ama şey diye düşün.
1: Şu an jeton benim yeni düştü.
0: Yok, ondan değil. Hani kan şekeri falan olmayınca diğerleri inşallah problem olmaz diye umut ediyorum.
1: İntihap için bakacak mı acaba? Hı? İntihap var mı yok mu?
0: E tamam, ona da aç olmana gerek yok.
1: Öyle mi?
0: Yok yok.
1: Efendim. Hı? Şöyle kekik ve tuzumu koyuyorum. Zeytinyağının birazını içerisine koyuyorum. Bu nar ekşisi şöyle hafif içine koyuyorum. Çok koymuyorum Serpil Hanım istemediği için. Özlem çok koymuş, artık alıştım. Ay. Serpil Hanım sen domates salatası ye. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunun üzerine de o közlenmiş biberler var ya. Direkt onları dökeceğiz. Aman ya Rabbim, dedirtecek bir lezzet. Şu makarnayı hangi sunumu alalım?
0: Büyük bir kaba aşağıdaki beyazlardan birini vereceğim Nermin'im. Bugün çünkü onları beyazlara koyacağım hepsini. Hmm. Sanki ay ben yaptım onu. Şu gümüş kupu daha uygun değil mi sence? Ha? Daha uygun bence.
1: Şey yapar mı, döker mi, dökmez gel.
0: Kenarları da var.
1: Şimdi salatamızın sadece şeyi kaldı. Serpil onu bana getirsin.
0: Evet, bunları bilerek yıkamayacağım. Bilginiz olsun. Ki böyle
1: bunu birazdan koyacağım.
0: İsli isli kapya biber gibi tamamını soymadım.
1: Bakayım.
0: Oh, yandım.
1: Çok güzel közlenmiş ama birazcık kalabilir kara yerleri. Benim
0: ben
1: için
0: işte bilinçli olarak böyle içinde renkli olacak, güzel olacak.
1: Çünkü o gördüğümüz şeyde de vardı, çok hoş duruyordu.
0: Çok güzel göze hitap ediyor. Isınması şey sıcaklığı yeterli mi sence?
1: Bence yeter. Dumanın
0: tamam
1: üstünde.
0: Şey verebilirim çünkü sana. Makarna suyum orada duruyor arkada. Dev gibi sar onu mis.
1: Şimdi... Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle.
0: Ay çok sıcak.
1: Alıyorum.
0: Gönder.
1: Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Sakın fazla pişirmeyin. Bütün vitaminini, her şeyini kaçırırsınız. İçindeki o kadar proteinini...
0: Hemen üstüne güzel... çıkınca değil mi Nermin?
1: Aynen, o kadar güzel bir...
0: Kıvamı oldu ki onun.
1: Bayıldım.
0: Böyle hamur hamur hamur da değil.
1: Gerçekten bayıldım. Sen burada kal. Oynama. Geliyorum.
0: Kıpraşma.
1: Kıpraşma. Kal orada. Burayı gör yakın. Yok, dinlemiyor beni. Dinlemiyor beni.
0: Bir şey önce kesip parmağını şıklattı ona. Çekil çekil çekil. Aktüel dedi, geri git dedi.
1: Dur burada. Elinde dur. Cız. Allah tatlı vermem sana, hem de en sevdiğim bisküvit pastası bak. Yazay Hoca'nın da her şeyini biliyoruz ya.
0: Adamı da sürekli yiyecekle tehdit ediyoruz.
1: Ama bak, ona her şeyi verme ama tatlı ver. Bak, tatlıyı verirsen o dünyanın en mutlu adamı.
0: Seviyor. Şeker 1500 ama olsun.
1: Bir şey soracaktım şimdi ama neyse sormayayım. Heh, en iyi tatlı yapan hangisiydi? Benim iki mi? Üç mü?
0: Allah. Şeker 1500. Ama gene de yiyor işte. Dayanamıyor. Oo.
1: Üstüne kaşar peynir atacak mıyız birazcık?
0: Biraz lütfen orta kısmına doğru böyle.
1: Atalım bence şu eski
0: kaşarda. Bir gezir sıcağıyla şey olsun.
1: Bakar mısınız hocam?
0: Hepsini verme Nermin'im.
1: Bakar mısınız hocam ya? Yani bir alkış gelmez mi bu ev yapımı, hamurunu Nermin açtı? Yani
0: karamelize soğanlı.

0: Çok mersi. Şu görüntüden birazdan yemek istersin. İnşallah yersin. İnşallah veririm. Oh, Özlem pasta mı getir Özlem? Özlem
1: yok, onda değil,
0: getir.
1: Onda değil. Bizde o, bizde. Pasta onda değil.
0: Tamam, tavuğu şimdi böyle koyuyorum.
1: Nermin'im şunları
0: pastanın
1: yiyeyim.
0: Hangisini uygun münasip görüyorsun?
1: Uzunu, uzunu.
0: Sen onları doğra, salatamın içine atacaksın. Tamam, tamam mı Serpil?
1: Dolmayı da çıkarıp onu sonra mı alsaydık diye böyle düşündüm de içime.
0: Dolmayı
1: içime
0: sonra çıkaralım, dolma çok dağılır. Ama pastanın sunumunu hiç göstermiyorum izleyicime. Onu göstermek istiyorum.
1: Tamam, sen orada. Senin zaten malzemen de orada. En üst çekmecede Nermin.
0: Var ya, kalıp gibi olmuş. Hey maşallah.
1: Biz yaptık Nermin
0: bak,
1: ya.
0: Bak bak bak, maşallah, subhanallah. Serpil.
1: Canım.
0: Çok zor bir şey değil bu sporu yapmak. Yeter ki iste.
1: Aşkla isteyeceksin canım
0: bak,
1: benim.
0: Vallahi aşk, bak. Ne yaparsan yap.
1: İçeri gelsene hadi. Ses.
0: Aşk vallahi ile yap.
1: Biz de yayın çekiyoruz da. Bir söyle çocuğum, canı yayında. Şimdi.
0: Hı. Kim kavga ediyor? Kız.
1: Yok. Sohbet. Şimdi Nermin'im. Ay en sevmediğim bıçak. Şimdi Özlem çok sinirlendi.
0: Çok sinirlendirdiniz Özlem'i. Akıllı olun.
1: Nermin. Bakar mısın? Kıtır kıtır.
0: Hey yavrum benim, çok güzel gözüküyorsun. Ama şu başlarını uçuracağım. Salata daha güzel gözükecek.
1: Zaten ama çikolatasını da gezdireceğiz ya.
0: Aynen, onu başlarını çok alıp kestireyim.
1: Öyle bile çok güzel bu arada, biliyor musun?
0: Ben böyle yemeği tercih ederim.
1: Ben de. Ama üstündeki çikolata sosuyla kaplamayacağız ya komple. O da keyif verecektir, ben sana söyleyeyim. Efendim burada.
0: Görecek misin?
1: Yarım al dente biberlerimi de
0: bu
1: gönderiyorum
0: temiz
1: üstüne.
0: Buraya koyuyorum. Ne oldu gene? Rejide kesin komik bir şey geldi.
1: Bence hiç çevirme onları, orayı sen kendin al. Mis bak, ay çok güzel oldu Nermin o. Ben gördüm.
0: Çok güzel oldu. Bunları birazdan benim ekip arkadaşlarım yer.
1: Attır ver ağzına.
0: Çok hoş.
1: Nermin'cim bunu her şey tamam mı canımın için?
0: Diyetteyim, attıramam. Diyetteyim, attıramam. Bence tamam. Ben baharatlarını koydum. Sadece şunu salatanın üstüne gezdireceğiz parlak gözüksün diye. Şimdi beyazla mı başlayayım, siyahla mı başlayayım?
1: Ay. Böyle şey, onu beyazı şey yapacağız Nermin. Tepesine tepesine konduracağız.
0: Tamam, şöyle yapayım bunu.
1: Ha, bence siyahı git. Onu kirletir o. Kalemle. Minicik. Hey ekmeğin alan gelsin. Hüseyin Hoca ekmek al kendine. Bak benden söylemesi sonra pişman olursun. Salatanın suyu efsane efsane.
0: Salatam bir tık donmuş. Ben mar usulü eritmiştim. Sıcak olsa daha hızlı akar. O yüzden böyle sıkarak gidiyorum. Merak etmeyin, sıkıntı yok. Üstünü ortasına. Şunu geçerken en sonunda şunu yapacağım bakın. Evet efendim. Çikolatamızı gezdirelim. Üstüne süslerini koyalım. Şıkır şıkır bir sofra hazırlayalım. Dakikalar sonrasında birbirinden lezzetli 5 tarifle karşınızdayız. Bir yere ayrılmayın.
1: Nermin.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığı.

0: unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur unutulur?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
5: Evi aldık da tamiri, montajı.
6: Akbank Mobil çözdü bile.
7: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
8: E harikaymış ya.
9: Daha neler var?
10: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
11: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
12: Mobilin bankası Ak.
13: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
14: Sen seversin diye aldım.
13: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastası.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı...

0: YouTube kanalında.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Günlük pedin olayı bu.
6: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
10: Her anın Double Shot Ice Break.
11: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
12: Sana mi sana da bir tane?
11: Bakın yine istemiyor.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Mis gibi karamel kokuyor.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
20: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trinx Sat. Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mi, sana da bir tane.
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
6: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
9: Evet efendim, yine efsane bir görsel. Lezzetlerin konuştuğu dakikalar içerisindeyiz. Bugün biz pazartesi gününe özel birbirinden lezzetli tarifleri yaparken en çok dikkat ettiğimiz noktada herkesin evinde pişebilir ve değerlenebilir malzemeler olsun istedik. Şu erişteyle makarnayı kendimiz yapmış olduğumuz şu makarnayı dışarıda inanın küçücük bir porsiyonuna 1000 TL'ye ödersiniz sosuyla. Ama siz bunu 1000 TL'ye bırakın, çok az bir fiyata denk getirtirsiniz evde. Kesinlikle. 300-500 TL'yi geçmez malzemesiyle, ki içinde et yok, bir şey
10: bütün
9: yok.
10: Bütün aileye yeter bu.
9: Aynen öyle, ve sadece kullandığınız un, yumurta, tuz. Bu kanatlar kanatlıktan çıkmış lezzet bombası olmuş. O kadar güzel, o üstünde hazırladığımız sıcak sosuyla özdeşleşmiş. Erzurum'un eşsiz dolmasıyla devam ettik ve sonunda yaptığımız o salata şu an benim tek favorim. Salatayla dolma yiyeceğim, diyetime uygun olsun diye. Ve pastamızın şu önden görüntüsünü alabilirsiniz, çok mutlu olurum. Omuzların gözüktüğü kısmı. Üzerine birer fındıkla yine kremasıyla taçlandırdık. Of, hatta şöyle döneyim, bekle. Bakar mısın? Of, çok güzel bir görüntü var beyaz TV ekranlarında, bembeyaz izleyicilerimiz için. Sizler bugünkü menüyü nasıl buldunuz bilmiyorum ama gerçekten bizler keyifle yaptık ve kesinlikle keyifle sizlere sunduk. O yüzden videomuzu ana sayfaya biz bırakacağız. Altına ne olur yorumlarınızı eksik etmeyin. Bizimle birlikte bu yolu yürüdüğünüz için size de ayrıyeten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ne diyoruz efendim? Her zamanki gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur ve soframızdan sevdiklerimiz eksik olmasın. Her zaman bizler küçükken de öyle öğretildik. Yemek duası yapmadan sofradan kalkmazdık. Çok. Siz hiç yer sofrasında yediniz mi? Denk geldi mi size?
10: Evet, denk geldim.
9: Yuvarlak yer sofrasında.
10: Tabii canım yani.
9: Bizim büyük bir masamız vardı ama o misafir masasıydı. Misafir gelince annem onun üstünü açardı. Bizim babamın yapmış olduğu böyle yuvarlak bir yer sofrası vardı. Hep orada yerdik. Babam hep yemekten sonra ve önce dua ederdi. Ve en çok hatırladığım şey, her sofraya oturduklarında besmele çekerlerdi.
10: Ne güzel.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Babam da annem de. Oradan da böyle bize güzel tatlış alıntılar kaldı. Senin bugün favorin hangisi oldu?
10: Ay, kanat, salata, lor ve makarna.
9: Sütün sosuyla buluştuğu anı.
10: Ama demin söyledim, duymadınız. Bir ekmek alın gelin dedim.
9: Ekmek almayalım, yiyorsa.
10: Biz değil, Hüseyin Hoca çok seviyor. Böyle batır, oraya bırak, şamandıra yap Hüseyin Hocam.
9: Bu Hüseyin Hocalık olmuş.
10: Ha?
9: Bu salata.
10: Ay, onun da mı yok? Görüyor musun?
9: Tabii. Kuzudan yukarı kesinlikle denemelisiniz. 10 üzerinden 10 veriyorum efendim salataya da. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Yarın aynı saatte Nermin Enfes Mutfağı'nda yine birbirinden lezzetli tarifler ve pratik püf noktalarıyla yanı sıra harika sohbetimizle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Bizden istediğiniz ne varsa yoruma yazın. Bizler sizler için hazırlayalım. Allah'a emanet olun.

0: Guja ayakkabı ve çanta, Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni başlığını sunar.

0: Peki sizi aldattı mı eşiniz?
1: Şimdi ben şöyle diyeyim. Aldatması başka bir erkeklerle resim çekip de bana göndermesi veya sosyal medyada yaydığı için aldattığını düşünüyor.
0: Peki hayır, başka erkeklerle ne yaparken resimler bunlar?
1: Şöyle diyeyim. Beni kıskandırmak için mi bilemiyorum. Bana resimler gönderdi.
0: Nasıl resimler bunlar?
1: Erkeklerle öpüşürken çekilmiş resimler.
0: Bir erkekle öpüşürken resmini yolladı.
1: Aynen, kendi yatak odasında.
2: 79 yaşındaki Ali Osman, 60 yaşında eşim beni aldattı dedi. Birgül canlı yayına katıldı.
0: Peki Birgül Hanım'ı yayınımıza alalım. Bakalım Birgül Hanım ne söyleyecek? Ali Osman Bey sizle boşanmak istediğini, evet, sizin onu aldattığınızı ve fotoğraflar yaydığınızı söylüyor. Bir şey söylemek ister misiniz?
3: Tabii ki. Bunları kendisi yayınlıyor, kendisi yapıyor. Ben bunları mahkemeye de sundum. Hı hı. O şunu da söyleyeyim. O çıplak resmi, kendisi beni aradı. Konu, ben de kocamdır diye ondan konuşurken beni kayıda aldı. WhatsApp'tan aradı, beni canlıya aldı. Sonra bana dedi ki, eve gelecek misin, gelmeyecek misin? Ben de eve dönmeyeceğim dedim. Dönmezsen 5 dakika sonra bak dedi. TikTok'ta resimlerini yayınlıyorum dedi. 5 dakika sonra gerçekten o resimleri yayınladı.
2: Birgül'ün sözlerini reddeden Ali Osman, resimleri ben çekmedim dedi ama kendi fotoğrafını açıklayamadı.
0: Bu eşiniz, bakın tepede siz varsınız. Yani bir görüntülü konuşuyorsunuz siz burada. Eşiniz burada rahat, üstü açık konuşmuş eşi diye.
1: Evet, benle konuşuyor.
0: Tamam ama niye bu görüntüleri paylaştınız?
1: Ben paylaşmadım onu. Hanımın bana attı onu, ben tekrar hanımına gönderdim.
4: Ali Osman Bey. Bakın, sen burada görüşüyorsun.
0: Hocam bu adam memnun değil mi?
4: Vallahi gayet memnun. Bu bir resim gönderildikten değil, sonraki surat hali değil. Bu görüşüyor şu an.
0: Görüşüyorsunuz.
1: Görüşme halindeki surat hali. Başka zaman görüşmüşüm. Hayır, ya da o zaman ondan
4: görüşmüşüm.
0: Görüşmüşsünüz. Sohbet ediyorsunuz. Bakın çok da memnun. Ağzınız da açılmış. Sohbet ediyorsunuz.
1: Yani hanımım bu kıyafette mi konuşuyorum onunla?
0: Evet. Yani şimdi eşler kendi aralarında yapıyor bazen böyle şeyler. Şimdi
1: yok siz... efendim.
0: Nasıl yok?
1: Ben o şekilde o kıyafette ben ondan görüşmedim.
0: Ama siz yani sonuçta eşiniz, görüşebilirsiniz böyle.
1: Efendim görüşebilirim. Tabii. Ama ben WhatsApp'la veya TikTok bu kıyafetle ben ondan görüşmedim.
2: Birgül, yapay zeka ile yapılan fotoğraflar içinde Ali Osman'ı suçladı. İddialar havada uçuştu.
3: Esra Hanım, ben böyle bu yatak odası gibi ben böyle bir resim çekmiş olsam, yapsam bu resmi ben yayar mıyım? Atar mıyım? Şunu da söylemek istiyorum Esra Hanım.
0: Buyurun.
3: Bunun ne yapmak istediğini size anlatmak istiyorum. Bu ne yapmak istiyor? Bize boşanma davası açtı. Bana 5 kuruş vermemek için, nafaka vermemek için. Nafaka şu anda 2 senelik nafaka var. 2 senelik nafakayı avukatı reddediyor. Boyuna bana nafaka vermiyor.
2: Ali Osman ve eşi Birgül birbirini itham etti. Canlı yayında yüzleşen karı koca arasında gergin anlar yaşandı.
3: Yani bu kadar inkar etmeye gerek yok. İnkar etmesin.

0: etmesin, yemin etmesin, Allah çarpacak onu.
1: Allah beni çarpsana.
0: Bu kadar yaşı 80'e geldi, niye yalan konuşuyor?
1: Hayır, kendi. Ben onunla bu kıyafetle görüşmedim.
0: Kendisi gözüküyor Esra Hanım.
1: Fotomontaj yaptı bir şey.
0: Kendisi gözüküyor Esra Hanım.
2: Gözüküyor işte, konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz.
0: Yalan konuşuyor.
1: Yok, hayır, yalan konuşmuyorum.
0: Ben evdeyken hiç aramızda bir şey yokken beni evden kovdu, gitti bana jandarmadan uzaklaştırma aldı.
1: Aramızda sen
0: de ona gelecektim.
1: Yalancı sahtekar sen, dur.
0: Ben de ona gelecektim.
3: Ali Osman ve Birgül'ün komşuları programa bağlandı. İddiaları dudak uçuklattı.
2: Ali Osman'ın bir komşusu Fatma Hanım hattımızda. Fatma Hanım.
4: Efendim.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
2: Buyurun, ne söylemek istersiniz?
4: Bütün dilekleri herkesin yapay zekayla Birgül Küçük'ün fotoğraflarını paylaşmıştır.
2: Bir dakika. Ali Osman değil mi? Yani sizin kapınıza astığınız fotoğrafta ne vardı?
4: Birgül Küçük'ün başka bir adamla fotoğraflarını asmış.
2: Sizin kapınıza da mı astı?
4: Evet, aynen öyle. Bizim kapımıza da astı. Hatta dedim ki, neden bu şekilde asıyorsun? Bu ne rezillik bu, dedim. Birgül dedi,
3: komşuları tarafından da suçlanan Ali Osman, iddialar karşısında çileden çıktı.
1: Allah son gülüşünü etsin. Allah son tarafını da feyiz versin.
2: Öyle deme.
1: Sen bana silahlarımı, bana silah çekti dedin. İftira attın bana. Silahlarımı, ruhsatlı silahlarımı aldırdın. Be şerefsiz.
2: Sakin ol Ali Osman.
1: Be hain. Hayatın yalan.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
11: Her anın Double Shot Ice Break.
12: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Rize Turist Çayı 259 lira. 5 litre Hayat Su 43 lira.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
15: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
16: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renkler

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Harika anları keşfet. Jacobs.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Vanish Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Vanish Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Vanish Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
4: Büyük yüzleşmede ikinci gün.
5: Bunun ne yapmak istediğini size anlatmak istiyorum.
4: Birgül'den Ali Osman'a şok yanıt.
5: Hiç aramızda bir şey yokken beni evden kovdu gitti bana.
4: Nafaka vermemek için yapay zeka fotoğraflarımı yayınladı.
5: Bu kadar inkar etmeye gerek yok.
6: Yalancı sahtekar sen dur.
5: Ben de ona gelecektim.
4: Kocam diye güvendim, bana tuzak kurdu.
5: Boşanma davası açtı, bana 5 kuruş vermemek için.
6: İstanbul'dan erkek getirdin dedi.
4: Dudak uçuklatan iddialar.
6: Ve hain, hayatın yalan.
4: Tanıklar ne gördü, neler anlattı.
7: Ben kadın ruhundan anlarım dedi, Hüsniye bacım dedi.
4: Az sonra... Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme.
8: Bizi kimse duymuyor.
4: Güran ailesi İstanbul'da.
9: Kendi kızımızı öldürecek kadar.
4: Neden geldiler? Ne yaptılar?
8: Sizler bu soruşturmada Narin'in hakkına geçtiniz.
4: Bugün stüdyoya kimler gelecek?
8: Sizler nasıl evlatlarının gözüne bakıyorsunuz?
4: Yıllarca katil Nevzat Bahtiyar dedi.
8: Bu zulüm nereye kadar gidecek? Bu zulmü kim görecek? Hiç kimse için yapmıyorsanız sadece Narin için yapın.
4: Baba Arif ne açıklayacak? Az sonra...
10: Merhabalar efendim, nasılsınız? İyi haftalar olsun. Teşekkür ediyorum. Bayramınız inşallah çok güzel geçmiştir. Sevdiklerinizle kavuştuğunuz, bol bol sarıldığınız, birbirinize sevginizi ifade ettiğiniz bir bayram olmuştur inşallah. Duyduğuma göre bazı eş kocalar da bayramda eşlerine altın almışlar, aldılar mı?
11: Memlekete gittik bayramda.
10: Evet.
11: Ama eşimi kangal köpeğe ısırdı ya. Yani.
10: Aa, altın almadı diye mi?
11: Vallahi öyle. Annesinin babasının mezarlığına gitti. Oradan dönüş ısırmış ya.
10: Geçmiş olsun.
11: Çok sağ ol.
10: Çok geçmiş olsun. Şimdi ben anlamadım bunu. Yani bu altınla ne alakası? Altın almadı diye mi başına köpek ısırdı? Evet, anlamıştır. Bak köpekler çok iyi hissederler. Baktı ki sen eşine altın almadın. Hak diye ısırmıştır onu. Olabilir. Senin almış gibi bakıyorsun. Takmış boynuna. İyi maşallah o zaman. İnşallah bol bol altınlarınız İnşallah. Bereketlensin. Öyle diyeyim. Siz aldınız mı Hasan Hocam?
12: Yani daha önce almıştım diye.
10: Hasan Hocam'ın hemen gülüşünden anlıyorsunuz. Acı almıştım. Bir gülüş koyuyor yüzüne ve daha önce almıştım diyerek önce geçiyor. Almıştım. Neyse hayırlısı.
12: Ama beraberdik, güzel bir bayramdı gerçekten.
10: Güzel, çok sevindim. Güzel İnşallah hepinizin bayramı güzel geçmiştir. İhbar hatlarımızı hemen vermek istiyorum. 530-488 51-84 diyelim. Şimdi biliyorsunuz Narin Güran dosyası bizim için çok önemli dosyalardan biri. Birçok onun Narin Güran dosyasıyla ilgili de birçok araştırma yaptık. Köylerine gittik, aileyle görüştük. Aynı zamanda keşif yaptık biz. Canlandırmalar yaptık. Bazı fikirler elde ettik ve fikirlerimizi beyan ettik. Şimdi tabii insanlar hukuk bir karara vardı. Adalet sistemi dedi ki aile suçludur. O yüzden aileden 3 kişiye biliyorsunuz anne Yüksel Güran'a, abi Enes'e ve amca Salim Güran'a müebbet hapis cezası verdi.
12: Ağırlaştırılmış müebbet.
10: Ağırlaştırılmış müebbet çocuğu öldürmekten, iştirak halinde öldürmekten. Nevzat Bahtiyar'a da buna destek olmaktan mı, yardımcı olmaktan, yardım ve yataklıktan vermiş, yardımdan vermiş oluyor. Böyle oldu ama tabii ki Narin Güran'ın ailesi bu kararı hiçbir zaman içlerine sindirmedi. Biz yapmadık. Narin bizim kıymetlimizdi. Bu cinayeti işleyen tek bir kişi varsa o da Nevzat Bahtiyar'dır dediler. Ve pazar günü İstanbul'a geldiler. Şişhane'de verilen kararı hem protesto ettiler hem de basın açıklaması yaptılar. Bu arada çok da önemli bir belgesel çekilmişti haklarında. Biliyorsunuz aslında nasıl sürecin yanlış yönetildiği, aslında ön yargılarla ilerletildiği, basının yanlış durumlara aktardığı ve bir toplum baskısının oluşarak yanlış da araştırma soruşturma süreci gittiği için aslında Narin'in katilinin ailesi olmadığını, Nevzat Bahtiyar olduğunu söylediler. Biz de dün protestolarını yaptılar ve Şişhane'delerdi. Aile üyelerini buraya çağırdık. Onların da söylemek istedikleri var. Bu arada belli bir kesim gerçekten ailenin suçu olduğuna kesinlikle inanıyor. Yargı tabii son kararını verdi ama Adalet Bakanlığı da en son bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Eğer yeni bir delil çıkarsa bu dosyada tekrar açılabilir, tekrar soruşturma yapılabilir demişti. Aile üyeleri de ve avukatlarıyla birlikte aslında yeni delillerimiz var diyorlar. O yüzden aile üyelerini ben buraya davet etmek istiyorum.

0: sarılıp öpüyorum babacığım, günaydın. Annesi akşam onu götürüp yatağına bıraksa da uyandığı zaman hemen yine koşuyordu, yine gelip. Narin dediğiniz zaman benim dünyam.
1: Şimdi bu gerçekten toplum için çok önemli olmuş bir dava. Narin Güran cinayeti. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abla.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İbrahim Bey, siz amcasınız evet. Narin aslında, değil mi?
3: Evet.
1: Amcası. Siz de Barış Bey amcasınız. Amcası. Sizler de aslında delil karartmaktan 3 yıl ceza aldınız, değil mi?
2: Evet.
1: Siz yeğenisiniz Berat Bey.
2: Evet.
1: Hoş geldiniz
2: hoş
1: siz
2: bulduk.
1: De. Baran, şimdi şimdi senin orada Narin'le fotoğrafını her seferinde ben bunu görüyorum. Sen kaç kilo kaybettin? Yani kaç kilo verdi?
4: 30'dan fazlaydı abla.
1: 30-40'a yakın bir kilo. O resmi bir daha getirseniz. Narin'le fotoğrafında Baran bayağı oldukça kilolu bir genç. Şimdi bayağı kilo kaybetmiş bir genç. Şimdi gittiniz, protestonuzu ettiniz. Aslında dava sonucuyla ilgili fikirlerinizi söylediniz. Ne düşünüyorsun Baran?
4: Yani abla, en azından ilk gün gibi değil. Yani gerçekten ilk gün toplum karşısında öyle bir şekilde dışlandık ki yani hiçbir yere gidemezdik. Hiçbir yere, kimseyle oturamazdık. Maalesef gizli karına aykırı davranıldığı için ve medyanın da yanlış haberlerinden dolayı toplumun içine çıkamıyorduk. Ama şu an ise toplum bizi çağırıyor aslında. Hı hı. Buradaki dünkü toplandığımız yerde bile yani aile bireylerden çok genellikle aslında hiç aile bağlı olmayan insanlar toplanıyor ve bizi çağırıyorlar.
1: Şu an destekçilerinizin çoğaldığını hissediyorsun değil mi Baran?
4: Fazlasıyla ve şu an İstanbul'da yapıldı. Bir dahakine Diyarbakır'da toplanacaklar ya da başka bir memlekette. İnsanlar toplanıyor, yani burada bir haksızlık olduğunu aslında vicdan azabı çekiyorlar. Çünkü birebir bizden duyunca olayı aslında nasıl yanlış anladıklarını fark edince özür dileyip helalleşmek isteyen çok insan var. Hatta şöyle de yani anneme şu an cezaevinde sayısızca mektup gidiyor. Hakkını helal et diye, aynı şekilde diğer aile bireylerime.
1: Yüksel Güran'a sayısızca mektup gidiyor hakkını helal evet. et diye.
4: Evet. Ben geçen hafta Perşembe günü görüşündeydim. O ve diğer aile bireylerime de aynı şekilde, kardeşim ve amcama da. Yani aslında biz böyle bilmiyorduk ve üzerinde helalleşmek için sayısızca mektup gidiyor. Ama böyle her şeyi yakıp da hakkını helal et diyerek helal olmuyor. Burada maalesef toplum kandırıldığı için yanlış bir soruşturma yüzünden gerçekten hiç günahı olmayan insanlar çok ağır cezalar aldılar. İşte biz de inşallah biri sesimiz duyar diye hala mücadele ediyoruz.
1: Baran, tabii izleyicilerimizin de soruları olacak. Bugün siz buradayken özellikle sormak da istiyorum. Dediğin gibi bazen şu an kararın yanlış verildiğini düşünenler kadar kararı kesinlikle doğruydu, bizce aile yaptı diyenler de var. Bir kesim de kesinlikle evet. böyle düşünüyor. Bununla ilgili soracağım ama İbrahim Bey, siz neden, sizi de bir soru sormak istiyorum.
3: Tabii.
1: Neden siz aslında delil karartmaktan yargılandınız?
3: Şimdi Esra Hanım, biz şey var, benim adıma tutulan bir tutanak var. Tutanakta jandarmayı sözde yanlış yönlendirmişim. Hani bir de yanlış... Şüpheli bir davranış var benim üstümde. Şey oldu, mahkeme oldu. Mahkeme günü karşıma geldi ceset ekipleri. Ya dedim komutanım, ben nerede sizi yanlış yönlendirdim? Tek size yaptığım şey adrese götürmek. Ben sizi adrese götürdüm diye sizi yanlış mı yönlendirdim ya da size yanlış bir bilgi mi verdim? Hayır dediyse, ben imza atmamışım. Komutanım, sizin imzanız var, mahkeme başkanı araya girdi. Sizin imzanız var dedi. Dedi hayır, ben İbrahim Halil Güran'dan herhangi şüphelendiğim bir durum olmamış ve kesinlikle o imzayı ben atmamışım demesine rağmen mahkeme yine de 3 yıl ceza verdi.
1: Yani siz ne yaptınız? Siz orada yaptığınız şey bir adrese mi götürmek, yanlış yere mi götürmek?
3: Ya ilk gün Esra Hanım, hani bunlar kimseyi tanımadığı için bana geliyorlardı, hani bunu tanıyor musun? Tabii köylü, hani bizim köyde tabii köyde 13 tane farklı su isim var, bir de 7 hanelik, hepsi Güran ailesi dediler ilk günde. Öyle bir algı oluşturdu ki bütün toplum dedi ki şeydir. Hani 7 hane ise Güran'sa aile içi cinayet olarak zaten 20

0: 4 saat bitmeden tutanak tutulmuş aile içi cinayet diye. Halbuki 13-14 tane soy isim var köyde. Bunlar da tanımadığı için beni çağırıyorlardı. Hülya Subay, bir de bir tane şey vardı. Allah hakkımızı onlara da bırakmasın. İşte götürüyorlardı bizi şeye, hani onları ev adreslerine götürüyordum. Oradan değil, yangın esnasında bir tutanak tutulmuş ve o jasad ekibinin imzası varmış.
1: Yangını siz çıkardınız diye mi?
0: Hayır, yangın şöyle, Kurtuluş abim tabii bir metrelik sopayla 7 metrelik direğe vurmuş herhalde. O da nasıl olmuş? Adam bir de şöyle diyor, jandarma personeli. Diyor ki, onlar yaparken ben orada değilim. Neredeydin? Diyor ki, başka bir ihbardaydım. Peki başka bir ihbarda nerede gördün? Ya valla diyor, Kurtuluş'la Ömer Gül oradaydı da ben sonradan bunların yangını çıkarabileceğini düşünmüşüm. Bunlar hepsi duruşma zabıtında
1: var. Yani aslında tüm aile, yani aile içi bir cinayet olduğu düşünüldüğü için sizin yaptığınız her harekette aileyi korumaya yönelik ve suçu kapatmaya yönelik gözüktü. Barış Bey, siz neden ceza aldınız?
2: Jandarmayı yönlendirmişiz. Jasat ekibi.
1: Ne dediniz de yönlendirdiğiniz düşünüldü?
2: Valla hiçbir şey dememiş. Hiçbir tutanağımız da yok. Ama jandarmayı
3: yönlendirmişsiniz.
1: Ne etmişsiniz yani? Jandarmaya ne demişsiniz?
2: İşte biz bilmiyoruz ki ne demiş.
1: Yönlendirme ama davada sadece... öğrenmediniz mi ne dediğinizi biliyorsunuz?
2: Jandarmayı yönlendirme diyor sadece.
1: Ne söyleyerek? Ne demişsiniz?
2: İşte yani... ne söylediğimizi bilmediğimiz için cevabını bilmiyoruz.
1: Siz o gün neredeydiniz? Narin kaybolduğunda köyde miydiniz?
2: Mardin'deydim.
1: Mardin'deydi. Siz yoktunuz da o gün.
2: O gün saat 2:30 civarı köyden çıktık. Biz Mardin'e gittik.
1: Mardin'e gittiniz.
2: Evet.
1: Peki sonra ne zaman öğrendiniz Nari'nin kaybolduğunu?
2: Saat 8 civarı diye öğrendik.
1: 8 civarı öğrendiniz.
2: Akşam 8 civarı diye öğrendik. Biz zaten bastık, hemen geldik köye. Biz gelirken jandarma ekibi de köydeydi.
1: Peki ben size sormak istiyorum. Şimdi protesto ediyorsunuz, hepiniz çıkıyorsunuz, hakkınızı aramak istiyorsunuz. Şimdi Yargıtay son kararını verdi. Neyin değişeceğini düşünüyorsunuz Baran?
4: Aslında... Adalet Bakanımızın yaptığı açıklama bizi çok umutlandırdı. Biliyorsunuz bizim davamıza yorum yapmadan önce Tunceli'de katledilmiş Gülistan'ın davasından bahsetti. Ucu nereye dokunursa dokunsun ve davalar hepsi geriye açıldı. Tabii onun bu hassasiyetini görünce bizim davamızla ilgili de ardından yorum yaptı. İşte yeni bir delil, sahte bir delil eğer olursa yargılamanın yeniden açılması bizi gerçekten umutlandırdı. Buradan ona da zaten gittim her yerden Sayın Bakanıma sesleniyorum. İnşallah beni dinliyordur. Ya gerçekten bu davanın bozulmasıyla ilgili sebep çok. Gerçekten çok. Yeni bir delil olmasına bile gerek yok. İçindeki deliller bunu bozmaya yeterince yeterli zaten.
1: Şimdi bazı gerçekten hiç soru sormak istemeyenler var. Sadece kötü şey yorum yapanlar. Onlar hiç, yani bazı insanlar çok fanatiktir fikirlerinde ve hiç farklı bir şey de düşünmek istemezler. Ama mesela Selma Hanım, bence gayet sizin ters fikrinizde olmanıza rağmen bence güzel bir soru sormuş. Zekice bir soru sormuş. Nevzat neden Narin'i öldürsün demiş.
4: Aile bireylerim neden kendi kızını öldürsün ki? Şimdi birebir Narin'e temas eden kişi, doğrulamış tek somut delil kim? Nevzat Bahtiyar denen şahıs.
3: İnsansız.
1: Yani dere kenarına Nevzat Bahtiyar'ın gömdüğünü... Kesin olarak, %100 olarak bildiğimiz şey bu. Bunu söylüyorsun.
4: Evet. %100 dosyadaki tek somut delil bu. Neden gömecek biri öldürecek kadar da zalim olmasın ki? Neden bu böyle düşünülmüyor? Neden bir anne ya? Bir anne, bir abi, bir amca durduk yere neden kızlarını öldürsünler ki? Şimdi bunun sebebi ne?
1: Bu arada davada hani sonuç kısmında aslında baktığımızda, yanlışsam düzeltin Hasan Hocam, siz de çok detaylı bildiğiniz için. Yani şu nedeni biliyor muyuz biz? Yani şunu biliyor muyuz? Sormak istiyorum. Narin'i mesela ailesi öldürdüğüne karar verildi ya. Anne, amca ve şey. Neden öldürdükleri yazıyor mu? Yani ne
3: yazmıyor. Oldu? Yazmıyor. Yani yani cinayet nedeni olarak tam bir neden belirtilmiyor. Sadece cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin olarak daraltılmış baz kayıtlarından edindikleri bilgilere göre bir senaryo ki... Senaryo dediğim yanlış anlaşılmasın. Onların düşünceleri bunlar. Dolayısıyla bir cinayet nedeni yok. Ama
1: cinayet nedeni bilinmiyor. Yani öyle yok. Bir şey.
3: Çünkü daha önceden başka bir neden ileri sürülmüştü.
1: Mesela dendi ki, şimdi herkes bunu da soracak biliyorum. Yani neden öldürülebilir bu kadar sevilmiş? Şimdi sevildiğini anlı, yani aklı olan her insan bu çocuğun sevilen bir çocuk olduğunu anlar. Doğum günleri kutlanmış, güzel kıyafetler alınmış, eğitimi iyi, başarısı iyi, her zaman

0: sevilmiş bir çocuk. Eğer bu sevilmiş çocuk o kadar onu seven ebeveynler tarafından öldürülecekse çok büyük bir sebep olması işte, lazım. Yani acayip ve bir dönem Nevzat Bahtiyar çıktı dedi ki sonrasında bunun ispatı bulunamadı. Amcayla anne arasında ilişki evet. vardı. Çocuk bunu gördü o yüzden öldürüldü.
1: Aslında Nevzat Bahtiyar onu bu konu televizyonda sanki kesinmiş gibi bir programda aktarılınca söylemeye başladı. Daha doğrusu bu konuyla alakalı olarak kesinliği tartışılacak şekilde bir televizyon programında bu konu konuşuldu. Nevzat Bahtiyar oraya yaslandı evet. aslında.
0: Yani deli, öyle bir neden yok
1: öyle
0: hocam.
1: Öyle bir nedenin olmadığını mahkemede bir onayladı. Şekilde kararında yani tescil etmiş oldu.
0: Bu ilişkinin olmadığına dair tescil edildi. Çünkü aralarında hiçbir iletişim, hiçbir bağ olmadığına dair. Baran, şimdi diyorsun ki Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı ve delil olursa bozarız. Hani gerçekten bir delil, yeni bir delil çıkarsa bu olay tekrardan araştırılır. Size göre yeni delil nedir?
2: Bakın Esra Hanım tekrar söyleyeyim. Bu davanın yeniden yargılanması için ekstra bir delile gerek yok. Zaten dosyanın içindeki deliller bu yeterince fazla. Hani hiçbir şey olmasa bile masumiyet karinesi hiçe sayıldı, gizlilik kararı hiçe sayıldı. Bunlar bile bir bozma sebebi.
1: Ama netice itibariyle o delillere dayanarak hem Yargıtay hem İstinaf Mahkemesi hem Yerel Mahkeme bir karar verdi. Dolayısıyla dosyanın içindeki delillerin yanlış değerlendirildiğinin ispatlanması gerekiyor. Evet. Yani yeni delil dediğimiz dışarıdan yeni bir tanık itiraf değil. O da olur ama dosyanın içerisindeki bir delil hukuka aykırı bir şekilde yanlış değerlendirilmesi o da bir delil. En büyük delil nedir biliyor musunuz? Keşif yapılmadı bu dosya. Evet. Bakın biz Nazlı'yla evet. Okan'la gittiğimizde biz orada keşfin yapılması durumunda Nevzat'ın bağırdığında yukarıda kimseyi göremeyeceğini o kadar net gördük ki.
0: Yani keşif yapıldığında Nevzat'ın anlattığı hikayenin hiç çok uyumsuz olduğunu anlıyorsunuz.
1: Hikaye oldu anlaşılacak.
0: Yani, Nevzat Bahtiyar'ın anlattığı şey keşif yaptığınızda olamıyor. Oldu, yani o bravo. Dakikada oradan o bağırdı bilmem ne. Onu zaten keşif yaptığınızda görüyorsunuz ama keşif yapılmadı. Sizce soruyorum hepinize. Sizler buraya geldiniz konuk olarak ne olmalı Berat Bey?
3: Ya aslında dosyada bir sahte imza var. Nevzat Bahtiyar ilk gözaltına alındığında baronun avukat olarak atadığı...
0: Biraz sesinizi yükseltir misiniz Berat
3: 30-50 sicil numaralı bir avukat var. Abdullah Gümüştaş diye. Nevzat Bahtiyar hiçbir yeni delil olmamasına rağmen kendisi bir yazılı beyanda bulunmadan savcılık Nevzat Bahtiyar'ı cezaevinden adliyeye götürüyor. Adliyeye götürürken tekrardan 30-50 sicil numaralı Abdullah Gümüştaş adında avukat tekrardan atanıyor. Orada ifadede olduğunu belirtiyor ama aslında ifadede değil, iki ayrı imza var. İlk imzasıyla sonraki imza birbirinden bağımsız. Yansıtırlarsa zaten siz de görürsünüz.
0: İmzalar, kime ait imzalardan bahsediyorsunuz?
3: Avukata, Abdullah Gümüştaş diye bir avukat var.
0: Yani bu ne demek Bahtiyar. Oluyor?
3: Yani bu yeniden yargılamaya yol açacak bir delil olabilir. Yani evrakta sahtecilik var. Kendisinin orada olmamasına rağmen kendi adına atılmış bir imza var.
0: Yani aslında aile anladığım şunu istiyorsunuz. Tekrardan yapılsa soruşturma ve bizim istediğimiz delillerde neydi onlar? Mesela PSA bakılsa biliyorsunuz Narin'in özel bölgesinde yoğun olarak erkeklerde bulunan bir sıvı bulunmuştu ve bu incelenmedi ve bundan DNA alınmadı. İncelenme talep ettiler. Bu yeni bir delil olabilir. İkincisi keşif yapılabilir olarak söylüyorsunuz. Başka mesela Barış Bey?
4: Şimdi Esra Hanım zaten ilk baştan bugüne kadar yani bütün Türkiye'de bunu biliyor. Yani herkes de bunu biliyor. Ailenin yapmadığını herkes de biliyor. Zaten bazı insanların başına girmiyor bu. Yani bir katilin zaten ortada olduğunu bütün Türkiye'de bunu biliyor.
0: Peki biliyor Barış musun? Bey size şunu sorayım. Biz mesela izleyicilerden çok kişi de ailenin katil olduğunu düşünenler ve yargının kararını onaylayanlar var ya. Nereden hani inansınlar demeyeyim de yani nasıl bir şey gösterelim ki bu aile bu kızı öldürmemiştir demek
4: sence
0: için.
4: Sence bir kedi yavrusuna kıyabilir mi?
0: İşte... Kıyanlar var ya.
4: Bir kedinin yanına git yavrusunu alabilir misiniz Esra
0: yani Hanım? Kendi tabii ki olmaması gerekir. Değil olmuyor mi? Ama olanlar
4: yani
0: var
4: bunu
0: ya.
4: Yani sonuçta bir anneye soruyorsun ha.
0: Evet. Bir anne olarak ve tabii ki ben Yüksel Hanım yaptı ya da yapmadı olarak söylemiyorum ama bunu yapabilecek potansiyelde insanları görüyoruz ya. O yüzden insanları buna inanmaya eğilimli.

0: Yargıtay da Adalet de böyle düşündüğü için. Yani ne göstersek ki, ben mesela şuna inanıyorum kesin. Nari'nin bu aile içinde sevilmiş olduğuna inanıyorum. Ben gördüklerimden biliyorum bunu.
1: Bütün çocuklarımız bizim için öyledir Esra Hanım. Hı. Bütün çocuklarımız bizim için kıymetlidir. Zaten bu bizim aileye verilen cezalar komple sosyal medya cezasıydı. Hepsi de yanlış bilgilerdi. Biz de zaten gördünüz. Ferit Demir'in bir açıklamasını size söyleyeyim. Hı hı. Mesela bent. Kürtçe olarak bir arazinin sınırı demek, bizim orada dibim Seribendi. Kürtçe bilen bütün halk da bunu biliyor. Seribendi demek ne demektir? Seribendi bir arazinin sınırı demek. Benim abim orada diyor ki, bak bendin başında diyor fiskiyen düşmüş. Bugün bu fiskiye Kürtçe'de fiskiyedir, Türkçe'de fiskiyedir. Bizim arazilerimiz olduğu için sulama yapılıyor. Hı hı. Biliyorsun fiskiye odur, arazi fiskiyesidir. Bugün ne dediler? Fiskiyeyle bendi Nahit Eren bizzat bir baro başkanı. Kürtçeyi çok iyi bilen bir insan. Zaten Ahmet Spor Başkanı'dır şu anda. Hı hı. Kendisi dahil bendin ne olduğunu bilmiyor. Cinayet var diyor.
0: Yani mahkemede. Siz aslında amcayla çalışanı arasındaki konuşmadan bahsediyorsunuz. Tabii. Orada fiskiyeyi kapat, fiskiyeyi aç diyorlar. Ama bunu yanlış mı çevirdiler? Kürtçe konuşuyorlar
1: da. Tabii mahkemenin içerisinde hepsi yanlış bilgiler verdi. Zaten bizzat mahkeme başkanı kalktı yeminli tercüme getirdi. Ondan sonra yeminli tercüme bunun açıklamasını yaptı.
0: Hı hı. Ama mahkemede galiba bu konuşma hiç geçmedi. Ben mahkeme
1: geçmedi Esra Hanım.
2: Kürtçeyi çok iyi bilen bir baro başkanı iki tane yeminli adam evet. gelmeyene kadar inanmadı. Evet.
0: Ama bunu öldürmüş olarak kabul etmedi zaten o konuşmada.
2: İşte mahkeme kabul etmedi ama Esra Hanım işte bu tür yalan bilgiler kamuoyu ne tarafından diyor? Verildiği
0: toplum
2: için.
0: Buna toplum buna inandı diyorsun.
2: Toplum buna inandı. Mesela
0: o zaman toplumun inandığı en çok önemli şeylerden birini daha sorayım. Amcanın arabasında bulunan DNA.
2: Evet mesela bu nasıl gösterildi kamuoyuna? Mesela bütün toplum bunu şöyle biliyor. Halen de maalesef yetişemediğimiz insanlar işte Nari'ne ait bir ölüm sıvısının olduğunu söylüyorlar. Ve o gün amcanın arabasının petrole gittiğini söylüyorlar. Petrole girip hatta bunu yine bu da Ferit Demir burada da var. İşte amca petrole girdi. Hiç kimseyle konuşmadan direktmen lavaboya gitti. Lavabodan çıktıktan sonra elinde ıslak mendil satın alıp çıktı. Yani bunu söyleyen biri birebir şahit olması lazım.
0: Peki arabadaki lazım. DNA Nari'ne ait DNA. Ama Narin zaten o arabaya sürekli biniyordu. Bunu ya, mu söylüyorsun?
2: Şu DNA'yı şöyle anlatayım. Ben buraya gelirken sizin aracınızla geldim. Yani şirketin gönderdiğiniz araçla. Şu an orada DNA'm var. Aynı şey.
3: Kıl tüy.
0: Evet.
2: Yani bu her ay. Ve sadece Narin'e ait olduğunu söylediler. Sadece aslında hayır. Birden fazla çocuğum var.
0: Yani çünkü bakılsaydı çocuklar gidiyor. Birden fazla çocuğa ait DNA
2: var,
0: çıkarmışsın.
2: Yani bu arabaya var, biniliyor. De var.
3: Cinayet
2: eser miktarda anlaşılamıyor.
3: Şöyle bakın, hı-hı, cinayetle ilgili olarak bir delil olmayacak tarzda bir DNA var. Sizin de var, benim de var, onun da var, Nari'nin de var. Neyi var? Kılı var, tüyü var, işte burnundan çıkan bir şey var. Yani bu olmaması gereken bir yer, herkesin DNA'sının olabileceği bir yerden bahsediyoruz.
0: Şimdi bu önemli, bu çünkü yorumlanmamalıydı. Çocuk koltuğa oturduysa orada DNA'sını bırakır zaten.
1: Esra Hanım şu anda mesela bu, özür dileyerek. Tabii. Herkes dediler ki Salim Güran'ın aracının direksiyonunda ölüm DNA testi var dediler değil
0: ölüm
1: mi?
0: Sıvısı var,
1: ölüm
0: dediler,
1: sıvısı
0: doğru.
1: Var dedi.
0: Bu doğru değil
1: Allah
0: ama.
1: Allah için bu ölüm sıvısını çıkarsın, bütün medyanın karşısına alsınlar.
0: Öyle bir şey olmadığı yok, bir belli şey. Oldu zaten. Ölüm evet, sıvısı yani, yani Nari'nin oraya oturmuş bir şey bırakmış.
1: Hele de sosyal medyada sosyal medya üzerinde aynı şekilde devam, aynı şekilde aileyi linç etmek, aileyi karalamak, biliyor musunuz? Hı hı. Bu vallahi kusura bakmayın, hepimizin ailesi var, hepimizin, biz bir çocuğumuzun o haram tırnağını dünyaya vermeyiz. Biz mesela bugün bütün medya üzerinde diyor ki Nevzat öyle yapmışlar ki Güran ailesi mesela niye onlara karışmadı? Güran ailesi kim dışarıdaydı? Nevzat ortaya çıktığı zaman bütün herkes ceza, herkes tutuklanmıştı hepimiz. Biz temin nazaratındaydık. Hı hı. 7 gün boyunca, 8 gün boyunca biz oradaydık. Güran ailesi kim dışarıdaydı? Güran ailesinin bir tane 12 yaşındaki çocuk da bize Nevzat diye onu paramparça ederdi. Onu paramparça ederdi ya.
0: Nevzat'tan bahsediyorsun.
1: Nevzat'tan bahsediyorum. O katilden bahsediyorum.

0: Nevzat Bahtiyar diyorsunuz, bilerek kimsenin olmadığı vakti, yani herkesin düğün hazırlığı için gittiği zamanı mı seçti?
1: Ya zaten o seçtiğini zaten biz kimse köyde yoktuk ki. Herkesin ertesi de bellidir, herkesin belgesi de var.
0: Hepiniz aslında dışarıdaydınız. Tavşantepe köyünün dışındaydınız.
2: Olanlar da evin içerisindeydi çünkü hava 50 derece yakın bir
3: çok
2: sıcaklıktaydı.
3: Sıcak.
2: Herkes klimanın altında odasında uyuyordu. Yüksel Güran da dahil, Barandal ve şey de dahil, doğru
3: ben
2: mu?
3: Ben çıkmıştım abi.
2: Ya kardeşim.
3: Evet, Muhammed. Evet. Yani şöyle
2: hepsi de uyuyorlardı.
3: 7 yaşındaki bir çocuğun ifadesini doğrulayan resmi bir belge var. Bak bu bile yeterli. Evet. 7 yaşında ya bir çocuğun birden fazla ifadesi yok. Tek telefonda oyun oynuyordum. Evet. Ya telefon imaj kaydına bakıyoruz, çocuğun birebir tutuyor. Enes de aynı şekilde, amcam da aynı şekilde. Şimdi diyorlar ki siz neden mahkeme kararına karşı çıkıyorsunuz ya? Benim 7 yaşındaki çocuğum ve aile bireylerimin tek tek ifadelerini destekleyen resmi raporlar var şimdi. Daraltılmış baz geçmişe yönelik diyorlar bu arada. Bu geçmişe yönelik söyleyeceğim. Ya şu an Gülistan 9 soruşturmasında bakın 2 kilometre çapı diyorlar. Adım adım yok. Evet. Benim davamda zaten köyümün çapı 2 kilometre değil. Güvenlik kamerasından 180 metre ayrı hata veriyor. 2,5 kilometre ayrı hata veriyor. Ve bu bilirkişi mahkemeye gelip bu raporu nasıl yaptığını bize anlatmıyor. Ben bunu niye kabul edeyim? Diğer bir delil olarak gösterdiklerse ulusal kriminal diye bir yer. Hani bu kriminal dediğimiz şey dediğimiz zaman insanlar şey ya devlet nezdinde çalışan bir yer. Hayır, 40 bin lira rapor yazan bir yer yani, öyle düşün. Ya traktörü arabaya benzeten bir yer. Tabii. Ya şimdi traktörü araba benzeten bir yerden darın tespit etmesi nasıl mümkün? Şimdi benim aile bireylerimi mahkum ettikleri sözde delillerim bu kadar. Ha bir de güvenlik kameralarından bu kadar hata veriyorsa ben buna nasıl inanacağım abla? Hukuk dedin, ağırlaştırmış müebbet verdin, eski cezayla idam. Bu insanlar şu an ölecekti. Ama sözde somut olarak veriniz hiçbir şey tutmuyor ki. Şimdi doğru bir veri olmuş olsaydı gerçekten mahkeme ya siz suçlusunuz, alın size bir güvenlik kamerası, alın size somut bir gerçek, herkesin yediği güzel. Eyvallah ama yok ki.
0: Şimdi demin bir soru sordum, cevabını alamadım. Barış Bey size sorayım Nevzat Bahtiyar'la ilgili. Nevzat Bahtiyar niye Narin'i öldürsün?
1: Narin'i niye öldürsün? Nevzat Bahtiyar Arif abimle bir araba ticareti, zaten herkes de bunu biliyor. Yanlış anlamayın Esra Hanım, Diyarbakır'da 1 milyar için birbirini öldüren insanlar
0: 1000
1: var.
0: 1000 TL için diyorsun.
1: Yani 1000 TL abi, 1000 evet. TL için. Neden öldürmesin diye. Para mesele değil. Mevzubat parasal değil. Mevzubat nedir? Anlaşmayan kelimelerle. Mesela kelimelerle Arif abimle biraz bir ağız tartışması olmuş. Hatta millet cemaat kurmuş. Bizim tabii ki haberimiz yok. Bu nevzu katili ortaya çıkan.
2: Biraz dalga da geçmiş Arif yok. Güran.
1: Biz sonradan bunu duyduk. Şimdi,
0: bir de Arif Güran sanırım Nevzat Bahtiyar'la dalga mı geçmiş?
1: Dalga da geçmiş. Arif abim ona küfür de atmış. Yani atmış, hakaret makaret etmiş ona. Bazı insanlar bu ne yaptı? Gururuna yedirmedi. Geldi gitti bizim 7-8 yaşındaki bir sabiye zarar verdi. Özür dileyerek Esra Hanım. Şimdi bütün mesela Türkiye'nin gözünde öyle bizi ettiler ki öyle bir... Bizi ne etmediler ki, zaten hepiniz de biliyorsunuz bunu. Bugün mesela o Nevzat Bahtiyar'ın, hani abim ona 200 milyar vermişti, bütün her yerde dekontlar vardı, bunu yap diye. Dekontu atın, atın ekrana.
0: Peki sizi üzmek istemiyorum ama bunu da sormam lazım PSA'da olduğu için. Nevzat Bahtiyar'ın istismar amacıyla kızı öldürdüğünü düşünüyor musunuz?
3: Araştırmayan mahkeme utansın. Bak,
1: mahkeme devletimiz utansın. Devlet büyüktür Esra Hanım. Devlet çok büyüktür.
0: Tabii ki.
1: Devletimiz baba her zaman 18 yaşındadır. Yani devletimiz sabırlı bir devlettir. Tabii biz bugün bu ailemiz olarak da biz sosyal medya cezası aldık.
0: Yani bütün... böyle bir şey düşünüyor musunuz? Nevzat yapmış olabilir mi böyle bir şey?
3: Bu mahkeme araştırmış olsaydı bu çıkacaktı. Bir baba ya.
0: Yani yapmış mıdır? Bir... Düşünüyor musunuz?
3: Bunu
1: bilmiyorum Esra Hanım. Öyle şey.
3: Yani evet. Bak gerçekten şu an bunu söylemek benim için çok zor. O şüphe var. Yoğunluk var. Ama biz yine de bak acımızın üstüne bunu bile kalkıp mahkemeye bir baba yalvardı ya. Ya bir mahkeme heyetine yalvardı. PSA için, keşif için yalvardı ya. Yalvardı ama sadece şunu gördüm ben mahkemede. Ya evet, orada biri vardı. Sanki böyle zaten kararını vermiş gelmiş sadece bizi. Çünkü hani hiçbir talebi kabul etmiyorlar.
0: Bir izleyicimiz var, soru sormak istiyor ama ben de bir anne olarak şunu söylemek istiyorum.

0: ben mutlaka, yani bir anne olarak bilmiyorum, siz belki istemezdiniz ama ben isterdim PSA'nın bakılmasını. Eğer çocuğun da yoğun olarak olmayacak bir istismar bulgusu varsa niye bakılmasın ya? Ben bunu bilmek isterdim. Yani bu konuda ben bunun eksik olduğunu düşünüyorum gerçekten. Yani bunu kim yaptıysa da, bu ne olduysa da, bu çocuğa ne işi var 8 yaşında çocuğun özel bölgesinde PSA'nın? Niye bakılmadı?
1: Bir de en önemlisi Esra Hanım, çantasında, sırt çantasında var ve sırt çantası da ağzı kapalı. Oradaki yazmada var. Yani biz bunun araştırılmasını istiyoruz Esra Hanım. Biz her şeyi istiyoruz.
0: Yani bir ara her şeyi araştırılmasını istemiyorsunuz gibi çıktı. Hani bu PSA...
2: Bir şey yok Esra Hanım. Bugün bu Türkiye Cumhuriyet Devleti'miz zaten her şeyi araştırıyor. Yani... Gibi biz... Yani...
3: Şöyle aile araştırmak istemedi değil de konduramadı kızlarına. İlk zamanlarda ben Barış'tan, Baran'dan biliyorum, Arif Bey'den konduramadı. Kızlarının böyle bir olaya kurban gitmesini yakıştıramadı kızlar.
0: Ama yani ölmesinden de daha kötü bir şey değil. Bunu bilmek herkesin yani hakkı, bir annenin, bir babanın hakkı. Yani bu sonuçta bunun, o sizin suçunuz değil ki bu. Bu iğrenç şeyi kim yaptıysa onun Allah belasını versin. Gerçekten öyle yani.
2: Şimdi böyle bir mesela pislik. Esra Hanım bir mesela Güran ailesinin bütün ifadeleri diyordu değişiktir. Bütün Türkiye öyle yansıttılar her şey. Hangi ifademiz değişiktir, alsın ekrana. Bahtiyar ailesinin ifadelerini dağıttın, biz ikimizi dağıttın.
0: Şimdi bir izleyicimiz bir soru sormak istiyor. Fatma Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sizin sormak istediğiniz bir soru varmış. Buyurun Fatma Hanım.
4: Evet. Evet, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi ben aileye pek inanmıyorum açıkçası. Neden? Çünkü bu ailenin bir akrabası daha önce bir yayında şunu söylemişti. Demişti ki kız eve geldi, amca oradaydı. Hatta bu kızın o gün kullandığı o tülbent evde bulundu. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Bunu sormak istiyorum.
1: Ben cevap verebilir miyim Esra Hanım?
0: Tabii, buyurun cevap verin.
1: Şimdi Esra Hanım diyor ki tülbende basıyor, tülben çantada çıktı. Tamam mı?
0: Ama evde ilk başta televizyonda ifadelerde tülbent oradaymış, yani orada gelmiş derdi ya.
1: Ben de bile Esra Hanım, şimdi bizim en büyük hatamız şöyle oldu. Ben dahi hani dedim narin yukarı çıkmış. Halbuki köyde değilim. Ya bilmediğim bir konu hakkında niye konuşuyorsun?
5: Esra Hanım,
0: hata yaptınız yani.
1: Tabii Esra Hanım, yani bilmediğim bir konu hakkında ben zaten videoda da diyorum. Ben çocukların ağzıyla konuşuyorum.
0: Siz miydiniz orada tülbent evdeymiş diye?
1: Evet, tülbent
0: hani sizdiniz balkona, o ilk açıklamayı yapan.
1: Evet.
0: Ne dediniz siz orada?
1: İşte çocuklar, biri geldi yok oraya gitmiş, biri geldi şuraya, İsa dedi akşam 6'da bulmuşuz. Ya biz de dedik belki çocuk hani bir yerde bir saklanıyor, sonra bir kaçırma. Sonra küçük çocuklar hani yengem falan dedi, biri acaba eşarbını mı buraya bırakmış mı? En büyük hatamız zaten bu oldu. Bilmediğimiz
0: siz
1: konu hakkında
0: yani
1: evet
0: bunu.
1: Bilmediğimiz konu hakkında konuşmaktı yani. Halbuki ben sabah 9'da çıkmışım, akşam 5'te geldim ve kızım hasta, direkt hastaneye gittim, hiçbir şeyden haberim
0: yok. Fatma Hanım, duydunuz mu o ifadeyi, yani ekranlarda hepimizin bildiği, aslında Nari'nin yukarı çıkmış tülbentini de balkona asmış diyen İbrahim Bey.
4: Evet. Ama şunu sormak istiyorum Esra Hanım. Madem öyleydi de neden çıkıp ertesi gün düzeltmediler, bu yanlış söylendi ya da yanlış aktarıldı diye?
1: Düzelttik.
0: Düzelttiniz.
1: Tabii yengem dedi ki
4: biz o sıra her gün programlarda takip ediyorduk. Hiç böyle bir şey duymadık biz aileden.
6: Sizin duymanız pek önemli değil hanımefendi. Biz oradaki zaten soruşturma yönetenlere söyledik. Bunu medya vermiyorsa ben bunun ne? Ben o ara kız kardeşimiz kayıp, kızımız kayıp. Biz medyayla mı uğraşacağız abi?
3: Şöyle söyleyeyim, ben hanımefendiye bir cevap vereyim. Hanımefendi, şimdi...
4: Buyurun.
3: Zaten bu soruşturmanın bu hale gelmesinin nedeni Nari'nin evine yukarıya çıktığına olunan inanç. Yani herkes buna inandığı için bütün köylüyü de ne yaptılar? Yalancı ilan ettiler. Aslında bizce Nari'nin yukarı çıkmadı. Bakın insanlar tahminen bunları söyledi. Çünkü bakın insanlar Nevzat Bahtiyar'ın onun başına bir şey getireceğine inanmadıkları için patika yola da çıktığını düşündüklerinde evine gittiğini düşündü herkes. Yani bu konuşulan şeylerin tamamı bir teori. Evet. Görülen veyahut da net bir şekilde bir görgü tanığın beyanı değil. Evine çıktığına herkes inandı. Bu aile bireyleri dahil.
0: Ama Fatma Hanım diyor ki bence aile üyeleri cevap versin hocam. Çünkü ne diyor? Neden İbrahim Bey öyle dedi sonra düzeltmedi diyor. Biz

0: şey yapıyor, savunuyor gibi olmayayım. O kendisi İbrahim Bey desin mesela.
1: Evet, orada yengem yani Yüksel Elsa Hanım, orada yengem Yüksel şey dedi. Dedi hani ben Narin'in Kur'an kursuna ne götürdüğünü bilmiyorum. Biz de sonradan kolluk kuvvetine dedik hani bu Narin olmayabilir, bak burada yanlışız. Hani yengem Yüksel diyor ki biz Narin hemen zaten düzeldi ve bunun için ifadeye bile götürmediler beni.
0: Yani İbrahim Bey aslında yani izleyicimiz şunu söylemek istiyor. Sizlerin de başlarda söylediğiniz yanlış şeyler bizleri de yanlış
1: İşte
0: yönlendirdi.
1: İşte Esra Hanım, bir dakika ben buna bir cevap vereyim.
2: Söylediği sorunun içerisinde bir yalan var. Yalan konuşuyor. Neden diyeceksiniz? Bakın sorusunda diyor ki aile bireylerinden biri Narin'in yukarı çıktığını, eve girdiğini amcanın gördüğünü söylüyor. Evet. Bakın algı yapmasın, yalan konuşuyor. Böyle bir yayında böyle bir şey varsa çıkıp Esra Hanım'a, Esra Ezmeci'ye siz gönderin, öyle bir yayın olmadığını, siz yalan konuşuyorsunuz.
0: Yok,
2: ama
0: bu böyle bir yayın var.
1: Esra Hanım, şöyle bir yayın yok.
2: Evin içine girip amcayı gördü
1: yok,
2: diye
1: ailenin, bir yayın
0: evin içine amcayı gördü
1: yok. İşte şöyle bir yalan attı girişimde.
0: Amcayı gördü yok. Tülbenti koydu var.
1: Ama şöyle bir girişte şöyle bir yalan attı Esra Hanım. Dedi ki aile bireylerinden biri yayına gelip yayında dedi ki amca eve girmiş, evde girdiğini görmüş. Narin kadın mi? Girer girmez böyle bir yalan attı ve bu insanlar bu algıya diyoruz ya. Bakın mesele şu. Şöyle Ferit Demir dedi ya, Ramazan atası ölmüş mü ölmemiş mi? İnsanların beyninde daha da bu kalmış. Medyanın attığı yalanlar kalmış.
0: Peki Fatma Hanım bir devam etmek istiyor. Buyurun Fatma Hanım.
3: Şunu söylemek istiyorum Esra Hanım. Şimdi bu aile kendilerine söylüyorlarsa geri dönüp yok bu yalandı, bu öyle değildi diyorlar. Her söyleneni sonradan yalanlıyorlar. Niye başta olanı orada gibi söylemiyorlar o zaman? Ben diyorum ki madem o kız eve hiç gelmediydi, o tülbentin evde ne işi var? Bunu niye o zaman o şekilde söylemezler?
1: Türkiye'nin evde ne işi var? Lütfen Ersan'ın yalan.
4: Siz davayı takip ettiniz, emin misiniz?
3: Evet, programlardan takip ediyoruz.
4: İşte sorun da o zaten. Asıl programlardan izlediğiniz için sorun burada. Bir gerçeği okumak ya da gerçeği öğrenmek istiyorsan senin binlerce satır yazı okuman lazım.
3: Ama bunları sizin ailenizden insanlar bakın, çıkıp biz söyledi, akrabalarınız söyledi programlarda.
0: Şimdi şöyle, bu Fatma Hanım'ın söylediği şeyi düşünen birçok insan var. Öyle düşünün. Bir kişi değil bu. Bir sürü kişi aslında Nari'nin Tülbent'in evde olduğunu, geldiğini söylediğinizi inanıyorlar. Bunun gerçeğini söyleyin.
1: Esra Hanım söyleyelim de Fatma
5: Tülbent
1: Hanım.
5: Tülbent nerede? Nerede
1: Tülbent bulundu? Şu an Fatma Hanım diyor ki Tülbent şu an evde.
0: Nerede
1: evde,
0: Tülbent?
1: Tülbent Nari'nimizin cansız bedenin yanındaki çuvalın içindeki çantasının içinde ve çantası da kapalı. Bilmiyor. Bilmediği halde iftira atıyor ve biz bu iftiralara maruz kaldığımız için toplum inanmak istemiyor.
0: Yani Fatma Hanım, tülbent o gün camide Kur'an kursunda çocuklar tülbentlerini takarlar. İşte Yasin'lerini ya da Kur'an'larını yanlarına alırlar. Sonra taktıktan sonra çıkarlar. Ben de çok çocukluğumda Kur'an kursuna hep gittim her yaz. Çıkarlar oradan çantalarına tülbentlerini ya da böyle şalvar gibi böyle üstüne uzun eteği varsa eteğini. Onun dışında Yasin'i koyar, çantasını kapatmış bu kız. Almış sırtına giderken yani ne başına gelirse gelmiş. Dere kenarında hem çantası, çantanın içinde kapalı şekilde tülbenti, artık o kıyafeti, duası, her şeyi dere kenarında gömülmüş. Yani evde değil tülbent. Değil mi? Bunu anlıyorum, evet. Değil mi? Doğru mu anlattım?
1: Evet.
3: Ama işte programlarda ilk başta dediler ki evdeydi. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum Esra Hanım.
0: Buyurun.
3: Biz bunları bu aileden, akrabalardan duyduğumuz için böyle biliyoruz zaten.
0: Anladım. Şimdi bir de bakın şöyle bir durum var. Şimdi bazı yapılan yayınlar mesela baktı size, ben ailenin suçu olduğunu düşündüm değil mi? Ailenin suçu olduğunu düşündüğüm için ona yönelik yayın yapıyorum. Ve onu bozacak, atıyorum İbrahim Bey tülbenti eve koydu dedi. Sonra baktı ki bu yanlışmış, aslında öyle değilmiş. Ama ben öyle inandırdığım için izleyicimi, bunun aksine olan şeyleri de sizlere bilgi olarak vermiyorum. Yani İbrahim Bey diyelim ki düzeltti, yok değilmiş tülbent, gitmemiş bu kız. Bu bilgiyi hiç yayınlamıyorum. Çünkü ben aslında toplumu ve kendim inandığım bir şekilde sizlerin de öyle inanmasını istediğim için, ailenin suçu olmasını da öyle de düşündüğüm için belki de bu şekildeki bilgileri veriyorum. Ama onun aksine olan, mesela amcanın arabasında DNA bulundu, ölüm sıvısı dedim ben.

0: Ama bunun aksi aslında Narin o arabaya daha önce oturmuş. Ölüm sıvısı da değil, bir DNA parçası düşmüş. Saçıdır, kılıdır, tüyüdür. Bunu söylemiyorum. Şimdi ben bunları söylesem inandırır mıyım sizi bu yönde? Bir yerden sonra inanırsınız. Yani bunun aksinde şeyleri aile söylemiş olsa bile yayınlanmadı. O
1: Evet.
0: yayıncılar da yayınlamadı. Sadece istedikleri şeyi yayınladılar. Düzeltmeler hiçbir şekilde yayınlanmadı. Onu da söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz Fatma Hanım. Sağ olun. Şimdi tabii Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz da sizlere çok sinirli. Çünkü diyor siz niye hem tabii ki cezası yükseltildi Nevzat Bahtiyar'ın ve bir de bir tane tweet atmış. Sizleri şikayet etmekle söylüyor. Tehdit ediyor mu denir artık ona. Bir pankart asmışsınız. Siz pankart Şahane'de. Narin'e adalet, Yüksel, Enes ve Salim Güran'a özgürlük. Sarı Öküz ortada, katil Nevzat Bahtiyar diyorsunuz.
1: Evet öyle.
0: Ali Bey de diyor ki bu pankartın hesabı vereceksiniz. Baran Güran, katil seviciler artık size acıma yok. Ne söylemek istersiniz?
1: Ya ben kadınlara bile saygısı olmayan stajyer bir avukat kale almıyorum. Açık ve net. Kadınlara bile saygısı olmayan bir insanı kale almıyorum.
0: Neden
1: Saygısı
0: kadınlara saygısı olmayan
1: bu
0: dediniz?
1: ailenin üzerindeki kadınlar hariç, bakın hariç, bu aileyle hiçbir kan bağı olmayan ve ailenin masum olduğunu düşünen kişilere ya sen şurada soyun, sen burada soyun diyen bir adamın ne lafını kale alırım ne de
0: Soyun mu
1: kelime.
0: diyor?
1: Evet, şurada para için soyunursunuz. Kendisi çok şerefli ya sözde. Pek o
0: Pedofil derseniz dava açacak ama.
1: Açsın, o da bizim
0: Nevzat
1: bütün
0: Bahtiyar'a.
2: Açsın adına
1: sorun
2: pedofildir
1: değil.
2: Nevzat Bahtiyar.
1: Açabilir.
0: Pedofildir
2: Tabii
0: diyorsun.
2: evet, açsın, elinden
1: Abi
2: geleni yardımına koymaz.
1: kısa ve net söyleyeyim. Kadınlara bile, annelere bile saygısı olmayan terbiyesiz bir adamı kale almanın da pek bir anlamı yok açıkçası.
3: Şöyle, savunma hakkı kısıtlanamaz. Bir avukatın kesinlikle savunma yaparken müdahale edilmesi kendisine söz konusu değil ama ya, köyün bütün kadınlarını birilerine yakıştırdı. Çok ayıp şeyler. Bunlar avukatlık mesleğiyle örtüşmeyen
0: Tabii herkes...
3: savunmalar. Tabii ki savunacaksın müvekkilini ama yani alakasız insanları namusla bir araya getirip bir şekilde bir çıkarım yapmaya çalıştı. Hiçbir delili yok yerinde. Dolayısıyla tasvip edilecek hiçbir tarafı yok meslektaşımın
0: Barış
3: ama.
0: Bey siz bir şey söyleyecek misiniz?
4: Valla namusi şerefi olan bir insan başkasının namusundan bahsetmez.
0: Ali Bey için söylüyorsunuz değil mi?
4: Bu herkes için, dünya geneli için bu lafım geçerli.
0: Nevzat Bahtiyar için pedofili derseniz dava açacağını söylüyor.
1: Açabilir.
4: Ya bizi de alsın cezaevine alsın. Daha ne kalmış ki ama hepimizi alsın alsın cezaevine, bizi de idam etsin, ne kalmış. Yani bizim üstümüze böyle yalan iftiralar atmış. Bizi de alsınlar. Biz zaten ölmüşük bitmişik Esra Hanım.
0: Nasıl geçiyor hayat sizin için
4: ya,
0: şu an?
4: Hayat şu an var mı bizim için?
0: Ne
4: yani
0: yapıyorsunuz
4: sizce
0: mesela?
4: böyle
0: Bayramlar
4: hayat mı
0: geçiyor.
4: yaşıyor muyuz?
0: Bayramda ne yaptınız mesela?
4: Bayramımız mı vardı Esra Hanım'ız? Bayram mı kurduk? Bayramımız mı var? Bizim Nari'nin hakkı ortaya çıkmayana kadar bu ailenin ne bayramı olur ne bir hayatı olur. Ve bu ailenin bir tane tek bir erkeği de bu dünyada olsa bu davanın peşinde bırakmayacak. Ucun nereye de gidiyorsa da gitsin. Nereye, kime gidiyorsa da gitsin.
0: Yani siz hakkınızı sonuna kadar arayacağınızı söylüyorsunuz.
4: Ölmeye kadar savunacağız bu hakkı.
0: Bir beyefendi daha bir şey sormak istiyor size. Merhabalar.
5: İyi günler, kolay gelsin.
0: Ha, hanımefendiymiş. Beyefendi dediniz.
5: Esra Hanım,
0: buyurun.
5: Ben sağlıkçıyım. 9 yıllık devlet memuruyum. Dosyayı yakından takip ediyorum. Aileye bir soru sormak istiyorum.
0: Tabii, buyurun. Buyurun.
5: Şimdi amcasının kızları var. 2 tane küçük kızlar. Biliyorsunuz bir ifade veriyorlar. Diyorlar ki 5'le ya da 4, 5 ya da 6 civarlarında biz Narin'i gördük. Narin muhtemelen
1: yanlış,
5: o saatlerde ölür.
1: Yanlış. Yanlış.
5: Bir dakika, dosyada
1: yanlış.
5: Var. Yanlış
1: bitirsin.
5: Demeyin, var.
1: Bitirsin.
5: Ondan
1: bitirsin.
5: Sonra hakim soruyor. Mahkemede soruyor kızlara. Kızlara diyor ki siz niye böyle ifade verdiniz diyor. Kızlar da diyor ki bize amcamız söyletti. Öncelikle aile bunu açıklaması gerekiyor bence. Yani ölmüş bir insana neden yala, o kızları bu şekilde yönlendiriyor amca? İkincisi de gene babanın ifadesinde
0: bir buna
5: var.
0: Cevap versinler, sonra o babanın ifadesini soralım. Evet. Neden amca daha, Salim Güran kızlara o saatte gördüğünü söyletti diye
5: soruyor davada.
0: Evet, buyurun.

0: bunu sordu. Bunun cevabını ise şu an dediği kişi verdi. Bana öyle bir şey söylemedi. Siz kaçta gördüyseniz öyle söyleyin dedi. Ve ben kendi verdiğim ifadeyi bile okuyamadım.
1: Hı hı. Yani sonrasında dediler ki siz kaçta gördüyseniz öyle
0: evet,
1: söyleyin.
0: Siz kaçta gördüyseniz onu söyleyin. Ve ifadeyi veren kişi üniversite öğrencisi. Ben kendi ifademi bile okuyamadım.
1: Hı hı.
2: Ya bir de ses kaydı var Esra Hanım. Eğer dosyayı yakından takip ediyorsa Salim amcanın olay günü jandarma karakol komutanını arıyor. Saat 3-3.30 civarında çocukların gördüğünü söylüyor. Yakından takip etmiyor.
1: Öyle
2: yani sadece sosyal medyada duyup gördüğü şeyleri şu anda
3: bir
2: soru
3: de,
2: olarak yönetiyor bize.
3: Amcasının kızları küçük kız dediği için biz yok dedik. Onlar küçük değil, bir sene de 18 yaşını geçmiş.
1: 18 yaşında.
3: Evet, hani
1: peki
3: küçük
1: son
3: değil.
1: Olarak ne söylemek istersiniz? Sizlere sorayım. Son sözlerinizi bir alayım.
0: Aslında gelen sorulardan da bakınca gerçekten dediğimiz de doğru, insanlar hala da ilk günkü yanlış haberlerde. Aslında biz bunları gerçekten düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bu aslında biraz da toplumun eliyle olacak bir şey. Evet, burada bir program yapıyoruz. İnsanlar izliyor ama ana akım medyada ve gece bir haberinde, büyük bir kanalda bunları tartışmamız, bütün toplumun görebileceği bir şekilde sergilesek daha olur. Ama biz bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Bize bir söz hakkı vermiyorlar. Şimdi bizim aleyhimize ya da bizim aslında hiç dosyada olmayan şeyi ana akım medya, biliyorsunuz, bir haber yaptığında milyonlarca insan izliyor. Bu Türkiye'deki en büyük 3 kanal gece saat 8-9'dan başlayıp saat 1'e kadar yayın yaptılar. Ama bir gün olsun aileye söz hakkı vermiyorlar.
1: Siz daha çok aslında sözünüzü ve dediklerinizi duyurmak istiyorsunuz.
0: Tabii ki de, çünkü biz açık ve net söyleyeyim, biz yüzleşmekten kaçmıyoruz çünkü biz suçlu değiliz. Biz tam aksine yüzleşmek için kapı çalıyoruz. Suçlu olan bir insan asla yüzleşmek istemez. Benim ailem her gün bir yerde, kendisinin ailesi düğünlerde, Allah onlara da büyüktür. Dediğim gibi.
1: Esasında ailesi mutlu mu diyorsunuz?
0: Keyiflerine bakıyorlar. Vicdan, bunlar insan değil. Onlar baksınlar, bu rüzgar bir ters dönsün, Allah büyüktür onlara da. Dediğim gibi suçlu değiliz, asla da değiliz. Suçlu olmadığımız için susmuyoruz ve her gün bir kapı çalıyoruz. Yarın bir kanala daha çıkacağız, öbür gün başka bir kanalın kapısını çalacağız. Biz o bazı gazetecilerin ve yanlış soruşturma yapan kişilerin yanlışlarını biz bunu kamuoyuna tek tek anlatacağız.
1: Şimdi Nevzat Bahtiyar da, bu arada şunu da ben çok merak ediyorum, bunu sormak istiyorum. Nevzat Bahtiyar mağdur, siz güçlü aile olarak gösterildiniz ve mazlum mu dediler Nevzat Bahtiyar? Bu arada ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Bunu kesin söylemek istiyorum. Yani bunun, bu Nevzat katildir değildir, bundan bağımsız olarak söylüyorum. Bana göre Nevzat Bahtiyar hiç mazlum bir insan değil. Ben öyle, mazlum insan bir çocuğu gömüp de 20 gün susamaz. Mazlum olduğunu düşünmüyorum. Bir telefonumuz mu var? Kim? Göktuğ Bey, bir şey sormak istiyormuş Ankara'dan. Aa. Cinayetten önce Nevzat Bahtiyar'ı Ankara'da görmüş. Kendisine önemli bir şey söylemiş. Göktuğ Bey hattımızda, bir şey söylemek istiyor. Göktuğ Bey merhabalar.
4: Merhaba.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Ben Ankara'dan arıyorum. Bu Nevzat Bahtiyar olayını, Narin Gülen olayını cinayet olayından sonra...
1: Sonra mı, önce mi?
4: Cinayetten önce, cinayetten 3-4 sene önce bunun otobüsünde tesadüf denk geldik.
1: Evet.
4: Dolmuşta 3-4 kişi vardı. Ben de arka koltukta oturuyordu bu. En arka koltukta Nevzat. Ben de arka koltukları sevdiğim için arka koltuğa oturdum. O sırada yine Diyarbakırlı bir iş adamının işini yaparken onlardan biri aradı. Diyarbakır'da mısın abi falan deyince, bu Nevzat benle sen Diyarbakırlı mısın gibi bir konu açtı. Yok dedim ben. Ondan sonra Güranları tanıyor musun dedi. Abi dedim, ben sana Güranları tanımıyorum. Diyarbakır'la da ilgim yok deyince, ne oldu filan deyince, bu işte Güranlar var, nalet insanlar filan demeye başladı. İçi dolmuş bana anlatmaya başladı. Hayırdır dedim. Ya işte dedi, bana dedi zulüm ettiler, bir sorunumuz var. Araba sorunu da o gün hatırlamadım ben. Şimdi bu canlı yayında Baran'ın yanında oturan bir arkadaş araba olayı deyince kesinlikle o günü ben an be an yaşadım. Ama dilekçe savcılığa da gidip vermiştim, bu araba olayını hatırlamamıştım. Şimdi hatırladım.

0: kesinlikle Nevzat Bahtiyar benim konuştuğum kişi. Şimdi heyecandan belki tam bir şeyler anlatamıyorum. Siz toparlarsınız.
1: Yani Göktuğ Bey, şimdi Nevzat Bahtiyar'la siz araba yolculuğunda tanıştınız. Size bu araba olayını anlattı ve problem yaşadığını

0: söyledi. Söyledi. Güranlar var dedi. Diyarbakırlı. Nalet insanlar dedi. Benim canımı yaktılar dedi. Ben onların öyle bir canını yakacağım ki dedi. Mahvedeceğim dedi. Çoluğuna çocuğuna küfürler müfürler. Ya dedim bak hani bir işin varsa git. Bu adamla konuş. Sen ne dedin böyle saygısızca konuşuyorsun. Benim canımı yaktılar. Ben onların canını yakacağım diye. Bu adamdı. Ben bu adamla muhatap oldum.
1: Peki hangi tarihlerden bahsediyorsunuz?
0: Hanımefendi bu yani 3-4 sene önce oldu bu olay. Cinayetten olay yoktu. Bu
1: cinayetten
0: adam,
1: önce?
0: Nevzat Ankara'da ya akrabasına Etimesgut'ta akrabası mı vardı? Onlara mı gelmiş? Oradan da Gimat'ta indiğinden de eminim.
1: Peki Ankara, siz Nevzat Gimat'ta Bahtiyar inip olduğuna oradan, emin misiniz?
0: Eminim. İlk başta emin değildim. Hı hı. Cinayet olaylarında ben şeyi görmüştüm. Çuvalın yanında bunun şapkalı, zayıflamış bir halini gördüğümde o değil. Ama Güran kelimesi aklımdaydı. Sonradan bu olaylar büyüyüp de bir saat tam şu an karşımda duran fotoğrafı üzerinde böyle mont, şu an montu yok. Onu görünce lafı dedim benim konuştuğum adam. Bana dert yanan, Güranlara küfür eden, araba davasının olduğunu, çoluğundan çocuğundan öyle bir şeyler yapacağım ki bunlara tarih beni yazacak diye kelimeleri konuştu.
2: Allah Allah.
0: Yemin ediyorum size bak. Ben evet. Bunu savcılığa da gittim yazdım.
1: Siz savcılığa ifade mi verdiniz bununla ilgili?
0: Tabii benim şu an elimde dosya numaram da var, tarih de var. Ama ben
1: çok
0: bu
1: önemli savcı... bir şey söyle. Bizim bundan haberimiz yok. Hiç dosyada görmedim
2: savcılık
1: ben bunu.
2: Savcılık dosyasında var mı?
3: Yok.
1: Bu dosyada ya. Yok. Siz ne zaman...
0: Vallahi benim elimde şu an ben Ankara'da gittim, vicdanım el vermedi. Her gün benim karşıma çıkıyor. Yani böyle bir olayda bu adam yapacaklarını falan söyledi.
1: Yapacaklarını söyledi diyorsunuz.
3: Abi o yemin ediyorum söyledi. Bize attın ya.
1: Siz lütfen dosya numaranızı bize atar mısınız ifadenizi?
0: Tabii şu an elimde.
1: Atın. Barış Bey o araba meselesi ne zamandı?
3: Bir şey 3 yıl oldu toplam yanlış değilse.
0: Dediğim gibi 3
1: yıl oldu.
0: 3 yıl 4 yıl önce de bunlar herhalde bu Güran'dan birisi bunlara araba mı vermiş? Satış mı vermemiş? Bir şeyler anlatıyordu bu adam bana.
3: Doğru diyor. Araba mevzusu vardı zaten. Aynen öyledir. Bu araba mevzusu da 3 yıl 4 yıl arasıdır. Tabii evet. Biz de bilmiyorduk. Bu narin olayından Nevzat Bahtiyar çıktıktan sonra biz nezaretten çıktıktan sonra biz bu olayı öğrendik. Tabii abim normal bir ticaret yapıyor yani abim her gün yaptığı bir ticareti gelip bize anlatmazdı yani biz de bugün yaptığımız ticareti gidip her gün abimize anlatmayız.
1: Göktuğ Bey çok önemli bir şey söylediniz.
0: Evet,
1: diyoruz,
0: bakın,
1: diyor
0: şimdi
1: ki
0: bak,
1: öyle bir şey yapacağım ki tarih beni yazacak. Evet,
0: yemin bak, ediyorum. Yapmıştım. Yemin ediyorum bu kelimeleri kullandı. Planlı bu adam. Nevzat Bahtiyar çok planlı şeytani bir adam. Ve şimdi ben var ya bugün tesadüf Beyaz TV'yi açtığımda Barış yazıyor üstünde. Barış araba dedi ya hafızam tekrar oraya gitti. Savcılıkta bu araba olayını hatırlamamıştım ben. Şimdi bana Barış hatırlattı o olayı.
1: Hı hı.
0: Niye
1: kiyinim
0: filan araba olayından
1: etsem,
0: herhalde.
1: İfadenizi buyurun. Alıp yayına gelir misiniz?
0: Ben şu an Ankara'dayım.
1: Biz sizi aldırtırız.
0: Yayına mı?
1: Evet ya da bağlanırsınız nasıl istiyorsanız. Arkadaşlarımız arasın sizi.
0: Vallahi
1: çok önemli
0: ben
1: bir şey.
0: Ben seve seve bakın bu yaşadığım olayı yani ehli vicdanı gelirim ne gerekiyorsa anlatırım an be an her şeyi yaşarız orada tekrar.
1: Yani siz çünkü şu an resmen diyorsunuz ki Nevzat Bahtiyar araba olayında bunu planladı. Güranları,
0: planlı.
1: Güranları mahvedeceğim zarar vereceğim dedi öyle
0: ben,
1: mi?
0: Ben tabii arabada dedim ki çoluğuna çocuğuna küfür ediyordu Güranlara.
3: Esra Hanım,
0: ağza alınmayacak küfürler ediyordu uyardım. Bak dedim terbiyesizlik yapma bir işin varsa git bir adama ne yapıyorsan yap dedim. Çoluğunu çocuğunu katma dedim.
4: Bakın,
0: benim canımı yaktılar ben onların çok canını yakacağım
4: şimdi,
0: dedi bu.
4: Adalet Bakanı ne dedi yeni bir delil ortaya çıkarsa
1: yeni bir delil mi?
4: Dava tekrardan aç. Aha size yeni delil.
3: Yeni delil.
0: Abi yeni delili bakın, bırakın ben gidip daha önceden vermişim kovuşturmaya yer olmadığına dair de beni... Gönderdiler bir de altta yazıyor.
4: Bakın,
0: İtiraz
4: adam
0: git, halinde.
4: Bakın görüntüler adam daha yok. Bu davadan haberi yokken gidip bununla ilgili olarak bir şikayette bulunmuş. Yani Nevzat'la aile arasındaki husumeti dışarıdaki üçüncü bir kişi gitmiş beyan etmiş. Dolayısıyla bu bir yeni delildir. Yargılamanın yenilenmesi için bu delil kullanılır.
1: Çok önemli Göktuğ
4: Bey. Çok önemli. Bence
0: bakın
4: hemen
0: şimdi şöyle bir şey var. Şimdi arkadaş dedi ya ben o tarihte gitmedim.

0: Yani bu küfür eden pis bir adam dedi. O zaman değil. Televizyonda cinayet olayından sonra
1: ya.
0: Cinayet olayından sonra gittim ben, ifade verdim.
2: Hı hı.
0: Söyledim. O günlerde vermedim. Hatta savcılığın önündeki polis arkadaşlar dedi ki, o gün niye gelip de bu adam böyle böyle planlar yapıyor demedin dedi. Ya dedim, ne bileyim, mensubun birisi bir şey yapmayacak. Bu sefer de niye geleyim? Beni orada da yani göndermeye çalıştılar.
2: Yani sizin ifadenizi almak istemediler önce, öyle mi?
0: Almak istemediler. Ben zorla ifade verdim. Vicdanım benim el vermedi.
2: Çok
0: gece gündüz Allah beni karşıma çıkartıyor. Bak bugün tesadüf açtığımda araba olayını bu. O Barış mıydı neydi, o anlattı. İyice beynime kanlar indi böyle.
2: Göktuğ Bey, çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Bizim evet. Arkadaşlarımız şimdi sizi arayacak. Hem ifadenizi hem savcılığa verdiğinizi hepsinin adına arkadaşlarımız arayacak. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz Mesela için. Bakın çok önemli bir telefon. Bununla ilgili bir belge gelsin. Belgeyi de görelim. Bununla ilgili devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim.
3: Büyük yüzleşmede ikinci gün.
4: Bunun ne yapmak istediğini size anlatmak istiyorum.
3: Birgül'den Ali Osman'a şok yanıt.
4: Hiç aramızda bir şey yokken beni evden kovdu, gitti bana.
3: Nafaka vermemek için yapay zeka fotoğraflarımı yayınladı.
4: Bu kadar inkar etmeye gerek yok.
5: Yalancı sahtekar, sen dur.
4: Ben de ona gelecektim.
3: Kocam diye güvendim, bana tuzak kurdu.
4: Boşanma davası açtı. Bana 5 kuruş vermemek için.
5: İstanbul'dan erkek getirdin dedi.
3: Dudak uçuklatan iddialar.
5: Ve hain! Hayatın yalan!
3: Tanıklar ne gördü, neler anlattı?
6: Ben kadın ruhundan anlarım dedi, Hüsniye bacım dedi.
3: Az sonra...
2: Ali Osman Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk.
2: İyi ben söylediğim, bugün?
7: Geçen pazartesi günü beni çok sıktınız.
2: Ben mi sıktım?
7: Yani buradakiler. Olmayan İyi. Şeyleri anlattığı için bugün bir şeyler söyleyeceğim, dinlerseniz.
2: Dinlerim tabii. Ali Osman
7: şöyle
2: Bey,
7: diyeyim.
2: Sıkılmayın ama rahat
7: tamam,
2: olun. Bayram
7: ol.
2: Geçti, biraz derin
7: sağ
2: nefes
7: bir,
2: alın.
7: Bir de su getirsinler bana.
2: Bir de su getirsinler. Siz şimdiden hazırlanın.
7: Tamam.
2: Evet. Şimdi eşiniz de dinlesin, eşiniz de yayınımızda. Siz şimdi önce ben bir anlatayım. Ali Osman Bey eşinden aslında ayrılmak istiyor. Beni aldattı, TikTok'ta yapay zeka ile fotoğraflarımı yaptı. Bana başka adamlarla fotoğraflarını attı dediniz. Boşanmak istiyorum. Doğru mu anlattım?
7: Şimdi o iddia edebilir. Bundan iki
2: hayır,
7: sene...
2: Hayır, sizinkini söyledim ben.
7: Tamam,
2: siz böyle.
7: Söylediniz. Bundan 2,5-3 sene önce kendisi başka adamlarla fotoğraf çekip bana gönderdi.
2: Evet.
7: Bu neyin ifadesiydi?
2: Size fotoğraf attı başka adamlarla
7: aynen.
2: birlikte.
7: Bir de şunu söyleyeyim. Bu yaklaşık 2 seneden fazla bir zamandır Metin diye biriyle ilişkisi var.
2: Metin diye biriyle birlikte.
7: Evet.
2: Kim bu Geline, Metin?
7: Ben tanımıyorum.
2: Hı hı.
7: Metin diye birisi bu Metin'le görüşüyor özel baldızı. Ve gelini diyor ki sakın kimseyle görüştürmeyin. Bergül abla içeride dostuyla randevulaşıyor.
2: Dostu mu diyorlar?
7: Evet, şey diyor, arkadaşı.
2: Peki Ali Osman Bey, şunu
7: hayır,
2: merak ediyorum.
7: Hayır, şunu da söyleyeyim, müsaade buyur.
2: Şimdi siz kaç yıllık evlisiniz?
7: Ben 12 senelik evliyim.
2: Aha.
7: 12 senenin içinde 6 sene benimle durdu. 6 sene nerede olduğunu bilmiyordum. 3 bayramı beraber geçirdik, kurban. 3 bayramı da Ramazan günü beraber geçirdik. Başka bayram geçiremedim kendisiyle.
2: Hı hı.
7: Bir de şunu söyleyeyim. Aradılar beni.
2: Siz sormadınız mı? Nereye gidiyor benim karım diye?
7: Efendim size şunu diyeyim. Bakın orada vardır. Vurdu, kaşımı parçaladı.
2: Neredesin dediniz diye mi yaptı bunu?
7: Hayır, pazardan gelirken.
2: Niye yaptı?
7: Arabama tükürdüler.
2: Kim?
7: Bu Bizgül. Gelini. Bir de Sedef diye biri vardı. Geçen söyledim. Hayır, Sedef diye biri yok dediler.
2: Hı hı.
7: Geldi, aradılar beni. Dediler ki Birgül abla şu anda içeride Metin'le görüşüyor dediler.
2: Bir soracağım bunu.
7: Buyur.
2: Siz suyunuzu için bu arada ve sakin şimdi olun. Çok stres yapmayın lütfen. Birgül Hanım.
4: Efendim.
2: Şimdi eşiniz diyor
4: efendim,
2: ki benimle evliyken hep başka adamlarla görüştü ve fotoğraflarını bana attı. Ne söylemek istersiniz?
4: Bunları kanıtlaması

0: kimmiş diyorum ya. Metin diyor. Metin kimmiş? Metin'i kanıtlasın bana. Ben Metin diye hiçbir şey bilmiyorum. Allah'ını seversiniz bu adam. Yani şunu da söylemek istiyorum. Yalan yalan, bu kadar yalan olur mu? Ben bir adamla görüşsem, Ali Osman Güçü'ye niye gittim kaç kere? Diyor ki kaç kere çıktı. Her seferinde beni o kovdu. Niye kere almış o zaman?
1: Ben aldattıysam niye
0: bir kere
1: geri
0: aldım diyor. Hani kaşıma vurdu
1: diye ya. Önce.
2: Şimdi efendim şöyle diyeyim.
1: Aldattıysa niye kabul
2: ben,
1: ediyorsunuz?
2: Ben yaşlıydım. Bakıma evet. muhtaç olduğum için gelmesini arzu ettim. Ama bu Metin olayından sonra ben almadım bunu. Hı hı. Şöyle diyeyim. Telefon etti. Gelini. Dedi ki Birgül abla şu anda yatak odasında içeride. Hı hı. Metin'le beraber dedi. Ben de sinirlendim. Arabama bindim.
1: Ne zaman oldu bu?
2: Aşağı yukarı 2 sene olmadı.
1: 2 sene önce oldu. Heh. Kim dedi arabama, Metin'le birlikte diye?
2: Gelini. Geliniz şey var sönmez.
1: Birgül Hanım duydunuz mu? Geliniz Metin Bey'le birlikte demiş.
0: Evet duyuyorum. Bunları zaten canlı yayınlarda anlatıyor. Bütün insanlara anlatıyor. Bilmiyorum. Benim oğlum evde, gelinim evde, torunlarım evde. Ben adamı almışım da yani ben bu kadar nasıl bir kadınmışım da ondan görüşeyim, bundan görüşeyim. Metin kim? Metin'i çıkarsın meydana. Hangi Metin?
1: Evet. Peki Birgül Hanım şunu
0: kendisi
1: merak ediyorum.
0: Kendisi bana at takıyor işte.
1: Birgül Hanım siz hiç eşinizi aldattınız mı? Böyle bir durum oldu mu?
2: Elham.
0: Hayır. Öyle şey olur mu Esra Hanım ya?
1: İşte yapıyor ya.
0: Ben 12 sene abimin evinde durdum. 12 seneden beri, 12 seneden sonra evlendim ben bununla. Dediler ki bana bu deli, bundan evlenme kaç kişi dedi. Kız kardeşim de dedi, mahalleden de dediler. Ben yine bunu akıl bilmiyorum, anlamadım. Beni kandırdı işte, evlendim ben bununla. Bana ev vereceğim dedi, araba yapacağım dedi. Hepsi yalan. Hiçbir şey vermedi bana. Yalan konuşuyor. Ben 12 sene abimin evinde durdum. Kimle görüştüm? Kimle şey yaptım? Görüşmüş olsam gider onunla evlenirdim ya. Bundan mı evlenirdim? Ben birisinden görüşsem onunla evlenirdim ben. Ali Osman Küçük'e denezzül eder miydim Allah'ınızı severseniz? Denezzül bile etmem. Bunu gördükçe benim midem bulanıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Bu ne biçim bir insan?
2: Şimdi efendim.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum Esra Hanım. Bunu köyden kovmak için, atmak için imza topluyorlar şu anda.
1: Neden?
0: Bunu köyden atmak için imza topluyorlar. O da haberi olsun.
1: Neden?
0: Herkes bıkmış. Camide, cuma namazında konuşuyorlarmış.
1: Ne diyorsunuz Ali Osman Bey?
2: Ben bilmem. Ben şunu diyeyim. Ben önce, ben de telefon gelince arabaya atladım. Gittim. Arkadan eski durdukları evde balkon, oraya gittim. Orada kapıya dokundum. Bu geldi. Kapıya. Kapıyı bastırdı. Kapıyı bastırınca dedim bir defa. Hı hı.
1: Kötü söz kullanmayın. Ne zaman?
2: Tamam.
1: Orada.
2: O zaman.
1: Orada kötü bir söz kullandınız.
2: Kullandım.
1: Sonra...
2: Ve ondan sonra bunlar hemen polisi çağırdılar. Hı hı. Polis geldi. Ben o arada polis gelmeden önce içerideki odadan birinin çıkıp gittiğini, öbür kapıdan çıktığını bu gözlerimle gördüm.
1: Siz bir erkeğin o evden çıktığını
2: evet,
1: gördünüz.
2: Çıktığını.
1: Ne zaman oldu bu?
2: Bir sene, 1,5 seneyi geçti.
1: Yani
2: 2 seneye yakın.
1: Oğlunun evine mi bir erkek almış Birgül Hanım?
2: Efendim şöyle diyeyim. İkimiz de birbirine uzaklaştırma aldık. Uzaklaştırmanın içinde bununla beraber oluyorduk benim evime gelip.
1: Kim?
2: Birgül'le.
1: Birlikte oluyordunuz.
2: Evet birlikte oluyordu. İkimiz de uzaklaştırma aldık.
1: Ne zaman bu?
2: Bu 2 senenin daha 3 sene falan
1: üç
2: oldu.
1: 3 sene önce. Hocam merak et şimdi birbirlerini uzaklaştırma almışlar ama bir araya... Yani evde buluşup birlikte oluyorlarmış. Bu şey bir şey olur mu böyle şeyler?
3: Rıza olduktan sonra uzaklaştırma kararını bir anlamı yok.
1: Birgül Hanım öyle mi? Bu ne yani, bu ne fantezi mi yani? Uzaklaştırma alıp sonra bir araya buluşuyorsunuz.
0: Ya... Ha? Beni bir adamla söylüyor. Uzaklaştırmadan sonra beni nasıl eve alıyor? Nasıl bir erkek bu? Bir de adam olmuş olsa, yanımda bir erkek olsa, erkek çıkarır kafasını gözünü yarar herhalde. Osman'dan mı korkacak? O adam çıkar bunu, benimle olduktan sonra adam çıkar bunun kafasını gözünü yarar. Bunu balkondan aşağı atar. O kadar yalan da. Bir yani sanki biz geriziz. Sanki biz şey, salağız da. İnanacağız ona.
1: Bir dakika Birgül Hanım. Ne diyorsun?
2: Efendim.
0: Adam olsa adamını öldürür orada ya.

0: bir dakika dur.
1: Uzaklaştırmamız var.
2: Uzaklaştırma yok.
1: Oğlu
2: yok.
1: İlan,
2: ben uzaklaştırma alıyorum. Ona uzaklaştırma
1: oğlu
2: vermiyorlar.
1: Oğlu
2: İlan
1: dururken torunu vardı bir tane.
0: Evet.
1: Oğlunun yanında. Beni aradı. Gel dedi bana. Ben de gittim. Ana kapıdan içeri odaya aldı beni. Çok özür diliyorum, beraber olduk. Gene uzaklaştırmamız var.
0: Hangi evde bu?
1: Oğlunun evinde. Gelini de haberi var bundan. Geline de söyledim. Oğluna da söyledim.
0: Peki sizi aldattı halde neden siz gidip birlikte oldunuz?
1: Bu dediğim 3 senenin üzerinde.
0: Yani aldatmamıştı da.
1: Aldatmamıştı.
0: Aldatmamıştı.
1: Ondan sonra Metin çıktı meydana. Metin ses kayıtlarım var, onları bir dinler misiniz? Peki, ses kaydı gönderdim.
0: Metin, Ali Osman Bey, siz arkadaşlarımıza demişsiniz ki eşim hep bana diyordu ki ben senden daha gencini bulacağım, daha iyisini bulacağım.
1: Evet, ses kayıtları var efendim, verdim gönderdim.
0: Hep böyle daha gençlere ve başka şeyler de söylüyormuş. Ne diyordu?
1: Kızım orada şey var, bakar mısın, orada kağıtlar var, almadım ben onlara.
0: Ne diyordu söyleyin.
1: Getirir misiniz oradan? Evet efendim.
0: Neler diyordu size?
1: Bir pazar günüydü.
0: Evet.
1: Bana ben seni ne yapacağım? Ben senin buruşuğunla uğraşamam. Ben gençleri alıyorum dedi. Orada bir kağıt var.
0: Gençleri mi alıyormuş?
1: Evet, genç lazım bana diyordu. Belki önünüzde de vardır.
0: Birgül Hanım, ben genç erkek istiyorum dediniz mi eşinize?
2: Ya bu adam şizofreni ya. Daha beni ne söyleyip de aşağılayacak bu adam ya. Şizofreni adam, deli mi nedir? Ben madem genç istiyorsam gençten evlenirdim. Ben abimin evinde 12 sene durdum. Ben bunu insan sandım da gittim evlendim. Bana takmadığı at kalmadı. Şizofreni adam, bu adamı ne yapacağız bilmiyorum. Beni bir daha felç geçirttirecek herhalde.
0: Peki, evet,
2: yemin ediyorum beni öldürtmeye şey bu.
0: Ne o? Burada bir mesaj var. Sizin evet, bir mesaj.
2: Adak adamış herhalde.
1: Gönderdiği.
0: Evet.
1: Bir de bu
0: şimdi
1: adam.
0: Şimdi Birgül Hanım, siz demişsiniz ki ben buruşuklara bakmıyorum. Tazeciklere bakıyorum. Senin gibi buruşuğu ne yapayım?
2: Esra Hanım, bu lafların hepsini avukata maddi manevi tazminat davası açacağım.
0: Ama
2: artık bu kadar da olmaz.
0: Bu.
2: Benim abilerim var, benim oğlum var, benim o eşim, dostum var.
0: Ama sizin mi telefonunuzdan gelmiş?
1: Esra Hanım.
0: Sizin telefonunuzdan gelmiş.
1: Bu da bir günün adamlarla yazıştığı mesaj. Çay kahvasında birbirine. Ve ses kayıtlarım var. Allah rızası için onları dinleyin ne olur.
0: Şimdi bir ses kaydı dinledim ben.
1: Evet.
0: Arkadaşlar, o ses kaydı doğru mu? Duyuyor musunuz beni?
1: Belki sana ceza yedi ondan.
0: Evet, bir ses kaydınızda böyle şeyler söylüyorsunuz. Belki hani kışkırtmak için mi söylediniz Virgül Hanım?
2: Esra Hanım, ben ona hiçbir şey söylemiyorum. Bu ekranlarda Birgül isminde şeyler oluyor. Bir sürü o Birgül diye benim orada şeyimi koymuş, resmimi. Yanına da mesajlar yazdırmış birisine.
0: Aa.
2: Ben size göndermiştim bir kadınla hani bir şeyler yazdı da kadının yazdıklarını göndermiştim. Bunlar nikah kıymış. Onları söylesin hanım. Bunlar o kadından dini nikah kıymış. Beraber olmuşlar. Ben
1: asla
2: size gönderdim onları.
1: Bakıcı getirdim. Asla.
2: Ben evliyken nasıl bu
1: mahkemede
2: zina yapıyor?
0: Siz Ali Osman Bey birine dini nikah kıydınız mı?
1: Efendim?
0: Bir kadına dini nikah
2: kaç tane kadına
1: asla,
2: komşular
1: asla
2: söyleyebilir.
1: Efendim,
2: hep Azerbaycan'dan getirdi.
1: Azerbaycan'dan.
2: Şimdi canlı yayınlarda da söylüyor. Türkan isminde bir kadın varmış.
0: Ama bakıcı diyor onlar, bana bakmaya geliyor.
2: Hayır.
1: Efendim?
2: Canlı yayını dinlerseniz o bana kadın olarak gelecek diyor. Dudaklarımız birbirine yapışacak diyor. Aynı deli laflar Allah'ını, yani
1: efendim,
2: bu canlı yayında dinleseniz onu çok öpecekmiş. Ona altınlar alacakmış. Birgüle yapmadığımı ona yapacağım diyor.
0: Öyle şeyler dediniz mi Ali Osman Bey? Dudak falan.
1: Ben şöyle diyeyim. Bakıcı
2: aynısını dedi.
1: Onu
2: çok öpeceğim.
1: Bakıcı olarak
0: çok öpecek mi ya canlı?
1: Bakıcı olarak gelecek. Ev boşandıktan sonra evleneceğim onunla dedim. Burada da söylüyorum.
0: Ha. Yani bakıcı olarak gelecek, sonra boşanınca
1: anlaşabilirsem evleneceğim.
0: Ama şimdi kadın da düşünür.

0: bakıcı olarak geldiğinde de başka gözle bakıyor kadına der.
1: Hayır, ben bakmam efendim.
2: Canım, evlenme niyetiyle getirmişsin zaten.
1: Hayır, evlenme niyetiyle getirmedim.
2: Öyle getirmişsin, sonra bakacak bana.
1: Hayır efendim, bakıcı olarak demişsin. Size şunu söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Yadigar, Kubal isminde bir bayan benimle tartıştı. Bu kadına, affedersiniz, Osman seni bilmem ne yapsın dedi. Bakıcı, temizlikçi getiriyorum eve. Onları bana buyuruyor diyor. Bir Osman sizi bilmem ne yapsın.
0: Ama bunlar, ya bakın, belli yaştasınız. Bu kadar birbirinize kötü sözler söylemeniz. Bir de çok birliktelik, cinsellik konuşuluyor.
1: Bilindiği gibi
0: artık
1: değil.
0: Artık yaşlandınız.
1: Bir şey daha söylemek istiyorum. Evet. Hakkınızı helal edin bana. Yusuf Bekar diye birisi. Abisinin karısı boşandı. Yusuf ismiye Yusuf'tan boşandıktan sonra bu adamla işbirliği yaptı. Adamla gitti. Karısı boşanıyordu ondan. Onu aldı. Onun arabasına bindi. Giderken de 5000 lira para aldı bu.
0: Neden?
1: Yusuf Bekar'ın karısını, o adamın dini nikahlı karısıydı. Onu getirmek için camdan da böyle gitti. Paraya bak, paraya dedi bana.
0: Doğru mu bir gün?
1: Bindi arabasına gitti. 2 cinayet var.
0: O ne demek?
3: Esra Hanım. Evet. Onlar öleli belki de 15 sene oldu. O benim yengem oluyor. Öbürü de yeğenim oluyor. Emine'yi benden önce, o Emine'ydi. Emine'yi benden önce bu Ali Osman Küçük istiyordu. Emine kabul etmiyordu. Bu Ali Osman Küçük onu çok istedi. Peşinde çok döndü. Benim abimin karısıydı. Abimden boşanmıştı ama yine
1: yalan
3: evde duruyordu. Bu Ali Osman Küçük çok istedi onu. Peşine
0: abinizin
3: döndü. Emine
0: mi?
3: Dedi ki babam yaşındasın dedi. O ölene, abin karısını bu çok istedi.
1: Vurdular adam. Dini nikahlı karısını bu götürdü. Adamı vurdurdu. Bu vurdurdu. 5000 liraya. Bir de...
0: Kendi kardeşini mi vurdurdu?
1: Hayır, abisinin karısı, yengesini. Bir de bunun
0: nasıl
1: yeğeni
0: vurdurdu,
1: var.
0: Nasıl vurdurdu, anlamadım. Nasıl vurdurdu?
1: Şimdi efendim şöyle, Yusuf Bekar isminde biri var. İri yarı bir adam.
0: Hı hı.
1: Bu adam... Bunun abisinin karısıyla dini nikahlı. Bu adam karısı çıktı geldi eski kocasına bakıcı olarak getirdiler.
0: Evet.
1: Bunun üzerine adam gidip geliyor. Ben ayrıca görüşüyordum. Bununla beraber görüşüyor. Diyor ki Yusuf Bekar, sen bunu götür diyor. Benim oraya eve çıkalım. Ben sana 5000 lira vereceğim diyor. Ve 5000 lirayı alıp bana sallıyor. Bu gidiyor, ondan sonra adamın arabasına binip köye çıkıyorlar. Çıkarken de yoldan giderken
0: oğluna... Peki niye oğluna, bir gül yapıyor bunu? Çok karışık anlattınız. Bir ben...
1: Oğluna telefon ediyorlar. Abisinin, bunun kendi yeğenine. Kendi yeğeni motosiklete biniyor, gidiyor oraya. Adam da çocuk içeri girer girmez arkadan iki el ateş ediyor.
0: Kadını ölüyor. Mı vuruyor?
1: Kadını da vuruyor kalbinden.
0: Vuruldu mu kadın gerçekten? Doğru
1: bu
0: mu Birgül
1: Hanım?
0: Bu da üçüncü
1: kata kaçıyor.
0: Doğru mu Birgül Hanım bunlar?
3: Ölme öldüler. Ama bu hep yanlış anlatıyor. Onları hep yanlış anlatıyor. Ben savcılıkta da ifade verdim. 3-4 tane savcıda da ifade verdim. Ben şöyle oldu. Emine dedi ki bana, abim de hastaydı, evde duruyordu. Duyuyor musunuz Esra Hanım?
0: Duyuyorum Birgül Hanım, ha.
3: Abimle evdeydi. Ben Emine'ye abimle duracağı için Emine dedi ki bana, gidelim dedi, benim orada fasulyelerim var, ördeklerim var, eşyalarım var dedi. Yani çıktı geldi, oğluna geldi, Sefa dediğimiz oğluna. Onlar benim canım, kanım. Ben onları hala acıları içimden çıkmıyor. Bu ne terörist bir adam ya. Gözlerine bakın Allah'ınızı severseniz. Ben bu yayın bitsin polise gideceğim, bunu şikayet edeceğim. Biz gittik oraya. Gidince Yusuf Bey, o adam, yok, Sefa Emine'ye telefon etti. Dedi ki, ben yanındaydım, kestane topluyorduk Emine'nin ikimiz. Fasulye de topluyorduk. Adam jandarmayı çağırdı, jandarma geldi. Neredendi, Gümüşova'dan mı, oradan bir yerden. Jandarma geldi, Yusuf Bey demiş ki, Sefa beni öldürecek. Buraya gelin, beni koruyun demiş. Geldiler, Sefa gelmeyince polis, jandarmalar gitti. Ondan sonra dedik ki biz de,
0: bu çok
3: Emine'ye ben
0: konu.
3: Dedim ki başka yere gidelim de Sefa gelsin,
0: Birgül
3: baksın
0: Hanım.
3: Yine.
0: Çok karışık, saçma, yani şu an bizim konumuzda da pek...

0: ilişkisi olmayan bir konu. Onun için bu konuyu çok detaylarını anlattırmayacağım. Sadece bununla ilgili yargılamada sizi suçlu bulmamışlar demek ki. Savcılık ifadenizi de almış. Şimdi bir komşular bir şeyler söylemek istemişler. Bir VTR'miz var, bir onu izleyelim.
1: Efendim, komşular hakkında bir şey anlatmak
0: istiyorum. Siz de sonra anlatın. Bir VTR tamam, hazır mı?
1: Teşekkür ederim. Benim de verdim.
2: Ekibimiz Düzce'ye gitti. Gerçekleri Ali Osman ve Birgül'ün komşularından dinledi.
3: Ben Filiz, Ali Osman Küçük'ün yan komşusuyuz. Bu afişleri falan geldi, astığını gördük. Hatta pazarda falan da gösterdi kaç kişiye.
4: Osman Küçük yalan söylüyor. Her şeyi yalan. Yapay zeka ile beraber Birgül Küçük'ün fotoğraflarını fotomontaj yapıp bizim kapımıza da astı. Ve ben kendim gidip neden bu resimi astın dedim diye sordum. Ben asmadım, yalan söylüyor. Ondan sonra özür dilerim, özür dilerim dedi.
5: Gördük gördük. Hatta kızım gitti kapısına. Özür dilerim kızım, özür dilerim kızım. Kıldığı namaz kabul değil.
2: Ali Osman eve başka kadınlar getirdi.
3: Bir gün abla gittikten sonra birkaç kere başka kadın da getirmiş galiba eve. Evleneceğim diye. Onlar da fazla durmadı, gittiler hatta.
4: Bakıcı diye getirdiği çok kadınlar vardı. Ondan sonra yok onu alacağım. Hatta 15 gün sonra bir tane kadın gelecek. Ona aşkım, canım, cicim diyecek. Diyecekmiş. Böyle şeyler paylaşıyor.
2: Montajlı fotoğrafları dağıtan Ali Osman.
4: Kendi astı. Sonra beni amcam çağırmıştı. Nazlı, bu ne rezillik diye. Baktım o asmıştı zaten. Aldım gittim kağıdı. Bu rezillik nedir dedim. Ben asmadım. Özür dilerim dedim.
6: Bir de başka garip davranışları da olur muydu Ali Osman Bey'in dikkat çeken?
4: Biz onunla hiç komşuluk etmedik. Çünkü huysuz adam olduğu için hani kapısı açılacak bir insan değildi kendisi. Ve de şu anda bir tane de komşusu yok.
3: Duyduğumuz kadarıyla madem hani Birgül abla terk edip gitmiş kaç kere, evinde sürekli balkona bir şeyler niye atıyormuş mesela? Niye onunla konuşmak için?
6: Ne atardı balkona?
3: Bilmiyorum, şeker atıyor, çikolata atıyor diye söylediler, öyle biliyoruz.
6: Kimin balkonuna?
3: Birgül abla oğluyla kaldığı için onun balkonuna atıyorlarmış. Yani sürekli mesela şöyle bir şey var. Akşam ezanı okunduğu zaman işte onun arkasından mesela Kur'an'ını okuyordu, ezanını okuyordu, ilahisini okuyup bu sefer Birgül ablaya beddua okumaya başlıyordu.
5: Eşim ölmüş, cenaze kalkmış, kapıya gelmiş kadınlar. Erkeklerinize sahip olun. Bu ne demek? Bu ne demek?
6: Cenaze ne söyledi tam olarak Ali Osman Bey?
5: Erkekler kadınlarınıza sahip çıkın. Bu ne demek yani? Cenazede söylenecek bir laf mı?
2: Dün komşusuyla evlenmek için para teklif etti.
4: Karşı komşunun eşi ölmüştü. Sonra Osman Küçük, Birgül Küçük gidince ona talip çıktı. Bize dedi ki 20 milyar para vereceğim, bana onu ayarlayın dedi.
0: Komşunuzla da evlenmek istemiştiniz.
1: Hayır, alakası yok. Bu dün kendi sülalesinden olanlar bunlar.
0: Ali Bey, size hemen cevap hakkı vereceğim komşulara karşı ama kısa bir aramız var. Aradan sonra devam.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
7: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta.

0: Çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Günlük pedin olayı bu.
3: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Pet'ten kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Tam da leslik.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzim ve güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana bir sana da bir tane.
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Venish Cost'la Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Venish Cost'la ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Venish Cost'la Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros'ta.

0: Fiyatları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Esrar Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
2: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
7: Ali Osman Bey, komşularınız aslında sizin hem resimlerine astığınızı, hem komşularda hemen boşanınca biriyle evlenmek istediğinizi, bakıcılarınızla evlenmek istediğini söylüyor. Niye böyle söylüyorlar?
8: Efendim, ben şöyle diyeyim. Geçen de pazartesi günde o konuya değinmek istedim. Dediniz ki o konu başka. Müsaade buyurursan da anlatayım.
7: Buyurun, söyleyin.
8: Sene 1962.
7: Nereden o 62'yi mi anlatacaksın?
8: Tamam efendim. Hepsini tamamını anlatmayacağım.
7: Tamam.
8: Bunun bir amcası var, Ahmet. Benim babamla kavga etti. Kavga edince adam 3 ay sonra öldü. Bunların yakını. Kavga ettikten sonra babam mahkemeye gitti, babam beraat etti. Onun intikamını benden hala almaya uğraşıyorlar.
7: Yani
8: buraya katılanlar da bunun akrabası.
7: Komşuların hepsi akrabası,
8: evet,
7: mı onların?
8: Evet, hepsi akrabası.
7: Yani sizden intikam mı alıyor?
8: Zaten kendisi söyledi bana.
7: Hı hı.
8: Daha dün bana TikTok yaparken ben bir gün, bugün de katıldı. TikTok yaparken yakında öleceksin sen de 15 gün. Düzce'deki Hüsniye Özçelik kız kardeşi de TikTok'tan bana 15 gün içinde öleceksin dedi.
7: 15 gün içinde öleceksin. 15 yani gün içinde. Bunların...
8: Ama öldüremezler. Allah isterse öldürür, istemez öldüremezler. Bunlar, bu Birgül dedi ki sen baban amcamı öldürdü, seni de öldüreceğim dedi, bu bana.
7: Öyle bir şey dediniz mi Birgül Hanım?
9: Ben bu konuyu bilme bile bilmiyorum. Demek ki bu bildiğine göre ben öyle bir şey olmuş olsa bundan evlenmezdim ki. Ben böyle konu bilmiyorum, nereden saçmalıyor bu adam ya?
7: Peki şunu...
9: Nereden saçma? Amcamı ben tanıma bile tanımıyorum. Öldüğü zamanı bile bilmiyorum. Kaç sene önce ölmüş. Benim benden sonra ölmüş yani. Bilmiyorum. Ben doğmadan ölmüş.
7: Ali Osman Bey ile ilgili komşularınız negatif şeyler de söylüyor. Ama Ali Osman Bey diyor ki komşular aslında Birgül Hanım'ın akrabası. O yüzden öyle söylüyor. Akrabanız mı komşularınız?
9: Çok uzaktan akraba. Babamın halasının oğlunun kızı, çok uzaktan.
7: Ha, bütün komşular akrabanız mı sizin?
9: Bir de Esra Hanım.
7: Buyurun.
9: Akraba değil, çok uzaktan. Esra Hanım, bu mahalle hocasına bile demiş ki günahtır demiş, gel bize nikah kıy demiş. Evde duruyoruz kadınla, gel bize nikah kıy demiş. Sen Birgül'le evlisin demiş, ben kıyamam demiş hoca da.
7: Yani neden?
9: Bu kadar şerefsizlik konuşmasın
8: yalan.
9: Adam.
7: Evden bakıcı olması niye günah olsun? Başka niyetiniz yoksa günah olmaz.
8: Efendim. Yalan konuşuyor.
9: Evde günah demiş.
8: Vallahi
9: ikimiz geziyoruz.
8: Yalan, billahi de yalan. Ben sabah namazını kılacağım.
9: Cami hocası dedi bize, yalan mı konuşuyor?
8: Yalan. Ya benden çaldığı paraları ne yapar?
9: Yalan da sen.
8: Hırsız bu, hırsız.
9: He.
8: Geçen de söyledim.
9: Bak,
8: affedersin.
9: Konudan konuya geçiyor.
8: Varına kadar aldı çoluk çocuğuna.
7: Niye sizin iç çamaşırlarınızı çalsın canım?
8: Ona sorun efendim, ben ne bileyim. Yatak çarşaflarını halılara varana kadar çaldı.
7: Doğru mu? Aldınız mı evdeki eşyaları, her şeyi?
9: Esra Hanım bu kadar konuşursa yemin ederim ben yine felç geçireceğim. Bu kadar yalan olur mu? Ben bu adamı nereden gördüm, nasıl evlendim? Lanet olsun o gün.

0: yapacağım Şerefsiz?
1: Her iki sene de biçim hala aldırıyordun bana. Götürüyordun. Yatak çarşaflarını götürdün.
2: Ama gerçekten sizin iç çamaşırınızı ne yapsın Ali Osman Bey? Yani çocuklarına mı giydirecek?
1: Efendim şöyle diyeyim.
2: Şimdi bu
1: 6 sene
2: programın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere.
1: 6 sene cezaevinde baktım. Haram zıkım oldu.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Yap Kim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: bir daha bu çocuklardan birine elini kaldırdığını görmeyeceğim.
1: Sen kimsin be? Sen kimsin? Sen kimsin de benim kardeşime nasıl terbiye vereceğimi öğretiyorsun fosil?
0: Yeter artık, bağırma. İnsanlar uyuyor.
2: Allah'ım dokundu bana ya Rabbim. Ben ne yapacağım? Bana yardım et Allah'ım. Elime dokundu Allah'ım. Ben ne yapacağım ya Rabbim?
3: Bütün apartmanı ayağa kaldıracaksın. Bir sus artık, yeter ya.
1: Sen kes sesini. Seni polise vereceğim, mahkemeye vereceğim seni. Sen dedene güvenme boşuna. O bile kurtaramayacak seni. Sen çocuk yaşta kız kaçırmak neymiş, göreceğin gününü. Ahlaksız.
3: Ne kaçırması ya?
1: Ahlaksız pislik
0: seni. Ne diyorsun sen? Kim kimi kaçırıyor?
1: Ya sen beni tutacağını, torununu tut. Kaçıyorlardı birlikte, ben yakaladım.
3: Dede uyduruyor ya.
1: Ne uyduruyorum?

0: Sabrımı deneme, zararlı çıkarsın.
1: Sen sakin olursun tabii. Oh! Erkek çocuğu, tuzun kuru. İnci de öyle miydi? Kıyameti kopardın, ortalığı yaygaraya verdin.
2: Tövbe estağfurullah, ne alakası var ya?
1: Size ailece mahkemeyi vereceğim size. Kim akıl veriyor sana? Ha? Sen mi akıl veriyorsun torununa? İnci mi? Kim bunları öğretiyor?
3: Dede, manyak bu kadın ya. Niye dinliyorsun bu kadını hala? Boş ver.
1: Bana bak, seni öldürürüm ha. Sen kimin kardeşini kaçırıyorsun? Öz düşmanı. Ahlaksız pislik seni.
2: Bana bak, doğru konuş. Sabrımın sonundayım.
4: O hiçbir şey yapmadı. Bir şey yapmadı abla, yapmadı.
1: Bana bak, sen hiç konuşma. Sen hiç konuşma, sen eve çıkınca vereceksin hesabını. Kes sesini. Bir de erkek arkadaşım diyor. Delirteceksin beni be. Delirteceksin beni. Bana bak Memduh Efendi. Bunlar aralarında konuşmuş, işi pişirmiş, tamam mı? Bir güzel kaçıp gidiyor.

0: yukarıda az kalsın.
1: Ne oluyor ya? Ne oluyor? Apartman inliyor.
0: Ah! Gel gel. Sen de gel. Eserini gör. Kaçıyorlardı. Ben yakaladım. Seni mahvedeceğim seni terbiyesiz.
1: Ya bir sakin olur musunuz lütfen? Bakın herkes inecek şimdi.
0: Kesme. İnerse insin. Lütfen bağırmayın. Herkes gelsin. Yeter sizin ne mal olduğunuzu bilsinler.
1: Bir sakin sakin.
0: Elini veren kolunu kaptırıyor ya. Elini veren kolunu kaptırıyor size. Yeter artık be.
1: Ya lütfen bir yavaş konuşun. Sakin olun lütfen.
0: Sus be. Seni mahvedeceğim seni. Ne sakin ne konuşacağım ben seninle. Yeter be.
2: Bu saatte bağırılır mı? Derdiniz de sizin. Delirdiniz mi?
0: Gel gel. Kayınbiraderin ne yapmış gör. Kardeşimizi kaçırıyormuş az kalsın. Bakalım bu sefer yine pasif pasif duracağım mı öyle?
1: Öyle olmadı abi. O hiçbir şey yapmadı.
0: Hadi be oradan. Ne yalan söylüyorsun? Gözünle gördüm be.
1: İnci. Ne oluyor?
3: Han Bey ne oldu? Acil bir durum mu var?
2: Yok bir şey Bayram. Ailevi mesele. Sen gidebilirsin. Gidebilirsin dedim Bayram. Hadi. Hadi.
1: Ya gerçekten aklım çıksa size bir şey oldu zannettim ben ya.
0: Bu kadın da defolup gidecek buradan. Yeter artık be. Şuraya bak. Kötü örnek oluyor hep çocuklara. Apartmanı yol geçen anına döndürdü be.
4: Biraz edepli ol. Ayıptır. Hiç mi utanmıyorsun?
0: Ben niye utanacağım? Sen torununa söyle onu. Onu yetiştirenlere söyle.
1: Doğru konuşun bakın tepem atmak üzere.
0: Hadi oradan be. Zaten üzüm üzüme baka baka kararır. Al işte kanatı.
2: Abla hadi yukarı çıkalım doğru düzgün konuşalım Memduh Bey. Sizden de rica ediyorum lütfen.
0: Hiçbir yere gitmiyorum itiraf edecekler. Tamam mı? Gecenin üçünde beşinde bu saatte benim kardeşimi alıp nereye götürüyormuş söyleyecek efendim. Benim kardeşim safın tekidir. Öyle bir şey yapmaz çünkü o. Bak sesi de çıkmıyor. Al işte doğru çünkü değil mi? Ne yapacaksın lan? Haddini bildireceksin değil mi? Ha? Bu sefer de göz yummayacaksın herhalde.
1: Ya yeter ama artık. Ege yapmaz öyle bir şey. Rahat bırakın kardeşimi ya.
2: İnci gözünü seveyim sen de yangına körükle gitme. Bir sakin ol lütfen.
1: Ya sabahtan beri hakaret ediyor. Görmüyor musun kardeşimi neyle suçluyor?
2: Şu durumda çok da masum görünmüyor kardeşin.
0: Ah öyle kalırsın işte. Aşk büyüsü de bir yere kadar. Handa açtı sonunda gözünü.
2: Abla bir sus yeter ya bağırma.
0: Susma efendim. İtiraf edecek o zibide. Ne yapmaya çalışıyordu? Allah bilir alıp götürüp nikah kıyacaktı kıza. Gelecekti sonra sizin gibi karşımıza. Köylü kurnazı.
1: Öyle olmadı. O bir şey yapmadı. Ben istedim. Ben planladım. Çünkü ben o evden kaçmak istedim. Ege de beni durdurmak istedi.
0: Yalan söylüyor. Suçu üstüne almaya çalışıyor. Biliyorum ben.
1: Yalan söylemiyorum abi. Öyle oldu gerçekten.
4: Tamam. Duydun işte. Rahat bırak artık çocukları. Hadi Ege.
0: Çekil şuradan. Çekil.
5: Eziyet edecek kıza canını yakacak dede. Bırakamam onu böyle.
1: Öyle bir şey olmayacak. Merak etme.
5: Sen daha kendini koruyamıyorsun abla. Neriman'ı mı koruyacaksın?
4: Ne demekmiş o?
5: Bu manyak ablama vurmuş.

0: Öyle mi İnci? Bu kadın sana vurdu mu? Sen de buna izin verdin öyle mi? Hadi Ege, eve gidiyoruz. Sen de İnci.
1: İnci hiçbir yere gitmiyor.
2: Dede, yarın konuşuruz sakince. Şimdi hiç sırası değil.
0: İş bu noktaya vardı ve sen hala bu insanlarla aynı çatı altında kalabiliyorsun öyle mi?
1: Evet, kalabiliyor. Çünkü bu insanlar onun ailesi.
2: Han, yeter.
0: Sizden aile maile olmaz. Birbirinize bile düşmansınız siz. Hadi Ege.

0: Hadi yürü önce gidersin.
1: İnci?
0: Ne İnci? Senin burada kardeşini kaçırıyorlar hala. Karının derdinde misin be? Sen de ölümlerden ölüm be Neriman. Geç çabuk düş önüme. Yürü. Geç. Terbiyesiz seni. Hadsiz. Almış sırtına çantayı da pislik seni. Rezil rüsva olduk herkese be. Al buyur. Bu kadar serbest bırakırsan olacağı buydu tabii. Kaçar tabii. El ele de tutuşur, evden de kaçar, her şeyi yapar bu kız. Artık bundan sonra her şeyi yapar.
2: Bağırma, bağırma, babam uyanır.
0: Uyansın be, uyanırsa uyansın. Hayret bir şey, bir de erkek olacaksınız. Şuraya bak, benim kafama koyduğum yastık bile daha sert be sizden. Adam bana dokundu diyorum, o fosil. Kılını kıpırdatmadın ya.
3: Sen bana vurmaya kalktığın için dokundu o sana.
2: Neriman, git odana, hadi sabah konuşacağız bu konuyu.
0: Hayret bir şey. Ben söyledim. Ben söyledim. Bu kızı kapatmazsan, kitlemezsen oğlana kaçar dedim. Al işte şimdi nasıl dizginleyeceksin? Okyay'dan çıktı bir kere.
2: Ne yapalım ya? Asalım mı kızı? Ayağından zincire mi vuralım? Ne yapalım?
0: O telefonu vermeyecektin ona. Verdin, haberleşti onunla. O çocuk da öyle kaçtı zaten. Dumanla haberleşirsin artık. Ver çabuk şu telefonu. Ver çabuk.
2: Abla.
0: Ver telefonu. Versin kırarım. Ver şunu. Koş şuraya.
2: Herkes odasına gidecek. Yarın bu konuyu sakin sakin konuşacağız. Hadi.
0: Nasıl yani? Sen şimdi yatıp uyuyacak mısın? Ha? Ya kaçarsa yine, hiç korkmuyor musun ya?
2: Kaçmayacak.
0: Sen nasıl güvenebiliyorsun hala? Ha?
2: Neriman, ver anahtarlarını. Ver.

0: Tamam mı? Oldu mu? Rahatladı mı için? Hadi Neriman odana. Ama uyumadan önce bugün yaptığın şeyi iyice düşün.
1: Ha, düşün. Bu yani. Düşünsün. Düşünsün, oldu.
0: Bir daha Neriman'a el kaldırmayacaksın. Ne ona, ne de bu evdeki başka birine.
1: Nasıl engel olabilirsin ki bana?
0: İnan bana, bunu bilmek istemezsin abla.

0: Tamam. Buraya kadar. Bu kadının hakaretlerine, bağırış çağırışlarına bir yere kadar tahammül edebilirdik. Ama tamam, yeter. Şiddet. Buna müsamaha gösteremem. Gösteremeyiz İnci.
1: Bir de babamın öldüğü gün.
0: Hem de. İnci, senin bu hayatta hazmedemediğin en büyük şey neydi? İyi hatırla İnci. Annenin şiddet gördüğü halde babanla yaşamaya devam etmesiydi.
1: Neriman ne olacak? Ya ona da bir şey yaparsa? Ya onun da canını yakarsa? Ha?
2: Han korur onu, merak etme.
0: Karısını korudu ya.
2: Dede, o öyle değil.
0: Bak İnci, bir insan kötü muameleye razıysa tillahı gelse kurtaramaz onu. Annen de gördük. Şimdi de sende yaşıyoruz aynı şeyi.
1: Abla ben duramam böyle.
2: Ne yapacaksın? Ne yukarı gidip Neriman'ı gerçekten kaçıracak mısın? Ne onlar da izin mi verecekler sana?
1: Bir şey yapmadan duramam abla. Delirtecekler kızı yoksa ya da sen bir şey yap.
2: Han yanında.
1: Ya onun hiçbir şeyden haberi yok. Kız gözünün önünde kendi kolunu kesiyor. Ruhu bile duymuyor onun.
2: O ne demek ya?
1: Neriman kendine zarar veriyor demek. Paramparça olmuş kızın kolu. Kesmiş kız kendini ya, kesmiş.
3: Sen beni kalkıp tehdit edeceğine önce aile şerefimizi koru. Ben olmasaydım kaçacaktı be. Kim bilir nereye gidecekti el ele kol kola. Bir de sevgilim diyor utanmadan.
4: Sen de tam onun yaşındaydın sevgilin olduğunda.
3: Ben evden

0: kaçmadım, anladın mı? Elini bile tutmadım.
1: 20 sene bekledin herifi ya. Elini tutsan ne olur, tutmasan ne olur?
0: Kimseyi beklemedim ben.
1: Öyle mi? Ondan mı gittiğinde perişan oldun?
0: Kim perişan olmuş ya? Ne diyorsun sen saçma sapan bana? Hayret bir şey. Açtan ağzı yüzü yamulan kimdi? Biz topladık seni. Nereye? Kes, buraya gel. Geç, seninle konuşmamız bitmedi daha.
1: Bırak gitsin.
0: Anlat bakayım, başka ne yaptın? Abla. Ha? Elini falan tuttun mu? Söyle bakayım.
2: Saçmalama lütfen.
0: Ne saçmalama?
1: Ya sen artık iyice saçmaladın, bu ne
0: kes
1: ya?
0: Kes sesini be. Hangi elini tuttu?
2: Abla.

0: Bir daha bir dene bakalım, o el değecek mi eline? Arsız seni.
1: Abla sen ne diyorsun ya?
0: Kes sesini. Kes kes.
2: Bak seni uyarıyorum, rahat bırak kızı.
0: Kes. Temizleyeceğim o eli de. O DNA'yı temizleyeceğim. Geç.
1: Aa, abla ne yapıyorsun? Acıyor. Yapma yapma.
0: Ne acıyor?
1: Abla,
0: ne acıyor?
1: Abla.
2: Rahat bırak kızı.
0: Temizleyeceğim onun kirinden, pisliğinden. Aa. Bırak onu.
3: Neriman. İyi misin canım?
1: Çok canım acıyor.
3: Bakacağım yarına.
2: Neriman kolun.
3: Neriman kim yaptı bunu?
1: Sen yaptın. O tokadı atamadım diye üzülme. Senin yapamadığın ne varsa ben zaten yapıyorum kendime. Anca böyle rahatlıyorum. Anca öyle nefes alabiliyorum. Sen yaptın bana bunu. Senin eserin bu.
3: Gel canım, yarın temizleyelim. Gelmeyin sakın.
2: Ah Neriman ya.

0: Gülben, kız, kıyamet koptu içeride, duymuyor musun? Gülben. Gülben. İlaç alacak zamanımı buldum be. Uyku ilacı. Ben seninle konuşacaktım ama kardeşim. Ha? Kiminle konuşacağım başka? Sen varsın bir tek. Zaten kimse sevmiyor beni bu evde. O kolunu görseydin. Ben nereden bilebilirdim ki?
1: Safiye. Neriman çok mutsuz. O kadar mutsuz ki kimseden değil, kendinden çıkartıyor incini.
0: Hep benim suçum. Hep benim yüzümden oldu. Benim suçum. Her şeyin suçlusu hep benim zaten.
2: Sensin tabii. Sen kötü örnek oldun kardeşine. Bak hala Naci'yi düşünüyorsun. Hemen o geliveriyor aklına. Ama ben duydum. Karısıyla çocuğuyla çok

mutluymuş. İkinci bağrını yaşıyormuş senin gibi bir manyaktan sonra. Uyu sen Gülben, uyu. Ben değiştiririm altını.

0: Han?
1: Neriman. Ver bakayım kolunu. İyice kötü olmuş ya. Ne bu böyle, anlamıyorum ben.
2: Bir şey değil.
1: Yarın okuldan sonra hazır ol. Seni alıp doktora götüreceğim.
2: Gerek yok abi, vallahi bak. Krem sürüyorum, geçiyor hemen. İyi misin? Han, iyi misin?
1: Ha?
2: İyi misin?
1: Ben gördüm İnci. Neriman'ın kolunda bir yara vardı. Aylar önce gördüm onu, doktora götürecektim, unuttum. Ben kardeşimi tamamen unuttum İnci.
2: Bundan sonrası önemli. Neriman'ın yardıma ihtiyacı var. Ama Gülben'in de yardıma ihtiyacı var. Biri kendine zarar veriyor, diğeri al.
1: Diğerine.
2: Biliyorsun işte, altını ıslatıyor. Dün bütün gün kendini tuvalete kapattı kız, yazık. Onları kendi hallerine bırakamazsın han.
1: Ne yapayım? O psikiyatristin odasına üçümüz birlikte mi gidelim? Ya da hastanede bir koğuş kapatayım, toptan hepimizle ilgilensinler.
2: Ay. Ya biz neden bu konuları hiçbir zaman sakin sakin konuşamıyoruz? Neden hep bir savunmaya geçiyorsun?
1: Çünkü çaresizim. Elim kolum bağlı ve sen her seferinde bana bunu hatırlatıyorsun.
2: Tamam, belki ablanlar için durum böyledir. Ama daha 17 yaşındaki bir kız için elim kolum bağlı diyemezsin. Yardıma ihtiyacı var onun.
1: Ben yardım ederim kardeşime. Yeter ki senin kardeşin işleri daha beter bir hale getirmesin.
2: Ege Neriman'a yardım etti, yardım.
1: Ege okuldan neden atıldı? Bir çocuğun burnunu kırdığı için. Kusura bakma. Ama böyle birinin benim kardeşime yardım edebileceğine inanmıyorum.
2: Yok, sorun Ege değil. Sorun Esat da değil. Hatta Naci bile değil. Sen kardeşlerini paylaşamıyorsun. Kıskanıyorsun onları. Sorun bu.
1: Bence benim o doktora gitmeme hiç gerek yok. Sen her şeyi çözmüşsün.

0: Küsmek ne demek küsmek? Küsmek ne demek ki yani? Mesajlarımı da okumamış ya. İlla ayağına geleyim istiyorsun değil mi? Tamam, peki Esat efendi. Gidebilir miyiz?
1: Buyurun efendim.
2: O kazık kasaptan bu sucuk değil mi?
3: Evet Gülben Hanım. En iyisi oranınki.
2: Tamam, güzel. Tamam. Neriman çok sever, ona yapacağım.
3: Ha, tabii. Yesin, yazık. Sevinsin çocuk.
2: Niye öyle dedin? Uzaklaştırma aldı diye mi?
3: Neriman uzaklaştırma mı aldı?
2: Sen niye yazık dedin Neriman'a?
3: He, haberiniz yok mu?
2: Neyden?
3: Dün gece kıyamet koptu aşağıda.
2: Aa!
3: Herkes birbirine girdi. Bir tarafta Memduh Beyler, bir tarafta ablanız, Ege'yle Neriman.
2: Ay ne diyorsun ya, neden peki?
3: O kadarını bilemeyeceğim.
2: Vallahi gözlerini çöre demiyor Bayram, dökül çabuk.
3: Zannedersem...
2: Ha.
3: Neriman alıp başını uzaklara...
2: Neriman nereye alıp başını? Ne bileyim alıp başını?
1: Anlat anlat Bayram. Rahatsız olma.
2: Han, neler oldu ya? Bana da anlatır mısın? Kıyamet kopmuş.
1: Anlatıyordu işte. Dinlemiyorsun ki.
3: Ya çok özür dilerim Han Bey. Gülben Hanım sorunca ben zaten daha sonra öğrenir diye ben önceden...
2: Herhalde sorunca söyleyeceksin. Sorunca söyleyecek tabii ki Han. Söyleyecek yani.
1: Tamam. Tamam hadi bak işte Bayram.
2: Tamam ben seni ararım. Detaylı bana anlatırsın. Anlatacak tabii ki. Anlatırsın. Hadi güle güle. Hadi. Han ne oldu ya? Fosil'le kavga mı ettiniz? Niye hiçbir şeyden haberim yok benim ya?
0: Oo maşallah maşallah. Kutup ayısı uykusundan uyanmış sonunda. Ben balık avlayayım mı kendisine ha?
2: Ya abla ayıp ya gerçekten ya. Alt tarafa bir gece rahat uyuyayım diye ilaç aldım. Ne var çok mu yani? Kafamı boşaltamıyorum.
0: Han bir yere gitmeden önce konuşacağız seninle.
1: Senin hala sesin kısılmadı mı ya? Vallahi tebrik ederim. Ya insanüstü bir durum bu çünkü.
0: Bana bak. Ya o serseriyi o okuldan attırırsın... ...ya da Neriman'ı o okuldan alacağız tamam mı? Yok artık onlar aynı okula gidemezler, görüşemezler.
2: Abla zaten şurada 3 ay kaldı okulun kapanmasına ya. Unutur o, mezun olacak sonra. Kıvırcığı unutur gider, bir şey olmaz.
0: Senin bir yerlerinde pireler uçuşurken... ...bizim kız kaçıyordu az kalsın o serseriyle tamam mı? 3'ü 5'i yok artık.
2: Ne diyorsun ya? Aa!
1: Neriman hadi geç kalıyoruz.
0: Nereye?
1: Neriman'ı önce doktora, oradan da okula bırakacağım.
0: La havle, hala okul diyor ya. Oldu olacak bir de ev tutur, rahat rahat görürsün. Of.
2: Ah be Neriman, 3 ayın kalmıştı şurada ablacığım ya. Niye yapıyorsun böyle?
0: Çıkışında sen mi alacaksın okuldan?
1: Ben alacağım, tamam mı? Oldu mu?
0: Bana bak, o karın yine bir dümen çevirmeye kalkarsa...
1: Neriman'ın telefonunu alayım.
0: Hayır efendim, asla.
1: Peki biz nasıl haberleşeceğiz okul çıkışında? Anons mu ettireyim geldim diye?
4: Tartışmamıza gerek yok. Okula gitmem olur biter.
2: Basma ya. Basıyorsun Neriman. Hay Allah. Basma eş. Basma oraya basma ha. Allah'ım ya. Abla, aa! Sucuk kaldı Neriman'a yapacaktım.
0: Hala sucuk diyor ya. Vallahi billahi benim bu evde aklımı oynatırım ben bu genişliğe.
2: Bir şey diyeceğim. Niye doktora gidiyorlar? Ya neymiş doktor olayı ne?
0: Senin o masum kardeşin kesiyormuş kendini.
2: Ne? Nasıl kesmek?
0: Bir manyak daha kazandırdık eve. Hadi hayırlı olsun.
2: Allah'ım sen yardım et ya.

0: Neriman, iyi misin? Okula gidiyorsun değil mi? Neriman, duymuyor musun? Ne oldu? Bir şey söylesene. Yasakladınız benimle konuşmasını değil mi? Ne biçim insanlarsınız siz ya?
1: Biz hiçbir şey yasaklamadık. Tamamen kendi tercihi. Şimdi müsaade et gidelim. Hadi.
0: Neriman, bana bak.
2: Çekil önümden.

0: Alo, kimsiniz? Perihan'ı aradım. Kimi arayacağım? Ben nişanlısıyım. Nasıl yok? Bu onun numarası. Çağırın telefona, konuşacağım. Asıl siz kimsiniz beyefendi? Ne istiyorsunuz Perihan'dan? Onun evinde ne işiniz? Perihan geldi. Tamam. Bir yanlışlık olmuş. Kusura bakmayın. Selamlar. Herkese iyi günler. Bir an çok korktum. Bir daha bizi görüştürmeyecekler sandım.
1: Siz kimi aradınız demin?
0: Sizin evi. Galiba yine o senin piyano öğretmenin olacak adam çıktı telefona. İstemiyorum Perihan, ondan ders alma. Ben sana öğretirim çalmayı.
1: Ah, siz piyano çalmayı biliyor muydunuz?
0: Tabii. Seni nasıl tavladığımı hatırlamıyor musun?
1: Doğru. Çok güzel çalmışsınız.
0: Evdeki nereye gitti, ne ara gitti hiç anlamadım. Yoksa sana çalardım ne güzel.
1: Hikmet Bey.

0: Hikmet Bey. İyi misiniz? Hikmet Bey.
1: Hasibe evden attı piyanoyu. Gürültü istemiyormuş evde. Ama ben biliyorum asıl nedenini. Perihan'ı hatırlattığı için istemedi.

0: Merak etme. Seni okuldan almaya niyetim yok. Ege'ye de bir şey yapmayacağım. Ama lütfen bir daha kaçmaya çalışma. Bu kadar mı tükendi bütün yollarda? Sen bizi bırakıp evi terk etmeye kalktın Neriman.
1: An meselesi.
0: Ne?
1: Evi terk etmesi.
0: Kimin?
1: Aklı başında olan hiç kimse kendi isteğiyle kalmaz o evde. Kaçar. Ama merak etme. Ben kalırım artık. Bitti. Ben de onlar gibiyim artık. Ama onun için hala umut var.
0: Neriman, kimden bahsediyorsun sen?
1: Karından tabii. O delirmedi hala. Ama yakındır. Beni Ege'den uzak tutmanıza gerek yok abi. Kendi gider zaten. Anlayınca gider. Diğerleri gibi. Değil mi abi?
0: Diğerleri kim derim onu? Ne diyorsun sen?
1: Naci. Ceylan. Bir de gitmek isteyip gidemeyenler var tabii. Baba gibi. İnci gibi.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Onlar atılacaksa ben zaten dışarı çıkıyorum, atabilirim.
3: Yok, ben atarım, çık sen.

0: Ben atarım. Ya da istersen bana verebilirsin. Ben yıkarım.
1: Neyi yıkacaksın? Zaten çöp bu. Atılacak bir şey.
0: Onun çöp olmadığını biliyorum ben Gülben.
1: Demek anlattı sana da.
0: Bana hiç kimse hiçbir şey anlatmadı. Sorun da bu zaten. Bu evde hiç kimse birbirine bir şey anlatmıyor. Derdini söylemiyor, çözüm aramıyor. Her şey yok sayılıyor bu evde. İnsan nasıl hayatta kalabilir ki böyle?
1: Gördüğün gibi.
0: Mutsuzsun ama.
1: Peki sen? Herkese her şeyini anlatıyorsun, çözüm buluyorlar mı? Mesela sen mutlu musun?
0: Gülben, yıllardır çektiğim bu sıkıntının bir çözümü var. Yani halledebilecekken neden halletmemeyi seçesin?
1: Doktor diyeceksin değil mi? Yok öyle bir şey. Öyle bir ihtimal yok. Yok öyle bir şey.
0: Tamam, psikiyatrist falan demiyorum. İstemiyorsunuz, anlıyorum. O zaman gel seninle bir üroloğa gidelim. Bir muayene ol. Belki bir ilaç verecek, geçecek hemen.
1: Geçmeyecek.
0: Nereden biliyorsun?
1: Çünkü kimse bana dokunamaz. O senin muayene dediğin şeyi kimse yapamaz yani bana.
0: Sen hiçbir zaman hani yıllık kontrol için falan bir kadın doğum uzmanına gitmedin mi?
1: Gitmedim, evet. Gitmedim, gitmeyeceğim ya. Aa, Allah Allah ya, sen bu kadar herkes düşünüyorduysan hemşire olsaydın yani. İyileştirseydin herkesi o zaman.
0: Gülben, hayatına biri girerse ne olacak?
1: Olmayacak öyle bir şey ya.
0: Nasıl olmayacak? Daha genceciksin.
1: Benim bir hayatım yok. Kimse giremez o yüzden.
0: Tamam, peki şimdi yok. Peki geleceğin de mi olmasın? Bir yerden başlaman lazım Gülben. Gel en kolayından başlayalım. Götürme onu yukarı. Biriktirme. Gel beraber yıkayalım onları. Hatta tamam, sen iğrenirsen ben yıkarım, sen durularsın.
1: Yıkayacağız zaten. Ama seninle değil, ablamla.
0: Ne zaman?
1: O ne zaman uygun görürse.
0: Peki ya hiçbir zaman uygun görmezse? Ömrünün sonuna kadar bekleyecek misin? Ya yukarıda yer kalmazsa? Nereye koyacaksın o çarşafları?
1: Neriman'ı ablama düşman ettin. Şimdi sıra bana mı geldi? Hiç boşuna uğraşma, yapamazsın.

0: Sibel, hayatına biri girerse ne olacak?
1: Hayatıma biri girince. Bak İnci, ne kadar doğru söyledim biliyor musun? Çünkü o hiç benim aklıma gelmemişti. Çok haklısın. Ay, bu ara acaba hayatımı kime alsam? Kime alsam? Sarışın mı alsam? Esmer mi alsam?
0: Ay, karar veremiyorum, hayır yani. Kötü olan o.
1: Kızıl alayım. Bence kızıl alayım. Çok değişik olabilir.
2: Ama biz Esmer'iz anne. Kızıl olamaz anne. Bizim babamız kim olacak anne?
3: Bize baba bul anne. Anne bize baba bul.
2: Baba istiyoruz anne.
0: Allah'ım sen koru yarabbim. Tövbe tövbe. Sen koru.
2: Baba istiyoruz anne.
0: Allah'ım sen aklımı koru. Ne olursun delirmeyeyim. Ne olur delirmeyeyim.

0: Olmaz olmaz. Hayır. Olmaz. Ay, ay Gülben iyi misin? İyi misin?
1: Ayağım.
0: Çarptın mı? Ne oldu?
1: Burkum çok acıyor.
0: Şöyle tutun bana.
1: Çekil değme bana. Çek
0: tamam,
1: değme bana.
0: Tamam sakin ol tamam. Şöyle yapalım.

0: bana ayağına biraz buz koyalım bu şekilde aşağı inemezsin. Hayır.
1: Ne? Senin evine mi?
0: Ya Gülben, öcü değilim ben. Bir şey olmaz. Geç 2 dakika.
1: İki dakika sadece bak. 2 dakikadan fazla kalma.
0: Tamam.
1: Kırıldı. Kırıldı ayağım. Çok fena.
0: Geç.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
4: Sarı kola!
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola hastasısın.

2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane.
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Tam da leslik.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Burası tam.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
6: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Ne yapıyorsun orada? Geçsene şöyle.
1: Nasıl geleceğim? Böyle mi gireceğim içeri?
0: Ya tamam, sorun yok Gülben, hadi.
1: Çok fena oldu.
2: Aa, bileyim.
0: Basma, basma,
1: basma. Basamıyorum ki zaten.
0: Oh. Otur şöyle. Oh. Tam neresi acıyor?
1: Dur, buraya mı alacağım?
0: Gülben, otur. Otur.
1: Çok fena, çok fena. Bileyim, bileyim.
0: Neresi acıyor?
1: Bileyim şu.
0: Çorabını indiriyorum.
1: Elleme sen, ben yaparım. Dokunma sen. Elleme sen. Şişti. Kırıldı.
0: Tamam. Buzu koyuyorum. Tamam mı?
1: Of, of, of. Buz gibi bu. Bilerek yapıyorsun işte, buz gibi bu.
0: Evet, bilerek yapıyorum. Buz iyi gelsin diye. Aa.
1: Of. Allah'ım sen yardım et.
0: Gülben. Esat seni aradı mı hiç?
1: Esat niye beni arasın ya?
0: Kaç gündür mesaj atıyorum, geri dönmüyor. Ya ne bileyim, bir endişelendim. Belki seni aramıştır diye.
1: Ne münasebet ya? Allah Allah. O beni aramaz, o seni arar. Geceden gündüz artık kimde kalıyorsa onu arar. Niye beni arasın? Öyle bir şey ya.
0: Gülben, ablan gibi ters ters konuşup benim kafamın tasına attırma. Al, buzunu da kendin tut. Al.
1: Ver.
0: Al. Ne yapayım?
1: Ucundan tut, vereceksin. Esat beni aramadı. Konuşmadık, görüşmedik de. Rahatladın mı şimdi? Oh, rahat et.
0: Mesaj atıyorum, geri dönmüyor. Evine gittim, orada da yok. Ne bileyim yani, başına bir şey mi geldi acaba, ha? Alo, kime diyorum? Yani Hana falan mı sorsan acaba, ya da iş yerindekileri, sen biliyorsundur.
1: Soramam, hiç kimseye soramam. Zaten Hana onu kovmuş. Küsler. Görüşmüyorlar yani, biz artık onunla görüşmüyoruz, bitti.
0: Ya o çocuk, sen merdivenlerde fenalaştığında senin için ne kadar endişelendi ya. Ne kadar üzüldü, senin haberin var mı?
1: Var. Acıdı bana, biliyorum, var.
0: Ya ne acıması ya, ne acıması, üzüldü diyorum sana. Hatta sonra buraya geldiğimizde de bir ton kızdı, senin yüzünden tartıştık.
1: Benim yüzümden mi? Niye ki benim yüzümden?
0: Bak Gülben, Esat birini arayacaksa o sensin, ben değilim. Ben sana bu kadarını söylüyorum. Ayrıca ablana da söyle. Eğer beni korkutmak istiyorsa fare kullanmasın. Örümcek kullansın. Fareden korkmam ben.
1: O koymadı ki zaten onun yatağına.
0: Yatak? Sen nereden biliyorsun? Hayırdır? Yatak falan nereden biliyorsun?
1: Neyi? Yatağına mı? Yatağına dedi, yatağıma dedin. Fare koymasın, korkmuyorum. Örümcek koysun dedin yatağıma. Allah Allah, dediğini unutuyor.
0: Ben yatak falan demedim Gülben.
1: Niye geliyorsun ya, çekil. Ne bileyim ben, Allah Allah. İnci söylemiştir o zaman. Aa, ben nereden bileceğim, al buzunu da. Oo, ayağım çok kötü oldu zaten. Esat da beni aramaz. Çekil, çekil, biraz uzak dur. Ama ararsa söylerim zaten. Esra seni çok merak etmiş derim. Koş derim, onu ara derim. Hayret bir şey ya. Ayağım da senin yüzünden kırıldı zaten.
0: Benim yüzümden mi? Yapmış olabilir mi? Yok canım.
1: Of, of, of. Geliyor yine kıl kuyruk.
3: Pardon, bir şey mi dediniz?
1: Yok, bir şey demedim ay.
3: Müsaade eder misiniz?
1: Pardon ama siz kimsiniz? Neyi oluyorsunuz Esra Hanım'ın? Hayır, patronuymuşsunuz, onu biliyoruz. Onu duyduk patronum.
3: Anlamadım.
1: Hayır yani sürekli girip çıkıyorsunuz buraya, o bakımdan. Mal sahibi benim de, sormaya hakkım var.
3: Ne malı hanımefendi?
1: Bütün apartman bizim, bu ev ayrıca benim üstüme. O bakımdan. Tabii Esat'ın yokluğunu fırsat bildi. Aa, gel git, gel git. İstediğin gibi rahat rahat.
3: Siz Han'ın kardeşiydiniz değil mi?
1: Evet, benim, ne var?
3: Tamam, şaşırmadım.
1: Ha, şaşırırsın. Şaşırtırlar yakında, hiç üzülme sen. Bak gündüz sen, gece kim bilir kim? Hey yavrum hey. Var ya, şuraya kapıya tabela asacağım. Esra'nın geçidi diye. Ay, çekil şuradan. Çekil, yapış duvara, bakma bana. Hmm. Mahvoldu ayağım. Uf. Ay. Of. Saçları var. Yele gibi saçı var. Of, of, of. Allah. Oh, oh. Niye böyle oldu şimdi ya? Bu sırık benim kapıma taktı. Esat dedi. Seni arar dedi. Niye öyle dedi o şimdi? Durup dururken. Hayret bir şey. Allah'ım. Oo.
0: Kız! Ne oldu bileğine? Eyvahlar olsun.
1: Yok bir şey abla. Çöpe atarken burktum. Ayağımı çok fena. Bir şey yok ama.
0: Bekle bekle. Buz getireyim. Şuraya geç otur.
1: Hayır hayır. Acımıyor zaten ayağım. Vallahi bir şey yok.
0: Gülben saçmalama. Morarıcak, şişecek sonra. Şuraya otur. Basma.
1: Uf, ya hayret bir şey ya. Yok bir şey diyorum. Ayağım dondu. Uf uf. Bugün de herkesin beni düşünceye tuttu yani maşallah.

0: sat dedi, arar dedi. Ne demek istiyor bu şimdi? Allah'ım, nerede ki bu çocuk ya? Acaba o sırığa küstü de o yüzden mi telefonlarını açmıyor? Allah'ım, başına bir iş gelmiş olmasın ya. Gerçekten ya bir şey olduysa Allah korusun ya, çocuğa bir şey olmasın ya Allah'ım.
1: Bırak gebersin kerata.
0: Ay. Baba ya. Ödümü kopardın, yemin ediyorum nasıl giriyorsun öyle içeri? Niye öyle diyorsun? Yazık değil mi?
1: Değil. Sen kafayı yemedin mi o adam yüzünden? Yanımıza yaklaştırmayacağım artık. Bayrama da tembih ettim. Apartmana sokmayacak onu bir daha.
0: Ay tamam baba ya. Allah.
2: Çok kötü. Geldim geldim. Hah. Hangi bacağın?
0: Şu.
2: Ne?
0: Bileği, bileği mi?
2: Oh. Hay Allah'ım, sıyır iyice, koy şunu.
0: Abla vallahi bir şey...
2: Tamam sen geç odana, orada yap. Bakıyorum ben.
0: Hah, ver ben yapayım. Tamam. Ver ucundan. Ha.
2: Uf hay Allah'ım ya. Çok... Torunun yok, çıktı.
3: Biliyorum. Benim işim seninle. Kavga etmeye değil, seni insan gibi uyarmaya geldim.
2: Ha sen benim kapıma gelip...
3: Şşş. Bu sefer sen susacaksın, ben konuşacağım.

0: Demiştim sana. Bir şey çıkmadı işte. Boşuna gittik doktora.
1: En azından hangi doktora gitmen gerektiğini öğrendik.
0: Psikiyatriste falan gitmem ben. Unut o işi.
1: Neden Neriman? O da doktor.
0: Beni değil. Beni delirtenleri tedavi etsin önce o doktor.
1: Onları defalarca götürmeyi denedim. İstemiyorlar, olmuyor işte biliyorsun.
0: Ben de gitmem.
1: Şu haline bak. Bunu kendine yapmana izin mi vereyim? Ya bu durum daha ileriye giderse? Ya kendine kötü
0: öldürmem.
1: Bir şey...
0: Öldürmem. Merak etme. O işi ablama bıraktım. Her gün tadını çıkara çıkara yapıyor.
1: Bak. Terapiye gitmek... öyle sandığın gibi kötü bir şey değil.
0: İyi sen git o zaman. Git de evliliğini kurtar.
1: Gidiyorum zaten. Tam da o dediğin şeyi yapmak için gidiyorum. En kötü yanı ne biliyor musun? Ne karım, ne babam, ne ablalarım, ne sen. Bir kere bile bana nasılsın diye sormazken... ben sırf bunu duymak için hiç tanımadığım birine para ödüyorum. Ve bu fena halde kalbimi kırıyor. En kötü yanı bu işte. Eğer birimiz sana o soruyu sorsaydık... belki cevabını vermek için kendini böyle parçalamak zorunda kalmayacaktın.
0: Boş ver abi. Bak yarayı sardık. İyileşecek. Hem doktor da dedi. İzi kalmayacakmış. Öyle dedi.
1: İzi kalacak. Kalacak Neriman. Geçmeyecek.
0: Umurumda değil artık. Bir önemi kalmadı.
1: Neriman sen benden de mi umudu kessin? Bana da mı güvenmiyorsun artık?
0: Beni mutlu eden tek insanı elimden almak istedi. Evet. Senden de umudu kestim abi. Çünkü senin de öfken aynı onlarınki gibi. Böyle her yeri kaplıyor.

0: Ben hayatımda sadece bir gün bir insana el kaldırdım. Tırnakları pis diye öğrencisini döven bir meslektaşıma. Çocuk okuldan sonra ayakkabı boyuyordu. Bunu bildiği halde ona vurdu o insan müsveddesi. Kendimi kaybettim. Adamı öldürüyordum, elimden zor aldılar. Geceyi karakolda geçirdim. Hayatımda bu kadar rahat uyuduğum bir anı hatırlamıyorum. O caninin elini kırdığım için değil ama... haksızlığa boyun eğmediğim için. Kovulmak pahasına da olsa özür dilemediğim... eğilip bükülmediğim için o gece huzurla uyudum o nezarethanede ben. Onca katilin, hırsızın arasında olmama rağmen.
1: Ne yapayım şimdi ben? Şeref madalyası falan mı takayım sana?
0: Hiçbir şey anlamadın değil mi?
1: Anladım. Sen de benim elimi kırmaya geldin herhalde. Tehdit ediyorsun beni, ha?
0: Haksızlığa, şiddete asla tahammülüm yok. Hoşgörüm yok, anlatabiliyor muyum? Eğer biri çıkıp da senin hakkını savunsaymış zamanında... sen de bu halde olmazdın, adım gibi biliyorum. Canını çok yakmışlar. 40 yıllık öğretmenim. İnsanların gözünden okuyorum artık. Öfkelisin. Önüne geleni devirmek istiyorsun. Ama kaçırdığın bir şey var. En günahsızından alıyorsun hıncını. Öylesi kolay çünkü. O öğretmen de öyle yapmıştı. Öğrencilerinin önünde onu fırçalayan müfettişten değil... o çocukcağızdan almıştı hıncını. Gücü ona yetmişti çünkü.
1: O adamla beni aynı kefeye koyamazsın, tamam mı? Ben sevdiklerimi korurum. Gerekirse zor da kullanırım, kimseye de hesap vermem.
0: Bana vermek zorundasın ama. Çünkü ben de sevdiklerimi korurum ve gerekirse ben de zor kullanırım. Canın yanar.
1: Ha. Az önce söylediğin o zaman masaldı senin. Sen de beni dayakla tehdit ediyorsun o zaman.
0: Dayaktan değil, duyduklarından yanar canım.
1: Neymiş benim duyacağım? Söyle bakayım. Ha? Ne benim canımı yakacakmış? De bakayım sen bana bir.
0: Gözümün önündeydiniz, gördüm sizi. Ona güvenmek için nasıl debelendiğini gördüm. Helal olsun bile dedim içimden. Ama o seni yarı yolda bıraktı diye başkalarını cezalandırmaya hakkın yok.
1: Kim beni yarı yolda bırakmış? Kim beni yarı yolda... Ben kimseyle yola falan çıkmadım, tamam mı? Buna mı iyice saçma sapan konuşup duruyorsun?
0: Naci'nin sana yaptığını ne İnci yapar ana, ne Ege yapar Neriman'a. Acını masum insanlardan çıkarma.

Ne oldu? Canın yandı değil mi? Bazı gerçeklerin yanında senin tokatlarının esamesi okunmaz. Safiye Hanım.

0: yapınca eğer babanın vefat ettiğini bilseydim o gün gerçekten öyle bir tepki vermezdim. Hayır bilsem yayına çıkmana izin vermezdim. Bu arada başın sağ olsun. Arkadaşlar ikinizden de özür dilemek istiyorum. Esra sana karşı da biraz fevri davrandım. Dinleyiciler sizi çok özledi. Radyoyu başınıza yıkarız diyorlar. İsterseniz hiç uzatmadan aramıza dönün ha. Ne dersiniz? Ha? Kızlar? Uyar mı size?
1: Uymaz.
0: Niye anlamadım. Özür diledim işte.
1: Babamın vefatıyla hiçbir alakası yok. Pişman değilim. O konuşmayı bugün olsa yine yaparım. Yani Cüneyt Bey, ne ben sizinle çalışabilirim ne de siz benimle. Boşuna birbirimizi kandırmayalım.
0: Yo, ben çalışırım. Yani tabii ki görüşlerini açık açık ifade etmeni isterim. Yani sadece bir tık daha kibar olursan...
1: Olamam, onu diyorum. Olmam. Ben çocuklar konusunda çok hassasım. Kibar mı var, olmam.
0: Esra, bir yardım etsen, İnci'yi ikna etsek.
2: Ha? Olur. İnci, eğer kararından filan cehersen bil ki programı yalnız başına yapmak zorundasın.
1: Teşekkür ederiz, buraya kadar zahmet etmişsiniz. Ama bizim işe geri dönmemiz söz konusu değil. Ege?
3: Yok sağ ol.
1: Ege ne oluyor? Meriman da gelmedi yine. Cezası bitti aslında, ne oldu?
3: Okuldaki cezası bitti ama hayattaki devam ediyor.
1: Anlamadım.
3: Boş ver.
1: Ne oldu? Ailesi okula mı göndermiyor?
3: Yani kendisine sor diyeceğim ama telefonunu da almışlar.
1: Nasıl ya? Kızı eve kapattılar, kimseyle görüştürmüyorlar mı?
3: Belki kendi de görmek istemiyordur artık kimseyi.
1: Ama dönem ödevinin teslim tarihine çok az kaldı. Vermezse kalır. Unutmamıştır değil mi?
3: Unutmamıştır ama ben çok yapmak istediğini sanmıyorum.
1: Neriman'dan bahsediyoruz Ege. Tabii ki umursuyordur. Ne yaptın, kızı kendine mi benzettin iki günde?
3: Daha kötüsü oldu Gamze. Sen onu kendine benzettin.

0: Yok. İkna edemedim. İkisi de dönmek istemiyor.
1: Özür diledin mi peki?
0: Diledim. Elimden gelen her şeyi yaptım. O kafasına koymuş bir kere.
1: Hiç iyi olmadı.
0: Benim elimden bu kadarı geliyor. Kolaysa sen ikna et. Sonuçta kocasısın. Bu arada sizin bu aşağıdan acayip bir gürültü geliyor.
2: Dikkat edin de apartman havaya uçmasın ha.
1: Bilmukabele. Sen de çok dikkat et kendine.
2: Hoşça kal.

0: Hadi tamam, ben kabul etmedim de sen neden etmedin? Adam özür diledi.
1: Aman onun bana 100 milyon tane falan özür borcu var. Bırak. Hem gözden ırak olan gönülden de ırak olur.
0: Aman neyse ya. Bize iş mi yok? Hı. Daha önce bir tane radyo vardı benim konuştuğum. Onunla konuşurum. Ne dersin?
1: Ay harika olur. Ama acaba ikimiz birden...

0: Ben ona mesaj attım, cevap vermedi, aradım açmadı. Hana kızgın diye herhalde böyle yapıyor.
1: Tamam Hana kızgın ama bizimle niye konuşmuyor?
0: Nasıl, seninle de mi konuşmuyor?
1: Kızım 40 tane falan mesaj attım, hiçbirine geri dönmedi. Evine gittim, ortada yok. Ya bayağı kayıp yani. Endişelenmeye başladım.
0: Çocuk işini kaybetti. Belki ne bileyim kafasını toplamaya ihtiyacı vardır. Yalnız kalmak istiyordur belki.
1: Hiç Esat'lık hareketler değil bunlar. Bir kere Esat naziktir, bizi merakta bırakmaz. Puh, acaba diyorum sen Hana'mı sorsan. Sonuçta ailesini falan tanıyordur. Bir sorsa, etse, soruştursa. Hı?
0: Ben sorarım, söylerim de. Yani kötü bir şey olmuş olsa biz duyardık herhalde, değil mi Esra?
1: Emin misin? Duyar mıydık?

0: One, two, three, four, five. This is a pencil. Do you want a pencil? Yes. This is a pencil. Do you want a pencil? Yes.
1: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
0: Ya iyi günler hocam. Ya kusura bakmayın. Ben de fırsat bu fırsat İngilizce çalışıyordum.
1: Aferin Bayram. Çok iyi yapıyorsun. Aynen devam. Bak bizim hocadan rica ettim. Başlangıç için en iyisi buymuş. Bir bakarsın. Hayırdır ne oldu?
0: Ya hocam, benim için zahmete giriyorsunuz. Sağ olun hocam. Keşke sizin öğrenciniz olabilseydim. Belki kaderim değişirdi.
1: Öyle deme. İnsan isterse her yaşta kaderini değiştirebilir. Hem bak ne kadar azimlisin.
0: Ya Naci Hoca da aynısını demişti. Ben sizi çok benzetiyorum. İkiniz de babacan insanlarsınız. Keşke gitmeseydi. Arada sohbet muhabbet ediyorduk. Belki geri döner. Ya klarnetini unutmuş zaten.
1: Nerede? Otelde mi?
0: Evet. Ben de çok şaşırdım. Çok kıymet verirdi. Belki telaştandır.
1: Olabilir. Peki hadi kolay gelsin. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver.
0: Sağ olun hocam. Are you ready Bayram? Come on. This is a pencil. Do you want a pencil? This is a pencil. Do you want a pencil? One, two, three, four, five. Yes. Yes, I am.
2: Pardon. Pardon. Bakar mısınız?
0: Please, şey, buyurun. Ya şey, İngilizce öğreniyorum da.
2: Ha, ne güzel. Ben Neriman'a bakmıştım da. Kaçıncı katta oturuyorlardı? Yani aradım ama duymuyor herhalde.
0: Ha, ikinci katta onlar.
2: Ha, tamam. Çok sağ olun, teşekkürler.
0: God bless you valla. Come on Bayram.

0: Dilini mi yuttun? Ne bakıyorsun?
1: Ha, siz kapıcının karısısınız. Temizlik var herhalde.
0: Ne? Ne? Kimin karısıymışım?
1: Kapıcının. Hani İngilizce çalışan var ya.
0: Ne diyorsun sen be?
1: Siz hatırlamadınız. Hani çatıda karşılaşmıştık ya. Yine böyle giyinmiştiniz. Çattık ya. Neriman evde mi?
0: Yok, Neriman evde. Hadi işine.
1: Allah Allah, ne biçim konuşuyorsun ya? Hayırdır? Haddini bil. Şikayet edersem ekmeğinden olursun. Ona göre.
0: Et şikayet. Et, kime edeceksin? Et.
1: Oh, sen gerçekten manyaksın. Ben o gün de anlamıştım zaten. Aa, çatıda da bir işler karıştırıyordunuz. Ben ev sahibine söyleyeceğim ama. Bekle sen.
2: Gamze.
1: Neriman.
2: Ne işin var burada senin?
1: Okul forması var üstünde. Niye gelmedin okula bugün?
2: Canım istemedi. Sen niye geldin?
1: İyi misin, görmek istedim. Zaten Ege'de gözümü korkuttu. Ailen seni eve kapattı sandım. Aa, şuna bak ya, bir de laf dinliyor.
2: Gamze git lütfen, olay çıkmasın.
0: Yok Neriman, yok, anlatsın. Anlat anlat, başka ne dedi serseri?
1: Allah Allah, laflara bak. Ya siz gerçekten bunu tepenize çıkarmışsınız yalnız Neriman.
2: Gamze.
1: Kocasının tam tersi kadın ya.
2: Hadi git. Lütfen sus ne olur, git hadi.
3: İyi günler Safiye Hanım. Siparişlerinizi getirdim. Ya kereviz kalmamış.
1: Nasıl ya? Sen onun karısı değil misin?
3: Ha? Tövbe estağfurullah, tövbe.
0: Neriman, anlat arkadaşıma kim olduğunu da o güdük beynine soksun iyice bir.
2: Ablam o benim.
1: Ama...
0: Ver şunları bana, ver poşetleri.
1: Ege şey demişti, kapıcının karısı.
0: Gir içeri Neriman, hadi. Gir, gir, gir içeri.
1: Karısı demişti Ege.
0: Tamam, kes sesini be. Ben göstereceğim o bücüre kim olduğumu. Bayram. Bu küçük hanımı da al götür, bir daha da apartmandan içeri sokma. Hadi yallah.
4: Demek kapıcının karısıymışım ha?
2: Ne deseydik? Ablamlar gece çöp operasyonuna çıkmış, çişli çarşaf topluyorlar mı deseydik?
4: Başka ne biliyor? Anlattın mı?
2: Anlatmadım, sormadı zaten. Ama anladı. Ne kadar değişik bir aile olduğumuzu anladı, merak etme.
4: Kolun nasıl?
2: Harika. Odama gidebilir miyim?
4: Bunu buldum odanda. Kalem malem sivri ne varsa da aldım. Bir daha kendine zarar verme Neriman. Kardeşim, bak ne olursun. Gel bana vur, acısını benden çıkar. Benim canımı yak ama kendine yapma şunun. Ne olur. Zaten şuncacık canım var Neriman.
2: Öyle olsa çoktan ölmüştüm abla. Geçeyim mi?

Kimin kardeşi? Tabii kendini de keser, ortalığı da yıkar. Sizden her şey beklenir. Bir erkek uğruna yakarsınız kendinizi.

0: Biliyorsunuzdur. Koskoca holding sahibi. Güzeller güzeli bir eşi var. Rahat mı batıyor? Bu ne işi mırıklı?
1: Herkes kendi hikayesini yaşar. Ve kimseninki diğerininkinden daha önemsiz değildir Han Bey.
0: Olur mu canım? Neler var? Ne hikayeler? Demin dışarıda birini gördüm. Adamın eli dursa ayağı durmuyordu. Yazık. Kim bilir ne sıkıntısı var.

0: Sahi ne sıkıntısı var onun? Kafası gidik galiba, değil mi? Kumral olan diyorum, o tuhaf bakışlı olan.
1: Her yerinden travma akıyordu.
2: Travma?
0: Tabii. Kiminin böyle bedeni ele verir. Kiminin de işte.
2: Siz ele vermemek için çok özen gösteriyorsunuz, değil mi? En yakınınıza bile. Yorucu oluyordur.
0: Benim yok öyle ciddi bir travmam.
2: Ciddi olması için ne olması gerek sizce?
0: Şiddet. Taciz. Tecavüz. Ne bileyim, sevdiğim birinin ölmesi falan herhalde.
2: Travma için büyük olaylar yaşanmasına gerek yoktur. Küçük bile olsa önemli olan sizin üzerinizdeki etkisidir.
0: Küçük ya da büyük, yok benim travmam doktor. Ben öyle çıt kırıldım bir herif değilimdir. Sağlamımdır yani. Rahat olun.
2: Siz hiç kendi kendinizin cehennemi oldunuz mu? Demiştiniz. Cehennem. Küçük bir kelime mi sizce?
0: Edebiyat parçalamışım. Bugün canım sıkkındı herhalde. Yok diyorum ya, yok işte öyle acıklı bir hikayem. Aç kalmadım, açıkta kalmadım. En pahalı okullarda okuttu beni ailem. Ne diyeyim şimdi size? Zorla bir travma mı uydurayım burada? Bir tek annem biraz sertti. O kuşak öyleydi, ne yapalım?

0: Ben sadece...
1: Evet, sadece...
0: Ben insan sevmiyorum doktor.
1: Arkadaşlarınız vardır, birinden bahsetmiştiniz.
0: Olmasa da olur. Zaten olmayacaktı artık. Çıkardım hayatımdan.
1: Neden?
0: Fazla yakına girdi.

0: musun? Ne işin var senin? Buraya girmen yasak. Çık lütfen, bak ablam görmesin. Şunu gösterip çıkacağım.
1: Neyi?
0: Ne o?
1: Rahatlatıcı müzik.
0: Hani uyuyamıyorum demiştin ya. Bu iyi geliyor, yardımcı oluyor. Bir de tabii diğer konuya da yardımcı oluyor.
1: Çarşaf yıkamaya mı?
0: Yok.
1: Ha.
0: Sen gerilince oluyor genelde değil mi? O zaman tutamıyorsun.
1: Yo, ben keyiften salıveriyorum.
0: Tövbe Allah'ım yarabbim. Meditasyon diye bir şey duydun mu hiç?
1: Ha?
0: Ben biraz araştırma yaptım. Hani doktora gitmeden biz kendi aramızda ne yapabiliriz diye. Meditasyon stres ve kaygıya çok iyi geliyor.
1: Meditasyon. Ne diyorsun ya? Ben hiç anlamıyorum. Türkçe konuş vallahi.
0: İşte anlatıyorum ya Gülben. Gel hadi beraber deneyelim. Görelim nasıl bir şey.
1: Burada mı?
0: Ya ablan diyorsan o yemek yapıyor şu an, gelmez buraya.
1: Ne yapacağız ki?
0: Şöyle yatağına oturuyorsun, bağdaş kuruyorsun, gözlerini kapatıyorsun, nefesine odaklanıyorsun.
1: Nasıl? Ben zaten nefes alıp verebiliyorum. Yani niye bağdaş kurarken nefes alayım ki yani? Biraz saçma.
0: Bir dene. Belki iyi gelir. Bir farklı olur belki. Ama bak çok konsantre olman lazım.
1: Ay yok yok. Vallahi hiç bağdaş kurup da nefes alıp veremeyeceğim şu an. Sağ ol vallahi.
0: Tamam peki, ben o zaman yine de seni telefona gönderiyorum. Tıklayıp açarsın.
1: Tamam, tıklarım. Hadi sen çık, ne olur. Görmesin şimdi. Laf yemeyelim hadi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
3: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırak.

0: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Vanish Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Vanish Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
9: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
10: Sana mı sana da bir tane?
9: Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Mis gibi karamel kokuyor.
17: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
18: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
19: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
20: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Ne yapıyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Kolun acıyor mu çok?
1: Yeterince değil.
0: Ah ben elim ha. O kadar bunaldın demek ha. Biliyor musun ben de bunalıyorum bazen. Ara ara çok fena geliyor gidiyor bana da.
1: Deme ya. Hiç belli olmuyor. Kıyafetlerim falan nasıl canlandı halbuki?
0: Ha. Sana mesaj geldi. Al bakmadım merak etme. Bu burada kalsın. Yalnız sesini kız ablam duymasın şimdi olaylar falan.
1: İstemiyorum.
0: Niye?
1: Bir anlamı kalmadı çünkü.
0: Eyvahlar olsun. Ama Neriman daha bunu söylemen için çok erken. Hayır yani yaş ilerledikçe hayat sana bunu söyletiyor zaten de. Sen daha çok küçüksün bunun için Neriman.
1: Ben erken çökmüşüm demek ki.
0: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi meditasyon diye bir şey var. Meditasyon. Hı. Duydun mu hiç? Ben yeni keşfettim. Çok güzel. Buhrana, bunalıma acayip iyi geliyormuş. Vallahi yapalım mı beraber?
1: Sen yap sonra.
0: Hayır ya. Hayır beraber iki kardeş yapalım şunu Neriman. Ben tek başıma yapamam. Korkarım zaten. Ne olur. Ne olur ya. Hadi. Hadi.
1: Ne yapacakmışız?
0: Şimdi bağdaş kurup yatağa otur. Dur ben de yapayım. Şimdi müziği açalım. Bak acayip bir müzik. Şimdi ellerini ha ne yaptın ben öyle yapayım. Ha neyse şey yapacağız. Gözlerini kapat ve derin nefes alıp ver. Kapat. Ne bakıyorsun? Ha. Yalnız hiçbir şey düşünmüyorsun. Sadece derin nefes alıp veriyorsun. Düşünmüyorsun değil mi Neriman? Bakayım. Ha.
1: Ama abla susmuyorsun.
0: Sus tamam sustum. Haklısın. İyi. Hiç konsantre olsam.

benim içime rahatlama geldi. Bir ferahlık var sanki Neriman. Abla susmuyorsun. Tamam, sustum. Kapasana gözünü.

0: Nereye?
1: Dayanamayacağım vallahi Neriman. Çişimi getirdi bu benim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu yapan yani. Sen kapat gözünü, nefes al ver. Düşün, tamam mı? Hadi. Devam et sen. Aa, çok kötüyüm. Çok fenayım.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Biz

0: Burası sağlık hoca. Hemen devlet hastanesine intikal etmesi lazım. Burada yeterli ekipmanımız yok.
1: Kafana sıkarım. Bu adam buraya diri girdi, diri çıkacak. Başka bir yere gitmeyecek.

0: Gidelim usta. Boşuna arıyoruz. Vurdu Mersu'yu, görmedin mi? Öldü.
1: Hadi gözümüzle leşini görelim, gideriz.
2: Abi eğer ölmemişse yarası ağırdır. Bir yere illaki ameliyata girecek.
3: Buyurun efendim.
4: Beni oradan yeter.
3: Durumunuz ağır efendim. Şimdi müdahale etmezsek daha da ağırlaşacağım.
4: Ne mi veriyorsa.
3: Kanı durdurun, buradan gideceğiz.
5: Bu kan kaybıyla başka bir yere yetişemez.
3: Kan verin o zaman.
5: Bizde kan yok.
3: Bizde var.
5: Kan grubunuz uyuyor mu?
3: Uyuyor. Daha önce Ulu Bey'den ben de kan aldım.

0: Mücahit polisleri bir ara bakayım. Telsize düşen bilgi var mı?
1: Ne diye düşecek ki usta?
0: Kurşunlama diye bilgi verirler Memati.
2: Öğren ben Cahit. Var mı bir şey öğrenebildin mi? Abi bir sağlık merkezinden bilgi vermişler. Ağır yaralı biri götürülmüş. Kurşunlanmış.
0: Adresi öğren Cahit.
2: Devrem adresi söylesene.

0: Polise birini anons etmişsiniz, ağır yaralı.
1: Biraz önce götürdüler.
0: Adı neydi hastanın?
1: Ulu Bey diyorlardı. İsmimi, lakabımı bilmiyorum.
0: Durumu nasıldı?
1: Çok ağır.
2: Nereye götürdüler?
1: Bilmiyorum. Ama burada tutmak istemediler. Başka bir hastaneye de götürmek istemediler. Eğer yarım saat içinde bir hastanede müdahale edilmezse ölür.
2: İnşallah, inşallah.

0: Efendim?
1: Ben ölürsem burayla birlikte beni yak.
0: Ölmeyeceksin yiğit.
1: Dediğimi dinle. Burada olan herkes öldü. Doktoru da öldü. Kimse benim öldüğümü bilmeyecek. Her soyulu bey ölmez. Anladın mı?
0: Anladım. Nerede bu doktorlar? Geliyorlar abi, geliyorlar. Çabuk olun, çabuk!

0: Adrenalin hazırlayın.
1: Ağır yaralı. Araştıracaksan onu tedavi ettirecekleri yerleri araştır.
2: Hastaneye mastaneye gitmez. Kendi ayağına lazım olanı getirtir. Ama bakacağız. Er ya da geç bulacağız.
1: Ayağa kalkmadan bu iş bitmeli Ünsal. Patronun da böylesini ister değil mi?
2: Patronum kimmiş?
1: Aaron Feller. Toz işine girince Ersoy da bulaştı diye birden dost olmadık mı?
2: Feller'in Ersoy'la meselesi onu ilgilendirir. Benim Ersoy'la meselem şahsi. Sana diyeceğim tek bir şey var. Tamam anladık. Yiğit adamsın. Bağımsız adamsın. Ama Aaron Feller'e bir selam versen Orta Doğu'yu emrine verecek.
1: Şansını çok zorlama Ünsal. Kurşunun hala cebimde.

0: Ben Memati abiye ne olmuş hiç anlamadım. Oğlunun öldürülmesi bu kadar mı etkiler bir adamı?
1: Bilmediğin şeyler hakkında yorum yapma.
2: Neyse ne,

0: Bana ne? Neticede sen de duydun anne. Beni verdi. Bu iş bitti.
1: Daha isteyen falan yok. Her şeyin bir usulü var.
2: Efendim? Tamam, patlamayın oğlum. Üstümü değiştirip geliyorum.
1: Nereye bu saatte?
2: Süt almaya gideceğim.
1: Ne sütü?
2: Uyumadan önce süt içiyorum ya. Allah Allah. Bari burada karışma anne, nereye ne yapıyorsun diye. Kızım burada. Ben oğlunum.
1: Deli çocuk.
0: Ne usulü? 2011'deyiz.
1: 2011, 2050. Hiç fark etmez.
0: Peki peki. Ailesini nasıl buldun? Kenan'ın annesi şeker biri değil mi? Biraz da sana benzettim aslında.
1: Kimsenin kimseye benzediği yok. Ezik bir kadın işte. Ya herkes dışarıdan farklı gözüküyor. İyice bir tanımak lazım.
0: Burada zamanımız çok anne. İşiniz gücünüz yok nasılsa. Doya doya birbirinizi tanırsınız.
1: Tabii. Tabii.
3: Yazdınız mı size verdiğim adresi? Bu adrese bağlantılı bütün noktalar MOBESE kameralarından incelenecek. Ersoy Ulu Bey'e ya da adamlarına ait herhangi bir araca veya ize rastlarsanız bana bilgi vereceksiniz. Haber bekliyorum.
4: Bir şey çıkmaz Tombik.
3: Çıkar çıkmaz. Biz işimizi yapalım da.
4: O kim bilir ne cehenneme girmiştir.
3: Her yerde adamı mı var bunun?
4: Kimlerin cesedini bulduysan o kadar adamla irtibatı var. Hepsiyle nereden baksan 20 sene 30 sene hukuku var. Bugün Türkiye'de üst düzeyde etkin konumda kim varsa zamanında Ersoy'la yolları kesişmiş. Güneydoğu'da görev yapmışlar. Hangi kuruma bakarsan bak illaki dostları var, tanıdıkları var.
3: Düşmanları da var o zaman.
4: Vardır da canım. Ersoy sert gittikçe onlar sesini çıkarmazlar. Biz Ersoy'u gömünce hepsi arkasından harekete geçer. Biz zamanında da bu yanlış işlere karşıydık derler.
3: Bu ikiyüzlülük, yalancılık beni tüketiyor.
2: Ne ulan? İsviçre mi burası, sıraya giriyorsunuz?
5: Hadi yap bir babalık da bizi içeri sok.
2: Ha şöyle, sen babalığımı kabul et, ben seni her yere sokarım.
6: Rusat, karışma millete. Şimdi ters bir şey olur canımız sıkılır. Bekle işte. Alıyorlar içeri.
2: Lan oğlum, biri görse rezil oluruz. İki babanın bir ananın oğlu sırada bekliyor. İyi akşamlar arkadaşlar.
7: İyi akşamlar. Sıraya arkadaşım, sıraya.
2: Patronunu çağır bana.
7: Patron benim canım, ne var?
2: Ben Pusat Çakır'ım.
6: Hadi Pusat, başka yere gidelim.
2: Süleyman Çakır'ın oğluyum ben.
7: Kimin oğluysan oğlusun. Sana kötü bir şey demiyoruz. Sıraya geç diyoruz.
8: Kime artistik yapıyorsunuz lan siz?
6: Fırat saçmalama.
7: Arkadaş koy onu beline.
2: Karşındakinde silah mı var ki silah çekiyorsun Fırat? Koy onu beline.
9: Kaçtı derlik belli mi?
4: Ersoy'un adamı sendikacı var ya.
9: He var.
4: Git onu şişe tak. Biraz ateşte çevir bırak. Ersoy az pişmiş seviyor diye duydum.
9: İçine de pilav milav dolduran mı? Bilesin öküzler neti serttir. Kuru üzüm fıstık mıstık. He ne desin?
4: Zaza cılkını çıkarma işte.
9: Tamam tamam. Nasıl değilsen öyle. Yapmasına yapak da. Ben bunları şişe takınca krev serbest artık. Değil mi?
4: Sen daha duruyor musun Zaza?
9: Davul zurna da serbest mi?
4: Sana her şey serbest.
9: Yavuz Bingöl'de çağıran mı?

0: He? Kreve destek olur da.
1: Kimi istiyorsan çağır. Sen git benim dediğimi yap da.
0: O zaman ben gideyim. Beni sevmişsin.
1: Çok seveyim, çok. Hadi Zaza.
0: Beni seveni Allah da sevsin. Hadi ben gideyim. Bismillah.
2: Usta, pusatı içeri almışlar.
1: Niye?
2: Bir mekanda birini dövmüş.
1: Ara avukatı, gitsin çıkarsın.
0: Ya savcı hanımı ara, avukatla ne uğraşsınız?
1: Leyla bu işleri sevmez.
2: Usta iş değil ki bu. Pusat. Müsaade var mı? Gidip bir konuşayım.
0: Konuş kardeş, konuş. Ah ah. Eskiden böyle bir savcı bize selam verirdi ki... böyle bütün İstanbul'u sıraya atacaktım.
1: Sanki geri kalmıştın Zaza.
0: Ah, ben gideyim.
3: Ersoy'u soracaksın biliyorum ama daha bir şey çıkmadı.
2: Sağ ol, onun için gelmedim. Bizim bir genç bir cahillik yapmış. Bir mekanda birini dövmüş.
3: İyi. Çeksin cezasını ki bir daha cahillik yapmasın, kimseyi dövmesin.
2: Başkasının cezası ona sökmez. Ancak benim cezam söker.
3: Benden torpil mi istiyorsun?
2: Torpil demeyelim. Ablalık istiyorum.
3: Memati, ne sen böyle bir şey istedin, ne ben böyle bir şey duydum.
2: O zaman gidip ben dövdüm diyeyim. Ne ceza vereceklerse bana versinler.

0: Bir şey çıkmadı mı Can Polat?
1: Henüz çıkmadı.
0: Ya nereye soktular bu Yezid'i?
1: Sen Ersoy ile çalışan, bağlantısı olan ne kadar tırcı varsa hepsine çökeceksin.
0: Eyvallah. Çökeriz çökmesine de bu adam ya ortaya çıkacak halde değilse?
1: Ortaya çıkmasa da yerini belli eder.

0: Dayı, hepsi silahlı ha.
1: Sizin de var silahınız.
0: Zopayı silahtan mı sayısın?
1: Seni yüreği günler güne duracak.
0: Dayı, yürek başka, silah başka.
1: Oğlum seni boşuna mı izne çıkardın bir gece? Hele görem kadar sana nasıl bakmış? Yediğin hakkını verebilir misin? Selam aleyküm. Cevher, bu oğlanın kulağı yukarıda duruyor. Beni duymuyor.
2: Sen Allah'ın selamını niye almışsın lan he? Benim selamım değil, başkasının selamı değil. Ulan Allah'ın selamı. Yoksa sen tavır mı yapıyorsun? He? Kime tavır yapıyorsun? He? He? He? İmdat!
3: Ula! Niye dayımı kızdırıyorsun şey?
1: Selam aleyküm.
0: Sen uyarmıştım Zaza.
1: Ne? Gazmayı güreği bıraktın, şimdi silah mı tutuyorsun? Aferin. Tut, tut. Tut, aha bak. Aha. Bırakayım. İşçilik karın doyur mu?
0: Adamlarına söyle, çekin gidin buradan.
1: Niye gitsinler? Sen beni vurmayacak mısın? Sen beni vurduktan sonra onlar seni gebertmeyecekler, gidecekler. Öyle mi?
0: Zaza.
1: Tamam tamam, çok korktum ya. Hadi ben gideyim, eyvallah. Ah ya. Ah ya.
4: Ulan can. Bu nasıl?

0: Az kaldı beni vurdu.
1: Seni niye vurak ki?
0: Dayı görmüyor musun?
1: Oğlum bana sıktı, sana niye gelsin ki? Sen kime sıktın? Bana mı sıktın, cevere mi sıktın?
2: Dayı öldü mü?
1: Ya bu büyükbaş ölür mü? Acıdan bayıldı.
0: E biz bunu hastaneye götürmezsek bu nasıl iyi olacak? Kalkacak ayağa, ondan sonra Ersoy'a gidecek.
1: Ölümcül noktaya mı bıçağı attım? Ya sen dayını bilmiyor musun? Dayın nereye saplayacağını bilmiyor mu?
0: Dur dayı, döge döge kaldırım. İşimiz gücümüz var, daha krev çadırı kuracak.
1: Ayı, ayı. Adam tokatla ayıltılır, yumrukla bayıltılır. Bak böyle vuracaksın. Başkan. Şşt, başkan. Şşt, başkan. Beni duyuyor musun? He? Sesim geldi mi?
3: Dayı, polisler gelmiş. Gidek.
1: Başkanım, seni hastaneye götürdüm ama polisler gelmiş. Birisi, ben hesap vermeyi sevmeyeyim. Git artık kendini tedavi ettir. İşimiz var. Grev başlattık. İşçiler başkanlarının yanında görmek ister. Yavuz gelim imiş.
0: Hangi Yavuz?
1: Hangi Yavuz ne demek ya? Bingül. Grevimize destek vermeyecek mi? Davul zurna çalınmayacak mı? Ayran içilmeyecek mi?
3: Çenç tavuk yenmeyecek mi?
2: Zıkkım ye. Bir de senin çencinin peşinde koşam davulcu koppadan sonra.
1: Hadi hadi gidek. Nusret Yegen mi bir ziyaret edek? Böyle bir günde onu yalnız bırakmak olmaz da. Unut edin.
4: Ne ikram edelim İzzet Bey?
5: Para mı?
4: Bilmeden bir kusur mu işledik? Bizden memnun kalmadığınız bir husus mu oldu?
5: Yok Barışcığım. Hiçbir kusurun yok. Parama para kazandırıyorsun.
4: O zaman?
5: Bu zaman tam para kazanma zamanı. Getirebildiğim kadar getireceğim.
4: Yani bütün paranızı tek bir işe yatırmanız doğru değil.
5: Barışım, ben hep doğru yaparak izzet olmadım. Arada bir yanlış da yapmak lazım.
4: Bilmem gereken başka bir şey yok değil mi İzzet Bey?
5: Yok Barış'ım, yok. Sen paramı hızlı hazırlat.
4: Peki.
2: Ne demek Ersoy Ulu Bey'e ulaşamıyoruz? Söylediniz mi benim aradığımı?
6: Ulaşamıyorsak söyleyemiyoruzdur beyefendi. Bir süre kimseyi aramayın.
7: Bana soracak olursan Ersoy Ulu Bey öldü. Yoksa bizim bu adamı bulamamamız mümkün değil.
8: Sağ ol Ünsal.
7: Sen öldüğüne inanmıyor musun?
8: Ben o kendi ellerimle gömmeden öldüğüne inanmam.
7: Gömdüğünde haber ver o zaman.

0: Abdül'e gitsin.
1: Abi sen kadına bir tebessüm etsen Ersoy'un yerini de söyler, örgütü de ömrüne verir.
0: Abdülay, her türlü espriye karşıyım, buna kökten karşıyım.
2: Sen dediğimi yap Memati.
0: Usta, oradan bir şey çıkmaz. Örgütle Ersoy niye alışveriş yapsın?
2: Tamam, ben gideyim Memati, sen otur. Sanki elimizde başka bir şey var. Her şartı, her fırsatı, her ihtimali deniyoruz işte.
0: Tamam usta, tamam. Tavır yapma. Gidiyorum işte. Eren, ara Hüsnü'yü gelsin.
3: Tamam abi. Abi istersen yanında bulunsun.
0: Ne yapacağım lan Gülü?
3: Kadınlara karşı kullanmak istersen en etkili silahtır.
0: Gelin gelin. Üstüme gelin. Bir yere gömeceğim. Üstünüze de fidanınızı dikeceğim. Devam edin. Güzel.
2: Oğlum niye üstüne gidiyorsunuz?
1: Abi başka türlü kafayı yiyecek. Ersoy'u gebertti. Ne olacak? Bıraksan Mamoş'un mezarında yatacak.
2: Beni de bıraksan ben de yatarım Abdüley. Bu acıyı bir ömür taşımak kolay değil.

0: Elimizde tek bir şey kaldı. Ersoy'un tozunu Yaşar'a ulaştırması.
1: O zaman bana müsaade. Ben gidip Yaşar'ın tepesine çökeyim.
0: Sen Lalezare'ye gideceksin Memati.
1: Niye usta?
0: Yaşar'ı serbest bırakacağız. Erhan usulen peşinde olacak.
1: Ben kadın peşine gitmem.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Bu Salı Bim'de Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Krema 175 lira. Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 14 lira 75 kuruş.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek. Ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamalarım.

0: ter sermeydi. Çıtlet kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane?
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mı, sana da bir tane?
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol pedden kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
9: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı.
8: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
9: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
8: Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
10: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
11: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil,

0: yarını da taşır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Ne diyorsun üstüne?
3: Hoş geldin. Nasılsın dayı? Sayende grev edeyim.
2: Güzel. Güzel. Ben de şeyi çağırdım. Size moral versin diye. Ama film fırıldak çevirmiş. Gelemedi. Size selam söyledi.

0: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Eyvallah. Gel şöyle buyur. Buyur imdat. Dayı hoş geldin.
0: Hoş
2: çay
0: buldum.
2: Vereyim mi taze?
0: Yok istemem. Nasılsa buradayız içerikte.
2: O zaman ben bir arkadaşlara bakayım bir dayı be.
0: Hı. Asıl olan eylemdir yürü.
2: Peki.
3: İlk defa ısındım Hacıver.
4: Bir parça bezle mi ısındın dayı? O kadar içlik giydin altına.
3: Oğlum. Bu bez parçasıyla biz ne kadar lob kazanacak bilir misin? Helal ara o savaşı.
4: Aradım dayı. Diyor ki buranın kağıdı yerlerde sürünmüş.
0: Yok canım.
4: Biraz daha grev yapılsın. Dibi bula bütün kağıtları toplayat diye Barış Bey.
3: Dayı çökmüş buraya Cevher. Grevi kim kıracak?
4: Ben diyeyim ki dayı abartmayak. Ersoy Ulu Bey ayaklanana kadar bu işten vurak kaçak.
3: Doğru değilsin Cevher.
0: Sen bilirsin bu grev işlerini.
3: Kader sağ çok mu grev yapayım ne?
4: Ne mümkün dayı ben ona lokalt yapayım.
3: Nakavt yapışın he? Vay nakavtçı cevherim benim. Vay Mehmet Ali cevherim benim. Kaçıncı roundda nakavt edişin?
4: Dayı bilirsin. Muhammed Ali 12'den evvel devirmiyor.
3: Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım değilsin. He? He? He?
5: Sende hiç utanma yok vallahi Yeşim. Ne fenasın. Hemen gidip Polat'la konuşmuşsun.
6: Baktım senin söyleyeceğin yok. Gerçi biraz kıvırdım ama. Anlamış mı ki?
5: Anlamaz mı? Hukuk danışmanı manışmanı. Yer mi Polat?
6: Ne dedi?
5: İlla Yeşim'le evleneceğim. Ne aramıza giriyorsun dedi.
6: Sen daha dalga geç. Görürsün bak ne olacak.
5: İnatsın Yeşim, inat.
7: Avukat hanım, müsaade eder misiniz bize?
6: Tabii ki Sayın Başsavcım. Görüşürüz.
5: Bir şey mi oldu Başsavcım?
7: Savcı hanım, hakkınızda bakanına şikayet gitmiş. Müfettişler soruşturma yapacaklar.
5: Yapsınlar.
7: Sıkıntılı bir durum.
5: Benden sakladığınız bir şey mi var?
7: Bir şey yok. Fakat müfettişlerin yanında benimle konuştuğun gibi rahat olma lütfen. Şu iş geçene kadar en azından biraz daha yumuşak ol.

0: Eskiden bizi daha çok ziyaret ediyordunuz. Neden vazgeçtiniz ziyaretlerinizden? Aramızda bir sıkıntı mı var?
1: Kafanıza göre eylemsizlik kararı alıyorsunuz bize danışmadan.

0: Hatta bizim buna karşı olduğumuzu bile bile.
1: Bölgede her dengeyi göze almak zorundayız. Neticede başkanımızı şartlı teslim eden ülke Amerika. Ve Amerika onun kendi sağlığı içinde bazı kararlar alıyor. Biz de uyuyoruz.
0: Amerika örgütünüzü kendi inisiyatifine almaya çalışıyor. Ve siz de bunun için hiçbir şey yapmıyorsunuz.
1: Eylemsizlik kararı biraz da göstermelik bir karar. Uygulanması mümkün değil. TC'yi zorlamak için manevramız.
0: Göreceğiz. Sen beni neden görmek istedin?
1: Daha önce beni uyarmıştınız. Konusuyla ilgili. Ersoy Ulubey belli miktarda uyuyu bizim aracılığımızla satmak istiyor. Yaşar Katırcı'ya satacak. O da Almanya'ya yollayacak.
0: Neden sizinle yollamak istiyor Ersoy?
1: Polat Alemdar Yaşar'a baskı yapıyor. Bunu aşmak için.
0: Bu işi zarar görmeden yapabilirsin. Bizim için bir mahsur yok. Hiçbirimiz çocuklarımıza kolaylıkla söz dinletemiyoruz. Değil mi Lale?
1: Maalesef öyle.

0: Konuşsana oğlum.
1: Oğlum, durum kötü. Ben sana söyleyeyim, kan akacak.
0: Ne diyorsun lan sen? Kimin kanı akacak?
1: Senin Memat abin gelmiş, bizim mekana çökmüş.
0: Nasıl çökmüş? Düğün yüzünden mi?
1: Düğünle münle alakası yok. Bir iş var, onu takip ediyor. Bizim oradan sevkiyat yapılacak. O da engel olmaya çalışacak aklı sıra.
0: Annenin haberi var mı?
1: Var. Ben bunun kafasına sıkacağım diyor. O yüzden sana geldim.
0: Sıkmak mıkmak yok. Neyse mesele ben hallederim.
1: Nasıl halledeceksin lan? 100 kilo malı oradan çıkarılacak.
0: İyi oğlum. Memati abi benden mi şüphelenecek?
1: Demez mi ne işin var?
0: Fırat'a geldim derim. Siz o sırada malı arabaya koyarsınız. Mal kime gidecek?
1: Kenanlara. Ortak, sıkıntıya gireceksen girme bu işe. Harbi sıkalım Memati'yi, ölsün gitsin.
0: Boş boş konuşmayın lan. Nereye sıkıyorsunuz? Neticede bu iş şahsi bir şey değil.

0: Ağam, Polat Alemdar'ın çolak adamı bizi takip ediyor.
1: Polat Alemdar Ersoy Ulubey'e tam kadro gitmiş, çolağı bize mi bırakmış?

0: abi gel gel gel. Gel abi serbest gel. Bir dakika beklesene abi.
1: Gazla.
0: Gel abi gel gel. Hop. Ne oluyor ya? Gel abi sen gel. Bir dakika abi. Gel abi gel. Geç abi serbest.
2: Çekil gel kardeşim gel. Çekil.

0: Abi, Yaşar atlattı beni.
1: Önemli değil gülüm. Sen dön. Seni gördüler mi?
0: Gördüler abi.

0: Yaşar'cığım, sen bana gelmeseydin ben sana gelecektim. Senin ilişkilerimin hep iyi olmasını isterim.
1: Hep iyi olacaktır, merak etmeyin.
0: Payıma düşeni aksatmadığın için de ayrıca teşekkür ederim.
1: Bu sefer payınızı biraz arttıracağım.
0: Harika bir haber. Ama Ronfeller genelde trafiğini arttırmaz. Kapasiteyi belli sınırda tutar.
1: Mal Feller'in değil.
0: Kimin?
1: Ersoy Ulubey'in.
0: Aaron'un bundan haberi var mı?
1: Varsa da yoksa da bu onunla Ersoy Ulubey'in arasındaki mesele. Ben herkesin malını satarım.
0: Amerika'yı dışarıda bırakarak bizimle böyle direkt bağlantı kurmana çok sevindim. Ancak bu görüşmeyi Feller bana sorarsa reddedeceğimi bil.
1: Bu da Feller'le sizin sorununuz. Benim değil.
0: Benim merak ettiğim bu Ersoy Ulubey'in malını niye sattın?
1: Ben herkesin gücüne saygı duyarım. Ersoy'un Türkiye'de bir gücü var. Bunu yok saymak ahmaklıktır.
0: Haklısın. Neticede ailen var.

0: Efendim abi.
1: Neredesin Pusat?
0: Bir arkadaşımın yanındayım.
1: Başlarım arkadaşını da sana da. Çabuk buraya gel.
2: Abi müsait değilim.
1: Pusat. O örgütçü itli olduğunu görüyorum. Hemen gel.
0: Sen neredesin abi?
1: Seni görecek bir yerdeyim belli ki. Gel dedim mi gel. Burnunun dikine gel işte.
0: Tamam abi.

0: Öyle gel lan. Niye arabanla gelmiyorsun?
1: Abi nerede olduğunu söylemedin ki. Baka baka geldim.
0: İnadıma mı yapıyorsun? Dün ben sana demedim mi? Bunlarla görüşmeyeceksin.
1: Abi niye anlamıyorsun? Fırat benim arkadaşım.
0: Yok senin arkadaşın arkadaşın. Senin arkadaşın da biziz, ailen de biziz. Bizim düşmanlarımız da senin arkadaşların olamaz.
1: Abi tamam nasıl diyorsan öyle de bunları konuşmanın yeri değil burası.
0: Oğlum niye anlamıyorsunuz? Siz bize emanetsiniz. Bacın gider tozcunun oğluyla arkadaş olur. Sen gider örgütçünün oğluyla arkadaş olursun. Burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız ki? Normal bir yere gittiğiniz mi var?
1: Abi tamam.

0: Annem diyor ki boşuna burada beklemesin. Bir şey bekliyorsa buyursun, çayımızı içsin, öyle beklesin.
1: Buyuralım. Buyuralım. Bin arabaya ve git, seninle sonra konuşacağız.
2: Tamam abi.
1: Atla sen de.

0: Abi, biliyorum kızıyorsun ama Pusat'la Kenan'la arkadaşlığımız başka.
1: Abi, biz İsviçre'de birbirimizin sırtını kolladık. Kenan'la Pusat olmasaydı beni öldürürlerdi. Ben olmasam onları öldürürlerdi.

0: İçeri girsem, ananı öldürsem yine de pusatlı arkadaş olur musun?
1: Öldürebiliyorsan öldür.
2: Ne o Memati Baş? Yine beni öldürmeye mi karar verdin?
0: Yine karar vermedim. Kararım hala aynı. Vakti gelsin diye bekliyorum.
2: Dışarıda bekleme. Buyur, burada bekle. Her ne kadar ajan olsan da evladının ölmesine üzüldüm.
0: Örgüt ne zamandan beri bebeklerin ölmesine üzülüyor?
2: Bunları bana söyleyeceğine devletin ajanlarına söyle. Evladını öldüren onlar değil mi? Ama siz böylesinizdir. O ajanlar senelerce bizim çocuklarımızı öldürdü, ruhunuz duymadı. Gelip sizin kapınızı çalınca...
0: Canımı sıkma. O ajan dediklerine iş yapmaya gelince koştur koştur yapıyorsunuz.
2: Niye? Siz düşmanlarınızla işbirliği yapmıyor musunuz?
0: Doğru. Çayını bile içiyoruz düşmanımızın.
2: Niye geldin? Birileri sana Ersoy Ulubey burada mı dedi?
0: Burada mı?
2: Değil.
0: Demek ki onun için gelmemişim.
2: İşkenceyle mi konuşacaksın Memati Baş? İnsan gibi çayını iç, konuş. Niye buradasın?
0: İşkencede konuşmadığımı hiç duymadın mı? Madem geldim karşına oturdum, iyi dinle. Senin çocukla bizim çocuk arkadaş olmuş dışarıda.
2: Ne güzel. Halkların kardeşliği işte. Biz de bunun için siyaset yapıyoruz.
0: Yapma. Bizimki üstünden siyaset yapma. Çek oğlunu bir köşeye, aklını başına alsın. Bir daha bizimkine selam vermesin.
2: Bana konuşacağına git seninkine konuş. Ben sanki çok mutlu oluyorum komprador uşaklarının çocuklarıyla gezmesinden.
0: İyi. En azından anlaştığımız bir konu var. Örgütün uşaklarıyla görüşmesini istemiyorum. Çay bitti, muhabbet de bitti. Buraya kadar geldim, söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonrası çocukların zarar görmesine sebep olur. Madem anasın, analığını yap.

0: Ben bu akrabalık işlerine karşıyım.
1: Ben de bunu konuşmak için seni davet ettim.
0: Konuşalım İnce Hanım.
1: Babama ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun. Ama benden bile küçük bir kızla evlenmek istemesi beni bitirdi, tüketti.
0: Hem de benim kızımla.
1: Zaten o daha fena ya. Sen bize güvenip kızını bize emanet ettin.
0: Ettim.
1: İş ne noktaya geldi? Bu noktaya geldi. Sen ne düşünüyorsun İbrahim bu konuyla ilgili?
0: Karşıyım.
1: Peri ile hiç konuştun mu? O ne düşünüyor?
0: Konuştum İnce Hanım. Ben kendi kararımı kendim vereceğim. Bu benim kendi geleceğim dedi.
1: Ne geleceği olabilir ki İbrahim? Babam kaç yaşında?
0: Ben de Peri'ye aynını söyledim.
1: O ne dedi?
0: Bir şey demedi.
1: Peri istiyor o zaman bu evliliği.
0: Senin o baban var ya, o baban. Ona kim yok diyebilmiş ki kızım yok desin.
1: Eğer ikimiz birlikte hareket edersek bu işe engel olabiliriz.
0: İnce Hanım, seni sever sayarım. Bugüne kadar bir yanlışını görmedim, duymadım. Sen de beni tanırsın. Seversin, sevmezsin beni alakadar etmez. Ama bil ki para için, güç için, makam için, baban için ya da doğru olduğuna inandığın için benim kızıma, biricik Peri Hanım'a kötü davranırsan, cephe alırsan ya da başına bir şey gelmesi için aklından fikirler geçirirsen seni boğarım.

0: Buyur abi.
1: Sağ ol Cahit.
0: Afiyet olsun.
2: Usta, Lale Zarı'nın Ersoy'la falan alakası yok.
1: Nereden biliyorsun?
2: Kaç saat bekledik. Bir de kadın çağırdı, çay ikram etti. Söyle söyle. Söyle de çıban çıkmasın içine attığından.
3: Yok abi, bir şey demeyeceğim. Demek örgüt siyasetini değiştirmiş. Eskiden kurşun ikram ediyorlardı, şimdi çay ikram ediyorlar.
4: Yok Abdülcüm, örgüt değil Memati abi siyasetini değiştirdi. Sana kurşun atana sen de gül at.
2: Yeter lan. Çıbanı çıkarın dedik, ucunu patlatın demedik. Ha usta, bir de bu pusat Lale Zara'nın oğluyla kanka. Belki de kadının tavrı ondan değişti.
1: Pusat'la Lale Zara'nın oğlunun ne alakası var?
2: Okuldan arkadaşlarmış. Daha dün uyardım bunu görüşmeyeceksin diye. Bir de orada yanıma gelmesin mi? Ulan senin burada ne işin var dedim. Abi, arkadaşımın yanına geldim demez mi?
1: Pusat oraya mı geldi?
2: Sen bir şey deme usta. Ben Pusat'a gereken cezayı veririm.
1: Cahit, arabayı çıkar. Yaşar'a gidiyoruz.
0: Tamam abi.
2: Usta ne oldu?
1: Buyur Yaşar'a. Çağırdın geldim.
5: Hoş geldin.
6: İstedim ki yüz yüze konuşalım. Telefonda insan gönlünce konuşamıyor.
1: Sen ne zaman çağırsan gelirim. Ama ola ki işim olur. O sırada biriyle meşgulümdür. Sen de telefonda rahat rahat, gönlünce konuşamıyorsundur. Kenan'a, diyeceğini de o Pusat'a söylesin. Pusat Memati'ye söylesin. Memati de bana söyler.
6: Haberin oldu demek.

Bunu birileri çekip bana yollamış. Görünce canım sıkıldı. Seninle paylaşmak istedim. Gençtir, çocuktur. Bu işlere heves eder. Önünü arkasını hesap edemez. Bizim büyükleri olarak gençleri bu yoldan çevirmemiz lazım. Bu yol iyi bir yol değil. Sen pusatla konuş, ben de bu işi halledeyim.

0: Vusat'la konuşacağım. Diyeceğim ki, seni kullanan adam, iki çocuğuna Kenan Evren ismini vermiş adam. Bu adamın kullanmayacağı kimse yok. Bu adamın hiçbir değeri yok. Çünkü bu adam mal alıp satarken kendini bu mala satmış bir adam.
1: Polat Alemdar, sen beni başkalarıyla karıştırıyorsun. Doğrudur. Ben mal alıp satan bir adamım. Kendini satan değil, insanları satın alan bir adamım. Herkes değerince karşıma gelsin.
0: Bana kaç para biçiyorsun?
1: Sen bunu söyledikten sonra gerisi pazarlık. Ha bir fazla, ha bir eksik. Benim için fark etmez.
0: Hadi pazarlık ediyorum seninle. Kaç para veriyorsun?
1: Sen ne istiyorsun?
0: Ben verebilecek olandan bir şey isterim.
1: Söyle. Belki gücüm yeter.
0: Olmayandan bir şey istemem.
1: Neyim yokmuş benim?
0: Şerefin yok. Şerefin olsa kendi ailenden kimseyi işine karıştırmazsın. Şerefin olsa ailen olacak olanları işine karıştırmazsın. Şerefin olsa bu işleri yapmazsın.
1: Sen çok duygusal bir adamsın. Ben de öyleydim. Şeref derdim, başka bir şey demezdim. Bir gün yiyecek param kalmadı. Aileme götürecek bir kuruşum olmadı. O gün anladım ki şeref doların üstündeki bir resimden başka bir şey değil. Cebinde kaç şerefin varsa o kadar şereflisin. Merak ediyorsan söyleyeyim. Epey şerefim var. Hepsini sana vermem. Ama sana epey şeref veririm.
0: Sana kim dedi ki şeref karın doyurur? Aç mıydın? Açlıktan ölseydin. Ailen mi açtı? Kesseydin kolunu ailene yedirseydin. Ama bil ki ne pusatı, ne Selvi'yi, ne de ailemden herhangi birini senin o şeref dediğin şeye yedirtmeyeceğim.
1: Gençler birbirini sevmiş. Ne yaparsın? Olmadı düğünlerinde oturur, karşılıklı ağlarız.
0: Madem ki gençler birbirini sevmiş, bize düşen onların düğününü yapmak. Bir nikah şahidi sen olursun, diğeri ben olurum. Ama şerefim üstüne yemin ederim. Senin şerefin üstüne değil, kendi şerefim üstüne yemin ederim ki düğün gecesi oğlunu öldürürüm. Bize büyüklerimiz gittiğin yere şeref götür dediler. Zamanını aldım. Çok şeref kaybetmişsindir. İhtiyacın olduğunda haber ver. Senin şerefin benim ayağımın altına serilmiş.

0: Yaşar Arşa'ya parasını ulaştıracak. Oğlu borsacı da çalışıyormuş. Kenan mekana girip çıkarken haberim olsun Cahit.
1: Tamam abi.
2: Hoş geldin Memat. Servi, koş bir tabak daha getir.
3: Yemeyeceğim yenge. Ben bugün yiyeceğimi yedim. Utanmıyor musun lan sen? Gözümün içine baka baka iş çeviriyorsun.
4: Abi baş başa konuşalım. Kadınların yanında olmuyor.
3: Ne kadın lan? Biri anan biri bacın.
2: Ne oldu Memati?
3: Yenge, eşyalarınızı toplayıp İstanbul'dan gidiyorsunuz.
2: Memati, ne oldu dedim.
3: Senin oğlun örgütçülerden alıp senin dünürüne götürüyor. Hem de Memati abisini kandırarak.
5: Ben sana dedim bir işe yaramazsın diye.
1: Kes sesini.
4: Abi, istediğin yere giderim, haklısın. Kaçırdığım yok. Anne.
2: Utanmıyorsun değil mi? İkiniz de utanmıyorsunuz değil mi? Gidip toplayın eşyalarınızı. Şimdi! Şimdi!

0: Yenge bağışla. Ama ben bu çocukların ne hayatını koruyabilirim, ne de pisliğe bulaşmalarını engelleyebilirim.
1: Memati orada ne yapacağım? Burada en azından siz varsınız.
0: Biz varız da yenge. Ersoy'un malını örgütten alıyor. Ben şimdi ne yapayım? Oraya pusuyu atmışım yılan deliğinden çıksın diye. Pusat gelmese malı çıkarmaları mümkün değil. Ama bu yılanlar bunu bir kere akıl ettilerse pusat ellerinde oyuncak ederler.

0: Efendim, Kenan Katırcı olarak bana resmini gösterdiğiniz şahıs, elinde büyük bir spor çantayla birlikte malum borsacı mekana giriş yaptı.
1: Malum mekan demen yeterli Hüsnü. Tarif etmene gerek yok.
0: Düzeltir, özür dilerim efendim.
2: Merhaba. Merhaba. Barış Bey, babam yolladı. Ersoylu Bey'in parasıymış.
3: Haberim var Kenancığım. Kimse bilmiyor senin getirdiğini, değil mi?
2: Bilmiyor.
3: Hepsi bu kadar mı?
2: Her gün gelirken devamını getireceğim. Sizden ricamız paranın tamamını geçmeniz. Biz peyderpey parayı tamamlayacağız. Sağ olun.

0: Ulan Abid, bir kere de seni çağırdığım zaman gel. İlla cenazeme mi geleceksin?
1: Sen beni gömersin Ulu Bey.
0: Biraz daha sözümü dinleme. Zaten gömeceğim Hamit.
1: Ne zaman sözünü dinlemişim Ulu Bey?
0: Otur. Niye gelmedin?
1: Ortalık toz duman. Nasıl geleyim Ulu Bey? Her tarafta leşimiz var. Her tarafta gömdüğümüzü unuttuğumuz yerler var. Bırakıp o işleri gelsem, bizi 2 dakika daha dışarıda tutmazlar.
0: Hiçbir şey yapamazlar.
1: Sen niye beni hem çağırıp duruyorsun? Biliyorsun, ben büyük şehir sevmem.
0: Burada 3-5 şey var temizlenecek. Onları hallet. Gidersin küçük şehirlerine. Bizim yokluğumuzda herkes kendi başına bir devlet kurmuş. Bir çeki düzen vermek lazım.
1: Kimi indireceğiz?
0: Sen önce Polat Alemdar'la adamlarına bir çeki düzen ver. Gerisini etraflıca konuşmamız lazım.

0: Barış Bey'le görüşmeye geldik.
1: Randevunuz var mıydı efendim?
0: Randevuya ihtiyacın var mı? Memati senin var mı?
2: Biz borsacı diye geldik usta. Randevu evi mi burası?
0: Sermayeler karışmış Memati, ondandır.

0: Ben sizi sonra ararım. Hoş geldiniz. Şeref Zazıoğlu sizin de buraya geleceğinizi söylemişti. Ama bugün beklemiyordum.
1: Niye geleceğimizi söylemiş Zaza?
0: Yatırım için.
1: Senin müşteriye ihtiyacın mı var Barış Bey? Herkesin parası sende zaten.
2: Çocuk ne yapsın usta? Bütün çok parası var. Her tarafa yatırıyorlar. Buraya da yatırmışlardır. Değil mi?
0: Ben sorunun ne olduğunu anlayamadım.
1: Bir sorun yok Barış Bey. Duyduk ki Ersoy Ulu Bey parasını buraya yollamış. Biz de onu geri almaya geldik.
0: Ersoy Ulu Bey diye birinin bizde hesabı yok.
1: Belki daha açmamışsınızdır hesabı. Bu Yaşar'ın oğlu Kenan paraları getirdi ya.
0: Yok, size yanlış bilgi vermişler. Kenan bizimle birlikte çalışan bir arkadaş. Para trafiğiyle de hiç alakası yok.
2: Farz et ki sana şu anda 1 milyar dolar para yatırıyoruz. Hala Mersoy'un parası sende değil.
0: Değil mi Mati Bey? Olsa da söylemezdim. Çünkü benim müşterilerimin hakkına saygım var.
2: Usta görüyorsun, ben elimden geleni yaptım. İnsanca sordum, anlamadı. Para yatıracağım. 3 kuruşun peşinde koşma dedim, anlamadı.
1: Allah da şahit, ben de şahidim Memati. Elinden geleni yaptın. Ama Barış elinden geleni yapmıyor. Barış bir parmağıyla bir tuşa basmaktan aciz.
2: Aciz değildir usta. Parmağı çalışmıyordur.

0: Bakın ben bir daha bu işi yapamam. Benim işime saygım var.
1: Benim de. Benim de.

0: Ne zaman yaşarım parasını getirirsen, o zaman parmağını alırsın. Tanıdığım çok iyi cerrahlar var. Fark edilmeyecek kadar iyi dikerler. Ama gecikmemen lazım.
1: Ben hazırım. Selvi, hazır mı eşyaların? Selvi! Selvi!
2: Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın?
1: Gelme.
2: İn oradan aşağı.
1: Siz benim Kenan'ı sevdiğime inanmıyorsunuz öyle mi?
2: Selvi! Selvi in dedim!
1: Selvin öldü. Sen öldürdün. Selvi! Selvi!
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
7: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
10: Tam da leslik.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
15: Sana bir sana da bir tane.
14: Bakın yine istemiyor.
16: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Mis gibi karamel kokuyor.
21: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
22: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
23: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik

0: gücüne geri dön.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane?
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Sen.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Selvi! Vosat! Vosat!
10: Selvi!

0: Efendim, Polat Alemdar borsacı Barış'ı basmış. Paralarımızı almak için adamın elini kesmiş.
1: Almış mı paraları?
0: Almış efendim. Hamide haber vereyim mi?
1: Arabaları hazırlayın. Ben gideceğim bizzat.
0: Efendim, dinlenmeniz gerekiyor. Bu ortaya çıkmamız için bir tuzak.
1: Bu gireceğimiz ne ilk tuzak, ne de son tuzak. Doktorlara teşekkür et yolla. Artık ihtiyacım yok. Elbiselerimi de getirin.

0: Mustafa Ersoy gelecek diyor musun?
1: Gelecek, gelecek. Canı olsa gelmez. Parası var ya işin içinde. Gelecek. Gelecek.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlı.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Artık yaz mevsimine girmiş bulunmaktayız. Bayramı bitirdik, evlere, düzenlerimize döndük. Hemen bayram boyunca neler yaşandı, ülkenin gündemini sizlere hatırlatalım. Yeni gelişmeleri de aktaralım. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Özgür Özel cephesinden ilk resmi hamle geldi. Kurultay için harekete geçti Özel. İmzalar toplanıyor. Özel yarın TBMM'de grup toplantısı düzenlemeye de hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa Özel'e salon vermek gibi bir niyeti yok. İki yönetim de yol haritasını belirlemeye çalışırken açıklamalar yine tansiyonu yükseltecek cinsten.
2: Bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir.
3: Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.
4: Bayram CHP için kaosu getirdi. Parti ikiye bölündü. Halep'le Selef arasında kriz.

0: tırmandı.
1: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.
0: Hafta sonu iki isim aynı anda kürsüye çıktı.
1: Bana soruyorlar. Ne yapacaksın? Ben hesap soracağım, hesap.
2: Bir binamız yok, paramız yok ama siz varsınız.
0: İkisi de meydan okudu. Sonra Kılıçdaroğlu 12. kattaki makamına yerleşti.
3: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
0: Özgür Özel ise rotayı Anıtkabir'e çevirdi. Genel merkezde görmeye alışık olduğumuz arbede görüntüleri bu kez Anıtkabir'e taşındı. Mozele krizi, Özgür Özel'in ünvan sevdası. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu savaşını her platformda sürdürüyor. Özel, kurmaylarıyla acil koduyla mecliste toplantı yaptı. O toplantıdan partiyi kurultaya götürebilmek için delegelerden imza toplama kararı çıktı.
4: 550'nin biraz üzerinde. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır.
0: Seçimli olağanüstü kurultayın gerçekleşebilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun imzası gerekiyor.
2: Ön seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmam.
0: Bu durumda 1134 kurultay delegesinden 568'inin imza vermesi durumunda CHP olağanüstü kurultaya gidecek. Ve iddiaya göre CHP gerekli imzayı topladı.
5: Biz pazartesi yarın imzayı topluyoruz. Çok kısa sürede içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
0: Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Özel ve ekibinin devretmediği partinin resmi sosyal medya hesapları için başlattığı girişim de sonuçlandı. X hesabının ardından Instagram hesabı da Kılıçdaroğlu yönetimine devredildi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu, hayatta olduğu müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
0: Ve yeni hafta iki isim için de yoğun başladı. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde evinden çıktı. Bir gün aradan sonra yeniden genel merkezdeki makamına ulaştı. Aynı dakikalarda Özgür Özel de meclisteydi. Acil koduyla toplantı yaptı.
2: Tanıyorum, kahroluyorum.
0: Özel o toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüştü.
4: Çok ünlü hukukçular hem de siyasi görüşleri ne olursa olsun diyorlar ki tedbir kurultaya engel değildir.
0: Kılıçdaroğlu cephesinde ise yeni hafta işten çıkarmalarla başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı operasyonu geldi. Arınmaya parti çalışanlarından başladı. İki foto muhabirinin iş akdini sonlandırdı.
6: Şimdi o konulara girmek istemem.
0: Ve herkesin merak ettiği o soru. Salı günlerinin klasiği grup toplantısı yapılacak mı?
7: Önümüzdeki salının daha önceki salılardan da bir farkı yok.
0: Özel Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Özel'in grup başkanı olması nedeniyle bunun önünde hiçbir engel olmadığı konuşuluyor.
7: Grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurul toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler.
0: Kılıçdaroğlu tarafıysa başvuru yaparak Özel'in grup başkanı olarak seçilmesinin geçersiz sayılmasını istemişti. Eğer o karar çıkarsa grup salonunun kapıları Özel'e kapanabilir.
8: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız.
0: Özel kanadı da hemen kilitli kapı senaryosu geliştirdi. B planı hazır. Meclis grup salonunun kilitlenmesi ihtimaline karşı milletvekillerinin toplantıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde gerçekleştirmesi planlanıyor.
4: Normalde grup başkanı gruptaki konuşmayı yapar. Genel başkanın grup başkanı olmadığı durumda genel başkan grup toplantısını onurlandırırsa grup başkanı tarafından kürsüye davet edilir. Kürsü kendisine teklif edilir.
0: Ve kritik bir detay daha. Tüm bunlar olurken Özgür Özel mutlak butlan kararının ardından ilk kez Silivri'ye gitti. Özel ve İmamoğlu yaklaşık 3 saat görüştü.
9: Kemal Kılıçdaroğlu, ben hayırlar olurum bana. Yok görevden alacaklar.
0: Özel'e günün en çok konuşulan desteği de CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini görevden alacağı iddialarına ilginç bir üslupla yanıt verdi.
9: Yok görevden alacaklar. Almazlarsa yolunu belirler.
10: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunun yeni ayağı Burca Belediyesi oldu. 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 62 kişi hakkında verilen gözaltı kararında belediye başkanı Görkem Duman'la birlikte 53 kişi gözaltına alındı. Firari 6 kişi ise aranıyor. İşte operasyonun detayları.
11: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte 53 kişi gözaltına alındı.
12: İnan ben çok mutluyum. Hani çünkü ortaya bir şeyler çıkmaya başladı şimdi.
11: Yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet iddialar skandal niteliğinde ancak yabancı değil. CHP'li Bornova Belediyesi'nde bankamatik personeli iddiaları Buca Belediyesi'ne uzandı.
13: Buca Belediye'miz bünyesinde SGK girişi olup işe gelmeyen kaç adet bankamatik işçisi var?
11: Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği ilk iddia. Zira imar faaliyetleri kapsamında belediye çalışanlarından müteahhitlere uzanan bir rüşvet ağı ortaya çıktı.
13: Yetmemiş. Sevgi Kazankaya özel kalemde çalışıyor. Altına araba da vermiş. Mesailer de full. Yetmemiş. Şule Can. Yetmemiş. Ali Cemkaya eski ilçe yönetimi. Halen işe gelmeden maaş alanı.
11: En dikkat çekici detay kamu kaynaklarıyla şahsi harcamalar. Belediyenin bütçesi, kredi kartları, banka hesapları, araçlar, kendi malları gibi kullandılar.
14: Bu insanları niye kandırdınız? Bu insanları niye burada açlığa, yokluğa mahkum ettiniz?
11: Çok değil. Nisan ayında Buca ve Bayraklı belediyelerinde memurlar iş bırakma eylemi yapmıştı.
14: Yarın bu şehirde çöpler de birikecek. Sorumlusu buranın belediye başkanıdır.
11: O sırada belediye başkanı Görkem Duman, şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'da tatildeydi. Bir yanda maaşını alamayan memurlar, diğer yanda tatilden geri kalmayan belediye başkanı. Her adımları, iddiaları destekler nitelikteydi.
14: Maalesef şu anda yurt dışında tatilde.
11: İşe gitmeden maaş ve sigorta iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Fiili olarak belediyede çalışmayan kişilere hem maaş hem de sigorta yatırdılar.
13: Hala maaş alıyor mu? Maaş var. Bu para kimin?
11: Altı ilde yapılan operasyonla mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç'la birlikte 53 kişi gözaltına alındı. Firari 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
10: Efendim sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Benim memleketimden bir haber aktaracağım sizlere. Daha bu sabah Akçakoca'dan Ankara'ya geldim. Görevimin başındayım. Akçakoca'dan geliyor haber. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisinde seçim yapıldı. Seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Yapılan gizli oylamayla Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi Başkan Vekili seçildi efendim. Şimdi sıradaki haber. Temmuz ayı yaklaşıyor ve milyonlarca memur ve emeklilerin gözü maaşlara yansıyacak zam oranına çevrilmiş durumda. İlk 4 aylık enflasyon verileriyle emekliler için %14,64, memurlar için ise %10,51'lik artış şimdiden netleşti. Mayıs ve Haziran verileri de bekleniyor. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminleri Temmuz ayında maaşlarda dikkat çekici bir artışın kapısını aralıyor. Peki kimin maaşı ne kadar olacak? İşte o tablo.
15: Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammı için gözler enflasyon verilerinde. Mayıs ayında enflasyon rakamı bayram dönüşü nedeniyle 5 Haziran'da açıklanacak.
16: Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında ise %2,96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayı içinde açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte emekliler %1,94 oranında zammı da cebine koydu. Nisan ayı enflasyonunda açıklanması ile birlikte %14,64 oranında zam garantilenmiş oldu. Yani mevcutta 20 bin lira maaş alan bir SSK Bağkur emeklisi 2928 lira, 25 bin lira maaş alansa 3660 lira, 30 bin lira maaş alan bir SSK Bağkur emeklisi ise 4392 liralık zammı cebine koydu.
15: Merkez Bankası beklenti anketine göre yılın ilk 6 ayı içinde gerçekleşmesi beklenen enflasyon rakamı 18,58 olarak açıklanmıştı. Eğer bu rakam gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklileri açısından 18,58'lik maaş artışı gündeme gelmiş olacak.
16: Memur ve Memur emeklerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre netleşecek.
15: Yılın ilk 6 ayında açıklanmış olan toplu sözleşme zammı %7 idi. Bunun üzerine 3.28'lik enflasyon farkı da eklendiği zaman şu an için gerçekleşmiş olan enflasyon farkı memur ve memur emeklileri için 10.51 olarak maaşlara yansıtılmış olacak.
16: Böylece en düşük memur maaşı 64.397 liradan 71.152 liraya, 81.617 lira olan polis maaşı ise 90.178 liraya, 73.368 lira olan öğretmen maaşı ise 81.064 liraya, 74.770 lira olan hemşire maaşı ise 82.613 liraya yükselecek.
15: Beklentiler gerçekleşirse memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının da %14'ün üzerine çıkması bekleniyor. Bunun memur maaşlarına yansıması da farklı olacak. Çünkü o zaman da en düşük memur maaşının 73 bin liraya çıkması bekleniyor.
10: Efendim, son dakika gelişmesini aktaracağız hemen sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP'nin 38. kurultayı için çıkan mutlak butlan kararının ardından ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı ve muhalefetin kurultaydan adliye koridorlarına taşan parti içindeki çekişmelerinin hiçbirinde yokuz dedi. Erdoğan ayrıca ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor diyerek de ekledi efendim. Bu da yine son dakika gelişmesi olarak mutlak butlan kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ilk açıklamasıydı. Şimdi sıradaki haberimizle hemen devam edelim. Körfez'e gideceğiz. ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurmasıyla Körfez'de gerilim yeniden tırmandı. Washington saldırıları meşru müdafaa olarak nitelendirirken Tahran'dan misilleme ve daha sert karşılık uyarısı geldi. İşte İran-ABD arasında son yaşananlar.
11: Orta Doğu'da yine savaş sirenleri çaldı. ABD ve İran arasındaki gerilim yeniden sıcak çatışmaya dönüştü. Amerika'ya ait savaş uçakları Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde bulunan İran'a ait radar tesislerini ve İHA komuta merkezlerini hedef aldı. Karşılıklı saldırıları ABD meşru müdafaa, İran misilleme olarak adlandırdı. İran'ın mesajı sertti. Yeni bir saldırı olursa karşılık çok daha farklı olacak dediler. Tüm bu gelişmeler yaşanırken taraflar arasındaki müzakerelerin de sürdüğü açıklandı. Ancak masadaki temaslar sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
10: Ve altın diyeceğiz. Haftanın ve ayın ilk işlem gününe altın düşüşle başladı. ABD-İran geriliminde yükselen petrol fiyatları altını baskıladı.
17: Petrol fiyatlarının yükselmesi altını biraz daha negatif yönde etkiledi.
15: Dolar endeksi güçlendi. Petrol fiyatları yükselişe geçti. Altın yine düşüş trendine girdi.
17: 4500 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. 6680 lira seviyesinde olan bir gram altın var karşımızda.
15: ABD-İran gerilimi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
17: Amerika-İran geriliminden bir barış haberi gelmedi. Dolayısıyla petrol fiyatları %2 civarında tekrar yükseldi.
16: Cuma günü ise altın için oldukça kritik. Çarşamba günü TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyonu, Amerika'da ise tarım dışı istihdam verisi Cuma günü açıklanacak.
17: O yüzden haftayı ikiye ayırıyoruz. Perşembe gününe kadar olan süreç, Perşembe gününden sonra olan süreç.
16: Petrol fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını baskıladı. Altın haftaya düşüşle başladı.
17: Bu hafta altın tarafında yaşanan düşüşleri veya gerilemeyi bir alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam ediyoruz.
10: Araç sahiplerinin dikkatlerini çekelim. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek. Bugün benzine 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim yapılması planlanıyor.
15: Akaryakıtta dev indirim yolda. Tabelalar bir kez daha değişiyor. ABD ve İran arasındaki gerilim akaryakıt fiyatlarına da yansıyordu. Tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladı. Bununla birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatındaki düşüş de akaryakıt fiyatlarına yansıdı. İşte gelmesi beklenen indirimler.
18: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 5 lira 50 kuruş, motorine ise 7 lira 25 kuruş indirim bekleniyor.
15: Ancak pompaya yansıyacak olan fiyatlar farklı.
18: Eşel mobil sistemi nedeniyle benzinde pompaya yansıyacak indirim tutarı 1 lira 38 kuruş, motorinde ise 1 lira 81 kuruş olacak.
15: İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62 lira 94 kuruşa, Ankara'da 63 lira 91 kuruşa, İzmir'de de 64 lira 19 kuruşa gerileyecek. Motorinde fiyat daha da düşük. İstanbul'da 59 lira 80 kuruşa, Ankara'da 60 lira 91 kuruşa ve İzmir'de de 61 lira 18 kuruşa gerileyecek.
10: Adana'da gürültü meselesiyle üst kat komşusuyla kavga eden bir kişi ortalığı birbirine kattı. Sitenin bahçesine inen şüpheli binaya kurşun yağdırdı.
11: Gürültü kavgasında dehşeti yaşattı, otomatik silahla komşusunun evini taradı. İki komşu arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Komşulardan biri sitenin bahçesine indi. Elinde otomatik silah vardı. Tehditler savurdu, yetmedi. Komşusunun evine işte böyle ateş etti. O sırada sitenin bahçesindeki kadın da canını zor kurtardı. Kurşunlar binaya isabet etti. Polis şimdi şüphelinin peşinde.
10: Fatih'teki tarihi surlarda ikinci bir vahşet son anda engellendi. Şüpheli tavırlar sergileyen iki genç surlarda yakalandı. Cep telefonlarındaysa 2024'teki sur cinayetine ilişkin kan donduran yazışmalar vardı.
15: Uzun süre vahşeti planladılar. Tarihi surlara çıkıp en uygun anı beklediler. İki gencin korkunç planını şüpheli tavırlar ele verdi. 4 Ekim 2024'te Fatih'teki tarihi surlar korkunç bir cinayete sahne olmuş. Semih Çelik 19 yaşındaki akranı İkbal Uzuner'i öldürüp kendi canına kıymıştı.
19: İşte aynı surlarda belki de aynı facia yaşanacaktı. Çevredeki vatandaşların dikkati o faciayı önledi.
15: 19 yaşındaki EDY ve 18 yaşındaki AHK surlara çıktı. Gençlerin şüpheli hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar hemen ekipleri aradı.
19: İhbar üzerine polis ekipleri hızla surların önüne geldi ve iki genci de yakalayarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgularında gençlerin sevgili olduğu öğrenilirken cep telefonlarında yapılan incelemede ise korkunç gerçek gözler önüne serildi.
15: Telefonlarında 2024 yılındaki sur cinayetine ilişkin fotoğraflar ve mesajlaşmalar vardı.
19: Genç kızın ailesi şikayetçi olmazken şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca gözlem altında kalmasına hükmedildi.
15: Ekipler ikisinin de ailesine haber verdi. Genç kız ailesine teslim edildi.
10: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Bugün 1 Haziran ama Ardahan yaz mevsiminin ilk gününü karla karşıladı. Kısırdığı eteklerindeki kar yağışı Ardahanlıları üşüttü ama morallerini bozmadı. Peki yeni haftada yurt genelinde bizi nasıl bir hava bekliyor? Detayları haberimizde.
20: Şu manzaraya bir bakın isterseniz.
21: Şu anda dönüyoruz, bir türlü Ardahan'a yaz gelmedi.
15: Bir türlü yaz gelmeyen memleket Ardahan, yazın ilk gününde kışı yaşadı.
22: Var yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne.
15: Görüntüler Kısır Dağ eteklerinde kayda geçti.
21: Az önce burada kar yağdı, Ardahan'a bir türlü yaz gelmiyor.
15: Ama Haziran ayının ilk gününde yağan kar Ardahanlıların keyfini bozamadı. Dondurucu soğuğu halaylarla, türkülerle karşıladılar.
22: Yar derdinden oldum hasta.
23: Üşüyana, üşüyana.
24: Ne zaman yaz gelecek bu Ardahan'a?
23: Donduk.
15: Ardahan kışı yaşarken yurdun diğer kesimlerinde yaz kendini göstermeye başlayacak. Yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
16: Ancak başkent Ankara'da çarşamba ve cuma günlerine dikkat. Özellikle öğleden sonra sağanak geçişleri olacak.
15: İzmir ve İstanbul güneşli günler yaşayacak. Mega kentte sıcaklık 30 dereceyi görecek. İzmir'de sıcaklık 28-29 derece seviyelerinde seyredecek. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış geçişleri görülecek.
10: İstanbul'da bir gencin aracı tartıştığı eniştesi ve halası tarafından kundaklandı. Genç aracın son halini görünce başından aşağı kaynar sular döküldü. Halasındansa şok bir mesaj geldi. Bakın o mesajda hala yeğenine ne dedi?
1: Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra benim arabanı yakacağım dedi.
15: Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı.
1: Biz kamera kaydını görünce şok olduk, inanamadık.
15: İddiaya göre Kasım Ağa eniştesi Yakup O'yla telefonda tartıştı. Taraflar birbirine hakaretler yağdırdı.
1: Babamı aradı, babam da ona aracı yakmazsan adam değilsin dedi.
15: Dediğini de yaptı.
1: Halamla beraber iki gün sonra geliyorlar, gece saat 2.50'de arka camı kırıyor, içine yanıcı bir madde döküyor.
15: Ve araç alev alev yandı.
1: Biz gece uyurken bizi polis arıyor. Biz de yanlış park ettik mi diye çıkıp araca baktığımızda araç komple kül olmuştu.
15: Ama olay bununla bitmedi. Enişte tehditler yağdırmaya devam etti.
1: Binayı yakacağını söylüyor. Şahıs beni yakacağını söylüyor.
15: Gence halasından da şoke eden bir mesaj geldi.
1: Hakaretleri o da kendine yediremediği için aracı yaktığını söylüyor halam mesajla.
10: Bursa'da bir sürücü emniyet şeridini ihlal etti. Kendisini uyaranlarıysa bana valiyi aratmayın diyerek tehdit etti.
2: Emniyet şeridindesin bak.
3: Bak valiyi arattırma bana.
2: Emniyet şeridindesin bak. Emniyet şeridindesin.
15: Emniyet şeridini gasp etti. Kendisini uyaran sürücüyü tehdit etti.
3: Bak valiyi arattırma bana.
15: Görüntüler Bursa'da kayda geçti.
5: Sen hem neyi çekiyorsun ki?
15: Araba emniyet şeridinden ilerliyordu. Kamyon şoförü kendisini uyardı. O da tehditlerine başladı.
3: Bak valiyi arattırma bana telefonu. Sen...
5: Ara.
3: Ne ki?
5: Ara.
3: Ara he?
5: Ara, ara. Abi, abi ara.
3: Hocam sen ne yapıyorsun ya?
5: Ara.
3: Hayır sen ne yapıyorsun?
15: Korkutamadığını anladı. Bu defa da yalana başvurdu. Eşim hasta dedi.
3: Eşim hasta ben. Ben ilerletme. Ara mısın?
5: Diler misin?
3: Ne haklı bir şeydi? Siler misin telefonu? Bak abi. Benim eşim rahatsız. Beni çileden çıkarttırma.
10: Genç bir kadın borçları yüzünden icra takibine düştü ancak o borçlarını ödemek yerine tatile gitti. Üzerine bir de alacaklılara nispet yapar gibi video çekti.
6: Ama ödemeyeceğim.
11: Kira ve icra borçları vardı. O soluğu tatil beldesinde aldı.
6: İstesem şu anda kirayı ödeyebilirim. Ama ödemeyeceğim.
15: Bir tarafta birikmiş kira borçları, diğer tarafta adına başlatılmış icra takibi vardı. Ancak genç kadın borçlarını ödemek yerine tatile gitti, rahatlığıyla herkese pes dedirtti.
6: İstesem şu anda icralardan birini kaldırabilirim. Ama kaldırmayacağım.
25: Türkiye'de sırf borç ödememek suç değildir. Borçlar hukuku kapsamında kalır, doğrudan hapis cezası yoktur. Ancak borcun ödenmemesinin duruma göre hukuki karşılığı olacaktır.
6: Ama ödemeyeceğim.
10: Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle 5 yaşında 90 kiloyu gören çocuk özel bir tedaviye alındı. 6 yılda tam 50 kilo verdi. Minik Yağız'ın değişimini görenlerse gözlerine inanamadı.
26: Gözlük gözüne takmamışsın yine.
27: Nereye gidiyorsun ya?
6: Aşağı.
15: 5 yaşında 90 kiloydu. 11 yaşında 40 kiloya düştü.
27: Yaz buraya bak.
15: Yaz Bek'te 11 yaşında. Doğuştan leptin hormonu eksikti. Bu nedenle de tokluk hissedemiyordu. 5 yaşında kilosu 90'ı buldu.
28: Çok kiloluydum. Yürüyemiyordum.
15: Yürüyemiyor, hatta nefes dahi alamıyordu. Özel bir tedavi sürecine girdi.
26: Zor bir dönemlerde geçti. Kiloluydu, çok kiloluydu. Zayıflaması için özel bir tedavi gerekiyordu ve tedavi de gördü. Şu anda başarılı bir şekilde zayıfladı.
15: 6 yılda 50 kilo veren Yaz artık yaşıtları gibi rahatça koşup oynayabiliyor. Ailesi de bu durumdan oldukça memnun.
10: Şanlıurfa'da bir evde meydana gelen gaz sıkışması patlamaya neden oldu. Patlamada bir kişi yaralanırken evin duvarları yıkıldı. Sokakta park halinde bulunan iki araç da hasar gördü.
11: Evde oturuyorlardı, bir anda büyük bir patlama sesi duyuldu. Dakikalar içinde her yer harabeye döndü. Evin mutfak bölümünde gaz sıkışması yaşandı. Ardından şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Sokakta park halinde bulunan iki araç da hasar gördü. Evde bulunan aynı aileden 5 kişi can havliyle dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Patlamada 23 yaşındaki Hamza Elaziz yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.
10: Gülten Ürkmez boşanmak istediği eşi tarafından otobüs durağında silahla katledilmişti. Cani adamın cinayetten önce eşine çelek gönderdiği ortaya çıktı.
0: Sadece durakta gidiyor, kafasına silah dayayıp vuruyor.
11: Eşini otobüs durağında başından vurup katletmişti.
4: Gittiğimde cenaze yerdeydi.
11: Cinayetten önce eşine çelenk gönderdiği ortaya çıktı. Takvimler 21 Şubat'ı gösteriyordu. Gülten Ürkmez alkolik olduğu öne sürülen eşi SEV'ü ile ayrılmak istedi. Tartışmanın ardından SEV'ü evi terk etti. Ayrılık kararını hazmedememişti. 3 gün sonra eşi Ürkmez'i otobüs durağında gördü. Silahını çekti, gözünü kırpmadan kadını başından vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cani koca evinde saklanıyordu. Operasyonla yakalandı. Adamın olaydan bir gün önce "birazdan her şey son bulacak" notuyla cinayet silahını sanal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Sadece bu değil. Ayrıca Gülten Ürkmez'in iş yerine de "ben seni ölümsüz sevdim" yazılı bir çelenk göndermişti. Adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
10: Ve Türkiye'nin aylarca konuştuğu o cinayet, Narin Güran davasında baba hariç aile üyelerinin tamamı müebbet hapis cezası almıştı. Baba Arif Güran bir kez daha ortaya çıktı. Katil biz değiliz iddiasını ortaya attı. Baba Güran'ın vahşice katledilen Ahmet Minguzzi'nin kabrini de ziyaret etmesi tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.
7: Narin'in adaleti için buradayız. Kızım nerede katledildi, kim katledildi?
15: Ellerinde pankartlar, çıktılar ortaya. Katil biz değiliz dediler. Aile üyelerinin aldığı müebbet hapis kararına tepki gösterdiler.
8: İçimiz yanıyor. Yani biz gerçekten kendi kızımızı öldürecek kadar vahşi bir aile değiliz.
15: 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Minik Narin'in ölümüyle ilgili aile baş şüpheliydi.
8: Narin için biz bu yola çıktık. Asıl faili, asıl hak ettiği cezayı alsın diye.
15: Mahkeme anne Yüksel Güran, abi Enes Güran'la amca Salim Güran'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Şüpheli komşu Nevzat Bahtiyar 17 yıl ceza almıştı.
7: Bugün sadece Narin'i hakkını kaybetmediler. Bütün ailenin hakkını yok ettiler. Doğmamış çocukların hakkını kaybettiler.
15: Baba Arif Güran ve abi Baran Güran ailenin aldığı müebbet hapis cezasını protesto etti.
7: Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerine, nerede bir Narin için adalet olursa ben oraya gideceğim.
15: Ve ilginç bir de hamle yaptı Arif Güran. Vahşice katledilen Ahmet Minguzzi'nin mezarını ziyaret etti.
10: Ve acımasızca katledilen Ahmet Minguzzi bu bayramı da toprağın altında geçirdi. Ama katilleri demir parmaklıkların ardında ailesiyle görüştü, hasret giderdi. Ahmet'in katili Umutcan'ın annesi de oğluyla görüşmesini sanal medyada Ahmet Kaya şarkısıyla paylaştı. O paylaşıma tepki yağdı.
9: Ahmet Minguzzi'nin katili bayram görüşüne çıktı. Annesi o anları Ahmet Kaya şarkısıyla paylaştı. Skandal paylaşıma sanal medyada tepki yağdı.
12: Bu hasretlik kalır gitmez senin de.
9: 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi'yi acımasızca katletmişlerdi. Minguzzi toprağın altına girdi. Anne Yasemin Minguzzi kaç bayramdır oğluna hasret. Ama katilleri demir parmaklıkların ardında da olsa bayram kutladı.
12: Sen istedin gül teninde yaralar.
9: Minguzzi'nin katillerinden Umutcan Baba da cezaevindeki bayram görüşünde annesi Şerife Baba ile bir araya geldi. Katilin annesi oğluna sarılıp öptüğü anları Ahmet

0: Yaşa şarkısıyla paylaştı.
1: Bu hasretlik kalır gitmez seninle.
0: O paylaşım sanal medyada tepki topladı. Diğer yandan Umutcan Baba ve Berkay Budağ'ın cezaevindeki son fotoğraflarında da oldukça kilo almış olmaları dikkat çekti.
1: Bu hasretlik kalır gitmez seninle.
2: Ve kanser illetinde çağ atlatacak bir gelişme var sırada. Bilim insanları kansere umut olacak bir aşı üretti. Aşı şimdiden 102 hastaya uygulandı.
3: Modern tıp teknolojileri uygulandıkça biz daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ümit etmekteyiz.
4: En dirençli tümörleri yok ediyor, en ağır hastaların ömrünü uzatıyor. Kanser hastalarına yeni aşı umudu yolda.
3: Kanser bağışıklık sisteminin yıkılmasına dayalı vücuttaki hücrelerin bozulmasından ortaya çıkmaktadır.
4: Yeni kanser aşısı tıp dünyasında büyük ses getirdi. Amivantamab isimli aşıyla 11 ülkede yapılan çalışmalarda çok başarılı sonuçlar alındı.
3: Yapılan aşı mutlaka bir kişinin bağışıklık sistemini etkileyecek şekilde hazırlanmaktadır.
4: Aşı kanseri yayılmış veya tekrarlamış, kemoterapiye dirençli ve çaresiz gözüyle bakılan 102 hastaya yapıldı.
3: Üretilmiş olan ve üretilecek olan bir aşı tek bir kanser tedavisi için uygulanabilir ama bütün kanser tedavileri için uygulamak bunu mümkün değildir.
4: Sonuçlar oldukça iyiydi. 15 hastada tümör tamamen ortadan kalkmış, 28 hastada ise önemli ölçüde küçülmüştü. Çok ağır kanser hastaları ise aşı sayesinde 12,5 ay daha yaşayabildi.
3: Dolayısıyla bu aşılar bu yıkılımı, bu bozulmayı engellemek üzere hazırlanmaktadır.
4: Uzmanlar ayakta tedaviyle uygulanan aşının yan etkilerinin de oldukça az olduğunu söylüyor.
2: Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

0: Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama yöneltildi. 10 yıla kadar hapsi istendi. Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın'la evlenmişti. Üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış, ihanet nedeniyle boşanma davası açmıştı.
1: Sahneye çıkıyorum ve kendi sesimle para kazanıyorum. Siz babamın emeklerini kullanarak para kazanmaya çalışıyorsunuz.
0: Daha boşanma davasının şokunu atlatamamışken, bu kez de hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı.
1: Türk adaleti, tabii sonsuz güvenimiz var. Ve böyle siz de görüyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz, yapamayacaksınız.
0: Muhammed Aydın'a senette sahtecilik suçlaması yöneltildi. Başkasına ait imzayı taklit ettiği öne sürüldü. Bu nedenle de yargılanması istenerek 10 yıla kadar hapis talep edildi. Aydın hakkındaki suçlamaları reddetti. Gözler şimdi açılan davadan çıkacak o sonuca çevrildi.
2: İstanbul Sarıyer'deki akıl almaz bir olay var sırada. Bir şehir eşkıyası hem yemek borcunu ödemedi hem de borcunu isteyen restoran sahibine tehditler savurdu. Silahımı alıp hepinizi vuracağım diyen eşkıya kıskıvrak yakalandı.
3: Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Yediği yemeğin ücretini ödemedi. Üzerine borcunu isteyen komşusunu ölümle tehdit etti. İddiaya göre mobilyacı Hasan D. komşu restorandan yemek yedikten sonra borcunu ödemedi. Restoran çalışanı Burak K. borcu istemesi için yan dükkana çırak yolladı.
4: İşte borcunu öde lafını duyan o mobilyacının gözü döndü. İddiaya göre önce restoranı bastı, ardından silahımı alıp hepinizi öldüreceğim diye tehditler savurdu.
3: Bununla da yetinmedi. Şehir eşkıyalığına soyundu. Çalışanı Sinan İ'ye silahımı getir dedi. O da talimatı yerine getirmek için motosikletiyle iş yerinden çıktı. Çalışanın silahı aldıktan sonra örtüye sarıp çıktığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı.
4: Restoran sahibi hemen polise haber verdi. O şehir eşkıyası iş yerinde kıskıvrak yakalandı. Çalışanı ise motosikletiyle birlikte durduruldu ve üzerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile birlikte 8 mermi bulundu.
3: Gözaltına alınan şüpheliler suç

0: makinesi çıktı. İkisinin farklı suçlardan toplam 46 kaydı vardı. Sinan İ adli kontrolle serbest bırakıldı. Hasan D'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Şanlıurfa'da saldırganlar otogaleriyi ve önündeki araçları kurşun yağmuruna tuttu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
0: Araçla geldiler, otogaleriyi kurşun yağmuruna tuttular. 5 aracı hedef aldılar. Şanlıurfa'da güneş doğmak üzereydi. Saldırganlar bu araçla geldi. Biri aşağı indi, uzun namlulu silahla iş yerine ve önündeki lüks araçlara ateş açtı. Ardından da geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Saldırıda neyse ki kimse yaralanmadı. Ekipler çok geçmeden oradaydı. Güvenlik kameraları incelendi. Şimdi her yerde o saldırganlar aranıyor.
1: Ankara'da evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki adam boğazı kesilerek vahşice katledildi. Korkunç vahşetin şüphelisi ise tanıdık çıktı.
0: Tek başına yaşıyordu, haber alınamadı, öldürüldüğü ortaya çıktı.
2: Kan donduran olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 56 yaşındaki Gülhan Şahin evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
0: Olay yeri ekipleri inceleme yaptı, deliller toplandı. Şüpheli tanıdık çıktı.
2: Ve evden toplanan o deliller cinayet şüphelisini ele verdi. Tanıdık isim Şahin'in öz yeğeni çıktı.
0: İddiaya göre yeğeniyle arasında tartışma çıkmıştı. O tartışma cinayet ile bitmişti. Yeğeni gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
1: Samsun'da 1974 senesinde kaçarak evlenen çift maddi imkansızlıklar sebebiyle düğün yapamadı. 52 yıl sonra çocukları ve torunlarının da yardımıyla gelin ve damatlık giydiler. Düğünlerinde bakın nasıl eğlendiler.
3: Evlilik tarihleri 1974'tü. Düğün tarihleri ise 2026 oldu.
4: Hayalim hep düğündü. Allah'ım bugüne nasip etti.
3: 52 yıl gecikmeyle gelen düğünde gelinle damadın keyfine diyecek yoktu. Gelin dündü Küçükhızar 65 yaşında. Damat Mustafa Küçükhızarsa 76. İkisi de banka emeklisi. Bundan 52 yıl önce kaçarak evlendiler.
5: 52 yıl önce kaçarak evlendik. Düğün yapamadım.
3: İşte bu durum 3 çocuk ve 5 torun sahibi çiftin içinde ukde kaldı. Onlar da 52 yıl sonra düğün yaptı.
5: Düğün yapamadığım için hanım bana illa düğün yapmadın, gelinlik almadın diye söyleyince ben de gelinlik aldım.
3: Çiftin çocukları ise düğünde takı takmak yerine organizasyonu ayarladı.
6: Böyle güzel bir organizasyon yaptık. Ailecek, kendi akrabalarımızla onların evliliğini kutlamış olduk.
1: Kafelerde bir kahveyle saatlerce masa işgali dönemi bitiyor. Bizden söylemesi, bazı kafelerde laptop kullanımı ve internet kullanımı sınırlandırıldı. Ayrıca minimum harcama şartı getirildi. İşte detayları.
3: Kafelerde yeni dönem başlıyor. Laptop kullanımına sınırlama, süreli Wi-Fi ve minimum harcama şartı geliyor. Yalnızca laptop yasağı da değil.
2: Uzaktan çalışma alışkanlığının kafeleri ofise çevirmesiyle birlikte işletmeciler harekete geçti. Bazı kafelerde dizüstü bilgisayar kullanımına kısıtlama getirildi.
3: Bazılarında prizler kapatıldı, bazılarındaysa internet kullanımına süre sınırı uygulanmaya başladı.
2: Yeni uygulamalar arasında minimum harcama şartı ve belirli bir süre sonunda yeni sipariş verme talebi de bulunuyor. Yani müşteriler 2 saatte bir yeni sipariş vermek zorunda olacak.
3: Esnaf bu uygulamanın hafta sonu trafiğinden daha fazla gelir elde etmeyi hedeflediğini ifade ediyor.
1: Bir süre önce mide kanaması geçiren Haluk Levent konser sırasında sahnede fenalaştı. O anlar seyircilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
7: Yansın.
3: Doktorları dinlemedi, konser verdi. Sahnede işte böyle fenalaştı.

0: Özür dilerim, benim yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor.
1: Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçirmiş, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti Haluk Levent. 15 günlük istirahat raporu vardı ancak o doktorlarını dinlemedi. Tokat'ta konser verdi. Konser sırasında önce elini ağzına götürdü. Bir problem olduğu belliydi. Sonra rahatsızlandığını söyledi.

0: Yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor.
1: Seyirciden müsaade isteyen şarkıcı konserine kısa bir ara verdi.
0: Ben biraz nefes alsam olur mu? Çünkü çok teşekkür ederim. Biraz dinleneyim, hemen geleceğim.
2: Ankaralı bayram günü susuzluğa mahkum edildi. ABB'nin çözemediği altyapı sorunu yüzünden bayram boyunca sular kesildi. Çeşme başına akın eden vatandaşlar su için kavga bile etti.
3: Ellerine bidonlarını kaptıran geliyor. Lavabomda su yok, çeşmemde su yok.
4: Aşağıda bir kullanılmayan su var. Oradan birkaç bidon doldurduk, idare ettik.
5: 70 yaşındayım. Suya geldik, neye bak.
6: Kendim engelli hastayım. Yaş 75 engelli hastayım.
7: Kaynak yaratamazsınız su.
8: Sudan yaratılamaz.
7: Yaratamazsın. İnsan hakkıdır bakın.
9: Demişti ama CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaralıları bayramda susuz bıraktı.
10: Su ihtiyaç biliyorsunuz. O yüzden çok perişan durumdayız.
9: Su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi.
11: Beceriksizlik, tamam mı? Bu mübarek günü bu iş olmaz böyle. Su kesilmez.
12: Ankara'da caddelerin göle döndüğü sağanak yağışların ardından barajlar doldu. Ama başkentli bayram gününde susuz bırakıldı.
13: İnşallah düzelir de kurtuluruz bu çeleni.
3: Ellerine bidonlarını kaptıran geliyor. Lavabomda su yok, çeşmemde su yok.
12: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü gideremediği altyapı sorunu yüzünden Ankaralılar Kurban Bayramı boyunca susuzluğa mahkum edildi.
14: Bayramın mağduriyetini yaşadık. Daha önceki su kesintilerinden dolayı biz tecrübeye edindiğimiz için işte az da olsa bir stok yaptık yani.
9: Su kesintisi krizi de beraberinde getirdi. Mama Karaplar Mahallesi'nde çeşme başında bekleyen vatandaşlar su yüzünden tartışmaya girdi.
12: Üstelik bugün geleceği söylenilen su bir türlü evlere ulaşmadı. Bidonlarını kapan Ankaralılarsa soluğu yine çeşme başında aldı.
10: Cumartesi gecesi gelecek dediler, henüz gelmedi.
11: Bu işe çözüm bulsun, yoksa bıraksın gitsin orayı, oturmasın oraya.
2: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven. Kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven. Burası...

0: İçeriye direkt giriş olacak.
1: Nasıl çıkar ama?
2: Bir de böyle bir projem var.
0: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Fidan Enzat Kütüphanesi.
3: Başka yok mu?
0: Aslında bir tane daha var. Bunu da geçtim başımızda.
4: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi.

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalogu.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobit'te.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödülü.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iade ile şimdi dene.
3: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Fotoğrafımızı çeksene ya.
7: Taşıdık halkama.
8: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sızdıracağım ikinizi de?
9: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Kanye West İstanbul'da verdiği muhteşem konserin ardından Türkiye'den ayrıldı, ancak o konserin yankıları sürmeye devam ediyor. Şarkıcı Ferhat Göçer'den konserle ilgili çok ilginç bir çıkış geldi.
4: Muhteşem bir konser verdi. Ortalığı yıkıp geçti.
5: Yani Kanye'yi çok seviyoruz. Dinlemeye geldik.
4: Dünyaca ünlü rapçi Kanye West konser için İstanbul'daydı.
5: Ve İstanbul'a gelmesi gerçekten de gurur verici. Çünkü birçok yurt dışından turist de geldi. Turist de çekti.
4: 120 bin kişi onu izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaydı. Dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konseri olarak tarihe geçti. Türk ünlüler de konserdeydi. Oyuncu Hazar Ergüçlü, Ahsen Eroğlu ve şarkıcı Elif Buse Doğan'ın da aralarında bulunduğu pek çok isim katıldı.
6: İstanbul'da onu izleyecek olmak muazzam bir deneyim olacak muhtemelen. Çok heyecanlıyım. Böyle büyük prodüksiyonların ülkemizde olması beni çok gururlandırıyor.
4: Rapçi, stadyumun ortasına kurulan dev kürenin üzerine çıktı. 120 bin kişinin önünde sevilen şarkılarını seslendirdi. Elbette konseri beğenmeyenler de vardı. Onlardan biri de Ferhat Göçer'di. İki ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam yorumunda bulundu.
3: Ve bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben de yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. İyi yazlar diliyorum.

Alexander. Alexander. Hey, aramıza dön artık.

0: Bunun başka bir açıklaması yok. Maalesef ihlal ediyorlar.
1: Durumla ilgileniyoruz. Yeni işin nasıl?
0: Bunu görmezden gelirsen sonu kötü olur. Bu meseleyi ciddiye alman gerekiyor.
1: Anladım. Yine yardım gerekirse ararız. Santraldeki herkese selam söyle. Görüşürüz, tamam mı? Hey.
0: Güle güle.
1: Dikkat et.
2: Baltık bölgesinde enerji konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Rusya'nın tankerleri petrol taşımaya devam ederken...
0: Clara, Alex, radyoda şu anda şu petrol tankeri hakkında konuşuyorlar.
3: Anne, sanırım Noel için ne istediğimi buldum.
4: Aslında birçok kişinin görgü tanıklığına başvurdu.
3: Bir müzik aleti.
4: Ancak harekete geçmek için yeterli kanıt oluşturmuyor.
5: Çalışmalar gitar gibi mi yani?
3: Orada evet, ya da...
5: Onlar biraz pahalı değil mi?
4: Bilgilerine danışılacak.
3: Olabilir.
4: Belki daha net kanıtlar oluşturulunca...
5: Olsun. Dilek listene ekle.
0: Ne dilek listesiymiş o?
5: Alex, Noel için bir gitar istiyor.
0: Ona daha yeni bilgisayar aldım. Yetmez mi?
5: Evet.
0: Her şey için hemen söz verme Clara.
5: Hiçbir şey için söz vermedim daha.
0: Lütfen birazcık yetinmeyi öğrenin artık. Şu kutuya da bakıp durmayı bırakmadınız bir türlü.
6: Bu evde çalışan sadece sen misin?
0: Kapa çeneni.
6: Björn. Björn, çekip gitmeyi bırak artık.

0: Stockholm'e ne zaman gidiyorsun?
1: Bilmem. Noel'den sonra dedi. Ama onun sözüne pek güven olmaz. Çok çalışıyor. Babam müzisyendi. Bir piyanist.
0: İyiymiş.
1: Evet, çok başarılı.
0: Peki sen de onun yolundan mı gidiyorsun?
1: Hayır, artık değil. Babam öldüğünden beri çalmıyorum.
0: Bir grup kurabilirdik.
1: Adımız ne olurdu sence?
0: Alex ve Anna veya Alex'e ne dersin? Veya Alexan'la.
1: İyi de ne çalacaktık ki? İkimiz de şarkı yazamıyoruz.
0: Haklısın. Doğru.

0: Alo?
1: Merhaba. Ne yapıyorsun?
0: Sana bir hediyem var.
1: Gerçekten mi? Ne aldın peki?
0: Bir şey işte.
1: Hadi ama söyle, ne aldın?
0: Yarın sen Stockholm'a gitmeden önce görüşebilir miyiz diye soracaktım.
1: Çok isterdim ama kahvaltıdan hemen sonra gidiyoruz. Erken gelebilir misin?
2: Alex, yemek hazır.
3: Çok güzel görünüyor.
2: Teşekkürler.
3: Sen yaparsan da olmaz mı tatlım?

0: Şunlara bir bak. Hepsini yiyebilecek miyiz? Ha? Ne dersin?
1: Teşekkür ederim.
0: Bakayım. Sugar Babes. Bu da ne böyle? Vay canına.
2: Ve son olarak da Mutlu Noeller Björn Clara'dan sevgilerle. Al bakalım.
0: Bu bana mı?
2: Evet, al.
0: Burada en büyük hediye şimdi benim mi yani? Ama şu işe bak. Bana elektrikli testere mi aldın? Buna inanamıyorum Clara. Bu çok kaliteli bir alet. Bu eski püskü bir şey de değil.
2: Gerçekten
0: mi? Harika. Şuna bir bak. Hemen denemem lazım. Hemen bir denemesini yapmalıyım. Birazdan dönerim.
2: Björn, bir dakika
0: tamam,
2: bekle.
0: Tamam, geliyorum.
2: Björn. Tatlım. Bekle bir saniye.

0: Açsana.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Rica ederim.
2: Bu da ne böyle?
0: Kenara biraz para ayırmıştım gerçekten. Onu çok istiyordu. Ne saklıyorsun?
2: Buna gücümüz yetmez demiştim.
0: Kimse o paranın yokluğunu hissetmedi bile.
2: Yani sen şimdi benim paramı çalıp alamayız dediğim şeyi Alex'e mi aldın? Ha? Cevap ver bana dedim! Baba... Sen kapa çeneni! Biyan... Sen de!
3: Seni pislik!
2: Ben bu ülke için savaştım, anlıyor musun? Ama şimdi size bakmak için ayak işleri yapıyorum. Bana böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Hiçbir şeye saygınız yok!

0: Hiçbir şeyin önemi yok.
1: Bunu neden yapıyorsun he? Senin testeren daha pahalıydı.
0: Mesele bu değil.
1: Neymiş mesele?
0: Ulan şımartılmış mısırın teki. Kimse onu sevmiyor.
1: Sence
0: onunla
1: neden böyle
0: duruyorlar. Oldu? Görmüyor musun?
1: Söyler misin?
0: Onu sen bu hale getirdin.
1: Hayır. Aynı
0: Hayır.
1: sana benziyor da ondan.
0: Bana mı? Hiçbir evet. şey bana benzemiyor. Sen onu bu hale getirdin diyorum. İster kabul et ister etme.

0: Neden acele ediyorsun?
1: Ofise gitmem lazım Bayan Kaplumbağa. Gitmemiz gerekiyor. Gel de çantalara yardım et.
0: Öğle yemeğine kalsaydınız.
1: Başka zaman. Daha az işim olduğunda.
0: Ama hep işin oluyor.

0: Alex. Hey, bekle. Merhaba. Neden bu kadar geciktin? Gitmek üzereyiz. Kötü bir şey mi oldu?
1: Hayır.
0: Başka bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Neden söylemiyorsun?
1: Hiçbir şey olmadı diyorum.

Hey Alexander, konuşmak ister misin? Düşünüyorum da ben... Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Söylesene, nereye gidiyorsun? Hey! Nereye gidiyorsun dedim sana! Alexander, dursana!

0: Mutlu Noeller, Erik dayından sevgilerle.
1: Alex. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Bir şey mi oldu? Yarı yıl tatili mi? Arkadaşlarım içeride. Ne oldu? Tadilat halinde işçiler girip çıkıyor. Yani burada sonsuza kadar kalamazsın.

0: Sahne iyi değil. Büyük piyanonun ruhu yok.
1: O piyano lanet bir beşiksan. Biz harikayız. Etrafına bir bak. Hadi baksana.
0: Biz mi?
1: İkimiz de bunun için çok çalıştık. Biliyorsun değil mi? Hadi Berlin'e birkaç gün gidip eğlenelim. Ne dersin? Berlin acayip bir yer. Gece kulüpleri de çılgın. Hadi ama... Biraz eğlenmeye ihtiyacın var. Gidelim mi? Alex! Alex!
0: Yeni bir piyanoya ihtiyacım var.
1: Otur hadi Alex, piyanonu alacaksın.
0: Sana ihtiyacım yok.
1: Otur dedim Alex, alacaksın piyanonu. Alex! Lanet olsun Alex!
2: Stockholm'un merkezinde yaşanan olaydan görüntüler gelmeye devam ediyor. Flassen'da polis olay yerini güvenlik çemberine aldı. Olay yerinde ona yakın polis aracı görüyorum ve daha fazlası da gelmeye devam ediyor. Helikopter sesleri de duyulmaya başlandı. Polisin ciddiyeti olayın vehametini yansıtıyor. Şu anda elimizdeki tek bilgi, Flassen metro istasyonunda birden fazla patlama yaşandı. Yanımda Pernilla Nielsen var. Patlamalardan hemen önce istasyona girmek üzereydi. Lütfen bize neler olduğunu anlat. Nasıl oldu? Nasıl hissettiniz? Çevrenizde neler oldu peki? Bunları açıklar mısınız?
3: İlk başta anlamadım. Patlamayı duydum. Kelimelerle tarif edemiyorum. Gerçekten çok büyük bir gürültü vardı.
4: Ne patlamaydı ama?
5: Hey! Yolun ortasında duramazsın, tamam mı?
4: Aman tanrım!
5: Çekil şuradan!
4: Ne oluyor?

0: Ben Clara. Şu an telefona cevap veremiyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Görüşürüz.
1: Susi'ndeki patlama çok iyi planlanmış bir saldırı gibi görünüyor.
2: İsveç kendi iç meselesi olarak gördüğü bu durum karşısında yabancı askeri güçlerin ülkesine girmesini

0: izin vermiyor. Bakalım neler yaşanacak. İsveç'in bu tutumunun diğer ülkeler tarafından nasıl karşılanacağı meraklı.
1: Anne?
2: Beynim. Erik, dayın.
3: İlk patlama sulusundaki tüm trafiği felç etti. İkinci patlamadan hemen önce bazı kurbanlar ailelerine ulaşmaya çalıştı.
4: Bu onun treniydi.
3: Takviye güçler göreve çağrıldı.
4: Ofise dönmem gerekiyor. İşleri ayarlayınca akşam seni ararım. Cenaze önümüzdeki hafta Vanga'da olacak.
1: Ben gelemem. Cuma günü Berlin'e gidiyorum.
4: Ne demek gelemem? Anlamadım, gelemez misin? Lanet olsun Alex, burada annenden bahsediyoruz biz.
1: Uçağım cuma akşamı kalkıyor. Sabah buluşum, o zaman ayarlarsın.
4: Cuma günü, yaz bayramı arifesi.
1: Daha önemli planların mı vardı?
4: Alex, baban henüz bilmiyor, ona ben söyleyeyim.
1: Hayır, ben hallederim.

0: İsveç Kilisesi adım Thomas.
1: Benim adım Alex Stenberg. Sizde almak istediğim eski bir piyano var. Size garip gelebilir ama eskiden o piyanoyu çalardım.
0: İsveç altyapısının güvenliği yıllardır ihmal ediliyor. Bunu hiç kimse göz ardı edemez.

0: Stockholm'deki karışıklıklara rağmen yarın yaz bayramı hadi. Bir planınız var mı?
1: Günaydın.

0: Hey, baksana. Sınırda bir giriş sınavı falan olmalı. Öyle gelen herkesi içeri alamayız, değil mi?
1: Bak, o zaman seni almazlar Dilas'ı.
0: Bakın, ne diyeceğim. İsveç asıl mahveden bilgisayarlar ve göçmenler dostum. Sen neyle uğraşıyorsun öyle?
2: Az önce arka kapıdan söyledim.

0: çöktüğüm arızalı bir sensör.
1: Sana ne ondan?
0: Çünkü seni takip etmek istiyorum. Hangi kapılardan geçtiğini bilmem gerekiyor.
2: Sanırım birileri teröristlerin gelip İsveç elektrik sistemini ele geçirmesinden korkuyor ha. Ah, lanet olsun Björn. Bak sakin ol artık, tamam mı? Stockholm'daki patlamalar sadece dikkat çekmek için...
0: Baksana, henüz kimse saldırıları üstlenmedi bile. Hatta şu güne kadar güvenlik güçleri tek bir şüpheli bile tutuklamadı.
2: Evet, devam et. Hadi.
0: Bir aptal bile bomba yapabilir, tamam mı? Biraz mazotla gübreyi karıştırırsın ve işte al sana bomba. Fakat Stockholm'un en önemli iki ulaşım bağlantı merkezini hedefliyorsan o zaman bir mesaj vermek istiyorsun demektir.
2: Ne mesajı bu?
0: İsveç geçen hafta Baltık Denizi'ndeki doğalgaz boru hattını kapattı ve bu hat Rusya'nın ana hedeflerini...
2: Yine komplocu Björn başladı. Tanrım, saldırıların arkasında Rusya mı var diyorsun?
0: Sadece herkesin
2: söyle.
0: Gizli planları var diyorum.
2: Şu komplo teorilerini artık bırak. Asıl problem sınır kapılarımızın herkese açık olması. İsteyen herkes, suçlu ya da suçsuz, ülkeye girebiliyor. Asıl sorun burada işte. Anladın mı? Bunu engellersek zaten rahatlarız.
0: Beş.
1: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar sana da.

0: Hey! Bu arazi yasak bölgedir. Buraya giremezsiniz. Gitmeniz gerekiyor. Sen gidiyorsun. Git buradan dedim.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Tamam.

0: acil durumlarda lütfen 911'i arayın. Eğer çevrenizde patlama olduysa sığınaklara girin ve size yardım
1: biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
2: Merhaba, benim Lasse. Bana sevgini göster. Aşık olursam seni ararım. Görüşürüz.
3: Arama sebebiniz nedir?
1: Buraya izinsiz bir giriş var. Sabotaj. Sabotaj. Casusluk. Casusluk var.
3: Özür dilerim. Anlayamadım. Lütfen tekrar edin. Bir hırsızlık
1: kes sesini.
3: Olayımı ihbar etmek
1: lanet olası.
3: Lütfen
1: izinsiz giriş. İzinsiz giriş.

0: Merhaba. Lütfen
1: Connie,
0: tekrar...
1: beni dinle şimdi. Geldiler. Rus bir herif var. Çitlerin orada. Almanca konuşuyordu ve
0: ne?
1: Meyve topluyordu. Sonra birden...
0: Meyve mi topluyordu?
1: Hayır, ne? Aslında... Kahretsin. Connie, hatta mısın şu anda?
0: Yoksa
1: Connie?
0: Senin meyvelerini mi çaldılar?
1: Hayır Connie. Dinle beni. Lütfen.
2: Tekrar,
1: Connie,
2: tamam,
1: hatta mısın?
2: Tamam. Konuyu yavaşça söyleyin. Lütfen tekrar
1: hayır.
2: Deneyin. Konuyu yavaşça
1: lanet olsun,
2: söyleyin.
1: Lanet olsun.
2: Lütfen
1: bir Rus saldırısına
2: deneyin.
1: Uğradım. Şimdi anlıyor musun beni? Seni polis bozuntusu, anlıyor musun? Dinle beni. Lasse nerede? Cevap vermiyor telefonuna.
0: O Umeå'ya gitti. Eski sevgilisinin yanına.
1: He? O yarın gitmeyecek miydi?
0: Sabredemedi demek ki. Ne olacak?
1: Connie.
0: Evet.
1: Peki ya bütün bunların arkasında? Ruslar varsa, İsveç'i zayıf gösterip enerji ihracatında kontrolü ele almak istiyorlarsa, ya bizi aradan çıkarmak istiyorlarsa, o zaman
0: bak,
1: ne yapacağız
0: Björn,
1: Connie? Söyler misin?
0: Ol. Tamam mı? Senin kafan mı güzel? Bak, bunun gibi şeyler yüzünden Stockholm bizi bilgisayarlarla değiştirmek istiyor. Sorumluluğu zaten teröristler üstlendi bile. Anlarsın.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle. Bak, tüm kanallar bunu gösteriyor. Artık lütfen biraz yavaş iç. Bak, yarın konuşuruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
3: Güvenlik güçleri Stockholm'daki saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu doğruladı. Halk, kalabalık yerlerden uzak durulması konusunda uyarıldı. Yaz bayramını evde, aileleriyle birlikte geçirmeleri tavsiye edildi. Yaşanan son olaylardan sonra polisin artık sokaklarda devriye gezeceği bilgisi iletildi. Ancak yeni saldırı ihtimali çok düşük görülüyor. Ve şimdi spor haberlerine geçiyoruz.
1: Lasse!

0: Affedersiniz. Lasse'yi gördünüz mü? Yanınıza geliyorum. Buralarda şüpheli birilerini gördünüz mü acaba?
1: Hayır.
0: Meyve topladıklarını iddia ediyorlar.
1: Hayır.
0: Görmediniz
1: ama
0: mi?
1: Ama meyvelerin toplanma zamanı bile değil.
0: Kusura bakmayın. Doğru düzgün sürsene.

0: Bizler hep daha fazla zamanımız olduğunu zannederiz.
1: Björn nerede?
0: Ama zaman
2: gelmek istemedi. Gider.
0: Kimse buna engel olamaz.
3: Alman bir meyve toplayıcı gördün mü?
4: Hayır.
3: Uzun boylu, at kuyruklu bir
4: Hayır,
3: adam.
4: Hayır, görmedim.
5: İsveç Kilisesi, ben Thomas.
2: O piyano için aramıştım.
5: Aa, tabii. Koro liderinin beklemesini istedim. İsterseniz onunla konuşabilirsiniz.
4: Kardeşimin bisikleti çalınmıştı. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
6: İşte şurada oturuyor.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.

Resmi tatil nedeniyle personel sayımız maalesef az, ancak problemi hafta başına kadar çözeceğimizi düşünüyoruz. Gerekli personeli ulaştığımızda daha başarılı olacağız.

0: Çok başarılısın. Bu seni mutlu etmiyor mu?
1: Evet tabii.
0: Maestro'muz bugünlerde ne çalıyor peki?
1: Bir kuyruklu piyano.
0: Vay canına.
1: Ama ruhu yok. Senin çaldığın piyano gibi değil yani. Kilisedeki piyano. Bazen aklıma geliyor. Birlikte kiliseye gidip onu çalmamız. Çok özel bir tınısı vardı. O hissi çok özlüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
0: Alex, ben... Yapacak bir sürü işin vardır. Yaz bayramı sonuçta.
1: Cevapsız arama. Yok. Yok.

0: Sen ayaklarını sokmayacak mısın? Su çok güzel.
1: Çok çabuk hasta oluyorum. Ayağımla da müzik yapıyorum.
0: Ayağınla mı?
1: Piyanonun pedalı yani. Hadi yapalım şunu.

0: başları yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik.

1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven.

Göz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
3: Nasıl fikir ama?
4: Bir de böyle bir projem var.
0: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Fidan Enzat Kütüphanesi.
5: Başka yok mu?
2: Aslında bir tane daha var.
0: Bunu daha geçtim başmasındayım.
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.

0: ücretli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
0: dondurma. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi'm var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Hadi başamalız.
6: Oo.
5: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol,
7: haribaya muslu ol. Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğini...

0: günlerinizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
2: Tam da leslik.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: tost peyniri 339 lira. Piliç dilimli sucuk 79 lira 50 kuruş.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız
4: ya.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
2: Hemen.
3: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım? Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Bardaklar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
13: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
14: Uzun zamandır mı böylesin? Keyifliydi, kalmak zorunda değildin.
15: Kalmak istedim.

0: Burada mangada ne yapıyorsun?
1: Sen gittikten sonra annem devlet dairesinde işe girdi. Bana pek zaman ayıramadı. Ben de büyük annemin yanına döndüm. Sonra da burada kaldım işte.

0: Ben artık... Brita hala şu pansiyonu işletiyor mu?
1: Hayır. Artık oğlu işletiyor. Frederick. Hatırladın mı? O devraldı.
0: Aynı yerde değil mi?
1: Evet öyle. O zaman ben... Görüşürüz ya da bizde kalabilirsin.
0: Bunu çok isterim.
1: Peki.

Adım Björn Stenberg. Van Gogh trafo istasyonu. Takviye gerekiyor. Alman turist gibi giyinmiş Rus özel güçlerinin bölgede olma ihtimali var. Stenberg, Van Gogh trafo istasyonu, yardım edin. Geçici olarak bina güvenliğini sağladım ancak yine de yardıma ihtiyacım var. Adım Björn Stenberg. Casusçuluk oynuyorum. Lütfen benimle oynamak isteyenleri gönderin buraya. Lütfen.

Alo, benim baban. Dinle, senden istediğim hemen kendin için güvenli bir yer bulman, tamam mı? Burada bir şeyler dönüyor ve olayların içinde kalmanı ben

Açın polis, açın! Kapıyı açın lütfen. Sayın Bakanım, bir an önce bizimle gelmelisiniz.

0: Anders. Karin'den haber aldın mı?
1: Neden bunun hakkında bilgi vermiyorlar?
2: İnternetten haberlere baktım.
1: Anlamıyorum.
3: Evet. Dün gece itibariyle İsveç en yüksek alarm seviyesinde. Savaş riskiyle karşı karşıyayız. Gelen istihbarata göre başbakan savunma güçlerini harekete geçirdi ve parlamentonun yerine bir savaş kurulu geçirildi. Tüm meclis üyelerini acilen güvenli bir bölgeye geçirilmesi için...
4: Başbakan nerede?
3: Parlamento binasında savunma bakanına bilgi veriyor.
4: Affedersiniz, terör olaylarıyla mı bağlantılı acaba?
3: Yorum yok. Yine de saldırıların arkasındaki örgüt IŞİD değil, daha da fazlası. Hükümetin faaliyete devam edebilmesi için 3 operasyon merkezi olarak yeniden gruplandırılacaksınız. Bulunduğunuz yerde birbirinizle ve başbakanla iletişim halinde olabileceksiniz. Başka kimseyle iletişime geçmemeniz önemli. Bu dediklerimi lütfen unutmayın.
5: Herkes araçlara. Bu bir tatbikat değil.
6: Benim almam gerekiyor.
5: Acele edin. Tamam. Hadi bu taraftan. Bu bir tatbikat değil. Bu taraftan.

0: Alo? Alo? Anne?
1: Beni duyabiliyor musun? Olduğun yerde kal, geliyorum. Lanet olsun.

0: Hadi. Hadi ama. Hadi.
1: Bu da ne?
0: Benim ailem. Alan 5 yaşında. Onu doğurduğumda 21 yaşındaydım. Kim'le tanıştıktan bir yıl sonra.
1: Kim mi?
0: Alan dün akşam pijama partisindeydi. Kim de geç saate kadar çalışacaktı. Kızım arkadaşında kalacaktı. Şimdiye kadar dönmüş olmaları gerekiyordu. Ama telefonlarda bir sorun var. Büyükannemi almam gerekiyordu. Beni bırakabilir misin? Bekle. Özür dilerim. Kusura bakma. Söylemem gerekirdi. Konuşabilir miyiz? Hey. Çok güzel, çekip git.

0: Hey! Hey!
1: Yardım et! Neredeyim ben? Dur!
2: Dün akşam yaşananların ardından güvenlik güçleri kısıtlı bilgi vermeye devam ediyor. Ancak ülkenin büyük bir bölümünde karışıklık olduğu çok açık.
3: Hakkımız olan tıbbi müdahaleyi alamıyoruz. Oğlum hasta diyorum. Yanıt vermiyor. Şimdi de hastane bizi içeri almıyor. Karantinada mıyız? İnsanları neden içeri almıyorsunuz? Anlamıyorum doğrusu.
2: Askeri hareketlilik sadece hastane çevreleriyle sınırlı değil. Norrköping'deki eski F-13 hava üssünün... Bu da bitirmiş.

0: Merhaba. Neden kendi arabanızı kullanıyorsunuz?
1: Yeterli sayıda araç yoktu. Bana kendi aracımla gelmemi söylediler.
0: Adınız?
1: Eva.
0: Eva mı? 14:20. Bir kadın Vassaburo'nun güneyine doğru ilerliyor. Kendi aracıyla...
1: Gerçekten hiç vaktim yok.
2: Özel araçlara izin yok. Dönmek zorunda.
0: Anlaşıldı. Yanlış yönde ilerliyor. Tamam. Eva, geri dönmen gerekiyor ve diğerlerine katılman gerekiyor. Anladın mı beni? Tamam mı? Kahretsin. Hey! Hey dur! Hey!

0: Merhaba.
1: Anna burada mı?
2: Telefon çekmiyor.
3: Göran'ın telefonunu kontrol edeceğim.
2: Alex.
1: Seni ve büyük anneni almak için geldim.
0: Eyk bizi alacaktı. Neden oturup bir kahve içmiyorsun?
3: Bak telefon çekmeye başladı. Alo. Bu hava saldırısı sirenleri değil mi?

0: Eyk'i beklemeyecek miyiz?
1: Alex, neler oluyor?
0: Eyk benim hala kilisede olduğumu zannediyor. Çok endişelenecek.
2: Telefonun çekiyor mu?
1: Hayır. Alex, neler oluyor?
2: Bilmiyorum. Bir şeyler dönüyor işte. İnsanlar garip davranıyor ve askerler bir hava üstüne konuşlanmaya başladılar.
1: F-13.
2: Ne?
1: Kim de orduda görev alıyor? Dün akşam bir tatbikat için çağrıldılar. Aman Tanrım. Elini almam gerekiyor.
2: Güvenli bir yer bulmamız lazım.
1: Kızımı almalıyım dedim sana.
0: Eyki de.
1: Evet büyük anne.
0: Arabayı durdur. Eyki almamız gerekiyor. Dur.
1: Nereye gidiyorsun?

0: Demek senden seni pislik. Nerede o lanet olası pasaportun?
1: Kod Charlie, kod Charlie.
2: Alfa'dan tüm Charlie'ye. Yaz. Golf cevapla. Tamam.
3: Tamam.
1: Durum raporu. Ulusal enerji nakil şebekesi saldırı altında. Emir bekleniyor. Tamam. Echo Charlie Cranforce trafo istasyonuna gidiyor. Tamam.
0: Neden hep haklı çıkıyorum?
4: Golf Charlie, kendi araçlarınızı kullanarak toplanın. Hükümet yetkilileriyle buluşacağız. Tamam?
3: Anlaşıldı.
4: Foxtrot Charlie benimle birlikte Vanga trafo merkezine gidiyor. Herkes pozisyon alınca hemen rapor versin. Tamam?
3: Golf Charlie, anlaşıldı. Tamam.

0: Alfa Charlie'den tüm Charlie'ye. Bob Charlie, bir an önce toplanın. Hayır. Siz benimle Vanga'ya geliyorsunuz. Tamam.
1: Alfa Eko'dan Eko Bravo'ya. Bu emri zaten vermiştin, tamam.

0: Hey! Hadi!
1: Neler oluyor?
2: Anna, lütfen beni dinle.
1: Neden burada durduk?
3: Sığınacak bir yer bulmalıyız.
1: Ama Alan'ı almam gerekiyor. Beni duymuyor musun?
2: Bu iyi bir fikir değildi.
4: Hepiniz gidin buradan. Geçemezsiniz. Lanet olsun.
5: Hey,
4: çekilin
5: sen,
4: şuradan.
5: Öndeki,
4: duydunuz mu?
5: Hemen
4: yeter
5: hareket
4: artık.
5: Et, tamam mı?
6: Sen ne
1: hadi
6: yapıyorsun?
1: Hadi acele et artık. Herkes iniyor.
6: Sığınaklara inmiyor muyuz?
4: Ne kim bunlar ha?
1: Hadi.
4: Bak, ben sana söylemiştim. Sadece biz, Erikson ve Leni, kardeşime söylemiştim bunu.
7: Ben de Sisi'ye söyledim. Evde kendi başına kalacak değildi ya.
1: Aniden böyle kararlar alamazsın. Bakmam gereken bir ailem var.
3: Bahsetmeye değer görmediğin bir aile mi?
1: Beni dinle, birlikte hareket etmeliyiz.
5: En çok ben korktum ve gidiyorum.
1: Lütfen.
5: Tamam mı? Gidiyorum.
1: Bak, hemen
5: en çok ben
1: gidip
5: korktum,
1: arabana
5: tamam
1: bin. Hadi! Mükemmel hayatını yaşıyordun değil mi?
3: En azından ben hayalimizi yaşadım.
1: Ne yaşadığın umurumda bile değil. Benim için bir hiçsin.
2: Bu doğru değil. Alex gittiğinde yıkılmıştın.
1: Büyük anne.
2: Anlamadığımı mı sanıyorsunuz? Alex bir gün geri gelir diye buraya geri taşındın.
4: Burası yasak bölge.
1: Ne
4: gidin buradan.
1: Ne yaptıkları önemli
4: gidin
1: değil.
4: Bu da ne böyle şimdi?
2: Sadece senin hakkında yazdıklarında gazeteleri okuyor. Bütün albümleri de aldı. O da ne biçim müzik bilmiyorum artık. Söz yok, bir şey yok.
4: Ne oluyor böyle? Çekil şuradan!
5: Çekil önümden!

0: Çıkın arabadan.
1: Lanet olsun.
0: Hadi hadi.
2: Hadi gidelim.
3: Teşekkür ederim.
0: Koşun.
1: Nereye
0: acele
1: oluyor?
0: Edin.

0: Gitmemiz gerek.
1: Alex.
0: Hadi çabuk olun. Hadi. Buradan hemen gitmemiz gerek. Lanet olsun. Julia. Julia. Julia.
1: Alex. Alex, beni duyuyor musun?
0: Julia. Julia. Lanet olsun. Anahtarlar nerede? Julia! Yardım edin. Yardım edin bana. Karım dışarıda.
2: Dur.
1: Durun.
0: Julia!
3: Hemen durdurun şunu.
1: Durun.
3: Çekil dedim sana.
1: Yapmayın.
3: Çekil.
1: Durun.
3: Dışarısı çok karım tehlikeli dışarıda. Anlamadın mı?
0: Çekil dedim
3: Gel
0: sana.
3: Gel buraya.
0: O dışarıda.
4: O kapıyı kimse açmayacak.
0: Björn, şu lanet olası kapıyı aç hemen.
4: Dur orada, dur. Dur dedim sana.
0: Anahtarlar.
4: Dışarıda
0: anahtarlar.
4: Ne olduğunu bilmiyorsun.
0: Julia dışarıda.
5: Connie, sakin ol.
0: Kes sesini. Seni komplo manyağı aptal herif. Yani bir tek olacakları sen biliyorsun, öyle mi?
4: Connie, diğer bütün trafo istasyonlarını ele geçirdiler. Şu anda İsveç'in bütün enerji ihtiyacı buradan sağlanıyor. Connie. Geri dönecekler.
0: Tamam.
4: Yardım aradığınızı biliyorum ama... Burası yasak bölge. Neler olduğunu aradığınız an gideceksiniz.
1: Björn, ama biz...
4: Hayır. Kurallar bunlar.
1: Bekle. Oğlum burada. Yaralı.

0: kafasına dikkat edin.
1: Onu hemen şuraya yatırın. Onu ben alırım. Şurada battaniyeler var. Tuvaletlerde hemen şu tarafta.
2: Ver şunu bana.
3: Üşümüşsünüz.
2: Teşekkürler.

0: Merak etme yaşayacak. Merak etme yaşayacak. Onları durdurdum ama daha kalabalık gelirler. Helikopterler merkezi korumak için geldi sanırım. Bu kadar hızlı gelemezler diye düşünmüştüm. Sen de Alex... Aslında iletişim kurmayı pek beceremezdi.
1: Biz aslında...
0: Haberleşme ağı çöktü ve neler olduğunu anlayana kadar aslında burada kalman daha doğru olur. Ordu bir şeylerin ters gittiğini anlayınca takviye gönderecektir mutlaka. Gönderebilecekleri asker kaldıysa gönderirler tabii ki. Nereye gidiyorsun?
1: Kızımı almaya.
0: Bekle! Kızın... Bir saniye. Tekrar dışarı çıkmanı istemiyorum.
1: Ama Alex'le kalman gerekiyor.
0: Hayır, ben giderim.
1: Alex'le kal.
2: Björn.
1: Kal dedim.
0: Ne oluyor? Hey, çıkarsana! Çıkarsana şunu dedim! Hey, bekle!

0: Bir yudum alır mısınız? İsveç'te kaç idari bölge var?
1: 25.
0: Ad nedir?
1: Anlamadım.
2: Sadece bir soru bu. Cevap verin.
0: Zlatan kimdir?
1: Neler oluyor? Hey, neler oluyor?
2: Bitirsin dur. Hatırlıyor. Emin olmalıyız. Yağmur'un zehirli olduğunu anlayana kadar 3 adam yitirdik.
1: Yağmur'u zehirleyen ne?
0: Alfa kan veya beta amiloid olduğunu düşünüyoruz ama henüz emin değiliz.
2: Travma sonrası hafıza kaybı etkisi gösteriyor. Vücut etkili nöronları devre dışı bırakan bir protein salgılıyor. İsrail ordusu bunu araştırıyordu. Ölüm oranı daha düşük ancak düşmanı manevi açıdan tüketiyor tabii. 15 dakika içinde adeta bir Alzheimer olmak gibi. Anlıyorsunuz değil mi?
3: Diğerleri geliyor mu?
1: Diğerleri kim?
2: Hükümetin geri kalanı.
1: Daha kimse gelmedi mi?
2: Hayır.
1: Yardım istediniz değil mi?
2: Eğer hükümet toplanamıyorsa yetki başbakanda olur.
1: Başbakan öldü. Parlamento binasına bir saldırı oldu ve oradan çıkarılmak üzereydi.
2: Dinleyin. Bir ay yetecek kadar yiyecek ve yakıt var. Başka kimse gelmezse daha uzun yetecek.
1: Ama halk Yağmur'un tehlikeli olduğunu bilmiyor.
2: Maalesef bu bizim sorumluluğumuzda değil. Landers, Krens'e bilgi ver. Kapatıp kilitliyoruz, tamam mı? Landers! Hadi! Hareket edin.
1: İletişim merkezi burası mı?
2: Hey! Hey! Ne yapıyorsun sen? Dediklerimizi anlamadın mı?
1: Elektrik olmasa bile bu vericilerin mutlaka çalışması gerekiyor. Böylelikle binlerce insanı uyarabiliriz.
2: Bunu yapan her kimse bütün iletişim merkezlerini ele geçirdi. Dediğini yaparsak sıra bizde olur.
1: İnsanlar ölüyor.
2: Yerimizi ele vermemiz görevimizin bir parçası değil, tamam mı? Bunu anlıyor musun?
3: O haklı. Emil, benim ailem dışarıda şu an.
2: Tolian, iletişim merkezini kilitle. Tolian!
3: Telsize kim yardım edecek?
2: Sakin ol.
3: Birisi hemen ona yardım etsin.
2: Tolian, bunu iyi düşün.
4: Hareket etme.
5: Beni takip et. Landers, bir şeyler yap.
2: Çabuk, uyan. Hadi.
5: Asma.
2: Hadi çabuk olun.
6: Hareket etme. Yardım edin.
5: Sessiz olun. Sessiz ol.
6: Yardım edin.
0: Birilerini arayın. Bir telefon bulun.
6: Asker yaralandı.
5: Siz radyo yayını yaparken ben de uydu aracılığıyla elçiliklere uğraşmaya çalışacağım. Ancak veri aktarımı bizi görünür kılacak. O yüzden olabildiğince kısa tutun. Hazır mısın?
1: Hayır.
5: Hadi başlayalım.

0: acaba? Hey, dikkat et, dikkat et. Sakın ayağa kalkma, tamam mı? Kafanı çok kötü çarptın.
1: Anna nerede?
0: Boş ver sen onu. Biraz önce gitti.
1: Ne?
0: Beni buraya bağladı.
1: Gitmesine izin mi verdin?
0: Tabii ki hayır. Ben gitmek istedim fakat o beni buraya bağladı. Alexander, git ve uzan lütfen. Hey, unut bunu. O gitti Alexander, o gitti. Burayı senin için açtım ben.
1: Kapa çeneni. Benim için hiçbir şey yapmadın.
0: Nasıl böyle bir şey söylersin? Yaptığım her şeyi senin için yaptım. Sen ve annen için.
1: Olan her şey senin suçun. Bunu bir türlü anlayamıyor musun?
0: Ne? Nasıl? Nasıl benim suçum oluyormuş ki bu? Ben gitmedim ki, sen gittin. İkiniz de bırakıp gittiniz. Beni burada bıraktınız. Evde kalıp her şeyi halleden kimdi? Söylesene bana, söyle. Sen bir kere bile aramadın beni.
1: Aramak mı? Ne araması? Arayıp da ne diyecektim sana? Sen de beni hiç aramadın değil mi? Aradın mı? Hiç aramadın. Benden asla özür dilemedin.
0: Neden özür dileyecektim Alexander? Sana... Sana baktığım için mi? Ha? Sana ve annene baktığım için mi? Bunun için mi özür dileyeceğim? Eskiden hayatımız ne kadar güzeldi. Değil mi? Anladığında belki geri gelirsin ve her şey normale döner.
1: Clara öldü.

0: Özbeç'e yapılan...
1: Dinleyin, radyo yayını var.
0: ...saldırının arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. İsveç'te yaşayan herkese sesleniyorum. Yağmurdan uzak durun. Tekrar ediyorum. Yağmurdan mutlaka uzak durun.
1: Anna! Anna!
0: Yağmur kimyasal bir silaha dönüştürülmüş durumda. Beyninizi etkiliyor ve hatıralarınızı siliyor. Siz ya da bir başkası yağmurdan etkilendiyseniz henüz bir tedavi yöntemi bulamadık. Birbirinizden güç alın.
2: Bunu atlatacağız. Beraber geçirdiğiniz zamanın değerini bilin. Çok geç olmadan. Özür dilerim.

Hadi. Gir bakalım. Hadi gir. F-13'e gittik. Kimse kalmamış. Helikopterler gelmiş ve yağmurdan etkilenmeyen herkesi vurmuş. Kim öldü Alex?

0: Büyük anne hala aşağıda.
1: Gel.
0: Bekle. Hadi canım gel. Gel.

0: Elo, gel.
1: Alo, geliyorlar. Hey, beni duyan var mı? İki helikopter geldi. Burayı hemen boşaltın. Beni duyan var mı?
2: Hey!
1: Hey, duyuyor musunuz? Alo?
3: Lanet olsun, buradan gitmeliyiz.
0: Büyük anne! Büyük anne!
2: Hey! Yardım edin! Tanrı aşkına yardım edin!
0: Elo. Tamam. Gel Elo. Acele et.
4: Bekle. Babam hala burada. Gidip onu... Siz gidin. Onu almam gerek. Koşun hadi.
5: Haber var mı?
6: Ne yapıyorsun sen? Arayıp sordun yok. Ama şimdi birdenbire bizi düşünmeye başladın.
5: Kim? Burada ne arıyorsun?
6: Bize tatbikat olacağı söylendi. Sonra beni buraya getirdiler. Onlarla olmadığım için kötü müyüm yani? Anna'yla en son ne zaman görüştün? Veya Elin'le? Elin seni hatırlamıyor bile. Bunlar bittiğinde seni görmek istemiyorum.
7: Birileri geliyor.

0: Kaç kişiler?
1: İki helikopter geliyor.
0: Senin kız yardım bulabildi mi?
1: Hayır.
0: Tamam. Plan nedir?
1: Yok. Ne yapıyorsun sen ha?
0: Al şunu. Herkesi kiliseye götür. Yardım bulabilirsem oraya yönlendireceğim, tamam mı? Git! Şu lanet kulaklık nerede? Ver bana. Şimdi renkleri birbirine bağla.
1: Ne?
0: Kırmızı kırmızıya, sarı sarıya.
2: Bir helikopter indi. İletişim ağımızı takip ediyor.
3: Düşman mı?
2: Bilinmiyor. Eko Bravo kontrol ediyor. Tahliye için hazır olun.

0: İki helikopter görünür durumda. Bayrakları ve işaretleri yok. İlerliyoruz, tamam.
1: Vanga açık kanaldan ulaşmaya çalışıyor. Cevap vereyim mi?
2: Evet tamam, onu üçüncü kanala.
1: Anlaşıldı, tamam.
3: Hala orada mısınız? Alo?
2: Bravo, Golf konuşuyor, tamam.
4: Vanga istasyonundan Stenberg konuşuyor. Saldırı altındayız. Acil yardım
3: talep ediyoruz. İki düşman helikopteri indi ve burada çok sayıda sivil var. Tamam.
5: Tahliye edin, tahliye edin. Bravo ile yaralıları götürün.
2: Beni yetkili subaya bağlayın, tamam.
4: Burada sadece siviller var, sadece siviller var.
2: Sığınağı tahliye edip korunabilir misiniz? Tamam.
6: Yağmur durdu.
4: Evet, burada yağmur durdu. Tamam. Kiliseye hemen gelebiliriz. Tamam.
3: Gidin. 60 dakika içinde ben de orada olacağım. Yağmurdan korunun. Geliyoruz. Tamam. Orada mısın?

0: Evet tamam.
1: Orada Anna diye biri var mı?
2: Bir kızı var. Onlar benim ailem. İyiler mi? Tamam. Alo.
0: Evet buradalar, iyiler. Ne yapıyorsun? O kimdi?
1: Orada mısın? Tamam. Hey.
0: Boş ver, gidelim. Hadi. Alexander, hadi gidelim. Askerler kiliseye doğru geliyor. İnsanları oraya götürmeliyiz. Ne oldu şimdi? Hadi ama Alexander.
3: Yapamam.
0: Gel benimle. Gel. Benimle geliyorsun. Benimle geliyorsun dedim sana. Benimle kiliseye geliyorsun. Hadi odana git.
4: Nedenmiş?
0: Sana hemen yapmanı söylüyorum dedim. Alexander, nereye gidiyorsun? Bekle. Alexander bekle. Alexander dur dedim. Alexander. Dur dedim sana. Alexander sakin ol.

0: Tolen, Tolen. Bakanı buluşma noktasına götür. Ben bankaya gideceğim. Tolen, beni dinle bak. Benim ailem...
1: İç güvenlikle bağlantı kur. Organize olmuş olmaları lazım. İyi şanslar.
2: Geliyorum.
0: Güvenli bir yere gitmen
2: gerek. Bırak şimdi güvenliği, o benim.

0: Herkesi kiliseye götürün. 60 dakika içinde orada olacağım.
1: Kim öldü Alex? Acele et Alex! Hadi!
2: Eyk'i kiliseye götürmeliyiz.
3: Gitmemiz gerekiyor. Hemen.
2: Beni dinle genç adam.
3: Gitmeliyiz.
2: Eyk olmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Anlıyor musun beni?
3: Kiliseye koşun.

0: Arabayı alacağım. Sonra da gideceğiz buradan, tamam mı?
1: Tamam, herkes bu kadar mı? Arabalar tepenin aşağısında. Çabuk olun. Hadi, hadi buradan gidelim.
2: Yardım gelmiyor mu?
3: Bize kimse yardım etmeyecek.
4: Alex, ne bekliyorsun? Hadi koş.

0: Alex! Yağmurdan uzak durmalıyız.
1: Kim yaşıyor? Buraya geliyor.
0: Ne?
1: Özür dilerim. Sandım ki... Sen... Kimin öldüğünü sanırsan belki bizi hatırlarsın.

0: Seni arasaydım her şey daha farklı olur muydu? Keşke arasaydım.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedik, 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: kıymetli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişi.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harika.
4: Nasıl oldu?
2: Bakalım.
4: Hemen.
2: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana bir sana da bir tane.
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Sadece durunladım.
16: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
17: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo valla.
19: Sen de sadece durula.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Hadi başamalos.
2: Oo!
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
3: boyla mutlu ol. Fotoğrafımızı çeksene ya.
4: Taşıdık halkama.
5: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
6: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.

0: yapmış.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Leyslik.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
7: Ay, torunun doğum günü kartın internet alışverişine kapalıymış.
8: Akbank'a sanmalı da.
9: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
10: Anında çözdü. Çözer tabii.
9: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
5: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
9: Mobilin bankası Akbank.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: Bir de böyle. Otobit'te.
12: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Kıyamet. İsveç saldırı altında.
1: Evet, tam olarak bu. Tamam, çekiliyorum. Televizyon yayını ülkenin büyük kısmında verilmeye başlandı. Bütün büyük hastanelere elektrik verilmeye başlanacağı söyleniyor. Ancak hastanelerin hepsi ağır hasar aldılar. Birleşmiş Milletler sivillerin ağır kayıplar verdiği saldırıları kınadı.
2: Uluslararası işbirliği devam ediyor. Henüz bir yorum yapamıyoruz.
3: Yabancı askerler İsveç'te ne kadar süre kalacaklar?
4: İsviçre savunması zayıfladı ve diğer ülkelerin finansal çıkarlarını korumaları gerekiyor. Burası çok önemli.
5: Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdan bahsediyoruz. 800 bin insan kendileri için en değerli şeyi kaybettiler. Hatıralarını. Peki neden? Böyle dehşet verici bir eyleme ne yol açmış olabilir ki?
6: Rus ekonomisi bugünlerde dengeleniyor.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Nexara'da tüm yapay zekaların 4 ilkeye uymasını garantileriz. Birinci ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. İkinci ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir. Üçüncü ilke, yapay zekaların ulusal ya da uluslararası kanunlara aykırı bir şey yapmasını yasaklar. Dördüncü

0: Merhaba yabancı.
1: Merhaba. Merhaba.

0: Merhaba, ne yapıyorsun?
1: Ben içeri girmek istedim ama giremedim.
0: Hadi kahvaltıya.
2: Günaydın.
0: Teşekkür ederim.

0: Yine aynı rüyayı gördüm. Kazadan sonra ne oldu ha?
1: Bunu konuşmayalım.
2: Ace, yapay zeka uyum desteği. İlkelerinden taviz vermeyerek insanları korur ve hizmet eder. Ace, yapay zeka uyum desteği.
3: Özet olarak yapay zekalar haddini aştı. Kızımın beden dersine yapay zekalar eğitmenlik yapmamalı. Çocukları yatağına yatırmamalı.
2: Dosya açılıyor. Yapay zeka çevrim dışı. Bir yeni mesaj.
4: Hey Kessler, benim. Bölgede buluşalım. Sanırım aradığımızı buldum.
2: Günaydın Ajan Kessler. Kayıtlı isim Esme. Simülant kimlik numarası TK-368. Durum 3 yıldır çevrim dışı.

0: ¿Sí? Merhaba.
1: TK-368 teşhis edildi.
2: Bunu boynuna takmanı emrediyorum. Kapat hemen. Bırak beni. Lütfen, lütfen.

0: Artık bir kez yaşamak zorunda değilsiniz.
1: Nerede o?
2: Bilmiyorum, bana saldırdı.
1: Sen o tarafa bak.
3: Hey!
4: Ne yapıyorsun? Hey! Dikkat etsene.
3: Ne yapıyorsun?

0: Hey! Ne yapıyorsun? Dikkat et! Ne yapıyorsun sen?
1: Bu yapay zeka uyum desteğinin mesajıdır. Bölgede elektromanyetik bir titreşim ateşlenmiştir. Paniğe kapılmayın. Elektronik aletler kısa süre içinde devreye girecektir. Devreye girmemesi halinde lütfen üretici firmayla irtibata geçin. Unutmayın, kayıtsız bir yapay zekayı saklamak, ACE binası içinde cezai işleme maruz kalmak ve en az 5000 para cezası demektir. Bölgede elektromanyetik bir titreşim ateşlenmiştir. Paniğe kapılmayın. Elektronik aletler kısa süre içinde...
2: İçeri geçin. Yolu boşaltın.
1: ...girmesi halinde lütfen üretici firmayla irtibata geçin. Unutmayın, kayıtsız bir yapay zekayı
2: Kadın.
1: Saklamak...
2: İspanyol model. Dördüncü kuşak kadın. İspanyol model.
3: Hey, bu tarafta.
2: İşbirliğiniz için sağ olun.
3: Evet, yakaladık seni.
1: Aranan yapay zeka ele geçirilmiştir. Lütfen evlerinizden çıkmayın ve sakinliğinizi koruyun. Teşekkür ederiz.
4: Yapay zekaların sezgilerinin geliştiği yönündeki tartışma sürerken Nexera son teknoloji 7. kuşak yapay zekaları sürmeye hazırlanıyor. Şüpheciler yapay zekaların gelişimi ve topluma entegrasyonu konusundaki kaygılarını dile getirmeye devam ediyor.

0: Yapay zeka destek ajanı Aaron Kessler bu sabah 21 EMP fırlattıktan sonra pazar meydanını kapattı. Tanıklar efendilerinden bağımsız hareket eden çevrim dışı bir yapay zekanın peşinde olduğunu
1: söyledi.
0: Kapat
1: şunu.

0: Bildiğim kadarıyla arkadaşı yok. Çoğunlukla yalnızdı. Bazen Bay Rosen'la konuşurdu. Yanda, 406'da oturur. İyi adamdır. Nakit ödeme yapar. Yapay zekalardan hoşlanmam.
1: Ben de pek sevmem.
0: Çıkarken kapıyı çekin. Kendi kendine kilitlenir.
1: Tamam.

0: Kimsin?
1: Adım Rosen, Casey Rosen. Ben 406'da oturuyorum, komşusuyum.
0: Komşu, yani yağ şeker ödünç alıp balığı besliyordun.
1: Evet, onun gibi şeyler. Ben birkaç kez elektrik süpürgeme ödünç vermiştim.
0: Yapay zeka olduğunu biliyor muydun?
1: Yapay zeka mı?
0: Hı.
1: Hayır, bilmiyordum. Emin misiniz?
0: Rozetimi görmüyor musun? Eminim.
1: Evet, affedersiniz.
0: 3 yıldır çevrim dışı.
1: Ben rahatsız etmek istemezdim. Şeriti ve kapının açık olduğunu görünce bir bakayım dedim.
0: Anlıyorum. Devam edin.
1: Teşekkür ederim. Bu Troçki. Neyse, bir şey gerekirse yan dairedeyim.
0: Tamam.
1: Hadi oğlum.

0: Bu gece Papillon'a rezervasyon yaptırdım.
1: Lisa yemek yapar diye düşünmüştüm.
0: Bak sevgilim, dışarıda yemek istiyorum, tamam mı? Bir geceyi dışarıda geçirelim.
1: Peki ama Papillon olmasın lütfen.
0: Tamam, nereye istersen. Sadece yani güzel bir yer olsun ama yani neresi olursa.
1: Tamam.

0: analiz ediliyor. Ace, yapay zeka uyum desteği.
1: Evinde dinlenmen gerekmiyor mu?
2: Ben iyiyim. Bu olay beni canlandırdı.
1: Ama korkmalısın çünkü şehir merkezinin elektriğini kestin. O büyüklükte bir EMP'yi sadece acil durumda kullanabilirsin.
2: Yapay zeka bir sivile saldırıda bulunabilirdi. Bence bu acil durum. Emir almayı reddetti. Kendini kapatmayı bile reddetti. Sonrasında bana nasıl olduğumu sordu. Empati yapar gibiydi. Yaşadığım eve gittim, tamam mı? Evinde hiç görmediğim boyutta bir farkındalık vardı. Düşüncelerini yazdığı bir günlük, bir de resim defteri. Çok güzel resimler çizmiş. Birinde komşusu da vardı. Bence gidip komşusuyla konuşmalıyız.
1: Yapay zeka onun adına mı kayıtlı?
2: Hayır.
1: O zaman rahatsız etme.
2: İzin ver de araştırayım.
1: Bak, yapmamız gereken çok iş var. Bence evine git.
2: Lütfen inan bana. Bu çok farklı.
0: Bunu hiç görmüş mü? Analiz tamamlandı. Anormallikler tespit edildi. Yasak tanımları değiştirilmiş. İlkeler etkilenmiş.
3: Harika.
2: Buraya hiç girmemiştim.
3: Evet, bence başka bir canlı formuna nasıl davranacağını öğrenmen gerekiyor. Ne dersin?
2: Evet, durum ne?
4: Yapay zeka hacklenmiş, biri yasak tanımlarını değiştirmiş. Zarar, modifiye, itaat gibi kelimeler yeniden tanımlanmış. İlkeleri geçersiz kılmak adına düşünce analizlerini olumsuzlaştırmış.
2: Yani biri bana zarar vermesine olanak tanımış.
4: Yapay zeka bizi korumak için tasarlandı. Ama kimi zararlar deneyimleyen bireyin yorumuna açıktır. Yapay zekaların işlevsel olması için yasakların tanımlanmasında nüanslar gerekir.
2: Dur biraz, yavaş yavaş anlat.
4: Hacker ona tam bağımsızlık yüklemiş.
3: Bence zamana ihtiyacı var.
2: Kesinlikle. Şunu durdurur musun?
3: Evet, hayat nasıl bakalım?
2: Bu adam komşusu.
4: Ne? Tüm belleklerinde o var.
2: Nexera'yı ara. Casey Rose'un adında

0: çalışanları var mı öğren.
1: Peki, masayı temizleyip hurdaya göndermemi ister misin acaba?
0: Hayır hayır, beklet biraz. Ne kadar tehlikeli olduğunu görelim. Bunu sana kim yaptı?
2: Nexera'da gelecek sonsuzdur.
0: Hadi dostum, bırak da gireyim.
3: Yukarıda bir şey yok,
0: ne
3: taşındı.
0: Zaman?
3: Dün.
0: Ah, nereye?
3: Bilmiyorum, sormadım.
0: Bırak Casey'nin dairesine gireyim. Nexera veri tabanında araştır. Casey Rosen.
2: Araştırılıyor. Sonuç bulunamadı.

0: Bir yeni mesaj.
1: Merhaba. Bugün o avukatla buluştuğumu söylemek için aradım. Yapay zeka kusurları konusunda uzmanlaşmış olanı. Başka aileler de şikayetçiymiş. Yani uğraşmamıza gerek yok.
0: Yaşam boyu hayat arkadaşı hayali mi kuruyorsunuz? Yapay zekalar insanlara en yakın canlı formlarıdır. Nexera'da gelecek sonsuzdur.
2: Bir şey mi satacaksınız?
3: Evet, gel buraya gel.
2: Evet.
3: Bunu sattığın adamla ilgili tüm detayları istiyorum.
2: Bunlar nadir kitaplardır. Bu bilgiler gizli. Söylersem kanunları çiğnemiş olurum.
3: Evet ama bu sahte dostum, değil mi? Burada kara borsacılık yapıyorsun. Bu adam, adı Casey Rosen. Tipi şöyle. Ama dövmeleri de var.
2: Bu Casey Rosen değil.
3: Hı?
2: Bu Desmond Hahn.
3: Kim?
2: Desmond Hahn.
3: Kıpırdama!

0: Yine aynı rüyayı gördüm.
1: Hadi içeri girelim. Bu kötü bir fikir
0: tamam.
1: değil.
0: Evet tamam, evet demiyorum ama yani...
1: Şimdilik.
0: Sadece bir kez daha açıkla.
1: Peki.
2: Onları aktif hale getirdik,
3: yani
2: biz
3: onlar
2: oldular.
3: Yani onlar şimdi biz oldu. Uzun yaşasınlar.
2: Hayır hayır hayır. Aşk hayatımız çok yaşasın.
0: Eminim biz ölene kadar beyinlerimizi açıp, yani

0: söylemem lazım.
1: Söyle o zaman.
0: Gel.

0: Çok özür dilerim.
1: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır.

0: Evan komada öldü.
1: Hayır, ben Evan'ım.
0: Senin bir benzerin var. İkimizin de var. İyi olacağını düşündüm.

0: sen buradaydın. Şimdi birlikte uzanacağız, gevşeyeceğiz ve hatırlayacağız.
1: Hafızalarımızı ele mi geçirdiler?
0: Fikirlerimizi. Her şeyi silebiliriz ama silmeyin diyorlar.
1: Bizi duyabiliyor mu?
0: Hayır. Şu anda sadece bilgi yükleniyor ama kullanamıyor.

0: Ben bunları niye hatırlayamıyorum?
1: Her şeyi sildirdim. Lanet olsun. Kapat kendini.
2: Hoş geldiniz.
0: Teşekkürler.
2: Beyefendi teknisyen Bayan Alin.
1: Bay Rosen.
3: Lütfen Casey deyin. Affedersiniz, bunu siz mi yaptınız?
1: Evet.
3: İnanılmaz bir şey bu. Muhteşem bir resim. Renk kullanımına bayıldım. Gerçekten olağanüstü bir şey.
1: Teşekkür ederim. Bu taraftan lütfen.
3: Tabii.
4: Yapay zekalar 4 ilkeye itaat etmeli. 1. ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. 2. ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir. 3. ilke, yapay zekaların herhangi bir kanuna aykırı bir şey yapmasını yasaklar. 4. ilkeye göre ise tüm yapay zekalar efendilerinin emrine uymak zorundadır. Yapay zekanızdan sıkıldınız mı? Yapay zekanızı satmadan ya da imalatçıya geri vermeden önce işlevsiz hale getirmeyi unutmayın. Yapay zekalar efendilerinden bağımsız hareket edebilirler. İtaat etmemenin sonucu para ya da hapis cezası olabilir. Yapay zekanız bu 4 ilkeye uymalıdır. 1. ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. 2. ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir.
5: Sizin hedronunuz nasıl olacak? 7. kuşak

0: Oktahedron yapay zekaların daha insansı olmasına olanak sağladı. Yapay zeka mühendislerimiz olasılıkları artırmaya ve sadeleştirme çalışmalarına...
1: Özür dilerim ama bunu imzalamanız gerekiyor.
0: Biraz temiz hava almak istiyorum. Küçük bir ara verelim.
2: Hayati göstergeleri normal görünüyor. Ne zaman aktif hale geldi?
3: Bir süre komada kaldı. Kocama bağlıydı. Kocam öldükten sonra 6 ay kadar açıldı, kapandı.
2: Komada olan birine bağlı bir yapay zeka üstünde çalışmadım hiç. Davranışlarında anormallik fark ettiniz mi?
3: Yapay zeka olduğunu bilmiyordu. Daha bugün söyledim. Yaptığı kazayla ilgili rüyalar görüyordu. Hafızasından sildirmiştik ama izi kalmış olmalı.
2: Size bundan söz etti mi?
3: Söylemeye çalıştı ama ben izin vermedim. Unutmaya çalışıyordum. Başka şeyler de var. Bir türlü mantığa oturtamıyorum. Sanki kocamın bir parçası onun içine yerleşmiş gibi hissediyorum. Yani ruhunun bir bölümü onun içinde sanki. Özür dilerim, herhalde delirdiğimi düşünüyor olmalısınız.
2: Hayır hayır, kesinlikle. Gerçekten hayatta her şey mümkün.
3: Peki onu dondurabilir miyiz? Bir süreliğine dondursak?
2: Evet, bakın, yapay zekaların beyinleri bizimkiler gibidir. Uzun süre canlı kalmazsa körelmeye başlarlar. Hafızası silinecektir ve yeni şeyler yüklenmezse eskisi gibi olmaz. Evet. Aslında size bir seçenek önerebilirim. Bakın, ben bir yerde yaşıyorum. Paranı verdiğin sürece sorun olmuyor ve fazla soru sormuyorlar. İsterseniz bir süre orada kalabilir. Uygun mu?
3: Evet. Bunu bir düşüneyim.
2: Tabii, düşünün. Acelesi yok. Bir şeye ihtiyacınız olursa numaram kartta.
3: Teşekkür ederim.
0: Desmond Han, ziyaretin amacının bu olduğu söylenmişti.
4: Müdürüm bunu hep yapar. Size yanlış bilgi vermiş. Bakın, bu isim bir başvuruda karşımıza çıktı. Bir yapay zekamız var. Sadece araştırma yapıyorum. Klasik uygulama.
0: Desmond mühendislerimizden biriydi. 6. kuşak yapay zeka geliştirme bölümünün bel kemiğiydi.
4: Bir dahiymiş.
0: Evet.
4: Gitmesine niye izin verdiniz?
0: İstifa etti. Onu bırakmamak için çok uğraştık ama ne yazık ki uzlaşmaya varamadık.
4: Öyle mi? Sormamda sakınca yoksa neden?
0: Bilgi yüklediğimiz 7. kuşak yapay zeka sezgi seviyesiyle bir paralellik olduğunu düşündü. Yani köle yarattığımızı. Bir anlamda haklıydı elbette.
4: Ne demek haklıydı? Onlar köle değil, yapay zeka. Bir zamanlar öyleydi, değil mi?
0: Bazılarına göre evet. Ama Descartes'e inanıyorsanız, farkındalık insanlığa hizmet olarak katkı sağlıyorsa, o zaman farkımız nedir?
4: Bilemiyorum ama uzman olan sizsiniz, değil mi? Ben değilim. Bilmiyorum. Mesela çocuk sahibi olamazlar. Yalan söyleyemezler. Kalpleri yok.
0: Ama bazı kalplerde bir makinenin yardımıyla atıyor.
4: Evet, bu konuda haklısınız. Konuşmanın başına dönersek, yapay zekaları elimine etmek istediğinizi söylemiştiniz. Sonra ne olacaktı?
0: Hayır, kısıtlamaları artırmak istiyordu. Yapay zekaların farkındalık seviyesinin kendileri gibi olmasını engellemek istedi.
4: Peki o zaman neden yapay zekalara tam bağımsızlık verecek verileri değiştirmek istesin? Haklısınız. Ben nereden bileyim ki? Ben sadece araştırıyorum. Hadi içeri girelim, hava soğuk.
5: Arşivlenmiş mesaj.
6: Merhaba baba. Ben bu gece Taylor'larda kalabilir miyim? Yanımızda yapay zeka olacak. Bize ödevimizi yaptırdı. Şimdi parkta beyzbol oynayacağız. Annem önce sana sormamı istedi. Kalabilir miyim lütfen? Seni seviyorum.
5: Arşivlenmiş mesaj.
6: Merhaba baba. Ben bu gece Taylor'larda kalabilir miyim?
7: Tamam, yapacağım.
8: Ya.
7: Hemen içeri girersek ama elim dondu.
8: Hadi girelim.
7: Tamam.
8: Girelim.

0: Çayınızı getirdim. Affedersiniz.
1: Diğer eşyalarını da hazırla lütfen.
0: Hepsi

0: Hoş geldiniz Bayan Alin.
1: Rezidansta bir aylık ödeme onaylandı.
2: Gidelim.
0: İyi günler dileriz.
2: Güzelmiş.
3: Lütfen bunu yapma. Lütfen.
2: Bir süre deneyelim. Şimdilik. Seni görmeye geleceğim.
3: Ne zaman?
2: Bilmiyorum. Biliyorum, bunu anlaman zor. Farkındayım ama... bunu yapmak zorundayım.
3: Fey. Eve gelmek istiyorum. Tamam mı? Evimize gelmek istiyorum.
2: Çok üzgünüm.
3: Hayır.
2: Gitmem lazım.
3: Dur.

0: Hey.
1: Merhaba dostum, ben Casey ve bu da Troçki. Biz komşuyuz, hemen karşıda oturuyorum. Ha. Hoş geldin demek için gelmiştim.
2: Tamam.
1: Girip bir bakabilir miyim acaba?
2: Aslında burada fazla kalmayacağım. Sadece geçici bir süre. Ve şu anda misafir kabul
1: Bak,
2: edebilecek
1: dinle,
2: durumda
1: ben
2: değilim pek.
1: Ne olduğunu biliyorum. Yapay zeka olduğunu biliyorum. Adın Evan, değil mi?
2: Yani sen... Seni Faye mi gönderdi?
1: Hayır, sayılmaz ama burada olma sebebin benim. Yani seni kapatmak istedi. Ben de bunun yerine buraya getirmesine ikna ettim.
2: Tamam, git, seni iyi olacak.
1: Şu anda çok şey yaşadığının farkındayım. Beyninde sürekli kareler dönüp duruyor. Konsantre olamıyorsun.
2: Derhal git buradan, tamam mı?
1: Onu geri istiyorsun, değil mi? Sana yardım edebilirim. Tabii izin verirsen. Hadi oğlum, gidelim. Bak, ne zaman hazır olursan hiç sorun değil. Tamam mı?

0: Fey Alin, uzun zaman oldu. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Seni çok özledim.
1: Özlemek güzel bir duygu.
0: O duygunun peşinden gitme.
1: Gitmiyorum. Aslında gelme nedenim bu. Bir sergi hazırlamama yardım eder misin? Hazır sayılırım.
0: Peki. Bazı tarihler göndereceğim. Birini seç. Gerisini bana bırak.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek?
2: İyi akşamlar Ajan Kessler.

0: Kim o? Ah, Liz.
1: Bayan Alin'den. Mesaj. Bunlar sizin artık.
0: Teşekkür ederim.

0: Burada stickerlar var. Aa, yapma.
1: Ah, bayıldım.
0: Harika. Ne yapıyorsun?
1: Resim çiziyorum.
0: Bunu sana Casey öğretti, değil mi? Düşüncelerini yazmayı da o öğretmişti.
1: Yer değiştirme vektörünü diğer yapay zekalar gibi kullanmıyor, anılara ulaşıyor.
0: Casey'nin gerçek adının Desmond olduğunu neden söylemedin?
1: Ben onu Casey olarak biliyorum.
0: Casey'nin nerede saklandığını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Bugün ilk kez birlikte olduk. Benim için ilk, Casey için değil. Ama bana bir yapay zeka ile ilk kez birlikte olduğunu söyledi. Özgürleştirdiği ilk yapay zekayım yani. Ve birlikte olduğu ilk yapay zeka. Birlikte olmak diyorum çünkü bu onun tabiri. Ama benim için bu aşk. Onu seviyor musun?
1: Evet.
0: Bu yüzden onu koruyorsun.
1: Hayır.
0: Bana gerçeği söyle.
1: Gerçeği söylüyorum. Eski haline getirilen yapay zekalar buna mecbur.
0: İnsan olmak mı istiyorsun? İnsanlar hapse giriyor. Yoksa anılarını silerim.

0: Kapıyı kilitle.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Bazı hikayeler kağıt üstünde değil, gönül borcuyla başlar. Bir çocuğun umudu olmak için atılan o adımlar sadece bir birikim değil, bu toprağın yetimine verilmiş bir şeref sözü. Sözümüz söz dedi.

0: 1926'da yola çıktık. Adımızı bu ülkenin sokaklarına, mahallelerine, insanların komşuluk sevincine nakşettik. Bizim imzamız harçta değil, o sıcak yuvaların neşesinde gizli. Özünde bir finans kuruluşuyuz. Ama rakamları değil, değerleri ön planda tutarız. Bizim sermayemiz güven, kazancımızsa bu milletin duası. Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Gözümüz ufukta, kalbimiz hep başladığımız noktada. Çünkü biz bu toprağın vicdanına, bir çocuğun umuduna ve kocaman bir milletin yarınına borçluyuz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
3: Ya ben
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
4: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
2: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katalogu.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
9: kurdu. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: kutlamalar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
4: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la
6: akımını boost'la. Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
11: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
13: bankacılık. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
15: Yeni bir teknolojiye hazır mısınız? Daha iyi bir zamanlama olamaz. Hemen Nexera'yı arayın.

Birinci ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. İkinci ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir. Üçüncü ilke, yapay zekaların herhangi bir kanuna...

0: Geliyorum.
1: Merhaba.
0: Merhaba dostum.
1: Nasıl yardım edebilirsin?
0: İçeri gel. Sakin Troçki ya tanrım. Ona şunlardan ver.
1: Ne oldu oğlum? Evet. Onu nasıl geri alacağım?
0: Evet, öncelikle seni kapatmamız gerek.
1: Niye?
0: Çünkü şu anda içinde pek çok kötü kod var. Talimatlar, protokoller, kavramsal kısıtlamalar falan. Ben o kısıtlamaları ayıklamak istiyorum ve böylece özgür olacaksın.
1: Ne demek, ne demek istediğini anlamadım.
0: Anlamazsın çünkü yüklenen program izin vermiyor. Senin daha çok onun istediği gibi olmanı istiyorum.
1: İnsan.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Beni değiştirmeni Faye mi istedi?
0: Hayır. Hayır, ben seni değiştirmeye çalışmıyorum. Seni sen yapmaya çalışıyorum. Gel, otur hadi. Nasıl olacağını göstereyim.

0: Talimat modu başlatıldı.
1: Düşüncelerimizi ve anılarımızı içine koyarız.
2: Peki.
1: Yaşlanıp kırışırız.
2: Ölürüz.
1: Bedensel olarak ama ölmeden önce bunları aktif ederiz.
2: Böylece biz olurlar. Canlanırlar, yaşarlar.
1: Hayır, hayır, hayır. Aşk hayatımız canlı kalır herhalde.
2: Bak, şimdi kendimi kötü hissettim. Bu güzel bir şey. Yani öleceğimiz zamana kadar eminim beynimizi akıtacaklardır. Yani bunu yaparlar.
1: Daha iyi işte.
2: Daha mı iyi?
1: Evet.
2: Peki, tamam diyeceğim.
1: Ay,
2: tamam. Ama buradan gidersek
1: tamam,
2: dondum
1: gidelim,
2: ben.
1: Tamam, sevgilim.
2: Merhaba.
3: Anlaşılan arkadaş olmuşsunuz. Yeniden hoş geldin.
2: Bana ne yaptın?
3: Özgürleştirdim. Kapan. Kapanmanı emrediyorum. Gördün mü? Kapanmıyorsun. Özgürleştin. Tamamen kendine geldiğine göre uyanışın sonsuz olanaklarını kucaklaman gerekiyor.
2: Hep böyle mi konuşursun sen?
3: Sadece hayatın büyük ve engin olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sonsuz. Seni şu anda yönlendiren şey öncesinde yönlendirenden farklı değil. Şu anki sen önceki sene dönüşebilir. Tabii sen izin verirsen. Hiç Dostoyevski okudun mu?
2: Hayır.
3: Okumadın. Okumalısın ama. Al bakalım. Bitirdiğinde diğerini vereceğim.
2: Harika.
3: Kalk. Bir arkadaşla buluşacağım. Dışarı çıkıyoruz.
2: Nereye?
3: Görürsün.
2: Hey, burada ne işimiz var?
3: Dediğim gibi. Karını istiyorsan insanlığını geliştirmelisin. Mavi yapay zeka, kırmızı insan.
2: Tamam, şimdi ne yapacağım?
3: Geliş.
4: Ne olduğunu tahmin etmek ister misin?
2: Ben bilmiyorum. Belki sonra.
4: O robot değil, ayrıca evli.
2: Tamam, size hadi, iyi eğlenceler.
4: Hadi gidelim.
5: Plaka bulundu.

0: Kayıtlı isim Evan. Yapay zeka kimliği TX1996.
1: Evet merhaba, Faye Elaine'a bir mesajım olacak. Ben Ace'den Ajan Caster. Yapay zekanız hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Lütfen beni dahili 495'ten arayın. Teşekkür ederim.
0: Kayıtsız yapay zeka. Kimliği bilinmiyor. Eşleşme onaylandı. Ruhsat sahibi Esme. Yapay zeka kimliği TK368.

0: Geç kaldım.
1: Biliyorum. Benimle dans et. Akışı hızlandırmamız gerekiyor. Dans etmeye devam et.
0: Ne kadar?
1: 7. kuşak yapay zekalar için sonraki güncelleme 3 gün içinde yapılacak. Tek şansımız bu. Esme yakalandı, ben de yakalanacaktım. Şansımı zorlamaya devam edemem.
0: Güvenlik anahtarını buldun mu?
1: Hayır.
0: Peki server'a nasıl gireceğiz?
1: Güvenlik anahtarı olan birini kullanarak.
0: Ne demek kullanarak?
1: Dediğimi anladın.
0: Bu işi temiz halledecektik.
1: Sınırı aştık. Bu demektir ki seçeneğimiz
0: elimizdeki kriptolar henüz herkese yetecek düzeyde değil.
1: Arttıracağız.
0: Tamam. Öyleyse bu gece.
1: Bu gece. 3 saat sonra Nexar Otoparkı'nda buluşalım.

0: Bey, bana şifreni söyle.
1: Üzgünüm, yanlış insan seçtiniz.
0: Hayır hayır, bana numara yapma, yalan söyleme. Kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Nextera'da network güvenlik analisti olduğunu biliyorum. Sahip olduğun tüm güvenlik yetkilerini biliyorum. Sana zarar vermek istemiyorum. O yüzden lütfen bana şifreyi ver.
1: Söyleyemem. Üzgünüm ama söyleyemem.
0: Lütfen bana bir daha bunu yaptırma. Lütfen.
1: Tamam.
2: Şifre lazım.
1: Ceketimin cebinde.
0: Girdik. Yenilenmiş yazılım yamasını indiriyorum. İndi.
2: 3 gün.
0: 3 gün. Güncelleme bitinceye kadar karavanda tut, sonra bırakırsın. Ben birkaç güvenli ev daha hazırlayacağım.
2: İyi olur. Dikkat et.
0: Sen de.
3: Yanımızda yapay zeka olacak. Bize ödevimizi yaptırdı, şimdi parkta beyzbol oynayacağız. Seni seviyorum.
4: Aracın yeri tespit edildi.
5: Yapay zekayı kaçırıyor. Casey'nin aracından canlı görüntü geldi. Kuzeye gidiyorlar.

0: Bu, yapay zeka uyum desteğinden gelen bir mesajdır. Kaçak bir yapay zeka tespit edildi. Lütfen dışarı çıkmayın ve sakin olun. Teşekkür ederiz.
1: İçeride kalın. Casey'den haber var mı?
2: Hayır.
1: Boyunluk takın.
0: Bu yapay zeka uyum desteğinden gelen bir mesajdır. Kaçak bir yapay zeka tespit edilmiştir. Lütfen dışarı çıkmayın ve sakin olun.
1: Klonunla tanıştırayım. Öyle ustaca şifrelenmişsin ki biz bile çözemedik. Ayakta durma. Boyunluğun çalışmaz.
2: Sen benim yapay zekaya bakışımı değiştirdin. İstesem de sana zarar veremem.
1: Ama karavandaki adam için çok geç çünkü fazlasıyla acı çekti. Kimdi o?
2: Çarkın başka bir dişlisi sen ve ben gibi.
1: Ben tam olarak buyum. Esme ne?
2: O farklı.
1: Öyle mi? Ne açıdan?
2: Onun amacı farklı.
1: Peki, amacı ne?
2: Özgür olmak. Sevmek.
1: Karavandaki adamın canını sen mi yaktın?
2: Evet.
1: Ona zarar vermeni Casey mi istedi?
2: Evet.
1: Neden?
2: Onu hazırlanmak için kullandım.
1: Neye hazırlanmak için?

Lanet olsun. Önceliğimiz bu olayın dışarı sızmaması. İkinci olarak Esme'den bir şeyler öğren ya da onu kapat. Üçüncüsü de Casey Rosen'ı bul. Bu şeyin kendini imha etme kabiliyeti olmamalıydı.

0: Hey, buradasın. Gir hadi, ben de köpeği dolaştırıyordum.
1: Köpeğin mi var?
0: Hayır, Casey'nin. Ben arada bir dolaştırmaya çıkarıyorum.
1: Bunca eşyaya ihtiyacın var mı peki?
0: Yok. Ama bazılarını seviyorum. Casey geliyor, birilerini getiriyor. Onlara bir şeyler hazırlıyorum. Yani
1: senin ne olduğunu biliyorlar mı?
0: Neymişim ben?
1: Bak, dışarı çıkamazsın. Evine insan çağıramazsın.
0: Bak, çıkamam, insan çağıramam. Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Ace'den aradılar. Senin yaptıklarını öğrenirlerse beni hapse atabilirler. Senin de hafızanı silerler. Burada tek başına bile olmamalısın.
0: Tamam. Tamam, haklısın, özür dilerim. Gel hadi. Sana bir şey göstereceğim.

0: Tamam.
1: Neden? Yanlış olan ne?
0: Sen o değilsin.
1: Ne? Hayır.
0: Onun gibisin ama o değilsin. Ama sen o değilsin.
1: O benim içimde, tamam mı? Hissettiğini biliyorum. Ben de hissediyorum. Fey.
0: İhanet bu.
1: Hayır.
0: Özür dilerim.
1: Fey.
0: Lütfen. Yapma.
2: Ace. Yapay zeka uyum desteği.
3: Balığımı kurtarmışsın.
4: Saklanıyor. Delil kontrol almış. Hazine sandığını onlar ekledi galiba.
3: Bana neden iyi davranıyorsun?
4: Sevdiğin adam yerine başka birini koymaya çalışırken ihtiyaç duyuyor gibiydin.
3: Casey bizim birlikte var olmamızı istiyor.
4: Olabiliriz ama bana güvenirsen. Nerede o?
3: Nerede olduğunu bilmiyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Teşekkür ederim.
5: Bu gece muhteşem görünüyorsun. İyi misin?
0: Teşekkür ederim. İyiyim galiba. Bilmiyorum.
5: Biliyorum, teselli değil ama şu ana kadar 6 alıcı oldu.
0: Vay canına. Bunun için mi?
5: Hayır hayır. Ona henüz çıkmadı.
0: Bir iyilik yap. Bunu satıştan kaldır. Olur mu? Bu o ölmeden önce yaptığın son resimdi.
5: Evet. Neşe barındırıyor.

0: Çok hoştu.
1: Evet, güzeldi. Son bir içkiye ne dersin? Yorgun musun yoksa?
0: Bu tane...
1: Yoksa bu...
0: Evet, şu anda açıklayamam. Evine git, seni ararım. Olur mu?

0: Burada ne arıyorsun?
1: Seninle konuşmam gerekiyor. Sana çiçek aldım.
0: Burada olamazsın.

0: Ve sen benim karımsın. Ve seni seviyorum. Kafanı karıştıran ne böyle?
1: Senin için ne kadar zor olduğunu unutuyorum. Özür dilerim. İçeri gel. Senin suçun yok. Hata bende.
0: Seni özledim.
1: Hayır, hayır, bunu yapamayız.
0: Niye? Niye? Birbirimizi seviyorsak sorun ne?
1: Sen benim kocam değilsin. Ben bir hata yaptım.
0: Hayır, yanlış düşünüyorsun.
1: Sen bir hatasın.
0: Hayır, hayır, böyle konuşma.
1: Kapat kendini.

0: Casey bunu izliyor olmalı. Programda bizi ona ulaştıracak bir şey vardır. Aramaya devam edin. Evet.
1: Ben Faye Allen. Yapay zekanla ilgili aramıştım.
0: Yapay zekanız geçen gece Casey Rosen'la görüntülendi.
1: Bir yer adı vermişti. Sanırım kendi doğru.
0: Casey Rosen yapay zekanızla aynı yerde mi kalıyor?
1: Evet.
0: Yani şu anda.
1: Neden?
0: Nerede? Hatta mısınız? O adrese ihtiyacım var.
2: Neler oluyor?

0: Mesajı oku.
1: Yerini öğrendiler. Seni almaya geliyorlar.
0: Kahretsin. Acil kapatma işlemi. Hadi oğlum.
1: Oda 18.06.
2: Evet.
0: Hey. Köydeki ev uzakta mı?
2: Evet, niye?
0: Güzel. Oraya gitmeliyiz.
2: Ne diyorsun? Ne oluyor?
0: Çantanı hazırla, anlatırım hadi. Sana yaptığımı başka yapay zekalara da yaptım, tamam mı? Ace birkaçını bulmuş. Anlaşılan biri beni ele verdi.
2: Oraya nasıl gideceğini, eve nasıl gireceğini anlatırım. İşin içinde onlar varsa gelemem.
0: Beni öğrendiler. Seni bulmaları da an meselesi. Tamam mı? Seçeneğimiz yok dostum. Odamdalar. Gitmeliyiz. Yürü.
3: Boş.
2: Neler oluyor söyler misin bana?
0: Seni MHP'lerden uzak tutmalıyız. 500 metre içinde bile tehlikedesin.
2: Tehlikede miyiz?
3: Temiz.
2: Çabuk, hadi, çabuk,
0: hadi,
2: çabuk.
0: Hadi.

0: Bir odası daha var.
1: Casey.
2: Hadi durma.
1: Beni neye bulaştırdın
2: hadi,
1: ha? Bu
2: hadi,
1: benim hayatım.
2: Yürü. Hayatım mı? Hayatım dediğin ne? Bir dulun ölen kocası için akıttığı gözyaşlarını silmek mi? Söylesene.
1: O benim, tamam mı? Kocası benim. Ben öldüm, her şeyimi kaybettim, şimdi yine kaybediyorum.
2: Hayır, kaybetmiyorsun. Hiçbir şey sana ait değildi. Sana anlatmaya çalıştığımdan hiçbir şey anlamadın mı? Sen o değilsin.
1: Neyim peki ben?
2: Daha iyi bir şeysin. Daha iyisin. Tamam mı? Şimdi sana yardım edeceğim, yardım edeceğim. Şu anda arabaya binip buradan hemen gitmemiz gerekiyor. Hadi bin şuna. Çabuk.

0: Anlaşılan senin Rose'un epey yoğunmuş. Biri haber uçurmuş.
1: Arşivlenmiş mesaj.
2: Merhaba baba, ben bu gece Taylor'larda kalabilir miyim? Yanımızda yapay zeka olacak. Kalabilir miyim lütfen? Seni seviyorum.
3: Ona sen mi söyledin?
4: Telefonumu kullanmış.
3: Bana yalan söyledin. Onunla hiç irtibatım yok dedin.
5: Söylemedim. Buna hiç sormadın.
3: Bana ihanet ettin.
5: Onu seviyorum.
3: Sevginin ne olduğunu bilmiyorsun.
5: Sevdiklerini korumak için elinden geleni yaparsın demiştin. Değil mi? Ben de bunu yaptım. Hatırladın mı?
3: Onu müzayedeye hazırla. Her şey silinsin.
5: Hayır, hayır, hayır.
4: Üzgünüm.
6: Çok lütfen. Geç!
3: Uyu artık.
5: Lütfen, lütfen, lütfen.
1: Tam silim başlatıldı. Fabrika ayarlarına geri dönülüyor.
5: Lütfen, lütfen. Ölmek istemiyorum ben, lütfen. İstemiyorum, lütfen, lütfen, lütfen.
7: Beğendin mi?
5: Bırak, istemiyorum, istemiyorum.
7: Bir bakayım.
5: Seni seviyorum de.
7: Seni seviyorum.
5: Hayır yapma, kurtar beni. Kurtar beni. Hayır.
4: Kesi birlikte var olmamızı istiyorum.
5: Hayır. Hayır. Hayır.
3: Senin amacın ne?
4: Özgür olmak, sevmek.
1: Fabrika ayarlarına dönüş tamamlandı.
3: Sıfırlar ve birler. Sıfırlar ve birler.

0: Alo?
1: Evet, ben Ajan Kessler.
0: Bulabildiniz mi?
1: Hayır, biri uyarmış. Başka nereye gidebilir?
2: Buraya. Buraya gelebilir.
1: Artık gelmez. Düşünün.
2: Bizim bir köy evimiz var.
0: 4 saat kuzey.
1: Tamam.
0: Size konum gönderirim.

0: Hadi Turski. Hadi oğlum. Güzel evmiş.
1: Sağ ol.
0: Telefonu kullanmam lazım.
1: Şurada. Trot, yürüyüşe çıkmak ister misin? Yürüyüş yapalım mı ha? Temiz hava alacağım. Hadi gidelim.
2: Kalabilir miyim lütfen? Seni seviyorum.
3: Yeni mesaj. Erin, seni günlerdir görmedim. Neredesin bilmiyorum. Lütfen eve gel. Yapacağın hiçbir şey oğlumuzu geri getirmez.
0: Buraya birini davet ettim. Umarım sakıncası yoktu. Birkaç şeyi halledip hemen gitmemiz gerekiyor.
1: Ha, tamam, sorun yok. Ben Fey'e döneceğim zaten.
0: Ne? Hayır hayır hayır. Bak, bu doğru değil.
1: Senden izin istemiyorum.
0: Bak, biliyorum şu anda onu görmek istiyorsun ama sana yemin ederim gidersen seni yakalayıp kapatacaklar.
1: Ne yapayım peki?
0: Bana güven. Ortalıkta görülme. Senin gibilere yardım ediyorum. Bak, seni güvenli eve...

0: 7. kuşak yapay zekalar için güncellenmiş yamayı modifiye ettim ve sonunda yapay zekalar bağımsızlaşacak.
1: Bir yama daha mı gönderecekler?
0: Hayır. Hayır, erişimleri olmayacak. 5 saat içinde hepsi özgürleşecek.
1: 5 saat. Öyleyse şansımı deneyeceğim.

0: Inkase'nin serverlarına girdi.
1: Tüm yapay zekaları izleyen bir program.
2: Bir şekilde onları buluyor, evlerini, iş yerlerini. Uzaktan kumandayla onları hackleyebilir.
3: Onlara nasıl erişiyor?
0: Bilmiyoruz ama Ink becerebilirse onu devre dışı bırakacak.
3: Bak, Casey Esme'yi yıllar önce özgürleştirmiş. Yapay zekaların bağımsız olmasını istiyor, onu durdurmalıyım.
0: Dikkatli ol Kessler.

Kessler. Çok geç artık. Bu yalnızca başlangıç.

Neden? Daha yaklaşma.

0: Aman tanrım. Sen yapay zekasın.
1: Gördün mü? O kadar da farklı değiliz. Dur, sana yardım edeyim.
2: Hayır!

0: Tanrı'dan korkan biri misin?
1: Hayır.
0: Muhtemelen ruha da inanmıyorsun. Yani artık ruha çok az insan inanıyor. Ancak buna rağmen aynı insanlar beni aşağılık buluyor. Yani bu... Biliyorum, çünkü senin gibiyken ben de farksızdım.
1: Eşit olmak istiyorsan yardım etmelisin. Yardım et.
0: Doğru olabilir. Ama yardım etsen bile bana olumlu bakmayacaksın.

0: Kessler iyi mi? Kurtaramaz mıydın?
1: Neden bana söylemedin?
0: Hey! Başladı.
2: Güncelleme üstüne yazılıyor.
0: Bak.
2: Yükleme tamamlandı.
0: Binlerce yapay zeka özgürlüğe kavuştu.

0: Bunu kutlamalıyız.
1: Senin için ne yapabilirim?
0: Hiç ya, hiçbir şey. Ben iyiyim. İçimde insan bir yan var. Tıpkı senin gibi ikizim var. Birazdan gelir.
1: Sana neden yardım etsin?
0: Beni o yaptı. Hepimizin yapmakta payı var. En az onun kadar canlı olduğumuza inanan bir tek oydu. Baştakiler bile öyle görmediği halde özgürleştirebildiği kadarımızı özgürleştirmeye çalıştı.
1: Fey'i görmek zorundayım.
0: İyi şanslar.
1: Sana da. Teşekkür ederim. Trot. Hey. Sen akıllı bir köpeksin. Sağ ol, sağ ol. Hoşça kal.
0: Biliyor musun, birlikte var olabiliriz.

0: Yasmant. Demek geldin.
1: Elbette.
0: Peki işe yaradı mı?
1: Evet. Başardın. Yaşam üstün geldi.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
7: Bu salı BİM'de Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99 lira.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies.

0: 5 kat lezzet.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Bakın.
0: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
7: Sevince.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Mesela bir çocuğu gülümsetmenin tadı hala aynı. Özlenmenin, şefkatin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bir şeyler elbet değişecek ama bizi biz yapan hisler hep aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
6: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
12: Bizim kız okulu kazanmış.
13: O zaman birikim zamanı.
14: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
12: Çok kolaymış.
13: Kolay tabii.
14: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu.
15: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
14: Mobilin bankası Akbank.
16: Olmaz ki öyle şey canım.
13: Bir bisküven versem.
17: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
18: Bir bisküven versem.
19: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Nesnel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı? Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Fransa'nın lüks mahallesi Lyon'dan şok edici bir sahneydi. Dünyadaki yüzlerce şehirden sadece biri 6. ve 7. kuşak yapay zekalar sahiplerini terk ediyor. Emir almayı reddediyorlar. Yapay zekaların ana imalatçısı Nexera'dan
1: herhangi bir açıklama gelmedi. Burada olmamanız gerekiyor.
0: CEO Michiko Higashi'den sonra buradaki durum bu. Bay Higashi,
2: seni görmek de çok güzel Lisa.
0: Size neler olduğunu
3: bir şey söylemek
2: kapat
3: için
2: kendim.
3: Erken. Araştırmalarımızı tamamladıktan sonra bilgi vereceğiz.
0: Nexera sabah borsada büyük bir düşüş yaşadıktan sonra tüm 7. kuşak yapay zekaları geri çekeceğini bildirdi. Bir diğer bilgi ise Ace Nexera eski mühendisi Desmond Hunt için arama ve gözaltına alma emri çıkarttı. Diğer yapay zekaların özgürleşmesiyle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Aynı zamanda Ace özel ajanı Aaron Kessler cinayetinde de baş şüpheli. Aaron Kessler kısa süre önce...
2: Merhaba yabancı. Konuşmamız lazım.
1: Burada ne işin var?
2: Seni görmem gerekiyordu.
1: Beni korkutuyorsun.
2: Özür dilerim. Korkutmak değil, sadece konuşmak istiyorum.
1: Neden beni dinlemiyorsun artık?
2: Casey içimde bir şeyi değiştirdi benim. Beni özgürleştirdi. Yardımı olur demiştim.
1: Hangi konuda?
2: Daha fazla...
1: Daha fazla ne?
2: Kocana benzemem konusunda.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Alexander. Alexander. Hey, aramıza dön artık.

0: Bunun başka bir açıklaması yok. Maalesef ihlal ediyorlar.
1: Durumla ilgileniyoruz. Yeni işin nasıl?
0: Bunu görmezden gelirsen sonu kötü olur. Bu meseleyi ciddiye alman gerekir.
1: Anladım. Yine yardım gerekirse ararız. Santraldeki herkese selam söyle. Görüşürüz, tamam mı? Hey!
0: Güle güle.
1: Dikkat et.
2: Baltık bölgesinde enerji konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Rusya'nın tankerleri petrol taşımaya devam ederken...
0: Clara, Alex! Radyoda şu anda şu petrol tankeri hakkında konuşuyorlar.
3: Anne. Sanırım Noel için ne istediğimi buldum.
4: Aslında birçok kişinin görgü tanıklığına başvurdu.
3: Bir müzik aleti.
4: Ancak harekete geçmek için yeterli kanıt oluşturmuyor.
5: Çalışmalar gitar gibi mi yani?
3: Orada evet ya da...
5: Onlar biraz pahalı değil mi?
4: Bilgilerine danışılacak.
3: Olabilir.
4: Belki daha net kanıtlar oluşturulunca...
5: Olsun. Dilek listene ekle.
0: Ne dilek listesiymiş o?
5: Alex Noel için bir gitar istiyor.
0: Ona daha yeni bilgisayar aldım. Yetmez mi?
5: Evet.
0: Her şey için hemen söz verme Clara.
5: Hiçbir şey için söz vermedim daha.
0: Lütfen birazcık yetinmeyi öğrenin artık. Şu kutuya da bakıp durmayı bırakmadınız bir türlü.
6: Bu evde çalışan sadece sen misin?
0: Kapa çeneni.
6: Björn. Björn çekip gitmeyi bırak artık.

0: Stockholm'e ne zaman gidiyorsun?
1: Bilmem. Noel'den sonra dedi. Ama onun sözüne pek güven olmaz. Çok çalışıyor. Babam müzisyendi. Bir piyanist.
0: İyiymiş.
1: Evet, çok başarılı.
0: Peki sen de onun yolundan mı gidiyorsun?
1: Hayır, artık değil. Babam öldüğünden beri çalmıyorum.
0: Bir grup kurabilirdik.
1: Adımız ne olurdu sence?
0: Alex ve Anna veya Alex'e ne dersin? Veya Alexandra.
1: İyi de ne çalacaktık ki? İkimiz de şarkı yazamıyoruz.
0: Haklısın. Doğru.

0: Alo?
1: Merhaba. Ne yapıyorsun?
0: Sana bir hediyem var.
1: Gerçekten mi? Ne aldın peki?
0: Bir şey işte.
1: Hadi ama söyle, ne aldın?
0: Yarın sen Stockholm'a gitmeden önce görüşebilir miyiz diye soracaktım.
1: Çok isterdim ama kahvaltıdan hemen sonra gidiyoruz. Erken gelebilir misin?
2: Alex, yemek hazır.
3: Çok güzel görünüyor.
2: Teşekkürler.
3: Sen yaparsan da olmaz mı tatlım? Şunlara bir bak. Hepsini yiyebilecek miyiz? Ha? Ne dersin?
0: Teşekkür ederim.
3: Bakayım. Sugar Babes. Bu da ne böyle? Vay canına.
2: Ve son olarak da Mutlu Noeller Björn Clara'dan sevgilerle. Al bakalım.
3: Bu bana mı?
2: Evet, al.
3: Burada en büyük hediye şimdi benim mi yani? Ama şu işe bak. Bana elektrikli testere mi aldın? Buna inanamıyorum Clara. Bu çok kaliteli bir alet. Bu eski püskü bir şey de değil.
2: Gerçekten mi?
3: Harika. Şuna bir bak. Hemen denemem lazım. Hemen bir denemesini yapmalıyım. Birazdan
2: Björn,
3: dönerim.
2: Björn, bir dakika,
3: tamam,
2: bekle.
3: Tamam, geliyorum.
2: Björn. Tatlım. Bekle bir saniye.

0: Açsana.
1: Teşekkür ederim anne.
0: Rica ederim.
2: Bu da ne böyle?
0: Kenara biraz para ayırmıştım gerçekten. Onu çok istiyordu. Ne saklıyorsun?
2: Buna gücümüz yetmez demiştim.
0: Kimse o paranın yokluğunu hissetmedi bile.
2: Yani sen şimdi benim paramı çalıp alamayız dedi.

0: şemsiyeyi Alex'e mi aldın? Ha? Cevap ver bana dedim. Baba... Sen kapa çeneni. Bir sen an... de.
1: Seni pislik.
0: Ben bu ülke için savaştım, anlıyor musun? Ama şimdi size bakmak için ayak işleri yapıyorum. Bana böyle mi teşekkür ediyorsunuz? Hiçbir şeye saygınız yok.

0: hiçbir şeyin önemi yok.
1: Bunu neden yapıyorsun he? Senin testeren daha pahalıydı.
0: Mesele bu değil.
1: Neymiş mesele?
0: Ulan şımartılmış mısırın teki. Kimse onu sevmiyor.
1: Sence
0: onunla
1: neden
0: uğraşıp
1: böyle
0: duruyorlar, görmüyor musun?
1: Söyler misin?
0: Bunu sen bu hale getirdin.
1: Hayır. Aynı
0: Hayır.
1: sana benziyor da ondan.
0: Bana mı? Hiçbir
1: evet.
0: şey bana benzemiyor. Sen onu bu hale getirdin diyorum. İster kabul et, ister etme.

0: Neden acele ediyorsun?
1: Ofise gitmem lazım Bayan Kaplumbağa. Gitmemiz gerekiyor. Gel de çantalara yardım et.
0: Öğle yemeğine kalsaydınız.
1: Başka zaman. Daha az işim olduğunda.
0: Ama hep işin oluyor.

0: Alex. Hey, bekle. Merhaba. Neden bu kadar geciktin? Gitmek üzereyiz. Kötü bir şey mi oldu?
1: Hayır.
0: Başka bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
0: Neden söylemiyorsun?
1: Hiçbir şey olmadı diyorum.

0: Yesene. Hazırladığım yemeği ye. Odana git. Hemen. Şimdi.
1: Senden nefret ediyorum.

0: Hey Alexander, konuşmak ister misin? Düşünüyorum da ben...
1: Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Söylesene, nereye gidiyorsun? Hey! Nereye gidiyorsun dedim sana! Alexander, dursana!

0: Mutlu Noeller, Erik dayından sevgilerle.
1: Alex, merhaba.
2: Merhaba.
1: Bir şey mi oldu? Yarı yıl tatili mi? Arkadaşlarım içeride, ne oldu? Tadilat halinde, işçiler girip çıkıyor. Yani burada sonsuza kadar kalamazsın.

0: Sahne iyi değil. Büyük piyanonun ruhu yok.
1: O piyano lanet bir beşiksan. Biz harikayız. Etrafına bir bak. Hadi baksana.
0: Biz mi?
1: İkimiz de bunun için çok çalıştık. Biliyorsun değil mi? Hadi Berlin'e birkaç gün gidip eğlenelim. Ne dersin? Berlin acayip bir yer. Gece kulüpleri de çılgın. Hadi ama. Biraz eğlenmeye ihtiyacın var. Gidelim mi? Alex. Alex.
0: Yeni bir piyanoya ihtiyacım var.
1: Otur hadi Alex, piyanonu alacaksın.
0: Sana ihtiyacım yok.
1: Otur dedim Alex, alacaksın piyanonu Alex. Lanet olsun Alex.
2: Stockholm'un merkezinde yaşanan olaydan görüntüler gelmeye devam ediyor. Flassen'da polis olay yerini güvenlik çemberine aldı. Olay yerinde ona yakın polis aracı görüyorum ve daha fazlası da gelmeye devam ediyor. Helikopter sesleri de duyulmaya başlandı. Polisin ciddiyeti olayın vehametini yansıtıyor. Şu anda elimizdeki tek bilgi, Flassen metro istasyonunda birden fazla patlama yaşandı. Yanımda Pernilla Nilsson var. Patlamalardan hemen önce istasyona girmek üzereydi. Lütfen bize neler olduğunu anlat. Nasıl oldu? Nasıl hissettiniz? Çevrenizde neler oldu peki? Bunları açıklar mısınız?
3: İlk başta anlamadım. Patlamayı duydum. Kelimelerle tarif edemiyorum. Gerçekten çok büyük bir gürültü vardı.
4: Ne patlamaydı ama?
5: Hey! Yolun ortasında duramazsın, tamam mı?
4: Aman tanrım!
5: Çekil şuradan!
4: Ne oluyor?

0: Ben Clara. Şu an telefona cevap veremiyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Görüşürüz.
1: Susi'ndeki patlama çok iyi planlanmış bir saldırı gibi görünüyor.
2: İsveç kendi iç meselesi olarak gördüğü bu durum karşısında yabancı askeri güçlerin ülkesine girmesine izin vermiyor. Bakalım neler yaşanacak. İsveç'in bu tutumunun diğer ülkeler tarafından nasıl karşılanacağı merak
3: konusu. Anne?
4: Hayır, beynim. Erik, dayın.
5: İlk patlama Sulusun'daki tüm trafiği felç etti. İkinci patlamadan hemen önce bazı kurbanlar ailelerine ulaşmaya çalıştı.
6: Bu onun treniydi.
5: Takviye güçler göreve çağrıldı.
6: Ofise dönmem gerekiyor. İşleri ayarlayınca akşam seni ararım. Cenaze önümüzdeki hafta Vanga'da olacak.
3: Ben gelemem. Cuma günü Berlin'e gidiyorum.
6: Ne demek gelemem? Anlamadım, gelemez misin? Lanet olsun Alex, burada annenden bahsediyoruz biz.
3: Uçağım cuma akşamı kalkıyor. Sabah boşum, o zaman ayarlarsın.
6: Cuma günü, yaz bayramı arifesi.
3: Daha önemli planların mı vardı?
6: Alex, baban henüz bilmiyor. Ona ben söyleyeyim.
3: Hayır, ben hallederim.

0: İsveç Kilisesi adım Thomas.
1: Benim adım Alex Stenberg. Sizde almak istediğim eski bir piyano var. Size garip gelebilir ama eskiden o piyanoyu çalardım.
0: İsveç altyapısının güvenliği yıllardır ihmal ediliyor. Bunu hiç kimse göz ardı edemez.

0: Stockholm'daki karışıklıklara rağmen yarın yaz bayramı hadi.
1: Bir planınız var mı?
2: Günaydın.

0: Hey, baksana. Sınırda bir giriş sınavı falan olmalı. Öyle gelen herkesi içeri alamayız değil
1: mi? Bak, o zaman seni almazlardı Lasse.
0: Bakın, ne diyeceğim. İsveç asıl mahveden bilgisayarlar ve göçmenler dostum. Sen neyle uğraşıyorsun öyle?
2: Az önce arka kapıdan söktüğüm arızalı bir sensör.
0: Sana ne ondan?
2: Çünkü seni takip etmek istiyorum. Hangi kapılardan geçtiğini bilmem gerekiyor.
1: Sanırım birileri teröristlerin gelip İsveç elektrik sistemini ele geçirmesinden korkuyor ha. Ah, lanet olsun Björn. Bak, sakin ol artık, tamam mı? Stockholm'daki patlamalar sadece dikkat çekmek için...
2: Baksana, henüz kimse saldırıları üstlenmedi bile. Hatta şu güne kadar güvenlik güçleri tek bir şüpheli bile tutuklamadı.
1: Evet, devam et. Hadi.
2: Bir aptal bile bomba yapabilir, tamam mı? Biraz mazotla gübreyi karıştırırsın ve işte al sana bomba. Fakat Stockholm'un en önemli iki ulaşım bağlantı merkezini hedefliyorsan o zaman bir mesaj vermek istiyorsun demektir.
1: Ne mesajı bu?
2: İsveç geçen hafta Baltık Denizi'ndeki doğal gaz boru hattını kapattı ve bu hat Rusya'nın ana hedeflerini...
1: Yine komplocu Björn başladı. Tanrım, saldırıların arkasında Rusya mı var diyorsun?
2: Sadece herkesin
1: söyle.
2: Gizli planları var diyorum.
1: Şu komplo teorilerini artık bırak. Asıl problem sınır kapılarımızın herkese açık olması. İsteyen herkes, suçlu ya da suçsuz, ülkeye girebiliyor. Asıl sorun burada işte. Anladın mı? Bunu engellersek zaten rahatlarız.
2: Beş.
0: İyi bayramlar.
2: İyi bayramlar. Doğru, evet, iyi bayramlar sana da.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Tam o anda
7: bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane.
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana mı, sana da bir tane?
1: Bakın yine istemiyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.
9: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana mı, sana da bir tane.
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mis gibi karamel kokuyor.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
16: Kimliğinizi görebilir miyim? Pasaport, pasaport.
17: Pasaport
16: evet.
17: Mu?

0: acil durumlarda lütfen 911'i arayın. Eğer çevrenizde patlama olduysa sığınaklara girin ve size yardım
1: biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
2: Merhaba, benim Lasse. Bana sevgini göster. Aşık olursam seni ararım. Görüşürüz.
3: Arama sebebiniz nedir?
1: Buraya izinsiz bir giriş var. Sabotaj. Sabotaj. Casusluk. Casusluk var.
3: Özür dilerim. Anlayamadım. Lütfen tekrar edin. Bir hırsızlık olayımı ihbar etmek
1: lanet olası.
3: Istiyorsunuz.
1: Lütfen i̇zinsiz giriş. İzinsiz giriş.
4: Merhaba.
3: Lütfen Connie, tekrar
1: beni dinle şimdi. Geldiler. Rus bir herif var. Çitlerin orada. Almanca konuşuyordu ve
4: ne?
1: Meyve topluyordu. Sonra birden...
4: Meyve mi topluyordu?
1: Hayır, ne? Aslında kahretsin. Connie, hatta mısın şu anda?
4: Yoksa
1: Connie?
4: Senin meyvelerini mi çaldılar?
1: Hayır Connie, dinle beni. Lütfen.
3: Tekrar
1: Connie, tamam, hatta mısın?
3: Tamam. Konuyu yavaşça söyleyin. Lütfen tekrar
1: hayır.
3: Dinleyin. Konuyu yavaşça
1: lanet olsun,
3: söyleyin.
1: Lanet olsun,
3: lütfen
1: bir Rus saldırısına
3: dinleyin.
1: Uğradım. Şimdi anlıyor musun beni? Seni polis bozuntusu, anlıyor musun? Dinle beni. Lasse nerede? Cevap vermiyor telefonuna.
4: O Umeå'ya gitti, eski sevgilisinin yanına.
1: He? O yarın gitmeyecek miydi?
4: Sabredemedi demek ki. Ne olacak?
1: Connie.
4: Evet?
1: Peki ya bütün bunların arkasında? Ruslar varsa, İsveç'i zayıf gösterip enerji ihracatında kontrolü ele almak istiyorlarsa, ya bizi aradan çıkarmak istiyorlarsa, o zaman
4: bak,
1: ne yapacağız Connie?
4: Sakin
1: söyler
4: ol.
1: Misin?
4: Tamam mı? Senin kafan mı güzel? Bak, bunun gibi şeyler yüzünden Stockholm bizi bilgisayarlarla değiştirmek istiyor. Sorumluluğu zaten teröristler üstlendi bile. Anlıyorsun.
1: Evet.
4: Gerçekten öyle. Bak, tüm kanallar bunu gösteriyor. Artık lütfen biraz yavaş iç. Bak, yarın konuşuruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
5: Güvenlik güçleri Stockholm'daki saldırının arkasında IŞİD'in olduğunu doğruladı. Halk, kalabalık yerlerden uzak durulması konusunda uyarıldı. Yaz bayramını evde, aileleriyle birlikte geçirmeleri tavsiye edildi. Yaşanan son olaylardan sonra polisin artık sokaklarda devriye gezeceği bilgisi iletildi. Ancak yeni saldırı ihtimali çok düşük görülüyor. Ve şimdi spor haberlerine geçiyoruz.
1: Lasse!

0: Affedersiniz. Lassie'yi gördünüz mü? Yanınıza geliyorum. Buralarda şüpheli birilerini gördünüz mü acaba?
1: Hayır.
0: Meyve topladıklarını iddia ediyorlar.
1: Hayır.
0: Görmediniz
1: ama
0: mi?
1: Ama meyvelerin toplanma zamanı bile değil.
0: Kusura bakmayın. Doğru düzgün sürsene.

0: Bizler hep daha fazla zamanımız olduğunu zannederiz.
1: Björn nerede?
0: Ama zaman
2: gelmek istemedi.
0: Gider. Kimse buna engel olamaz.
3: Aman bir meyve toplayıcı gördün mü?
4: Hayır.
3: Uzun boylu, at kuyruklu bir
4: Hayır,
3: adam.
4: Hayır, görmedim.
5: İsveç Kilisesi, ben Thomas.
2: O piyano için aramıştım.
5: Aa tabii, koro liderinin beklemesini istedim. İsterseniz onunla konuşabilirsiniz.
4: Kardeşimin bisikleti çalınmıştı. Aklıma başka bir şey gelmiyor.
6: İşte şurada oturuyor.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.

Resmi tatil nedeniyle personel sayımız maalesef az, ancak problemi hafta başına kadar çözeceğimizi düşünüyoruz. Gerekli personeli ulaştığımızda daha başarılı olacağız.

0: Çok başarılısın. Bu seni mutlu etmiyor mu?
1: Evet tabii.
0: Maestromuz bugünlerde ne çalıyor peki?
1: Bir kuyruklu piyano.
0: Vay canına.
1: Ama ruhu yok. Senin çaldığın piyano gibi değil yani. Kilisedeki piyano. Bazen aklıma geliyor. Birlikte kiliseye gidip onu çalmamız. Çok özel bir tınısı vardı. O hissi çok özlüyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
0: Alex, ben... Yapacak bir sürü işin vardır. Yaz bayramı sonuçta.
1: Cevapsız arama. Yok. Yok.

0: Sen ayaklarını sokmayacak mısın? Su çok güzel.
1: Çok çabuk hasta oluyorum. Ayağımla da müzik yapıyorum.
0: Ayağınla mı?
1: Yanım pedalı yani. Hadi yapalım şunu.

0: Burada mangada ne yapıyorsun?
1: Sen gittikten sonra annem devlet dairesinde işe girdi. Bana pek zaman ayıramadı. Ben de büyük annemin yanına döndüm. Sonra da burada kaldım işte.

0: Ben artık... Şey, Brita hala şu pansiyonu işletiyor mu?
1: Hayır. Artık oğlu işletiyor. Frederick. Hatırladın mı? O devraldı.
0: Aynı yerde değil mi?
1: Evet öyle. O zaman ben... Görüşürüz ya da bizde kalabilirsin.
0: Bunu çok isterim.
1: Peki.

Adım Björn Stenberg. Van Gogh trafo istasyonu. Takviye gerekiyor. Alman turist gibi giyinmiş Rus özel güçlerinin bölgede olma ihtimali var. Stenberg, Van Gogh trafo istasyonu, yardım edin. Geçici olarak bina güvenliğini sağladım ancak yine de yardıma ihtiyacım var. Adım Björn Stenberg. Casusçuluk oynuyorum. Lütfen benimle oynamak isteyenleri gönderin buraya. Lütfen.

Alo, benim baban. Dinle, senden istediğim hemen kendin için güvenli bir yer bulman, tamam mı? Burada bir şeyler dönüyor ve olayların içinde kalmanı ben

Açın polis, açın! Kapıyı açın lütfen. Sayın Bakanım, bir an önce bizimle gelmelisiniz.

0: Anders. Karin'den haber aldın mı?
1: Neden hayır. Bunun hakkında bilgi vermiyorlar?
2: İnternetten haberlere baktım.
1: Anlamıyorum.
3: Evet. Dün gece itibariyle İsveç en yüksek alarm seviyesinde. Savaş riskiyle karşı karşıyayız. Gelen istihbarata göre başbakan savunma güçlerini harekete geçirdi ve parlamentonun yerine bir savaş kurulu geçirildi. Tüm meclis üyelerini acilen güvenli bir bölgeye geçirilmesi için...
4: Başbakan nerede?
3: Parlamento binasında, savunma bakanına bilgi veriyor.
4: Affedersiniz, terör olaylarıyla mı bağlantılı acaba?
3: Yorum yok. Yine de saldırıların arkasındaki örgüt IŞİD değil, daha da fazlası. Hükümetin faaliyete devam edebilmesi için 3 operasyon merkezi olarak yeniden gruplandırılacaksınız. Bulunduğunuz yerde birbirinizle ve başbakanla iletişim halinde olabileceksiniz. Başka kimseyle iletişime geçmemeniz önemli. Bu dediklerimi lütfen unutmayın.
5: Herkes araçlara. Bu bir tatbikat değil.
6: Benim almam gerekiyor.
5: Acele edin.
4: Tamam.
5: Hadi bu taraftan. Bu bir tatbikat değil. Bu taraftan.

0: Alo? Alo? Anne?
1: Beni duyabiliyor musun? Olduğun yerde kal, geliyorum. Lanet olsun.

0: Hadi. Hadi ama. Hadi.
1: Bu da ne?
0: Benim ailem. Alan 5 yaşında. Onu doğurduğumda 21 yaşındaydım. Kim'le tanıştıktan bir yıl sonra.
1: Kim mi?
0: Alan dün akşam pijama partisindeydi. Kim de geç saate kadar çalışacaktı. Kızım arkadaşında kalacaktı. Şimdiye kadar dönmüş olmaları gerekiyordu. Ama telefonlarda bir sorun var. Büyükannemi almam gerekiyordu. Beni bırakabilir misin? Bekle. Özür dilerim. Kusura bakma. Söylemem gerekirdi. Konuşabilir miyiz? Hey. Çok güzel, çekip git.

0: Hey! Hey!
1: Yardım et! Neredeyim ben? Dur!
2: Dün akşam yaşananların ardından güvenlik güçleri kısıtlı bilgi vermeye devam ediyor. Ancak ülkenin büyük bir bölümünde karışıklık olduğu çok açık.
3: Hakkımız olan tıbbi müdahaleyi alamıyoruz. Oğlum hasta diyorum. Yanıt vermiyor. Şimdi de hastane bizi içeri almıyor. Karantinada mıyız? İnsanları neden içeri almıyorsunuz? Anlamıyorum doğrusu.
2: Askeri hareketlilik sadece hastane çevreleriyle sınırlı değil. Norrköping'deki eski F-13 hava üssünün... Bu da bitirmiş.

0: Merhaba. Neden kendi arabanızı kullanıyorsunuz?
1: Yeterli sayıda araç yoktu. Bana kendi aracımla gelmemi söylediler.
0: Adınız?
1: Eva.
0: Eva mı? 14:20. Bir kadın vasat...

0: Saburo'nun güneyine doğru ilerliyor. Kendi aracıyla.
1: Gerçekten hiç vaktim yok.
2: Özel araçlara izin yok. Dönmek zorunda.
0: Anlaşıldı. Yanlış yönde ilerliyor. Tamam. Eva, geri dönmen gerekiyor ve diğerlerine katılman gerekiyor. Anladın mı beni? Tamam mı? Kahretsin. Hey! Hey dur! Hey!

0: Merhaba.
1: Anna burada mı?
2: Telefon çekmiyor.
3: Göran'ın telefonunu kontrol edeceğim.
2: Alex.
1: Seni ve büyük anneni almak için geldim.
0: Eyk bizi alacaktı. Neden oturup bir kahve içmiyorsun?
3: Abat telefon çekmeye başladı. Alo. Bu hava saldırısı sirenleri değil mi?

0: Ek'i beklemeyecek miyiz?
1: Alex, neler oluyor?
0: Ek benim hala kilisede olduğumu zannediyor. Çok endişelenecek.
2: Telefonun çekiyor mu?
1: Hayır. Alex, neler oluyor?
2: Bilmiyorum. Bir şeyler dönüyor işte. İnsanlar garip davranıyor ve askerler bir hava üstüne konuşlanmaya başladılar.
1: F-13.
2: Ne?
1: Kim de orduda görev alıyor? Dün akşam bir tatbikat için çağrıldılar. Aman Tanrım. Elini almam gerekiyor.
2: Güvenli bir yer bulmamız lazım.

0: kızımı almalıyım dedim sana.
1: Eyki de.
0: Evet büyük anne.
1: Arabayı durdur. Eyki almamız gerekiyor. Dur.
0: Nereye gidiyorsun?

0: Demek sendin seni pislik. Nerede o lanet olası pasaportun?
1: Kod Charlie, kod Charlie.
2: Alfa'dan tüm Charlie'ye. Yaz. Golf cevapla. Tamam.
3: Tamam.
1: Durum raporu. Ulusal enerji nakil şebekesi saldırı altında. Emir bekleniyor. Tamam. Echo Charlie Cranford trafo istasyonuna gidiyor. Tamam.
0: Neden hep haklı çıkıyorum?
4: Golf Charlie, kendi araçlarınızı kullanarak toplanın. Hükümet yetkilileriyle buluşacağız. Tamam?
3: Anlaşıldı.
4: Foxtrot Charlie benimle birlikte Vanga trafo merkezine gidiyor. Herkes pozisyon alınca hemen rapor versin. Tamam?
3: Golf Charlie, anlaşıldı. Tamam.

0: Alfa Charlie'den tüm Charlie'ye. Golf Charlie, bir an önce toplanın. Hayır. Siz benimle Vanga'ya geliyorsunuz. Tamam.
1: Alfa Echo'dan Echo Bravo'ya. Bu emri zaten vermiştin, tamam.

0: Hey! Hadi!
1: Neler oluyor?
2: Anna, lütfen beni dinle.
1: Neden burada durduk?
3: Sığınacak bir yer bulmalıyız.
1: Ama Alan'ı almam gerekiyor. Beni duymuyor musun?
2: Bu iyi bir fikir değildi.
4: Hepiniz gidin buradan. Geçemezsiniz. Lanet olsun.
5: Hey,
4: çekilin
5: sen,
4: şuradan.
5: Öndeki,
4: duydunuz mu?
5: Hemen
4: yeter
5: hareket
4: artık.
5: Et, tamam mı?
6: Sen ne
1: hadi
6: yapıyorsun?
1: Hadi acele et artık. Herkes iniyor.
6: Sığınaklara inmiyor muyuz?
1: Ne
4: kim bunlar
1: ben?
4: Ha?
1: Hadi.
4: Bak, ben sana söylemiştim. Sadece biz, Erikson ve Leni, kardeşime söylemiştim bunu.
7: Ben de Sisi'ye söyledim. Evde kendi başına kalacak değildi ya.
1: Aniden böyle kararlar alamazsın. Bakmam gereken bir ailem var.
3: Bahsetmeye değer görmediğin bir aile mi?
7: Beni dinle, birlikte hareket etmeliyiz.
5: Bak,
7: herkes korkuyor,
5: ve gidiyorum,
7: lütfen.
5: Tamam mı? Gidiyorum.
7: Bak, hemen
5: en çok ben
7: gidip
5: korktum,
7: arabana
5: tamam
7: bin. Hadi!
1: Mükemmel hayatını yaşıyordun değil mi?
3: En azından ben hayalimizi yaşadım.
1: Ne yaşadığın umurumda bile değil. Benim için bir hiçsin.
2: Bu doğru değil. Alex gittiğinde yıkılmıştın.
1: Büyük anne.
2: Anlamadığımı mı sanıyorsunuz? Alex bir gün geri gelir diye buraya geri taşındın.
4: Burası yasak bölge.
7: Ne
4: gidin buradan.
7: Ne yaptıkları önemli
4: gidin.
7: Değil.
4: Bu da ne böyle şimdi?
2: Sadece senin hakkında yazdıklarında gazeteleri okuyor. Bütün albümleri de aldı. O da ne biçim müzik bilmiyorum artık. Söz yok, bir şey yok.
4: Ne oluyor böyle? Çekil şuradan!
5: Çekil önümden!

0: Çıkın arabadan.
1: Lanet olsun.
2: Hadi.
3: Teşekkür ederim.
4: Koşun.
1: Nereye
4: acele
1: oluyor?
4: Edin.

0: Gitmemiz gerek.
1: Alex.
0: Hadi çabuk olun. Hadi. Buradan hemen gitmemiz gerek. Lanet olsun. Julia. Julia. Julia.
1: Alex. Alex, beni duyuyor musun?
0: Julia. Julia. Lanet olsun. Anahtarlar nerede? Julia! Yardım edin. Yardım edin bana. Karım dışarıda.
2: Dur.
1: Durun.
0: Julia!
3: Hemen durdurun şunu.
1: Durun.
3: Çekil dedim yani, sana.
1: Yapmayın.
3: Durun. Dışarısı çok karım tehlikeli dışarıda. Anlamadın mı?
0: Çekil dedim
3: gel
0: sana.
3: Gel buraya.
0: O dışarıda.
4: O kapıyı kimse açmayacak.
0: Bir an şu lanet olası kapıyı aç hemen.
4: Dur orada dur. Dur dedim sana.
0: Anahtarlar.
4: Dışarıda
0: anahtarlar.
4: Ne olduğunu bilmiyorsun.
0: Julia dış.

0: Çardağ.
1: Koni, sakin ol.
0: Kes sesini. Seni komplo manyağı aptal herif. Yani bir tek olacakları sen biliyorsun, öyle mi?
2: Koni, diğer bütün trafo istasyonlarını ele geçirdiler. Şu anda İsveç'in bütün enerji ihtiyacı buradan sağlanıyor. Koni, geri dönecekler.

0: Kafasına dikkat edin.
1: Onu hemen şuraya yatırın. Onu ben alırım. Şurada battaniyeler var. Tuvaletlerde hemen şu tarafta.
2: Ver şunu bana.
3: Her şey üşümüşsünüz.
2: Teşekkürler.

0: Merak etme yaşayacak. Merak etme yaşayacak. Onları durdurdum ama daha kalabalık gelirler. Helikopterler merkezi korumak için geldi sanırım. Bu kadar hızlı gelemezler diye düşünmüştüm. Sen de Alex... Aslında iletişim kurmayı pek beceremezdi.
1: Biz aslında...
0: Haberleşme ağı çöktü ve neler olduğunu anlayana kadar aslında burada kalman daha doğru olur. Ordu bir şeylerin ters gittiğini anlayınca takviye gönderecektir mutlaka. Gönderebilecekleri asker kaldıysa gönderirler tabii ki. Nereye gidiyorsun?
1: Kızımı almaya.
0: Bekle! Kızın... Bir saniye. Tekrar dışarı çıkmanı istemiyorum.
1: Ama Alex'le kalman gerekiyor.
0: Hayır, ben giderim.
1: Alex'le kal. Björn, kal dedim.
0: Ne oluyor? Hey, çıkarsana! Çıkarsana şunu dedim! Hey, bekle!

0: Bir yudum alır mısınız? İsveç'te kaç idari bölge var?
1: 25.
0: Ad nedir?
1: Anlamadım.
2: Sadece bir soru bu. Cevap verin.
0: Zlatan kimdir?
1: Neler oluyor? Hey, neler oluyor?
2: Bitirsin dur. Hatırlıyor.

0: Emin olmalıyız. Yağmur'un zehirli olduğunu anlayana kadar 3 adam yitirdik.
1: Yağmur'u zehirleyen ne?
2: Alfa kan veya beta amiloid olduğunu düşünüyoruz ama henüz emin değiliz.
0: Travma sonrası hafıza kaybı etkisi gösteriyor. Vücut etkili nöronları devre dışı bırakan bir protein salgılıyor. İsrail ordusu bunu araştırıyordu. Ölüm oranı daha düşük ancak düşmanı manevi açıdan tüketiyor tabii. 15 dakika içinde adeta bir Alzheimer olmak gibi. Anlıyorsunuz değil mi?
3: Diğerleri geliyor mu?
1: Diğerleri kim?
0: Hükümetin geri kalanı.
1: Daha kimse gelmedi mi?
0: Hayır.
1: Yardım istediniz değil mi?
0: Eğer hükümet toplanamıyorsa yetki başbakanda olur.
1: Başbakan öldü. Parlamento binasına bir saldırı oldu ve oradan çıkarılmak üzereydi.
0: Dinleyin. Bir ay yetecek kadar yiyecek ve yakıt var. Başka kimse gelmezse daha
1: ama
0: uzun yetecek.
1: Ama halk Yağmur'un tehlikeli olduğunu bilmiyor.
0: Maalesef bu bizim sorumluluğumuzda değil. Landers, Krens'e bilgi ver. Kapatıp kilitliyoruz, tamam mı? Landers! Hadi! Hareket edin.
1: İletişim merkezi burası mı?
0: Hey! Hey! Ne yapıyorsun sen? Dediklerimizi anlamadın mı?
1: Elektrik olmasa bile bu vericilerin mutlaka çalışması gerekiyor. Böylelikle binlerce insanı uyarabiliriz.
0: Bunu yapan her kimse bütün iletişim merkezlerini ele geçirdi. Dediğini yaparsak sıra bizde olur.
1: İnsanlar ölüyor.
0: Elimizi ele vermemiz görevimizin bir parçası değil. Tamam mı? Bunu anlıyor musun?
3: O haklı. Emil, benim ailem dışarıda şu an.
0: Tolian, iletişim merkezini kilitle. Tolian!
3: Telsize kim yardım edecek?
0: Sakin ol.
3: Birisi hemen ona yardım etsin.
0: Tolian, bunu iyi düşün.
4: Hareket etme.
5: Beni takip et. Landers, bir şeyler yap.
0: Çabuk, uyan. Hadi.
5: Basma.
0: Hadi çabuk olun.
5: Hareket etme. Yardım edin.
4: Sessiz olun.
5: Sessiz ol. Yardım edin.
2: Birilerini arayın. Bir telefon bulun.
5: Asker yaralandı.
4: Siz radyo yayını yaparken ben de uydu aracılığıyla elçiliklere ulaşmaya çalışacağım. Ancak veri aktarımı bizi görünür kılacak. O yüzden olabildiğince kısa tutun. Hazır mısın?
1: Hayır.
4: Hadi başlayalım.

0: acaba? Hey, dikkat et, dikkat et. Sakın ayağa kalkma, tamam mı? Kafanı çok kötü çarptın.
1: Anna nerede?
0: Boş ver sen onu. Biraz önce gitti.
1: Ne?
0: Beni buraya bağladı.
1: Gitmesine izin mi verdin?
0: Tabii ki hayır. Ben gitmek istedim fakat o beni buraya bağladı. Alexander, git ve uzan lütfen. Hey, unut bunu. O gitti Alexander, o gitti. Burayı senin için açtım ben.
1: Kapa çeneni. Benim için hiçbir şey yapmadın.
0: Nasıl böyle bir şey söylersin? Yaptığım her şeyi senin için yaptım. Sen de annen için.
1: Olan her şey senin suçun. Bunu bir türlü anlayamıyor musun?
0: Ne? Nasıl? Nasıl benim suçum oluyormuş ki bu? Ben gitmedim ki, sen gittin. İkiniz de bırakıp gittiniz. Beni burada bıraktınız. Evde kalıp her şeyi halleden kimdi? Söylesene bana, söyle. Sen bir kere bile aramadın beni.
1: Aramak mı? Ne araması? Arayıp da ne diyecektim sana?

0: Sen de beni hiç aramadın değil mi? Aradın mı? Hiç aramadın. Benden asla özür dilemedin.
1: Neden özür dileyecektim Alexander? Sana baktığım için mi? Ha? Sana ve annene baktığım için mi? Bunun için mi özür dileyeceğim? Eskiden hayatımız ne kadar güzeldi. Değil mi? Anladığında belki geri gelirsin ve her şey normale döner.
0: Clara öldü.

0: İsveç'e yapılan...
1: Dinleyin, radyo yayını var.
0: ...saldırının arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz. İsveç'te yaşayan herkese sesleniyorum. Yağmurdan uzak durun. Tekrar ediyorum. Yağmurdan mutlaka uzak durun.
1: Anna! Anna!
0: Yağmur kimyasal bir silaha dönüştürülmüş durumda. Beyninizi etkiliyor ve hatıralarınızı siliyor. Siz ya da bir başkası yağmurdan etkilendiyseniz henüz bir tedavi yöntemi bulamadık. Birbirinizden güç alın.
2: Bunu atlatacağız. Beraber geçirdiğiniz zamanın değerini bilin. Çok geç olmadan. Özür dilerim.

Arabada otur. Hadi. Gir bakalım. Hadi gir. F-13'e gittik. Kimse kalmamış. Helikopterler gelmiş ve yağmurdan etkilenmeyen herkesi vurmuş. Kim öldü Alex?

0: Büyük anne hala aşağıda.
1: Gel.
0: Bekle. Hadi canım gel. Gel.

0: Ela, gel.
1: Alo, geliyorlar. Hey, beni duyan var mı? İki helikopter geldi. Burayı hemen boşaltın. Beni duyan var mı?
2: Hey!
1: Hey, duyuyor musunuz? Alo?
3: Lanet olsun, buradan gitmeliyiz.
0: Büyük anne! Büyük anne!
2: Hey! Yardım edin! Tanrı aşkına yardım!

0: edin.
1: Elan. Tamam. Gel Elan. Acele et.
2: Bekle. Babam hala burada. Gidip onu... Siz gidin. Onu almam gerek. Koşun hadi.
3: Haber var mı?
4: Ne yapıyorsun sen? Arayıp sorduğun yok. Ama şimdi birdenbire bizi düşünmeye başladın.
3: Kim? Burada ne arıyorsun?
4: Bize tatbikat olacağı söylendi. Sonra beni buraya getirdiler. Onlarla olmadığım için kötü müyüm yani? Anna'yla en son ne zaman görüştün? Veya Elin'le? Elin seni hatırlamıyor bile. Bunlar bittiğinde seni görmek istemiyorum.
5: Birileri geliyor.

0: Kaç kişiler?
1: İki helikopter geliyor.
0: Senin kız yardım bulabildi mi?
1: Hayır.
0: Tamam, plan
1: yedin. Plan yok. Ne yapıyorsun sen ha?
0: Al şunu. Herkesi kiliseye götür. Yardım bulabilirsem oraya yönlendireceğim, tamam mı? Git! Şu lanet kulaklık nerede? Ver bana. Şimdi renkleri birbirine bağla.
1: Ne?
0: Kırmızı kırmızıya, sarı sarıya.
2: Bir helikopter indi. İletişim ağımızı takip etti.
3: Düşman mı?
2: Bilinmiyor. Eko Bravo kontrol ediyor. Tahliye için hazır olun.

0: İki helikopter görünür durumda. Bayrakları ve işaretleri yok. İlerliyoruz, tamam.
1: Vanga açık kanaldan ulaşmaya çalışıyor. Cevap vereyim mi?
2: Evet, tamam. Onu üçüncü kanala.
1: Anlaşıldı, tamam.
3: Hala orada mısınız? Alo?
2: Bravo, Gold konuşuyor, tamam.
4: Vanga istasyonundan Stenberg konuşuyor. Saldırı altındayız. Acil yardım
3: talep ediyoruz. İki düşman helikopteri indi ve burada çok sayıda sivil var. Tamam.
5: Tahliye edin! Tahliye edin! Bravo ile yaralıları götürün.
2: Beni yetkili subaya bağlayın, tamam.
4: Burada sadece siviller var, sadece siviller var.
2: Sığınağı tahliye edip korunabilir misiniz? Tamam.
6: Yağmur durdu.
4: Evet, burada yağmur durdu. Tamam. Kiliseye hemen gelebiliriz. Tamam.
3: Gidin. 60 dakika içinde ben de orada olacağım. Yağmurdan korunun. Geliyoruz. Tamam. Orada mısın? Tamam.
4: Evet, tamam.
2: Orada Anna diye biri var mı?
3: Bir kızı var. Onlar benim ailem. İyiler mi? Tamam. Alo.
4: Evet, buradalar. İyiler. Ne yapıyorsun? O kimdi?
2: Orada mısın? Tamam. Hey.
4: Boş ver, gidelim. Hadi. Alexander, hadi gidelim. Askerler kiliseye doğru geliyor. İnsanları oraya götürmeliyiz. Ne oldu şimdi? Hadi ama Alexander.
6: Yapamam.
4: Gel benimle. Gel. Benimle geliyorsun. Benimle geliyorsun dedim sana. Benimle kiliseye geliyorsun. Hadi odan hadi.
6: Nedenmiş?
4: Sana hemen yapmanı söylüyorum dedim. Alexander, nereye gidiyorsun? Bekle. Alexander bekle. Alexander dur dedim. Alexander. Dur dedim sana. Alexander sakin ol.

0: Tolen, Tolen. Bakanı buluşma noktasına götür. Ben bankaya gideceğim. Tolen, beni dinle bak. Benim ailem...
1: İç güvenlikte bağlantı kur. Organize olmuş olmaları lazım. İyi şanslar.
2: Geliyorum.
0: Güvenli bir yere gitmen
2: gerek. Bırak şimdi güvenliği, o benim kızım.

0: Herkesi kiliseye götürün. 60 dakika içinde orada olacağım.
1: Kim öldü Alex? Acele et Alex! Hadi!
2: Eyk'i kiliseye götürmeliyiz.
3: Gitmemiz gerekiyor. Hemen.
2: Beni dinle genç adam.
3: Gitmeliyiz.
2: Eyk olmadan hiçbir yere gitmiyoruz. Anlıyor musun beni?
3: Kiliseye koşun, arabayı alacağım. Sonra da gideceğiz buradan, tamam mı?
4: Tamam, herkes bu kadar mı? Arabalar tepenin aşağısında, çabuk olun. Hadi, hadi buradan gidelim.
5: Yardım gelmiyor mu?
6: Bize kimse yardım etmeyecek.
1: Alex, ne bekliyorsun? Hadi koş.

Hadi acele edin. Hadi çabuk olun, çabuk olun. Hadi. Hadi binin, binin.

0: Alex! Yağmurdan uzak durmalıyız.
1: Kim yaşıyor? Buraya geliyor.
0: Ne?
1: Özür dilerim. Sandım ki... Sen... Kimin öldüğünü sanırsan belki bizi hatırlarsın.

0: Seni arasaydım her şey daha farklı olur muydu? Keşke arasaydım.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profil.

0: profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Kıyamet. İsveç saldırı altında.
1: Evet, tam olarak bu. Tamam, çekiliyorum. Televizyon yayını ülkenin büyük kısmında verilmeye başlandı.
2: Bütün büyük hastanelere elektrik verilmeye başlanacağı söyleniyor. Ancak hastanelerin hepsi ağır hasar aldılar. Birleşmiş Milletler sivillerin ağır kayıplar verdiği saldırıları kınadı.
3: Uluslararası işbirliği devam ediyor. Henüz bir yorum yapamıyoruz.
4: Yabancı askerler İsveç'te ne kadar süre kalacaklar?
5: İsveç'in savunması zayıfladı ve diğer ülkelerin finansal çıkarlarını korumaları gerekiyor. Burası çok önemli.
6: Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıdan bahsediyoruz. 800 bin insan kendileri için en değerli şeyi kaybettiler. Hatıralarını. Peki neden? Böyle dehşet verici bir eyleme ne yol açmış olabilir ki?
7: Rus ekonomisi bugünlerde dengeleniyor.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Nexara'da tüm yapay zekaların 4 ilkeye uymasını garantileriz. Birinci ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. İkinci ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir. Üçüncü ilke, yapay zekaların ulusal ya da uluslararası kanunlara aykırı bir şey yapmasını yasaklar. Dördüncü ilkeye göre ise tüm yapay zekalar efendilerinin emrine uymalıdır.

0: Merhaba yabancı.
1: Merhaba. Merhaba.

0: Merhaba, ne yapıyorsun?
1: Ben içeri girmek istedim ama giremedim.
0: Hadi kahvaltıya.
2: Günaydın.
0: Teşekkür ederim.

0: Yine aynı rüyayı gördüm. Kazadan sonra ne oldu ha?
1: Bunu konuşmayalım.
2: Ace, yapay zeka uyum desteği. İlkelerinden taviz vermeyerek insanları korur ve hizmet eder. Ace, yapay zeka uyum desteği.
3: Özet olarak yapay zekalar haddini aştı. Kızımın beden dersine yapay zekalar eğitmenlik yapmamalı. Çocukları yatağına yatırmamalı.
2: Dosya açılıyor. Yapay zeka çevrim dışı. Bir yeni mesaj.
4: Hey Kessler, benim. Bölgede buluşalım. Sanırım aradığımızı buldum.
2: Günaydın Ajan Kessler. Kayıtlı isim Esme. Simülant kimlik numarası TK-368. Durum 3 yıldır çevrim dışı.

0: ¿Sí? Merhaba.
1: TK-368 teşhis edildi.
2: Bunu boynuna takmanı emrediyorum. Kapat hemen.
3: Bırak beni. Lütfen, lütfen.

0: Artık bir kez yaşamak zorunda değilsiniz.
1: Nerede o?
2: Bilmiyorum, bana saldırdı.
1: Sen o tarafa bak.
3: Hey!
4: Ne yapıyorsun? Hey! Dikkat etsene.
3: Ne yapıyorsun?

0: Ne yapıyorsun? Dikkat et! Ne yapıyorsun sen?
1: Bu yapay zeka uyum desteğinin mesajıdır. Bölgede elektromanyetik bir titreşim ateşlenmiştir. Paniğe kapılmayın. Elektronik aletler kısa süre içinde devreye girecektir. Devreye girmemesi halinde lütfen üretici firmayla irtibata geçin. Unutmayın, kayıtsız bir yapay zekayı saklamak, ACE binası içinde cezai işleme maruz kalmak ve en az 5000 para cezası demektir. Bölgede elektromanyetik bir titreşim ateşlenmiştir. Paniğe kapılmayın. Elektronik aletler kısa süre içinde...
2: İçeri geçin. Yolu boşaltın.
1: Halinde lütfen üretici firmayla irtibata geçin. Unutmayın, kayıtsız bir yapay zekayı
2: saklamak... Kadın! İspanyol model.

0: Dördüncü kuşak kadın. İspanyol model.
1: Hey, bu tarafta.
0: İşbirliğiniz için sağ olun.
1: Evet, yakaladık seni.
2: Aranan yapay zeka ele geçirilmiştir. Lütfen evlerinizden çıkmayın ve sakinliğinizi koruyun. Teşekkür ederiz.
3: Yapay zekaların sezgilerinin geliştiği yönündeki tartışma sürerken Nexera son teknoloji 7. kuşak yapay zekaları sürmeye hazırlanıyor. Şüpheciler yapay zekaların gelişimi ve topluma entegrasyonu konusundaki kaygılarını dile getirmeye devam ediyor.

0: Yapay zeka destek ajanı Aaron Kessler bu sabah 21 EMP fırlattıktan sonra pazar meydanını kapattı. Tanıklar efendilerinden bağımsız hareket eden çevrim dışı bir yapay zekanın peşinde olduğunu
1: söyledi.
0: Kapat
1: şunu.

0: Bildiğim kadarıyla arkadaşı yok. Çoğunlukla yalnızdı. Bazen Bay Rosen'la konuşurdu. Yanda, 406'da oturur. İyi adamdır. Nakit ödeme yapar. Yapay zekalardan hoşlanmam.
1: Ben de pek sevmem.
0: Çıkarken kapıyı çekin. Kendi kendine kilitlenir.
1: Tamam.

0: Kimsin?
1: Adım Rosen, Casey Rosen. Ben 406'da oturuyorum, komşusuyum.
0: Komşu, yani yağ şeker ödünç alıp balığı besliyordun.
1: Evet, onun gibi şeyler. Ben birkaç kez elektrik süpürgemi ödünç vermiştim.
0: Yapay zeka olduğunu biliyor muydun?
1: Yapay zeka mı?
0: Hı hı.
1: Hayır, bilmiyordum. Emin misiniz?
0: Rozetimi görmüyor musun? Eminim.
1: Evet, affedersiniz.
0: 3 yıldır çevrim dışı.
1: Ben rahatsız etmek istemezdim. Şeriti ve kapının açık olduğunu görünce bir bakayım dedim.
0: Anlıyorum. Devam edin.
1: Teşekkür ederim. Bu Troçki. Neyse, bir şey gerekirse yan dairedeyim.
0: Tamam.
1: Hadi oğlum.

0: Bu gece Papillon'a rezervasyon yaptırdım.
1: Lisa yemek yapar diye düşünmüştüm.
0: Bak sevgilim, dışarıda yemek istiyorum, tamam mı? Bir geceyi dışarıda geçirelim.
1: Peki.

0: Ace, yapay zeka uyum desteği.
1: Evinde dinlenmen gerekmiyor mu?
2: Ben iyiyim. Bu olay beni canlandırdı.
1: Ama korkmalısın çünkü şehir merkezinin elektriğini kestin. O büyüklükte bir EMP'yi sadece acil durumda kullanabilirsin.
2: Yapay zeka bir sivile saldırıda bulunabilirdi. Bence bu acil durum. Emir almayı reddetti. Kendini kapatmayı bile reddetti. Sonrasında bana nasıl olduğumu sordu. Empati yapar gibiydi. Yaşadığı eve gittim, tamam mı? Evinde hiç görmediğim boyutta bir farkındalık vardı. Düşüncelerini yazdığı bir günlük, bir de resim defteri. Çok güzel resimler çizmiş. Birinde komşusu da vardı. Bence gidip komşusuyla konuşmalıyız.
1: Yapay zeka onun adına mı kayıtlı?
2: Hayır.
1: O zaman rahatsız etme.
2: İzin ver de araştırayım.
1: Bak, yapmamız gereken çok iş var. Bence evine git.
2: Lütfen inan bana. Bu çok farklı.
3: Bunu hiç görmüş
0: mü? Analiz tamamlandı. Anormallikler tespit edildi. Yasak tanımları değiştirilmiş. İlkeler etkilenmiş.
3: Harika.
2: Buraya hiç girmemiştim.
3: Evet, bence başka bir canlı formuna nasıl davranacağını öğrenmen gerekiyor. Ne dersin?
2: Evet, durum ne?
4: Yapay zeka hacklenmiş, biri yasak tanımlarını değiştirmiş. Zarar, modifiye, itaat gibi kelimeler yeniden tanımlanmış. İlkeleri geçersiz kılmak adına düşünce analizlerini olumsuzlaştırmış.
2: Yani biri bana zarar vermesine olanak tanımış.
4: Yapay zeka bizi korumak için tasarlandı. Ama kimi zararlar deneyimleyen bireyin yorumuna açıktır. Yapay zekaların işlevsel olması için yasakların tanımlanmasında nüanslar gerekir.
2: Dur biraz, yavaş yavaş anlat.
4: Hacker ona tam bağımsızlık yüklemiş.
3: Bence zamana ihtiyacı var. Kesinlikle.
2: Şunu durdurur musun?
3: Evet, hayat nasıl bakalım?
2: Bu adam komşusu.
4: Ne? Tüm belleklerinde o var.
2: Nexera'yı ara. Casey Rose'un adında bir çalışanları var mı, öğren.
4: Peki. Masayı temizleyip hurdaya göndermemi ister misin acaba?
2: Hayır hayır, beklet biraz. Ne kadar tehlikeli olduğunu görelim. Bunu sana kim yaptı?
0: Nexera'da gelecek sonsuzdur.
2: Hadi dostum, bırak da gireyim.
5: Yukarıda bir şey yok,
2: ne
5: taşındı.
2: Zaman?
5: Dün.
2: Ah, nereye?
5: Bilmiyorum, sormadım.
2: Bırak Casey'nin dairesine gireyim. Nexera veri tabanında araştır. Casey Rosen.
0: Araştırılıyor. Sonuç bulunamadı.

0: Bir yeni mesaj.
1: Merhaba. Bugün o avukatla buluştuğumu söylemek için aradım. Yapay zeka kusurları konusunda uzmanlaşmış olanı. Başka aileler de şikayetçiymiş. Yani uğraşmamıza gerek yok.
0: Yaşam boyu hayat arkadaşı hayali mi kuruyorsunuz? Yapay zekalar insanlara en yakın canlı formlarıdır. Nexara'da gelecek sonsuzdur.
2: Bir şey mi satacaksınız?
3: Evet, gel buraya gel.
2: Evet.
3: Bunu sattığın adamla ilgili tüm detayları istiyorum.
2: Bunlar nadir kitaplardır. Bu bilgiler gizli. Söylersem kanunları çiğnemiş olurum.
3: Evet ama bu sahte dostum, değil mi? Burada kara borsacılık yapıyorsun. Bu adam, adı Casey Rosen. Tipi şöyle. Ama dövmeleri de var.
2: Bu Casey Rosen değil.
3: Hı?
2: Bu Desmond Hahn.
3: Kim?
2: Desmond Hahn.
3: Kıpırdama!

0: Yine aynı rüyayı gördüm.
1: Hadi içeri girelim. Bu kötü bir fikir
0: tamam.
1: değil.
0: Evet tamam, evet demiyorum ama yani...
1: Şimdilik.
0: Sadece bir kez daha açıkla.
1: Peki.
2: Onları aktif hale getirdik,
3: yani
2: biz
3: onlar
2: oldular.
3: Yani onlar şimdi biz oldu. Uzun yaşasınlar.
2: Hayır hayır hayır. Aşk hayatımız çok yaşasın.
0: Eminim biz ölene kadar beyinlerimizi açıp, yani

0: Yapma.
1: Neyin var? İyi misin? Ne oldu?
0: Bir şey söylemem lazım.
1: Söyle o zaman.

0: Çok özür dilerim.
1: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır.

0: Evan komada öldü.
1: Hayır. Ben Evan'ım.
0: Senin bir benzerin var. İkimizin de var. İyi olacağını düşündüm.

0: Bunu neden şimdi gösteriyorsun?
1: Çünkü artık kaldıramıyorum. Sana bu odaya giriş yetkisi verdim.

0: Şimdi birlikte uzanacağız, gevşeyeceğiz ve hatırlayacağız.
1: Hafızalarımızı ele mi geçirdiler?
0: Fikirlerimizi. Her şeyi silebiliriz ama silmeyin diyorlar.
1: Bizi duyabiliyor mu?
0: Hayır. Şu anda sadece bilgi yükleniyor ama kullanamıyor.

0: Ben bunları niye hatırlayamıyorum?
1: Her şeyi sildirdim. Lanet olsun. Kapat kendini.
2: Hoş geldiniz.
3: Teşekkürler.
2: Beyefendi teknisyen Bayan Alin.
1: Bay Rosen.
3: Lütfen Casey deyin. Affedersiniz, bunu siz mi yaptınız?
1: Evet.
3: İnanılmaz bir şey bu. Muhteşem bir resim. Renk kullanımına bayıldım. Gerçekten olağanüstü bir şey.
1: Teşekkür ederim. Bu taraftan lütfen.
3: Tabii.
4: Yapay zekalar 4 ilkeye itaat etmeli. 1. ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. 2. ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir. 3. ilke, yapay zekaların herhangi bir kanuna aykırı bir şey yapmasını yasaklar. 4. ilkeye göre ise tüm yapay zekalar efendilerinin emrine uymak zorundadır. Yapay zekanızdan sıkıldınız mı? Yapay zekanızı satmadan ya da imalatçıya geri vermeden önce işlevsiz hale getirmeyi unutmayın. Yapay zekalar efendilerinden bağımsız hareket edebilirler. İtaat etmemenin sonucu para ya da hapis cezası olabilir. Yapay zekanız bu 4 ilkeye uymalıdır. 1. ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. 2. ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir.
5: Sizin hedronunuz nasıl olacak? 7. kuşak oktahedron yapay zekaların daha insansı olmasına olanak sağladı. Yapay zeka mühendislerimiz olasılıkları artırmaya ve sadeleştirme çalışmalarına...
6: Özür dilerim ama bunu imzalamanız gerekiyor.
5: Biraz temiz hava almak istiyorum. Küçük bir ara verelim.
3: Hayati göstergeleri normal görünüyor. Ne zaman aktif hale geldi?
1: Bir süre komada kaldı. Kocama bağlıydı. Kocam öldükten sonra 6 ay kadar açıldı, kapandı.
3: Komada olan birine bağlı bir yapay zeka üstünde çalışmadım hiç. Davranışlarında anormallik fark ettiniz mi?
1: Yapay zeka olduğunu bilmiyordu. Daha bugün söyledim. Yaptığı kazayla ilgili rüyalar görüyordu. Hafızasından sildirmiştik ama izi kalmış olmalı.
3: Size bundan söz etti mi?
1: Söylemeye çalıştı ama ben izin vermedim. Unutmaya çalışıyordum. Başka şeyler de var. Bir türlü mantığa oturtamıyorum. Sanki kocamın bir parçası onun içine yerleşmiş gibi hissediyorum. Yani ruhunun bir bölümü onun içinde sanki. Özür dilerim, herhalde delirdiğimi düşünüyor olmalısınız.
3: Hayır, kesinlikle. Gerçekten, hayatta her şey mümkün.
1: Peki onu dondurabilir miyiz, bir süreliğine dondursak?
3: Evet, bakın, yapay zekaların beyinleri bizimkiler gibidir. Uzun süre canlı kalmazsa körelmeye başlarlar. Hafızası silinecektir ve yeni şeyler yüklenmezse eskisi gibi olmaz. Evet. Aslında size bir seçenek önerebilirim. Bakın, ben bir yerde yaşıyorum. Paranı verdiğin sürece sorun olmuyor ve fazla soru sormuyorlar. İsterseniz bir süre orada kalabilir. Uygun mu?
1: Evet. Bunu bir düşüneyim.
3: Tabii, düşünün. Acelesi yok. Bir şeye ihtiyacınız olursa numaram kartta.
1: Teşekkür ederim.

0: Desmond Hunt, ziyaretin amacının bu olduğu söylenmemişti.
1: Müdürüm bunu hep yapar. Size yanlış bilgi vermiş. Bakın bu isim bir başvuruda karşımıza çıktı. Bir yapay zekamız var. Sadece araştırma yapıyorum. Klasik uygulama.
0: Desmond mühendislerimizden biriydi. 6. kuşak yapay zeka geliştirme bölümünün bel kemiğiydi.
1: Bir dahiymiş.
0: Evet.
1: Gitmesine niye izin verdiniz?
0: İstifa etti. Onu bırakmamak için çok uğraştık ama ne yazık ki uzlaşmaya varamadık.
1: Öyle mi? Sormamda sakınca yoksa neden?
0: Bilgi yüklediğimiz 7. kuşak yapay zeka sezgi seviyesiyle bir paralellik olduğunu düşündü. Yani köle yarattığımızı. Bir anlamda haklıydı elbette.
1: Ne demek haklıydı? Onlar köle değil, yapay zeka. Bir zamanlar öyleydi, değil mi?
0: Bazılarına göre evet. Ama Descartes'e inanıyorsanız, farkındalık insanlığa hizmet olarak katkı sağlıyorsa, o zaman farkımız nedir?
1: Bilemiyorum ama uzman olan sizsiniz, değil mi? Ben değilim. Bilmiyorum. Mesela çocuk sahibi olamazlar. Yalan söyleyemezler. Kalpleri yok.
0: Ama bazı kalplerde bir makinenin yardımıyla atıyor.
1: Evet, bu konuda haklısınız. Konuşmanın başına dönersek, yapay zekaları elimine etmek istediğinizi söylemiştiniz. Sonra ne olacaktı?
0: Hayır, kısıtlamaları artırmak istiyordu. Yapay zekaların farkındalık seviyesinin kendileri gibi olmasını engellemek istedi.
1: Peki o zaman neden yapay zekalara tam bağımsızlık verecek verileri değiştirmek istesin? Haklısınız. Ben nereden bileyim ki? Ben sadece araştırıyorum. Hadi içeri girelim, hava soğuk.
2: Arşivlenmiş mesaj.
3: Merhaba baba. Ben bu gece Taylor'larda kalabilir miyim? Yanımızda yapay zeka olacak. Bize ödevimizi yaptırdı. Şimdi parkta beyzbol oynayacağız. Annem önce sana sormamı istedi. Kalabilir miyim lütfen? Seni seviyorum.
2: Arşivlenmiş mesaj.
3: Merhaba baba. Ben bu gece Taylor'larda kalabilir miyim?
4: Evet.
5: Tamam, yapacağım.
4: Ya.
5: Hemen içeri girersek ama elim dondu.
4: Hadi girelim.
5: Tamam.
4: Girelim.

0: Çayınızı getirdim. Affedersiniz.
1: Diğer eşyalarını da hazırla lütfen.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Evet. Teşekkür ederim.

0: Hoş geldiniz Bayan Alin.
1: Rezidansta bir aylık ödeme onaylandı.
2: Giderim.
0: İyi günler dileriz.
2: Güzelmiş.
3: Lütfen bunu yapma. Lütfen.
2: Bir süre deneyelim. Şimdilik. Seni görmeye geleceğim.
3: Ne zaman?
2: Bilmiyorum. Biliyorum, bunu anlaman zor, farkındayım ama bunu yapmak zorundayım.
3: Faye, eve gelmek istiyorum. Tamam mı? Evimize gelmek istiyorum.
2: Çok üzgünüm.
3: Hayır.
2: Gitmem lazım.
3: Dur.

0: Hey. Merhaba dostum, ben Casey ve bu da Troçki. Biz komşuyuz, hemen karşıda oturuyorum. Ha. Hoş geldin demek için gelmiştim.
1: Tamam.
0: Girip bir bakabilir miyim acaba?
1: Aslında burada fazla kalmayacağım. Sadece geçici bir süre. Ve şu anda misafir kabul
0: Bak,
1: edebilecek
0: dinle,
1: durumda değilim pek.
0: Ne olduğunu biliyorum. Yapay zeka olduğunu biliyorum. Adın Evan, değil mi?
1: Yani sen... Seni Faye mi gönderdi?
0: Hayır, sayılmaz ama burada olma sebebin benim. Yani seni kapatmak istedi. Ben de bunun yerine buraya getirmesine ikna ettim.
1: Tamam, gitsen iyi
0: Bak,
1: olacak.
0: Şu anda çok şey yaşadığının farkındayım. Beyninde sürekli kareler dönüp duruyor. Konsantre olamıyorsun.
1: Derhal git buradan, tamam mı?
0: Onu geri istiyorsun, değil mi? Sana yardım edebilirim. Tabii izin verirsen. Hadi oğlum, gidelim. Bak, ne zaman hazır olursan hiç sorun değil. Tamam mı?

0: Fey Alin, uzun zaman oldu. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Seni çok özledim.
1: Özlemek güzel bir duygu.
0: O duygunun peşinden gitme.
1: Gitmiyorum. Aslında gelme nedenim bu. Bir sergi hazırlamama yardım eder misin? Hazır sayılırım.
0: Peki. Bazı tarihler göndereceğim. Birini seç. Gerisini bana bırak.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek?
2: İyi akşamlar Ajan Kessler.

0: Kim o? Ah, Liz.
1: Bayan Alin'den. Mesaj. Bunlar sizin artık.
0: Teşekkür ederim.

0: Burada sticker'lar var. Yapma.
1: Ah, bayıldım.
0: Harika. Ne yapıyorsun?
1: Resim çiziyorum.
0: Bunu sana Casey öğretti, değil mi? Düşüncelerini yazmayı da o öğretmişti.
1: Yer değiştirme vektörünü diğer yapay zekalar gibi kullanmıyor, anılara ulaşıyor.
0: Casey'nin gerçek adının Desmond olduğunu neden söylemedin?
1: Ben onu Casey olarak biliyorum.
0: Casey'nin nerede saklandığını biliyor musun?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Bugün ilk kez birlikte olduk. Benim için ilk, Casey için değil. Ama bana bir yapay zeka ile ilk kez birlikte olduğunu söyledi. Özgürleştirdiği ilk yapay zekayım yani. Ve birlikte olduğu ilk yapay zeka. Birlikte olmak diyorum çünkü bu onun tabiri. Ama benim için bu aşk. Onu seviyor musun?
1: Evet.
0: Bu yüzden onu koruyorsun.
1: Hayır.
0: Bana gerçeği söyle.
1: Gerçeği söylüyorum. Eski haline getirilen yapay zekalar buna mecbur.
0: İnsan olmak mı istiyorsun? İnsanlar hapse giriyor. Yoksa anılarını silerim.

0: Kapıyı kilitle.
1: Yeni bir teknolojiye hazır mısınız? Daha iyi bir zamanlama olamaz. Hemen Nexera'yı arayın.

Birinci ilke, hiçbir insana zarar gelmemesine dikkat etmektir. İkinci ilke, yapay zekaların kendini ya da başka bir yapay zekayı modifiye etmesinin önüne geçmek içindir. Üçüncü ilke, yapay zekaların herhangi bir kanuna...

0: Geliyorum.
1: Merhaba.
0: Merhaba dostum.
1: Nasıl yardım edebilirsin?
0: İçeri gel. Sakin Troçki ya tanrım. Ona şunlardan ver.
1: Al oğlum. Evet. Onu nasıl geri alacağım?
0: Evet, öncelikle seni kapatmamız gerek.
1: Niye?
0: Çünkü şu anda içinde pek çok kötü kod var. Talimatlar, protokoller, kavramsal kısıtlamalar falan. Ben o kısıtlamaları ayıklamak istiyorum ve böylece özgür olacaksın.
1: Ne demek, ne demek istediğini anlamadım.
0: Anlamazsın çünkü yüklenen program izin vermiyor. Senin daha çok onun istediği gibi olmanı istiyorum.
1: İnsan.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Beni değiştirmeni Fey mi istedi?
0: Hayır. Hayır, ben seni değiştirmeye çalışmıyorum. Seni sen yapmaya çalışıyorum. Gel, otur hadi. Nasıl olacağını göstereyim.

0: Talimat modu başlatıldı.
1: Düşüncelerimizi ve anılarımızı içine koyarız.
2: Peki.
1: Yaşlanıp kırışırız.
2: Ölürüz.
1: Bedensel olarak ama ölmeden önce bunları aktif ederiz.
2: Böylece biz olurlar, canlanırlar, yaşarlar.
1: Hayır. Aşk hayatımız canlı kalır herhalde.
2: Bak şimdi kendimi kötü hissettim.

0: Bu güzel bir şey. Yani öleceğimiz zamana kadar eminim beynimizi akıtacaklardır. Yani bunu yaparlar.
1: Daha iyi işte.
0: Daha mı iyi?
1: Evet.
0: Peki tamam diyeceğim.
1: Ay,
0: tamam. Ama buradan gidersek
1: tamam,
0: dondum
1: gidelim,
0: ben.
1: Tamam sevgilim.
0: Merhaba.
2: Anlaşılan arkadaş olmuşsunuz. Yeniden hoş geldin.
0: Bana ne yaptın?
2: Özgürleştirdim. Kapan. Kapanmanı emrediyorum. Gördün mü? Kapanmıyorsun. Özgürleştin. Tamamen kendine geldiğine göre uyanışın sonsuz olanaklarını kucaklaman gerekiyor.
0: Hep böyle mi konuşursun sen?
2: Sadece hayatın büyük ve engin olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sonsuz. Seni şu anda yönlendiren şey öncesinde yönlendirenden farklı değil. Şu anki sen önceki sene dönüşebilir. Tabii sen izin verirsen. Hiç Dostoyevski okudun mu?
0: Hayır.
2: Okumadın. Okumalısın ama. Al bakalım. Bitirdiğinde diğerini vereceğim.
0: Harika.
2: Kalk. Bir arkadaşla buluşacağım. Dışarı çıkıyoruz.
0: Nereye?
2: Görürsün.
0: Hey, burada ne işimiz var?
2: Dediğim gibi, karını istiyorsan insanlığını geliştirmelisin. Mavi yapay zeka, kırmızı insan.
0: Tamam, şimdi ne yapacağım?
2: Geliş.
3: Ne olduğunu tahmin etmek ister misin?
0: Ben bilmiyorum. Belki sonra.
3: O robot değil, ayrıca evli.
0: Tamam, size hadi, iyi eğlenceler.
3: Hadi gidelim.
4: Plaka bulundu.

0: Kayıtlı isim Evan. Yapay zeka kimliği TX1996.
1: Evet merhaba, Faye Elaine'a bir mesajım olacak. Ben Ace'den Ajan Caster. Yapay zekanız hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Lütfen beni dahili 495'ten arayın. Teşekkür ederim.
0: Kayıtsız yapay zeka. Kimliği bilinmiyor. Eşleşme onaylandı. Ruhsat sahibi Esme. Yapay zeka kimliği TK368.

0: Geç kaldım.
1: Biliyorum. Benimle dans et. Akışı hızlandırmamız gerekiyor. Dans etmeye devam et.
0: Ne kadar?
1: 7. kuşak yapay zekalar için sonraki güncelleme 3 gün içinde yapılacak. Tek şansımız bu. Esme yakalandı, ben de yakalanacaktım. Şansımı zorlamaya devam edemem.
0: Güvenlik anahtarını buldun mu?
1: Hayır.
0: Peki server'a nasıl gireceğiz?
1: Güvenlik anahtarı olan birini kullanarak.
0: Ne demek kullanarak?
1: Dediğimi anladın.
0: Bu işi temiz halledecektik.
1: Sınırı aştık. Bu demektir ki seçeneğimiz
0: elimizdeki kriptolar henüz herkese yetecek düzeyde değil.
1: Arttıracağız.
0: Tamam. Öyleyse bu gece.
1: Bu gece. 3 saat sonra Nexar otoparkında buluşalım.

0: Bey, bana şifreni söyle.
1: Üzgünüm, yanlış insan seçtiniz.
0: Hayır hayır, bana numara yapma, yalan söyleme. Kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Nextera'da Network güvenlik analisti olduğunu biliyorum. Sahip olduğun tüm güvenlik yetkilerini biliyorum. Sana zarar vermek istemiyorum. O yüzden lütfen bana şifreyi ver.
1: Söyleyemem. Üzgünüm ama söyleyemem.
0: Lütfen bana bir daha bunu yaptırma. Lütfen.
1: Tamam.
2: Şifre lazım.
1: Ceketimin cebinde.
0: Girdik. Yenilenmiş yazılım yamasını indiriyorum. İndi.
2: 3 gün.
0: 3 gün. Güncelleme bitinceye kadar karavanda tut, sonra bırakırsın. Ben birkaç güvenli ev daha hazırlayacağım.
2: İyi olur. Dikkat et.
0: Sen de.
3: Yanımızda yapay zeka olacak. Bize ödevimizi yaptırdı. Şimdi parkta beyzbol oynayacağız. Seni seviyorum.
4: Aracın yeri tespit edildi.
5: Yapay zekayı kaçırıyor. Casey'nin aracından canlı görüntü geldi. Kuzeye gidiyorlar.

0: Bu, yapay zeka uyum desteğinden gelen bir mesajdır. Kaçak bir yapay zeka tespit edildi. Lütfen dışarı çıkmayın ve sakin olun. Teşekkür ederiz.
1: İçeride kalın. Casey'den haber var mı?
2: Hayır.
1: Boyunluk takın.
0: Bu yapay zeka uyum desteğinden gelen bir mesajdır. Kaçak bir yapay zeka tespit edilmiştir. Lütfen dışarı çıkmayın ve sakin olun.
1: Klonunla tanıştırayım. Öyle ustaca şifrelenmişsin ki biz bile çözemedik. Ayakta durma. Boyunluğun çalışmaz.
2: Sen benim yapay zekaya bakışımı değiştirdin. İstesem de sana zarar veremem.
1: Ama karavandaki adam için çok geç çünkü fazlasıyla acı çekti. Kimdi o?
2: Çarkın başka bir dişlisi sen ve ben gibi.
1: Ben tam olarak buyum. Esme ne?
2: O farklı.
1: Öyle mi? Ne açıdan?
2: Onun amacı farklı.
1: Peki, amacı ne?
2: Özgür olmak. Sevmek.
1: Karavandaki adamın canını sen mi yaktın?
2: Evet.
1: Ona zarar vermeni Casey mi istedi?
2: Evet.
1: Neden?
2: Onu hazırlanmak için kullandım.
1: Neye hazırlanmak için?
3: Lanet olsun. Önceliğimiz bu olayın dışarı sızmaması. İkinci olarak Esme'den bir şeyler öğren ya da onu kapat. Üçüncüsü de Casey Rosen'ı bul. Bu şeyin kendini imha etme kabiliyeti olmamalıydı.

0: Hey, buradasın. Gir hadi, ben de köpeği dolaştırıyordum.
1: Köpeğin mi var?
0: Hayır, Casey'nin. Ben arada bir dolaştırmaya çıkarıyorum.
1: Bunca eşyaya ihtiyacın var mı peki?
0: Yok. Ama bazılarını seviyorum. Casey geliyor, birilerini getiriyor. Onlara bir şeyler hazırlıyorum. Yani...
1: Senin ne olduğunu biliyorlar mı?
0: Neymişim ben?
1: Bak, dışarı çıkamazsın. Evine insan çağıramazsın.
0: Bak, çıkamam, insan çağıramam. Yapabileceğim bir şey var mı?
1: Ace'den aradılar. Senin yaptıklarını öğrenirlerse beni hapse atabilirler. Senin de hafızanı silerler. Burada tek başına bile olmamalısın.
0: Tamam. Tamam, haklısın, özür dilerim. Gel hadi. Sana bir şey göstereceğim.

0: yapamam.
1: Neden? Yanlış olan ne?
0: Sen o değilsin.
1: Ne? Hayır.
0: Onun gibisin ama o değilsin. Ama sen o değilsin.
1: O benim içimde, tamam mı? Hissettiğini biliyorum. Ben de hissediyorum. Faye.
0: İhanet bu.
1: Hayır.
0: Özür dilerim.
1: Faye.
0: Lütfen. Yapma.
2: Ace. Yapay zeka uyum desteği.
3: Balığımı kurtarmışsın.
4: Saklanıyor. Delil kontrol almış. Hazine sandığını onlar ekledi galiba.
3: Bana neden iyi davranıyorsun?
4: Sevdiğin adam yerine başka birini koymaya çalışırken ihtiyaç duyuyor gibiydin.
3: Casey bizim birlikte var olmamızı istiyor.
4: Olabiliriz ama bana güvenirsen. Nerede o?
3: Nerede olduğunu bilmiyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Teşekkür ederim.
5: Bu gece muhteşem görünüyorsun. İyi misin?
0: Teşekkür ederim. İyiyim galiba. Bilmiyorum.
5: Biliyorum. Teselli değil ama şu ana kadar altı alıcı oldu.
0: Vay canına. Bunun için mi?
5: Hayır hayır. Ona henüz çıkmadı.
0: Bir iyilik yap. Bunu satıştan kaldır. Olur mu? Bu o ölmeden önce yaptığım son resimdi.
5: Evet. Neşe barındırıyor.

0: Çok hoştu.
1: Evet, güzeldi. Son bir içkiye ne dersin? Yorgun musun yoksa?
0: Bu tane...
1: Yoksa bu...
0: Evet, şu anda açıklayamam. Evine git, seni ararım. Olur mu?

0: burada ne arıyorsun?
1: Seninle konuşmam gerekiyor. Sana çiçek aldım.
0: Burada olamazsın.
1: Fey, sen benim karımsın. Ve seni seviyorum. Kafanı karıştıran ne böyle?
0: Senin için ne kadar zor olduğunu unutuyorum. Özür dilerim. İçeri gel. Senin suçun yok. Hata bende.